insan kelimesinin bir anlamı da unutandır. Gerçekten de ne çok unutuyoruz. Gecenin ve gündüzün birbirini takip ettiğini, güneşin tepemizde bizim için asılı durduğunu, hayat kaynağımız suyun yerden göğe, gökten yere durmadan devrettiğini, topraktan beslenmemiz için nimetler bittiğini, bütün kainatın adeta etrafımızda pervane olduğunu ve hizmetimize verildiğini unutuyoruz. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyoruz. Gafletimiz bununla da sınırlı kalmıyor. Dünyalık işlerimizde Rabbimizi hatırlamadığımız gibi, onun huzuruna çıkarken, namaza dururken bile bedenimiz ibadetle meşgulken, kalbimiz ayrı telden çalıyor. Dünyalık düşünüyor, dünyalıkta boğuluyor. Rivayet edildiğine göre İsa bin Meryem aleyhisselam şöyle demiştir: İçinde Allah'ın zikri geçmeyen her konuşma batıldır, boştur. Tefekkürsüz her sükût gaflettir. Kendisinde ibret bulunmayan her bakış oyun, eğlencedir. Kelamı zikrullah, sükûtu tefekkür ve bakışı ibret olan kimselere ne mutlu.

dünyada uyanmayanlar, Allah korusun, ahirette uyanırlar ki bu çok acıdır. Allah dostları, bütün kötülüklerin kaynağının gaflet, yani Allah'ı unutmak olduğunu bildirmişlerdir. Gafletten uyanmanın alametleri neyse şöyle sıralamışlardır. Dünya işlerinde kanaat ehli olmak, acele etmemek. Ahiret işlerinde ise tam aksine çok hırslı ve aceleci olmak. Dinin emir ve tavsiyelerini yerine getirebilmek için ilim ve gayrete yapışmak. Halkla ilişkilerde ise nasihatleri dinlemek ve idare yolunu tutmak.

0: Allah dostları bastıkları yeri, bastıkları gönlü gaflet uykusundan uyandırırlar. Allah'ı unutmanın acısını tattırır, daima Allah ile olmanın zevkine vardırırlar. Kasrik dergahına gelenler de hallerini böyle tarif ettiler. Gaflet uykusundan uyandık dediler. Dünyanın sahteliğini anladık, gerçek hayatın farkına vardık, manen dirildik dediler.
1: Kapısımızın görür görmez herkes gayri ihtiyari Allah diyor Celle Celaluhu. Çünkü onların vasıfları diyor malum Allah dostlarının, onları görerken gören kişi hemen Cenab-ı Hakk'ı hatırlar. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatıyor. Cenab-ı Hak'tan gaflete dalındığı zaman hemen istiğfar ediyor. Ya Rabbi diyor, ben işte şu kadar zamanım gafletle geçti diyerekten hemen Mevla'ya bağlanmak istiyor. İstiğfar ediyor efendim. Kulluk vazifesi ne gerektiriyorsa onu yapmaya, bol bol amel-i salihler işletmeye gayret ediyor. Tövbe aldık. O gecede vazifeleri yapınca efendim şartları yerine getirin. 8 elek diyorum ben ona. 8 elekten tam geçilirse alemler orada efendim. Bizim senelerce geçirmiş olduğumuz gece gündüzümüz efendim, baktık ki hep gaflette geçmiş. O sabah efendim alemler değişti. Ondan sonra efendim Kur'an okumalar değişti. Cemaat tat almaya başladı. Namazlardan tat almaya başladı. Bizim en fazla tat aldığımız bu ezanlar okunuyor kardeşim. Ezanda çok işler var. Ondan önce ezan çok okuduk, dinliyorduk ama gafletle dinliyormuşuz. Namaz sonra. Namaz kılmak istiyor insan böyle. Namazdan tat alamıyor efendim. O kadar bir namaz içerisinde. Sonra Cenab-ı Hakk'ın sohbetinin yapılmasını istiyor. Cenab-ı Hakk'tan hiçbir an kalbimiz Allah'tan ayırmamak için hep Allah'ın sohbetinin yapılmasını istiyor insan. Evet. Sohbeti dinleyenler çok muhabbetli dinliyorlar. Devamlı konuşulsun istiyorlar.
2: Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor. İnsanların gidişatı değişiyor. İnsanların görüşü değişiyor. İnsanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Saadet-i İkram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor.
1: İşte insan hiçbir an Cenab-ı Hakk'ı hatırımızdan çıkartmayacağız falan. Çünkü dünyaya bağlanırsa insan diyor bir ayet celide iman eden kullarım nazargahı ilahi olan kalbi hiçbir şey meşgul etmesin diyor. Ne meşgul evlat, mallarınız ve evlatlarınız orayı meşgul edip de benim yerimi almasın. Beni unutturursa fevlâike mülhâs, sonra husrana düşersiniz diyor. Ora benim yerimdir, oraya kimse girmesin diyor Cenab-ı Hak. Bunu istiyor bizden. Cenab-ı Hak nimetlerinden tadarken evveli besmele sonu elhamdülillah ile Allah'tan gafletsiz olarak, yani bu her şeyi değişiyor efendim. Yani değişmeyen bir şey yok. Bütün alemler değişiyor.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
3: Yani onun nerede menfaatlarını görmedik. Yani ben çok Gavs'ın himmetini gördüm. Her yönde. Dünyevi ve uhrevi, maddi manevi. Maddiyata da Gavs kefildir. Maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir.
4: Yasin Temel 1938 yılında Trabzon'a bağlı Yeşiltepe kazasında dünyaya gelen Yasin amcanın Gavs-ı Kasrevi Hazretleri ile tanışması bundan tam 43 yıl öncesine tekabül eder. Mekan, Ankara 8. caddede bulunan saadete mazhar bir evdir. Yasin amca, Gavs Hazretlerini görür görmez, dünyada bir Gavs varsa o da bu zattır diyerek intisap eder. Ve bir intisap hikayesi daha böylece başlamış olur.
3: Hacı Mehmet Temel oğlu Yasin Temel, Trabzon, Of, Yeşiltepe doğumlu, 1938 doğumluydu efendim. 1957'den taşeronluğa başlayarak müteahhitlik yapıyorduk. 2000 senesine de bıraktık bu müteahhitlik şeyi. 69'da efendim Gavs Hazretleri rahmetullah Hacı Davut Temel kardeşim bizi ona efendim tanıştırdı. Mübarek zat rahatsızdı ve Ankara'ya biz 8. caddede oturuyorduk. O da 4. caddeye geldi. Bizim Hacı Davut Temel bize dedi ki Gavs Hazretleri geldi, ziyaret edelim. Böyle gece yatsı daha olmamak üzere. Biz de eve yakın idi. Ankara 4. cadde, Emek Mahallesi 4. cadde, biz de 8. caddeydik. Gittik o mübareği görünce o bambaşka bir nurani bir Allah dostu olduğuna şey ettik yani, hiç zerre şüphe yok. Kurban o eve sanki bir güneş nur gibi parladı yani. Orada zaten biz ne bilelim, orada cemaat oturuyor ama acaba Gavs Hazretleri kimdir? Zaten kendini belli etti Gavs'ın. Yani evladı Resul Davut'un anlattığı şekilde o mübarek zat karşımıza çıktı. Biz hemen şüphesiz, yani başka şeyhim var mı, hiç onu şey etmeden Gavs'ın tövbesini aldık. Aldığımız zaman da kurban tabii bir insan sanki yani evladı Resul'ün elini tutmuş gibi hal geldi bize yani. O kadar o mübarek zatını elini tutmamızla ona intisap etmemiz ayrı bir gönlümüz tasdikle mutmain oldu. Ama artık onun ne tarifi

0: mümkün değil. Yani güneş gibi bir nuri cemali vardı kurban. Hele teveccühe girmek başladığı zamanlar sanki güneşe bakamadığımız gibi gözlerimiz kamaşıyorsa o Gavs'un zatın sana bakarsa insan yere eriyor yani. O kadar cemaline bakamıyorsun zaten. Desek de o mübareğin nispeti o kadar etkiliydi Gavs. Ve Gavs olduğuna da söylediklerine de hiç zerre kadar şüphemiz olmadı. Kime dediyse kurban, arkadaşlarımız bizi güvenenler hep gitti Gavs Hazretleri'ne itisap ettiler. Böyle bir mürşit görmedim. Bundan da başka kurtuluş yok. Çok arkadaşları, sarhoşları, devamlı evine 50-70 yaşına olan insanlara oraya getirdi ve irşad oldu, namaza başladılar.
1: Ömrü boyunca karanlık bir mekanda bulunan kişi, güneşin tüm aydınlığıyla arz-ı endam ettiği bir vakitte dışarı çıkarılırsa, elleriyle yüzünü kapatır, çöküp kalır olduğu yerde, hareket edemez bir süre. Çünkü gözleri karanlığa alışmış ve güneşin kudretinden o ana dek hiç haberdar olmamıştır. Allah'ın veli kullarından bir zatı, hayatı boyunca ilk kez gören bir insan için de durum işte böyledir. Bu yüzdendir Evliyaullah'ı gören nasiplilerin gözlerinin kamaşması ve bu yüzdendir cezbeden cezbeye tutulmaları. Bir de nasibi olmayanlar vardır ki karanlığa müptela olmuşlardır onlar artık. Karanlık uğruna gözlerini verip kör olurlar da güneşe bir an dahi tahammül edemezler. Her insanın hayatında en az bir kez bir Allah dostunu ziyaret etmesi duasıyla Yasin amcanın Gavs Hazretlerini gördüğü ana gidiyoruz şimdi.
0: Ankara'da gelmişti ya, uğramıştı. Biz de ondan sonra gittik kasriye. Biz Ankara'da ilk görüşmemizden sonra gittik Ankara'ya. Kasriye. Biz kasriye de bilmezdik. Kendi arabamla gittim. Çok arkadaşlarımız vardı yani. Tanıdığımız arkadaşlar vardı. Arabayı aldım. Bizim vardı, Hacı Ahmet Bayraklı Bezenek, onu götürdüm, o da Hozayir'e gitmişti, onunla beraber gittik. Diyarbakır'dan Veysel Karani Hazretleri'nin oradan bir yol alıyor öyle dedi, karşıya sorduk oraya da. Veysel Karani dedi, Kasrık köyü Gavs Abdülhakim Hüseyin'in yeri neresi? Dediler, git biraz daha yol döner. Yolda kurban, araba ancak gidiyor. Kötü bir yol yani, öyle şey değil yani, asfalt değildi. Arabamız kasrıya evin yanına kadar gittik onunla. Gavs içerideydi. Kendi ev hanesindeydi. Gelen acemi kimse, o zaman da karabalık yoktu yani Gavs Hazretleri'ne doğudakiler. Yani bizim Anadolu gençlerinden ya 3-5 tane olabilir ama biz de götürdüler ya Gavs Hazretleri'nden Kasrık'ta adam aldık. Hatta suda, avlede bir su akardı. Kardeşimizin bir tanesi çok sarhoş, 70 yaşlar civarında aday yapacak. Dedi, ya ben burada yapamam dedi. Çok yani onu da bize sebep olan gene bizim Davut, Allah rahmet etsin, o götürdü. İçeri eve geldi. Namaz niyazı yoktu. Kavşa gittiği zaman da bambaşka bir hal oldu. Ehlâı değişti. Ailesine saygısı değişti. Namaza başladı, içkiyi bıraktı ve dediler şu sudan şey yap. Usulü, ya ben o su soğuk, kasıktı, kasık su. Dediler hele bir bak dedi. Suya bir baktı kurban, su sıcak. Azap aldım dedi, su sıcak. Şaratlara bir şey, zorluk yok ki. Azap aldı ve o kardeşimiz de ondan şey aldı, tövbe aldı. Ondan sonra her zaman Gavs'a giderdi. Çok sık giderdi ve hacca da devamlı bir halalda hacca giderdi. Devamlı izin işlerdi, giderdi yani. Gavs'a aşık olmuştu o arkadaşımız da. Yani Gavs'un nazarı güneş gibidir yani. Güneş nereye vuruyorsa orayı yakar. Gavs'un öyle nazarı vardı. Yani inan ki kurban, gözlerinin nurine bakmak imkanı yoktu. Ana bakamayız ki. Gözleri

Rauf Hazretleri gittim menzile. Menzile gittikten sonra biz gittik tekrar Rauf Hazretleri'ne. Onun mübarek şeyine durmamız, yani müteahhitlik de yapıyoruz ama hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Onunla durduğumuz zaman sanki böyle bir mübarek bir Allah'ın dostluğuyla beraber oturuyoruz. Kalplerimiz böyle ihlaslı, manevi halde oturuyoruz. Yani dedim kurban, bir ricam var. O Batman'la Ömer'de yani şöyle de nedir? Dedim kurban, ben hac bana farz oldu mu? İnşaat var, satılmamış. Param var. Babam her şeyle ilgisi yoktur. Hacca gidebilir miyim? Dedi ki maslahat alırsan arkadaşından hacca gitmen lazım dedi. Dedim alırım kurban. Rahmetli İdris Kuruş kardeşimizden dedim. Dedi ne demek dedi. Ne kadar istiysem vereyim. Ölürsen helal olsun. Ölmesen geliverirsin. Ben dedim vesiyetimi çocuklara ettim. İladerleri ettim. Öderler inşallah. Gavsun bana oradaki hacca gitmemin sebebi olmasıyla çok bir manevi hallerini gördüm ben hacde Kavs Hazretleri'nin. O zat zaten olmasaydı ben Kavs Hazretleri'ne rahmetli annemi de aldım getirdim. Şey de vardı efendim, yalnız gittik, kimse yok, Arapça da bilmiyorum ama Kavs'un himmetiyle öyle bizi götürdü ki ilk Mekke'ye gittik, 40 küsur gün kaldık. O zaman Kavs Hazretleri'nin nispeti Seyyid Abdussemed isminde, biz Seyyid'ik, evladı Resulüz demiş ve oraya gittik. Adam bize çok bir tarzı müstakil bir oda verdi, bu Kavs'un himmetiyle oldu. Yoksa bizim şeyimiz değildi, onun himmeti. Paramızı da ona verdik, teslim ettik. Ondan para alıp harcıyorduk. Kavs'un bir nasihati oldu hacca bana müsaadece. Sakina dedi, orada Araplar var, onlar Resulullah'ın şeyleridir, komşularıdır. Hiçbir şeye şey etmeyin, hiçbir şeye bakmayın, ibadetle meşgul olun. Hac'dan geldik, bize uğra dedi, geldikten sonra Ankara'ya. Ankara'dan sonra Kavs Hazretleri'ni ziyarete gittik mübareğe. O vakit hemen hemen cami de bitmiş idi, sarışıyordu. O büyük bir şey vardı orada, konak ilk aldığı yer, eski bir konağı vardı ev. Uğradık ve dedik Kavs Hazretleri'ye ki, geldiniz mi? Dedik evet kurbanım. Ve Kavs Hazretleri'nden divan vardı, eski evden böyle bir divanı vardı, ona oturuyorduk. Biz o divana geçin dedim. Divana geçtik, oturduk kurban. Oturunca biz çorba ikram ettiler. Divan ayrıydı yani, o şey yeri ayrı. Misafirler içindi o zaman. Biz çorbamızı içme esnasında Şah İznan'ın torunu geldi. Şeyh Ahmet Heznevi'nin oğlunun torunu. Ufak çocuk yani, 2-3 yaşına kurban. Gelme esnasında Kavs Hazretleri'ye haber verdiler. Dedi kurban böyle böyle. O çocuğa taciben kurban Kavs Hazretleri ayağa kalktı, aldı yanına oturtturdu. Yani bizim anladığımız kadar bir mürşidi kamile insan terakki adaptan yükselir. Adap olmazsa hiçbir şey olmaz kurban. Kavs'un şeyi o kadar yani, o çocuğu adap edince artık koca Kavs, zamanın Kavs'i gelmişti efendim, ona kalktı. Oraya kalkmayabiliyordu. O kalkınca hepimiz kalktık kurban.

0: İmam Şahrani Hazretleri şöyle diyor: bütün tarikat ehli arifler, insanın kalben Allah'ın huzuruna çıkmasına engel olan sıfatların giderilmesinde yardımcı olabilecek ve yol gösterecek bir kamil mürşide bağlanmanın zaruri olduğunda ittifak etmişlerdir. Böyle bir mürşidi aramak ve bulmak herkes için zaruri ve vaciptir. Zira namazın kemali de tamamı da bu huzura bağlıdır. Bu, vacibin tamamlanmasına yardımcı olan şeylerin de vacip olmasıyla ilgili bir kuraldır. Bu kural burada da geçerlidir. Namaz vacip olduğu gibi, namazı tamamlayan kalp huzuru da vaciptir. Mürşid-i kamillerin rehberliğiyle hem dünya hem ahiret saadeti elde edilir. Onlar nefislerini terbiye etmiş, ruhlarını tanımış olduklarından insan tabiatını çok iyi bilirler. Kimin huzuru neye bağlıysa tespitini yapar ve ilacını verirler. Maddi ve manevi nimetlere kapı olurlar. Yasin amcadan dinliyoruz.
1: Yani onun nerede menfaatlarını görmedik. Yani ben çok Kavs'un himmetini gördüm. Her yönde. Dünyevi ve uhrevi. Maddi manevi. Maddiyata da Kavs kefildir. Maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir. Çünkü o zatın şeyini bizim kantarımız çekecek şey değildir. Kuvvette yüzümüzü yoktur. Ama o zatın tarifi işte teveccühlerde girdik. Benim karşılıkta iki defa menzile gelmeden gittik geldik. Yani buna da sebep olan kardeşim Davut Temel oldu yani. Her şeyde bir sebep. Sebepsiz şey olmaz. Davut'a da sebep olan Mehmet Yarbay. Davut dediğimiz kardeşimiz cezbelendi. Doğru yola tuttu. Kendisi hafız-ı kelamiydi. Hakikaten gitti. Kavs'a erişti. Hidayet Allah'tandır zaten. Allah ona nasip etti. Ve bu kadarda insanlar bütün bu kapıya gelip kurtulan milyonlarca insan. Aileyle huzur gören. Kavs olmasa bunlar hep çoğusu ailesiyle iski hastalıklarından kurtulamaydı. Ama buna sebep olan Kavs Hazretleri'dir bu bana. O kadar himmetleri var yani. Bunu tarifini anlatmak yüzüm dilim yetemiyor. Çünkü büyük himmetleri oldu. Manevi himmetleri oldu. Zamanın kavsiydi. O mübarek zat Seyyid Abdülbaki Hazretleri de zamanın kavsini işaret vermişti Kavs Hazretleri. O da zamanın kavsi şu anda. Verdiği işarete göre öyledir. Kavs'a intisap edip muhabbet, ihlas, teslimiyetle teslim olanlar hiç kimse buna şeytan da musallat olmuyor. Ama şeriattan, Kur'an'dan, Resulullah'ın sünnetinden ayrılmamak kaydıyla öyle irşadı vardı.

Seyyid Hazretleri parayı verecek, hesabını kapatacak ameliyat olunca, yok dedi, ben bir şey almıyorum, bu zatın ameliyatını ben de yapmadım ama kim yaptığını bilmiyorum. Ve o zatın mübarek rahmetlik oldu, bize de işte o Seyyid Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek, kimisine postini, kimine efendim namazını, kimine şeyini ayrı ayrı Seyyid Hazretleri hediye etti. Biz de onları saklıyoruz.

0: Bu sünnet her ne kadar 622 yılında başlamış olsa da bu yolculuk o günden bugüne devam etmektedir. Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinden Şah-ı Nakşibend'e, ondan Mevlana Halid Hazretlerine, bütün Allah dostlarının hayatı hep rıza-i ilahi uğruna hicretle geçmiştir. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de bu hicret halkasını devam ettirenlerden olmuştur. Önceleri Bitlis'in Taruni köyü, oradan Bilvanis, Kasrik ve son olarak Menzil köyü. Evet, Gavs Hazretlerinin hicret yolculuğunun son durağı Adıyaman'ın Menzil köyü olmuştur ve halen oradan dünyaya rahmet akmaktadır. Yasin amca anlatıyor.
1: Bir iki defa Gavs'ı ziyaret ettik şeyde, Kasrik'te. Sonra dediler Kasrik'te ne Gavs Hazretleri Adıyaman Menzil Kahta Menzil'de bir yer aldı. Daha gelmemişti oraya. O mübarek zat tekrar menzili almıştı. Devam ediyordu oranın organize imarına. Biz de gittik menzile geldiği zamanda biz de menzile gittik kendimiz 1970. Yeni bir cami başladı. Biraz oraya çalıştık. Camiye şeye başladık, çalıştık. Su şeyleri yapıyordu. Orada mübarek başımıza geliyordu sabahleyin. Erken o zat orada dururdu, biz de çalışıyorduk, serbest olun diye başımızda dinleniyordu ve ben Ankara'ya döndük, tekrar biz Kavs'a ziyarete gittik. Kavs Hazretleri teveccüh yaptı bize menzilde. 2-3 defa Allah nasip etti, Kavs'ımız teveccühüne oturduk. O zaman o cami yapıyordu, camiye başladığı zamanla Batmanlı Hacı Ömer tercümanlığını yapıyor. Yani Türkçe de biliyor da mübarek ekseriyette tercüman olarak söylediğini biz ona söyledik. Daha iyi bize anlatıyordu. Tercümanlığından sonra dedi ki Kavs Hazretleri rahmetullah diyor ki dedi teveccüh yapılınca diye sabahleyin hiç bir şey yemeyin. Teveccühden sonra efendim çorba içersiniz. Biz de verdiğine saati o arkadaşımız Batmanlı Ömer söyledik. Kavsumuzun şeyini girdik. Sarflandık cami altta. Teveccüh etti. Bütün istimdat. Oradaki kardeşlerimizle ayrı ayrı bir manevi hal. Herkesin üzerine ayrı bir teveccüh yaptı. Teveccühden çıktık. Tekrar efendim biz izin istedik. İzin isteyince dedi kalın dedi Kavs Hazretleri. Bizde bir kardeşimiz var acele edin illa gidelim dedi. Ya kardeşim biz buraya geldik bir manevi kavsumuz her zaman yanına değilik duralım dedik. O da gidelim dedi. Biz de ona şimdi Kavs Hazretleri rahmetullah izin istedik. Gitmeseniz iyi olur dedi. Biz de o laf üzerine arkadaşımızı kırmadık. Dedik ya beraber iki geldi. Bari biz yola girelim. Girdik Fırat Nehri'ne inmeden Kahta'dan iniyoruz deriye. Lastikler patladı. Kaldık oraya. Oradan da menzil yakın sayılır. Hadi bakalım dedim. Git bakalım nasıl gideceksin. Biz bir manevi bir müşire bağlandıysak bir fayda görmek için geldik. Yani biz gezmeye gelmedik. Döndük geldik. Dedi geldiniz mi? Ne dedi. Size dedim kalın dedim size. Tabii o da bir hikmeti ilahi oldu. Ayrı kalsın nispetiyle. Sabah kaldık o akşamı. Sabah oldu. İzin istedik. Gidersiniz. Gittik.
2: Hayatta en zor işlerden biri bir insanı an be an taklit etmektir. Bunu çocuklar oynar kimi zaman aralarında. Karşıdaki ne söylerse aynısı söylenir, gülerse gülünür, ciddi bir ifadeye bürünürse ciddileşir. Ne var ki oyun da olsa fazla uzun sürmez bu durum. Burada bir insanın başka bir insan gibi davranması değildir kastımız. Bir insanın başka bir insanı özümsemesidir. Buna kainatta en uygun yaratılmış ise hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ın veli kulları Allah'a olan yakınlıklarını sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutabat ederek elde etmişlerdir. Makamlarının sırrı bu mutabatta gizlidir. Bu sırdan evvel elde edilmesi gerekense, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden zerre şaşmayan bir mürşidi kamile teslim olmaktır. Gavs Hazretleri'nin mürşidi Şah-ı Hazne'ye duyduğu bağlılık ve teslimiyet, son nefesine kadar görenlerde hayranlık uyandırıcı bir aşkla sürmüştür. Öyle ki bir ameliyat masasına yatmak dahi Gavs Hazretleri için mürşidine mutabat vesilesi olmuştur. Yasin amcadan 1972 Mayıs ayının son günlerini dinliyoruz şimdi.
1: Ankara'ya geldi, Çankaya Hastanesi'ne karar verdi. Dedi Şahizna benim ameliyatımdan aynı ameliyat oldu, kendi ona intisaben ben de aynı ameliyata karar verdi olma. Gavs Hazretleri ameliyat olduğu hastanenin adresini verdi bize, gittik orada. Öğle ile kindi arasında kurban. Aşağı yukarı o ameliyat 3,5 saat sürdü. Öyle bir ameliyat ki, yani doktor da hayret etti. Ağır bir ameliyattı. Buna doktor Alaaddin, efendim, doktor Ahmet var, çağ. O zat da vardı efendim. Osman Aydınlık, evet, Osman Hoca vardı. O doktor Alaaddin Bey ameliyat olunca Seyyid Dağ Hazretleri de var. Var ama ameliyatta var. Biz sadece Gavs'un kayını Hazi Sıtkı rahmetullah onunla biz kapıda bekliyoruz. Yani yatacağı odada. Tabii kindi oldu. Biraz vakit geçti. Ezan okundu. Gavs Hazretleri ameliyat şeyinden geliyor. Öyle bir narkoz vermişler ki uyuşturmuşlar. Ama kapıdan içeriye girince Gavs Hazretleri böyle tekerlekli arabalan gelmese gülümsedi mübarek. Nasılsınız demiş. Doktor da peşine, Seyyid Ağa Hazretleri peşinde gelip selam verdi. Doktor Seyyid Ağa Hazretleri parayı verecek, hesabını kapatacak ameliyat olunca. Yok dedi, ben bir şey almıyorum. Bu zatın ameliyatını ben de yapmadım ama kim yaptığını bilmiyorum. Manevi bir eller girdi diye. Ben de şaşırdım diyor. Böyle bir şey görmedim diyor. Daha bu kadar ameliyat ediyorum. Böyle bir şey rastlamadım diyor. Para istemiyorum da inşallah ahirete onun da faydası olur. Kavs Hazretleri yatağına koydu. Hazreti Sıtkı kayınına dedi ki ben namaz kılacağım. Mübarek zaten ameliyat bez üzerinde hemen teyemmüm ettirdi. Orada işaretle namazını kıldı, terk etmedi. Hazreti Sıtkı'ya ameliyattan sonra biz devamlı hastaneye gidiyorduk. Eve gidip geliyorduk. Mehmet Yarbay, efendim Doktor Ahmet Sağ, Seyyid Hazretleri, Seyyid Muhammed Hürşit Kavs'un büyük oğlu, bizim de Ayrancı'da 4. caddede bina var. Satılmamış. Biz 3. kata duruyoruz. Doktor Ahmet dedi bize ki tabi samimi olduğumuz için Doktor Ahmet'le gidip geliyorduk Diyarbakır'a onunla görüşüyorduk. Kavs'un doktoruydu. Dedi bu evi dedi bize tahsis eder misin? Dedim kurban niye misafirimsin ki? Yok dedi. Çorbamızı da biz yapacağız sen karışma dedi. Sağlatlar öyle istiyor dedi. Şeyde de yataklar mataklar serildi odaya salan 1. katta. Mehmet Yarba geldi, artık onun etrafı Seyyid Abdülbaki Hazretleri, efendim Seyyid Hazretleri, Seyyid Muhammed Hürşit son gün geldi. Demek ki rahmeti, Allah'ın rahmetine kavuşmak esnasındaydı. Geldi efendim, orada yattı ile o akşam Mehmet Yarba şunu dedi. Arkadaşlar dedi, bizzat bu akşam Resulullah'ın kapısını çalacağız demiş. Sabah oldu saat 4:30'da rahmetli oldu. Fayda yok dedi. Mehmet Yarbay dedi bunu. Peki gittik biz sabahına şeye hastane. Bu sefer hastaneden getireceğiz ama bizim eve getiriyoruz onu kurban. Başka gidecek yer yoktu zaten. Tanıdığımız oydu. Kimsenin evine de yok. Bizim ev boş idi. Zemin kat. Bizim bir kardeşimiz vardı, Hasan Koz isminde, o bir tabut yaptırdı, getiriyor.

0: Ben de Hacı Bayram'dan gittim, aldım bir tabut. Tabii o götürdüğü tabuta Kavs Hazretleri sığmadığı için ben Hacı Bayram'dan aldığım tabutu getirdik ve ona Kavs Hazretleri rahmetullahi ona koyduk, eve getirdik. Eve şimdi bunu hazırlıyoruz. Allah şefaatlerini inayet etsin cümlemize inşallah. Hazırlayınca kurban otobüs, büyük bir otobüs tanzim ettiler. Taksi de vardı ayrı tanıdıklarını. Otobüs efendim kurban alt kısmında Kavs Hazretleri'ni kucağında dediler yok. Otobüsün dediler üstteki arka şeyini, koltuğunu şey yapalım ona koyalım onu. Biz de onun yanına yattık. Tabutladılar, koydular. O hangi yeni tabut götürdü o kaldı oraya şeyde bizim daireye zeminde. Ve sabah erken aldıktan sonra hemen öğle olmadan yola çıkacağız ama kurban bir yağmur tuttu Ayrancı'da bir yağmurdan efendim Dikmen tarafından gidiyoruz ama abi Dikmen'le efendim aşana kadar öyle bir yağmur girdi ki mübarek sanki oraya toktu diye yerler güneş kavusun seni dediler orada arkadaşlar kavusun rahmeti bir ahirete bir alemin gitmesi bir alemin yok olmasıdır dedi görüyor musunuz dedi şu rahmet ilahi var mıydı burada yağmur yok Kavs Hazretleri'nin yol başından sonra yağmur yok. Kurban hikmet-i ilahi geldik. Menzile geliyoruz otobüsten. Menzile ilmekte ördekler vardı, koyunlar vardı, hayvanlar vardı. Sabah güneşi daha doğmak üzere, daha doğmamış. O esnasında kurban hayvanlar, ördekler bir bağırma çıktı. Biz de dayanamadık kurban. Kavsı girince onlar bağırdılar. O esnada kavsi götürdük. Caminin bir medresesi vardı. Oraya getirip koyduk. Doktor Ahmet, Hacı Osman, Hacı Molla Yahya vardı. Oranın Molla rahmetullah. O da rahmetlik oldu. İstanbul'a sonra halifeydi. O da vardı. Koyduk. Kavs Hazretleri rahmetullah orada yıkama şeyini şey ettiler. Burada yıkarız dediler. Yıkandıktan sonra yerini hazırladılar. Şeyde menzildeki kabrini hazırladılar. O anda Bolu milletvekili ameliyat yapan kişimiz. Biz orada cenazesini kıldık Kavs Hazretleri'ne ama o yetişemedi. Gelince dedi de böyle böyle Bolu milletvekili efendim Doktor Alaaddin Bey geldi. Tekrar cenazesinin namazını kılalım. Kabirde götürdükten sonra cenaze namazını orada tekrar kılındı. O mübarek oraya defedildi. Kavsun kavsumuzun kayını Hazreti Sıtkı. Kavsun sohbeti var. Bütün sofralar bir sene devamlı efendim Yasin-i Şerif okusun der dedi.
1: Kavs Hazretleri dünyasını değiştirirken ardında yeni bir gün bırakıyordu. Yeni bir başlangıç. İslam coğrafyasının en güzide dergahlarından birini, asrın karanlığını boğmak için ateşlenen ulu bir meşale gibi Anadolu topraklarına bırakıyordu. Kavs Hazretleri ardında pek çok kıymetli hatıra bırakmıştır hiç şüphesiz. Bunlara kullandığı bazı eşyalar da dahil. Ancak geride bıraktığı sufiler ve her geçen gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda bir adım daha ilerleyen Kasrek dergahı onun en büyük hatırasıdır. Kavs Hazretleri ile tanıştıktan sonra hayatını dini İslam'ın emirlerine göre yaşamaya başlayan binlerce gönül, Kavs Hazretleri'nin bu dünyada bıraktığı en büyük eserleridir. Her biri ciltler dolusu kitap edecek bu hayatları sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.
0: Ve o zat-ı mübarek rahmetlik oldu. Bize de işte Sıla Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek kimisine posteni, kimine efendim namazhane, kimine şeyini ayrı ayrı Sıla Hazretleri hediye etti. Biz de onları saklıyoruz. Öyle Sıla Hazretleri verdiği zaman Kavs'ın misvakidir sana vereyim dedi. Bizim

Abbas Hazretleri zaten evden kalktığı için hediyelerini herkese verir. Biz de ona dedik. Adam dedi, utanıyoruz yani işlemeye de. Abdüssemet dediğimiz halife, o da şeydi, şeyi verdi ya. Namazcağını verdi ya. O böyle bir vardı, bu bana yeter kurban. Bir şey daha talep etmedi. Herkesini Süleyman Kuruş'a da verdi. Bir kısım tebellen cübbeler mi böyle. Misvakı bana verdi. Çakı bıçağı kullandı. Çakı bıçağını verdi. Efendim rahmetli Hazreti Emel babam sakallarını şey etti. Ben de o zaman yanındaydım. Sakallarını bana verdi. Ben de aldım. Onları teberrüke saklıyorum. Ayrıca de efendim sarığı vardı mübareğin. O sarığı kullanıyordu bizzat şeyinde, başına sarıyordu. Rahmetli babama verdiğini, babamın da bana kaldı. Babam ölünce öyle saklıyoruz teberrüğünü. Kavs'ın hikmetli kerametleri vardı kurban. Yani çok faydalandık. Hala daha şu anda intisabım Kavs'ın ile o dergahadır. Efendim ne kadar anlatsa Kavs'ın şeyinle bitmez kurban. Allah razı olsun. Çok yani ümmeti Muhammed'e Kavs'ımızın şeyi var. Usta olmalı ki kendinden daha iyi usta yetiştirirsin dedi. Bunu da diyen Kavs'tır. Demek ki evlatlarını ona göre yetiştirmiş. Ey sofiler, kendinizin birbirinizle kardeşsiniz, din kardeşisiniz. Kardeşinizden daha üstünsün. Bir yere şeysin, yemeğinizi, şeyinizi bir sofi kardeşinizin evine gidip şeysiz yiyebilirsiniz. Ve bu nasihatlarda bulundu. Namazlarınızı kılın. Yani çok çok nasihatta ve çok kişiler de aile efradını kurban, barıştıran, çok kişileri sarhoşluktan namaza başlatan Ruhs Hazretleri rahmetullahın şeyidir, irşadidir. Allah ondan razı olsun. Allah ümmeti Muhammed'e kıyamet sonuna kadar da baki kılsın. Allah iman-ı kamille Kavs'ımız Resulullah'ın civarına libaul hamd-ı sancağın altına hepimizi ümmeti Muhammed ihsan etsin inşallah. Kavs'ın ümmetleri çok var. Onun tarifi mümkün değil.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı'da şiiri anlatacağız. Şiirle uçsuz bucaksız bir aşk okyanusuna dalacak, şiirin insan vasfını pekiştiren, Allah ve Allah Resulüne duyulan aşkı tezahür ettiren atmosferine gireceğiz. Osmanlı'da şiir, devletin en üst mevkiinde bulunan padişahtan, halkın sıradan bir ferdine kadar cemiyeti en mükemmel bir surette manen olgunlaştıran büyük bir müessirdir. Zira şiir, insandaki bakış ufuklarını genişleten, gönlü derinleştiren, tefekkür ve tahassüs zarafetiyle idrakleri incelten bir saha olmuştur. Şiir, tesir gücü yüksek bir zevk-i bedi'idir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz bazı beyanda büyüleyici bir güç vardır. Bu hakikat dolayısıyla Osmanlı, bu sahaya gerekli alaka ve rağbeti göstermiş, Anadolu'dan kendisine tevarüs eden, zengin şiir kültürünü daha da ilerilere götürmüştür. Denilebilir ki şiir, Osmanlı'da her gönlün seviyesine göre hitap edilen apayrı bir mektepti. Bu bakımdan şiir, en alt kademedeki sıradan bir ferdin hafızasında dahi mekan tutardı. En azından birkaç beyit bilmeyen kimse hemen hemen yok gibiydi. Rengini ve ahengini toplumun ruhi yapısından alan şiir, Osmanlı'da iman ve irfan ile meczolmuştu. Bunun neticesi olarak da şairler, hususiyle Allah'ın varlık ve birliğini ifadeyle sıfatlarının bahsedildiği tevhidler, Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyaz dolu münacatlar ve Hazreti Peygamber muhabbetinin yanık bir şekilde terennümü olan nahtler vücuda getirdiler. Böylece mükemmel bir tevhid, münacat ve nahat edebiyatı doğdu. Öyle ki bunlar, divan yazmak isteyen her şairin takip ettiği bir usul haline geldi. Zira tevhidler, Allah'ın varlık ve birliğinden bahseden ebedi metinlerdir. Gönlü iman ve irfanla yoğrulmuş sanatkarlar, bu husustaki şiirlerini adeta bir ibadet, şevk ve heyecanıyla yazmışlar ve ihlasla derinleştirmişlerdir.

Bu bakımdan tevhidler, iman vecdiyle yaşayan hayatın tabii olarak kelama aksetmesi demektir. Nitekim eserlerinde bu hususta müstakil şiir yazmayanlar bile ya bir beyitte veya mensur eserlerinde mevzuyla alakalı ifadelere yer vermişlerdir. Tevhidlerde coşkun bir ruh halinin sonsuz ufuklara doğru kanat açış ve çırpışları vardır. Hususiyle mutasavvıf şairlerin yazdığı tevhidler, gönlü apayrı bir iman fezasında seyyah eyler. Süleyman Çelebi, tevhidi o nefis üslubuyla ne güzel bir zevki bedii içinde ifade etmektedir. Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Cümle alem yo iken var idi. Yaradılmıştan gani, cebbar idi. Var iken ol, yok idi insü melek. Arşu ferşu ayü gün hem nuh felek. Şair Ahmedi de tevhidi şöyle dile getirir. Diye durur dilü can la ilahe illallah. Doludur iki cihan la ilahe illallah. Kulak içindeki sem eydürü basardaki nur. Dahi damardaki kan la ilahe illallah. Hüdayi Hazretlerine ait olan şu tevhid de ne kadar güzeldir. Buyruğun tut Rahman'ın, tevhide gel, tevhide. Tazelensin imanın, tevhide gel, tevhide. Sen seni ne sanırsın, faniye aldanırsın. Hoş bir gün uyanırsın, tevhide gel, tevhide. Hüdayi'yi cuş eyle, aşka gelip cuş eyle. Bu Kevser'den nuş eyle, tevhide gel, tevhide. Münacatlarsa bilerek veya bilmeyerek beşeriyet icabı irtikab edilmiş, günah ve hatalara karşı pişmanlık ve nedamet hissiyatıyla dolu şiirlerdir. Tazarru, yakarış, dua ve niyaz gibi isimler de aynı manadadır. Hak korkusuyla dolu gönüller, müstakbel akıbet olan ölüm, kabir ve hesap günü hususunda titrek, cılız bir kandil gibi Allah'a yalvarış halindedirler. Büyük bir endişeyle Yunus şöyle der. Acep bu benim halim, yer altında ahvalim, varıp yatacak yerim, akrep dolamı ya Rab. Can hulkuma geldik de, Azrail'i gördük de, bu canımı aldık da, asan olamı ya Rab. Münacat yani duadaki iltica, bir acziyet ifadesi ve yalnız ilahi dergaha sığınmanın bir nişanesi olduğu için dinen pek mühimdir. Osmanlı'da münacat edebiyatında cihan padişahları da tebası durumundaki fertlerden farklı değildirler. Şair sultanlar Cenab-ı Hakk'a el açıp niyaz ederlerken, ilahi kapıda bir merhamet dilencisi halinde günahlarının affedilmesi için acziyetle yalvarırlar. İkinci Bayezid Han'da günah, isyan ve vebal baştan aştı. Adeta günah deryasında boğulduk. Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz, bizleri mağfiret eyle manasına gelen münacatında şöyle der. Baştan aştı cürmü üsyanü vebal. Rabbena, ya Rabbena, fafirlena. Münacatlar aynı zamanda Allah sevgisini de ifade etmektedirler. Bunun için şair Ahmedi Dai şöyle yakarır. Beni benden ayır, senden ayırma. Biz de bütün bu güzel dualara iştirak saadetinde amin diyoruz.

Naatlere gelince, bu edebi mahsullerde Osmanlı'da müstesna bir yer teşkil etmektedirler. Allah sevgisinin de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmekle mümkün olacağı kıstasına binaen, naat hususunda şairler, ucu kıyamete uzanan birer aşk ve muhabbet kafilesi halinde, alemlerin efendisine ithafen yanık terennümlerde bulunmuşlardır. Naatlerde Allah Resulü'nün Habibullah oluşu, miracı, ümmetine olan sevgisi ve mahşerdeki şefaati gibi mevzular dile getirilmiştir. Zengin bir muhtevası bulunan naatler, Osmanlı şiirinde vazgeçilmez bir muhabbet tezahürü halindedir. Halktan padişahına kadar şair olan hemen herkes, bu hususta pek kıymetli eserler vermişlerdir. Padişahlardan Sultan Yavuz'un ve 1. Ahmet Han'ın naatleri pek meşhurdur. Ayrıca Fuzuli ve Şeyh Galib'in naatleri de sahasında eşsizdir. Bilhassa Fuzuli'nin "Suya virsün baban gülzarı zahmet çekmesün, bir gül açılmaz yüzün tek virse bin gülzare su" beytiyle Şeyh Galib'in "Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim" beyti naat edebiyatımızın şah beyitlerinden olmuş ve dilden dile devreleyip gönülleri yoğuran manevi bir muhabbet ve aşk hazzı halinde ebedileşmiştir. Yine peygamber aşıklarından şair Nabi, 1678 yılında devlet adamlarıyla beraber hac seferine çıkar. Kafile Medine'ye yaklaşırken Nabi heyecandan uykusuz kalır. Kafilede bulunan bir paşanın gafletten ayağını Medine-i Münevvere'ye doğru uzattığını görür. Bu durumdan çok müteessir olan meşhur naatini yazmaya başlar. Sabah namazına yakın kafile Medine-i Münevvere'ye yaklaşırken Nabi, yazdığı naatin Mescid-i Nebi'nin minarelerinden okunduğunu duyar. "Sakın terk-i edepten kûy-i mahbûb-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Murat-ı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha. Metaf-ı kutsiyandır, busegâh-ı enbiyadır bu." Bu beyitler özetle Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ve onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın makamı ve beldesi olan bu yerde edebe riayetsizlikten sakın. Ey Nabi, bu dergaha edep kaidelerine uyarak gir. Burası meleklerin etrafında pervane olduğu ve peygamberlerin eşiğini öptüğü mübarek bir makamdır manasına gelir. Bu durum karşısında çok heyecanlanan Nabi hemen müezzini bulur. "Bu naati kimden ve nasıl öğrendiniz?" diye sorar. Müezzin, "Bu gece Allah Resulü rüyamızda bize, ümmetimden Nabi isimli bir şair beni ziyarete geliyor. Bu zat bana son derece aşk ve muhabbetle doludur. Bu aşkı sebebiyle onu Medine minarelerinden kendi naatıyla karşılayın" buyurdu. "Biz de bu emri nebeviyi yerine getirdik" der. Nabi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Hem ağlar hem de şöyle der: "Demek ki Allah Resulü bana ümmetim dedi. Demek ki iki cihan güneşi beni ümmetliğe kabul buyurdu." İlahi aşkı şiirle yorulan erlerin yurdu olan Osmanlı Devleti'nde hükümdarlar da aynı aşk ve terennümle insanlık tarihinde ve de edebiyat dünyamızda çok saygın bir yer elde etmişlerdir. Üç kıtanın topraklarında at süren Cihangir hünkârlar, aynı zamanda şiirin ince ve duygulu aleminde yer yer pervaz edip, beyaz güvercinler gibi uçup mesafeler kat ediyor ve en büyük şairleri bile gıptaya sevk edici şiirler yazıyorlar.

yansıyorlardı. Onlar, özel dünyalarının engin duygu ve düşünceleriyle Şairler Meclisi'nde bezme katılıp yazdıkları şiirlerle içlerinin aydınlık dünyasını şerh ettiler. Bazen bir Zülfü Leyla'ya, bazen bir Gözü Ahu'ya sayısız gazeller söylüyor ve hiç kimseye açamadıkları gönül dünyalarının esrarlı yanlarını böyle ifade ediyorlardı. Ve yine bu cihangirlerden birinin bir veciz söz biçiminde tezahür ediyordu acıları ve sevdaları.

Osmanlı hükümdarlarının şiirle, dille, sanatla ve edebiyatla iştigal ettiklerini anlatan sayısız eserler vardır. Bu eserlerin içeriğine bakılırsa, aileden, saraydan gelen derin ve mütevazı bir kültürün varlığını sezinleriz. Divan edebiyatının bu denli gelişmesinde, Osmanlı hükümdarlarının sanata ve edebiyata vakıf olmalarının tesiri büyüktür. Hükümdarlar edebiyata ve sanata destek vermekle kalmayıp, eserleriyle bizzat onun içinde yerlerini alıyorlardı. Osmanlı Devleti tarihinde büyük pay sahibi olan önemli hükümdarların büyük bir kısmı aynı zamanda birer şairdiler ve de birer söz sultanıydılar. Hem devlet hem de sanat adamı olan büyük hükümdarlardan Sultan II. Murat, devrinde Türk dili ve edebiyatının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Fatih Sultan Mehmed'in babası olan II. Murad'ın devlet yönetimindeki ustalığı kadar sanatçı yönü de gelişmiştir. Devrinin alim, şair ve musiki şinaslarını sarayda topluyor, onlarla sanat sohbetleri yapıyordu. Bu arada gazel tarzında Türkçe şiirler yazıyordu. Fatih Sultan Mehmed Han, devrinin güçlü şairleri arasında şiir söyleyebilen bir hükümdardı. Fetihlerden zaman bulup şiire zaman ayırabilseydi, herhalde devrinin en güçlü şairi olurdu. Bir divanı olan ve avni mahlasıyla şiirler yazan hükümdarın şiirleri gazel tarzındaydı. Şöyle ki, "Zülfünün zincirine bend eyledi şahım beni. Kulluğumdan etmesin azad Allah'ım beni. Cevri dilber, taan düşman, suzi firkat, zaafı dil. Türlü türlü dert içinde halk etmiş Allah'ım beni. Şikaya meysun ki bir gün lalezar elden gider. Çün eser faslı hazan, bağ bahar elden gider." Güzel sanatların çeşitli dallarıyla ilgilenen Fatih Sultan Mehmed Han, özellikle resme, şiire ve müziğe büyük önem vermiştir. Fatih'in şiirlerinde Şeyhi ve Ahmet Paşa'nın etkisi görülür. Fatih'in şiirlerinde ön plana çıkan en önemli husus, derin bir lirizm ve samimiyettir. Nitekim Sultan Şair, hükümdarlığının manasını iç alemindeki muhasebesini de yansıtarak şöyle ortaya koymaktadır: "İmtisali cahidül fillah oluptur niyetim. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim." Fatih Sultan Mehmed Han'ın halefi 2. Bayezid Han da alim ve sanatkar bir sultandır. Adni mahlasıyla şiirler yazan ve bir divan tertip eden 2. Bayezid, Zembilli Ali Efendi, Molla Latifi, Sadi Çelebi, Müeyyezzade Abdurrahman, Necati, Ahmet Paşa, Cafer Çelebi, Safi, Behişti ve Zati gibi devrin ünlü alim ve sanatkarlarını desteklemiştir. Bayezid Han'ın dini muhtevalı şiirleri oldukça coşkulu ve samimidir. "Hudaya hudalık sana yaraşır. Nitekim gedalık bana yaraşır. Çü sensin penahı cihan halkının, kamudan sana iltica yaraşır." Sultan şairler arasında şiirlerinde şahsi duygularını ifade etmede en başarılı sayılan şair, hiç şüphe yok ki Cem Sultan'dır. Cem Sultan, şiirlerinde yaşadığı sıkıntıları oldukça duygulu bir anlatımla dile getirir. "Bu gurbet cana gayet kâr kıldı, ki âlinden beni bizar kıldı. Ne kılam gerdiği eyyam beni, belavü derd ile bimar kıldı." Cem Sultan şiirlerinde daha ziyade vatan hasretini, aşk, tabiat, dini ve tasavvufi konuları işlemiştir. Şairin geniş kültürü, şiir bilgisi, hassasiyeti, onun şiirlerine
zengin bir muhteva ile birlikte güçlü bir dış yapı da kazandırmıştır. Kardeşiyle taht mücadelesi sonrasında Cem Sultan ülkeyi terk eder ve hünkâra şöyle seslenir. Sen pisterinde yatasın şevkili handan. Cem hicriyle balin edine huri sebep ne? Kardeşinin bu yürek dağlayan şiirine cevabı şu olmuştur. Çün ruzu ezel kısmet olunmuş bize devlet. Takdire rıza vermeyesin böyle sebep ne? Haccül haremeynüm deyuben dava kılarsın. Bu saltanatı dünyeviyeye bunca sebep ne? Yavuz Sultan Selim Han'da idari ve askeri dehası yanında edebi bir kimlik taşıyan bir hükümdardı. Devletin başında bulunduğu zamanda çok büyük zaferler elde etmiş ve Kanuni Sultan Süleyman'a fethe hazır, disiplinli ve cengaver bir ordu bırakmıştı. Bütün bunların yanında sanata ve edebiyata büyük değer veriyordu. Sultan Selim Han Türkçe kadar Arapça ve Farsça'ya da hakimdi. Selimi mahlasıyla şiirler yazan hükümdarın bir Farsça divanı bulunmaktadır. Dolayısıyla Osmanlı Hanedanı diğer pek çok hanedandan farklı olarak tarih sahnesinde sanatkar mizaçlı sultanlar ile yer almıştır. İyi bir eğitimden geçen Osmanlı şehzadeleri ve sultanları daha ziyade musikiye ve şiire ilgi göstermişlerdir. Osmanlı sarayının diğer

Türk devletlerinde de olduğu gibi sanatçıları ve ilim adamlarını desteklemesi kültür ve sanat hayatını canlı tutmuştur. Osmanlı padişah, şehzade, sultan ve diğer hanedan mensupları birçok sanat faaliyetini destekleyerek ve sanatkarları himaye ederek bu hususta adeta birbirleriyle yarışmışlardır. Daha Anadolu beylikleri döneminde beyler arasında bir yarışa dönüşen himaye, teşvik ve takdir anlayışı aynı nitelikte Osmanlı sarayında da devam etmiştir. Osmanlı sultanları devrin ünlü şairleriyle dostluklar kurmuş ve şiir sohbetlerinde bulunmuşlardır. Daha ilk öğrenimleri sırasında kuvvetli bir dil ve edebiyat eğitimi alan sultanlardan pek çoğu şiir yazmış, bir kısmı da divan tertip edecek kadar şairlik vasıflarını ön plana çıkarmışlardır. Osmanlı sultanlarının şiirlerinde dini ve tasavvufi muhteva önemli bir yer tutmaktadır. Esasen Osmanlı sultanlarından pek çoğu tekke adabı içerisinde yetişmiştir. Bu bakımdan hemen hemen bütün Osmanlı sultanlarının mutlaka bir tekke veya tasavvuf çevresiyle irtibatta olduğu söylenebilir. Daha başlangıçta Şeyh Edebali ile Osman Bey, Geyikli Baba ile Orhan Bey arasındaki manevi yakınlık, II. Murad'ın Bayramilere ilgisiyle daha geniş bir sosyal muhteva kazandırmıştır. Fatih Sultan Mehmed'in Akşemseddin'le ve 3. Mehmed'in Halveti Şeyhi Şemseddin Sivasi'ye yakınlığı da bu münasebetlerin önemli örneklerindendir. Osmanlı padişahlar arasında ilk şiir söyleyen 2. Murat'tır. Muradi mahlası ile şiirler yazan 2. Murat hakkında tezkireci Latifi şunları söylemektedir. Her ne kadar kendileri nadiren şiir söylerse de saltanatı süresince şiir ileri seviyede rağbet buldu. Rivayet edilir ki haftada 2 gün şair ve bilginleri toplayıp dikkat ve iltifatla baştan sona dinlerdi. Osmanlı sultanlar arasında en çok şiir yazan sultan, şair unvanına sahip olan Kanuni Sultan Süleyman, şiirlerinde muhibbi, meftuni ve acizi mahlaslarını kullanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, biri Farsça olmak üzere 2 divan sahibidir. Muhibbi divanında 2799 gazel bulunmaktadır. Şiirlerinin toplamı 15.935 beyte ulaşmaktadır. Bu haliyle o, aynı zamanda divan edebiyatının en hacimli divanını kaleme alan şairdir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Baki, Zati, Hayali ve Fuzuli gibi büyük şairler yetişmiş ve bu şairlerin birçoğu sultanın yakın ilgisine ve himayesine mazhar olmuştur. Muhibbi, dönemindeki şairleriyle mukayese edildiğinde hiç de küçümsenmeyecek bir sanatkar olarak karşımıza çıkar. Bilhassa divan şiirinin zirveleri kabul edilen 16. yüzyıl şairleriyle aynı sanat ikliminde at koşturması ve ortaya koyduğu eserlerin bu yüzyılın ulaştığı estetik seviyeye uygunluğu onun devlet idaresinde olduğu kadar şiir alanındaki başarısını da ortaya koymaktadır. Muhibbi'nin Matla Beyti dilden dile dolaşan şu ünlü gazeli, onun dünya saltanatı karşısındaki tavrını ve tasavvufa meylini yansıtmaktadır. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi. Osmanlı tahtında 8 yıl oturan bir diğer sultan şair 2. Selim'dir. Ali, Sami, Hatemi, Firaki, Ferdi, Nigari, Nihani gibi dönemin şair, alim ve musiki şinaslarını koruyan 2. Selim,
Selimi mahlasıyla şiirler yazmıştır. Ancak ikinci Selim'in şiirleri oğlu üçüncü Murad'ınkiler kadar kuvvetli değildir. Muradi mahlasıyla şiirler yazan üçüncü Murad,

padişahlarının en bilginlerinden sayılan 3. Murat, Şeyhülislam Mehmet Saadeddin Efendi, Bekai Efendi, Şeyh Şuca Efendi, Tiryaki Hasan Paşa gibi devrin ünlü hocaları tarafından yetiştirilmiştir. Muradi'nin birçok şiirinde tasavvufa temayülünü görmek mümkündür. Bugün aşıkların esrarına agah olan gelsin. Bu meydanı muhabbette fenai finlah olan gelsin. İki dünyayı terk eden, bu yola baş açıp giden, işi dildar şevkinden demadem ah olan gelsin. 3. Murad'ın oğlu Sultan 3. Mehmet de şair olup adni mahlasıyla şiirler yazmıştır. Onun şiirlerinde de babasının şiirlerindeki tasavvufi birikimi görmek mümkündür. Şiirlerinde bahti mahlasını kullanmış olan 1. Ahmet, Mevlevi olmakla beraber Şeyh Üftade müritlerinden olan ve Bayramiye'nin Celveti kolunun piri, ünlü mutasavvıf Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bağlıydı. Bu bağlılık aynı zamanda her ikisi de şair olan 1. Ahmet'le Hüdayi'nin şiirlerine de yansımıştır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 3. Murad'ın vefatı üzerine "Yalan dünyaya aldanma yahu, bu dernek dağılır divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu. Bunca konan göçer, mihman eğlenmez." Dörtlüğüyle başlayan bir şiir yazmıştır. 1. Ahmet'in de Aziz Mahmud Hüdayi'ye bağlılığı ve sevgisi birçok kaynakta zikredilmektedir. Padişah bu bağlılığı, "Varımı ben hakka verdim, gayrı varım kalmadı" cümlesinden el çekip "Bestü cihanım kalmadı" matlağıyla başlayan şiirinde dile getirmiştir. Münacat, Ramazaniye, İdiye, Mersiye, Tarih, Tahmis, Murabba, Şarkı, Nat, Gazel gibi şiirin hemen her şeklinde ve türünde örnekler vermiş olan 1. Ahmet, bir kısmı bestelenerek tekkelerde okunan coşkulu şiirler yazmıştır. Onun şu münacatı en çok bilinen şiirlerindendir. "Dilhanesi pür nur olur envar-ı zikrullah ile. İklim-i ten mamur olur mimar-ı zikrullah ile. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Canın içinde can olur, esrar-ı zikrullah ile." Osmanlı tahtının talihsiz sultanlarından olan 2. Osman da şairdir. Aziz Mahmud Hüdayi'ye bağlı olan 2. Osman, Farisi mahlasıyla şiirler yazmıştır. 2. Osman'ın gazel, murabba ve müfretlerden oluşan divanı Topkapı Sarayı kütüphanesindedir. Tahta henüz 11 yaşındayken çıkan 4. Murat da Muradi mahlasıyla şiirler yazmıştır. 4. Murat, kendi devrinde yaşayan Şeyhülislam Yahya, Nef'i, Nev'izade Atayi, Ganizade Nadiri, Azmizade Haleti, Cevri gibi şairleri desteklemiştir. 4. Murad'ın Hafız Ahmet Paşa'nın Bağdat'ı muhasara ettiği halde şehri almaya muvaffak olamaması karşısında paşaya olan öfkesini nazmen kaleme alması orijinal bir örnektir. "Hafıza Bağdat'ta imdad etmeye er yok mudur? Bizden istimdad edersin, sende asker yok mudur? Düşmanı mat etmeye ferzaneyim ben" der idin. "Hasma karşı şimdi at oynatmaya yer yok mudur?"

Osmanlı şiiri devletteki sosyal ve siyasi çözülmenin aksine sürekli bir gelişme ve yenilenme hali yaşamıştır. Divan şiiri 16. yüzyılda en parlak dönemini yaşadıktan sonra sosyal, siyasi ve ekonomik düşüşe zıt olarak yeni ve farklı üsluplar içerisinde gelişmesini sürdürmüştür. Osmanlı Sarayı gerek gerileme döneminin başladığı 17. yüzyılda ve gerekse çözülmenin artan gayliler ve ortaya çıkan sosyal buhranlarla iyice toplumu sardığı 18. yüzyılda şiirin bu kendine has gelişmesinden bilgane kalmamıştır. Bu dönemde ard arda tahta çıkan 4. Mehmet, 2. Ahmet, 2. Mustafa, 3. Ahmet, 3. Mustafa ve 3. Selim gibi sultanlar da şiir yazmışlardır. 2. Ahmet mahlas olarak Ahmet ismini tercih etmiştir. Sultan 2. Mustafa, İkbali, 3. Ahmet Necip, 3. Mustafa Cihangir ve 3. Selim de ilhami mahlaslarıyla şiirler yazmışlardır. 3. Ahmet aynı zamanda hattat idi ve Topkapı Sarayı önünde yaptırdığı çeşmenin cephesine şu tarihi bizzat kendisi yazmıştır. Tarihi Sultan Ahmet'in cari zebanı lüleden, aç besmele ile iç suyu Han Ahmet'e eyle dua. 3. Ahmet sarayın arz odası üzerindeki besmeleyi de bizzat kendisi yazmıştır. 3. Ahmet devrinde İstanbul'a yapılan çeşmeler, şair ve hattat sultanın şehir mimarisine verdiği önemi de göstermektedir. Osmanlı padişahları, sadrazam, vezir ve devlet ricali, saray, konak ve evlerini her türlü sanat etkinliklerine açarak sanatın gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Bu bakımdan Osmanlı şiirinin gelişmesinde padişah ve diğer devlet ricalinin destekleriyle oluşturulmuş edebi muhitlerin önemi büyüktür. Necip mahlasıyla şiirler yazan 3. Ahmet, aynı zamanda Lale Devri olarak anılan kültür ve sanat hareketinin de baş mimarı olmuştur. Nedim gibi divan şiirinin usta sanatçılarından birinin yetişmesi, Lale Devri'nin sanatçıya sunduğu imkanlar neticesinde gerçekleşmiştir.

Osmanlı Devleti'nin musiki-şinas sultanlarından 4. Mehmet ve 3. Selim'in besteleri bilinmektedir. Özellikle 3. Selim'in Suz-i Dilara makamını icat ettiği, devrin ünlü şairi Şeyh Galip'le yakın dostluğu neticesinde Galata Mevlevi Hanesi'ne sık sık giderek Şeyh Galip'le şiir sohbetlerinde bulunduğu bilinmektedir. Şeyh Galip, bu dostluğun nişanesi olarak 3. Selim için 10 kaside, 26 tarih, bir tercih ve bir kısa mesnevi kaleme almıştır. 3. Selim'in nakış yürük semai Suzi Dilara bestesi olan "Abütabıyla bu şebhaneme canan geliyor" bestesi ünlüdür. Bir padişahın ümmi olduğu bilinen şair mürekkepçi Enveri'nin şu beytini de bestelemiş olması, Osmanlı sultanlarının engin sanat kültürünü ortaya koymaktadır. "Nideyim sahne çemen seyrini cananım yok. Bir yanımca salınır servi hıramanım yok." 3. Selim'in pek çok makamda 103 civarında beste yaptığı bilinmektedir. Padişahın 20 esirinin güftesi, bizzat kendisinin yazdırdığı tek nüshası bilinen güfte mecmuasında bulunmaktadır. 3. Selim'in Suzi Dilara Yürük Semai makamındaki ünlü eseri şu beyitte başlayan eseridir. "Abi tabile bu şeb haneme canan geliyor. Halvet ülfete bir şimi şebistan geliyor." 3. Selim şiirlerinde çok samimi bir üslup kullanmaktadır. Onun divanında şiir serüvenini anlattığı şu şiiri mütevazı şahsiyetini de yansıtmaktadır. "Besmeleyle ettim ana ibtida, yani mes'udede divanım hüda. Gerçi eşarımda nükte yok durur, hem fesahatta kusurum çok durur." 3. Selim'in mizacını ve mütevazı şahsiyetini yansıtan bir diğer şiiri de Saltanat Redifli Gazelidir. "Bağ alem içre gerçi pek sefadır saltanat. Vakfetsen bir kuru kavgaya cadır saltanat. Bu zamanın devletiyle kimse mağrur olmasın. Kâm alırsan adl ile ol dembe cadır saltanat. Kesbeder mi vuslatın bin yılda bir aşık anun? Meyleder kim görse amma bi vefadır saltanat." Osmanlı sultanlarından 2. Mahmut ve kızı Adile Sultan'ın da sanatçı kişilikleri üzerinde durmak gerekmektedir. Hat ve musiki ile de uğraşan 2. Mahmut, adli mahlasıyla şiirler yazmıştır. Mahur, Hicaz ve Hisar Buselik şarkıları bilinen 2. Mahmud'un Hicaz Kalender bestesi şöyledir. "Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde, gül ruhlerinin handeleri çeşmi terimde, sevdayı muhabbet esiyor şimdi serimde, takdire ne çare, bu da varmış kaderimde." 2. Mahmud'un kızı Adile Sultan, Osmanlı hanedanında divan tertip etmiş yegane kadın şairdir. Hece vezniyle de şiirler yazmış olan Adile Sultan'ın şiirlerinde Yunus Emre, Fuzuli ve Şeyh Galip gibi şairlerin etkisi görülür. Şöyle ki: "Bugün meydanı aşk içre saladır, isteyen gelsin. Geçip can lehem baştan bu devranı bilen gelsin. Eğer kim canına kıyan olur, cananına vasıl. Anın için meclisi tevhide hep cana kıyan gelsin." Adile Sultan'ın şiirleri aynı zamanda Osmanlı ailesinin tarihine ışık tutan vesikalar niteliğindedir. Gerek babası, annesi, gerekse kardeşleri hakkında yazdığı pek çok şiir, kendi aile çevresiyle ilgili önemli ipuçları taşımaktadır. Osmanlı Devleti'nin sanatkar sultanlarından biri de 2. Abdülhamid Han'dır. Onun şiir ve musiki ile ilgilendiği, gerek kendi hatıratında, gerekse yakınlarının naklettiklerinde dile getirilmiştir. 2. Abdülhamid Han'ın 1909'da tahttan indirilmesinden sonra yerine geçen Sultan Mehmet Reşad'ın Çanakkale Zaferi üzerine yazdığı şiirde
Osmanlı sultanlarının şiir serüveni bakımından önem taşımaktadır. Salvet etmişti Çanakkale'ye Bahrüber'den, Ehli İslam'ın iki hasmı kabisi birden. Lakin imdadı ilahi yetişip ordumuza, oldu her bir neferi kal'a-i pulat beden. Asker evlatlarımın pişgehi azminde, aczini eyledi idrak nihayet düşmen. Kadr-ü haysiyet pamal olarak etti firar, kalbi İslam'a nüfuz eylemeye gelmiş iken. Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz Han, Batı müziğiyle ilgilenen ağabeyi Sultan Abdülmecid Han'ın aksine Türk müziğini tercih etmiştir. Ne üflemede de mahir olan Sultan Abdülaziz Han'ın besteleri arasında Şevk Efsa şarkı Ey Nevbahar Hüsnü An, Evcara şarkı Ettiğinden Utanmaz Mısın, Muhayya şarkı Bi Huzurum Nali'yi Mürgi Dili Divan Eden, Hicaz Sirto gibi sevilen eserler yer almaktadır. Osmanlı Devleti'nin son sultanı 6. Sultan Mehmet Vahidettin de sanatçı bir kişiliğe sahiptir. Kanuni ve bestekar olan Vahidettin'in bu yönü yakın zamana kadar teferruatıyla bilinmemekteydi. Vahidettin'in bestelerini yayınlayan Murat Bardakçı, son Osmanlı padişahının bu hususiyetini de ortaya koymuştur. Vahidettin'in çeşitli makamlarda toplam 41 beste yaptığı bilinmektedir. Son Osmanlı'nın 8 Mart 1923'te Taif'te Yegah makamında bestelediği şu şarkı, onun içerisinde bulunduğu ruh halinde yansıtmaktadır. Hayli demdir ben cüdayım lane-i viraneden, düşmüşüm vahşet iline cümleyi cananeden, aksi sada bile gelmez nale-i figaneden, kalmadı ümmid-i kudret cismina tuvaneden. Ah yeter Allah'ım yeter, şuna insan dayanmaz, bunca mihen firkate hem tenü can dayanmaz. Sultan Vahidettin'in besteleri, sürgünde bulunduğu sıradaki yalnızlığını ve üzüntülerini de ortaya koymaktadır. Onun güftesi Fuzuli'ye ait olan şu Nihavend şarkısı, gurbetteki yalnızlık duygusuyla bestelenmiştir. Dost bi perva bi rahm devran bi sükun, dert çok hem dert yok düşmen kavi tali zebun. Sultan Vahidettin'in besteleri arasında dikkat çeken ana tema vatan hasretidir. Onun besteleri arasında bulunan ve muhtemelen güftesi de kendisine ait olan Suzi Değil şarkı bu hasreti yansıtmaktadır. Felaket bağını gezdim serseri, feryadu zarımı duyan kalmamış. Aradım o şahin yiğit erleri, yattıkları yerde nişan kalmamış. İşte Osmanlı'da şiirin gördüğü birinci vazife, aşk, vecd ve muhabbeti gönüllere nakşetmekti. Diğer taraftan şiirin bünyesindeki derinlik, incelik, zarafet, fesahat, belagat, selaset ve talakat dolayısıyla da bu saha, idareci, ilim ve irfan ehli kimselerin hassas, zarif ve ince ruhlu olarak yetiştirilmesinde ayrı ve vazgeçilmez bir zemin olarak da kullanılmıştır. Bununla şiirdeki şekil yapısından iç muhtevaya kadar binbir mantık ve ifade derinlikleri, bilmece halinde teşekkül ettirilen cümleler, rumuzlar ve çeşitli sanatlarla yapılan mana oyunlarıyla lisan hususunda ayrı bir kıvraklık ve kabiliyet kazandırma yoluna gidilmiştir. Bu bakımdan Osmanlı'nın şiirdeki gayelerinden biri de bu şekilde lisan hususunda derinleşmek suretiyle kelamların en üstünü ve ulvisi olan Allah'ın kitabını daha isabetli bir vukufiyetle anlayıp kavrayabilmek olmuştur. Çünkü Osmanlı, şiirle kazanılacak seviyeden sonra ilahi kelamı idrake doğru atılan adımların hedefine ulaşabileceğinin şuurundaydı. Yani Osmanlı'da şiir, ferdin kalp aleminin ulvileşmesine müessir olan
başlıca amillerden biriydi. Eski ilim erbabı, belagat, fesahat, selaset ve talakat bakımından gayet derin bir eğitimden geçerler, ondan sonra tefsir ve hadis ilminin inceliklerine girerlerdi. Yanı sıra şiir, Osmanlı'da adeta günümüz medyasının yaptığı vazifeyi de yapmaktaydı. Gerçekten Osmanlı'da kitleleri yönlendirmek, cemiyet meselelerini dile getirmek, fertlerin yürek seslerini duyurmak vesaire bakımlardan da şiir, büyük bir nüfuz ve tesir icra etmiştir. Nitekim tarih boyunca bilhassa Yunus Emre, Aşık Paşa, Süleyman Çelebi, Baki, Fuzuli, Şeyh Galip ve daha nice mümtaz şairlerin icra ettiği fonksiyonu hiç kimse inkar edemez. Bütün bunların yanında ifade etmelidir ki, İslam'ın diğer mevzularda olduğu gibi şiir hususunda da bir takım ölçüleri vardır. İslam, şairi menfi ve müsbet olarak ikiye ayırır. Menfi olanını son derece nehyeder ve ancak müsbet olanına izin verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Şiir söz gibidir. Güzeli güzel, çirkini de çirkindir. Bu düsturla Osmanlı şiirinde gelişen bir başka önemli tarzda hikemi şiirler yazmaktır. Hazreti Peygamber'in mübarek ifadelerinde şüphesiz bazı şiirlerde hikmet vardır şeklinde yer alan bu tür şiirler cemiyeti yönlendirip kemale erdirmede büyük vazifeler ifa etmiştir. Dolayısıyla birçok şair bu tarz şiirler yazmaktan hemen hemen müstahni kalamamışlardır. Halk da bu şiirleri severek ezberlemiş ve karşılaştıkları hadiseler karşısında o engin tecrübe deryalarından istifade etmiştir ve hala da etmektedir. Hikemi tarzda yazılan şiirleri tasvip buyuran Allah Resulü, zaman zaman şu mealdeki hikemi bir beyti Femi Muhsinlerinden terennüm ederlerdi. Günler senin bilmediğin şeyleri sana açıklayacak. Kendileri bu şekilde şiir terennüm ettikleri gibi bazı güzel şiirlerin okunmasını da arzu ederlerdi. Nitekim güzel kelamın değeri sadedinde bazıları, katında kelamdan daha kıymetli bir şey olsaydı, Allah insanlara onu inzal buyururdu demişlerdir. İşte şiirde maksut da bu güzelliği yakalamaktır. Son devrin büyük şairlerinden Üstad Necip Fazıl Kısakürek ne güzel beyan eder. Şiir, hakikati arama işidir. Zira şiirin Allah'ı aramaktan başka bir vazifesi yoktur. Çünkü dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur. Türlü tecelli yoluyla Allah'tan gelip de bütün perdeleri devirerek yine Allah'a doğru yol açmaya giden şiir, gerçek ve makbul olan şiirdir. Şair de peygamber çiçeğinden başka çiçeklere konmayan bir bal arısı olursa şair olur. İşte bu ilhamla beslenip büyüyen Osmanlı'nın son devirlerinde Osmanlı Hanedanı'nın son üyelerinin Batı ile olan münasebetlerinin kültür ve sanat alanlarında da yoğunlaşmasının neticesinde daha ziyade Batı müziği ile ilgilendikleri bilinmektedir. Büyük bir edebi geleneğin yozlaşarak asli unsurlarını kaybetmesi bir sonun başlangıcı olmuş ve Dede Efendi'nin de belirttiği gibi artık bu oyunun tadı kalmamıştır. Şiir, Allah'a ve Habibine götüren en emin ve ehil vasıtalardan biri olduğu için biz de bir duayla sözü hitama erdirelim. Ey Allah'ım, bizlere lisanımızın da kalplerimiz gibi hayli tahribe uğradığı şu demlerde hem onu yeniden mamur edecek hem de gönülleri nakış nakış işleyecek olan Yunus Emre'ler, Aşık Paşalar, Süleyman Çelebi'ler, Fuzuli'ler, Nabi'ler, Hüdayi'ler ve Şeyh Galip'ler yetiştirmeyi tekrar nasip eyle. Amin.

oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur olur.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e vesile makamını, yüksek derece ve fazileti ihsan eyle. Vaad ettiğin makam-ı mahmuda onu ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.
1: Allahümme azim.

Ey yüce arşın Rabbi, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şanını yücelt, dinini aşikar kıl, nübüvvetine işaret eden delillerini aydınlat, onun faziletini ortaya çıkar, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle, bize de sünnetiyle amel etmek nasip eyle.

bizi onun sancağının altında cemaatiyle beraber haşreyle, Kevser şarabından kaseyle içir. Onun muhabbetiyle faydalandır. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım!

Ey alemlerin Rabbi Allah'ım! Ey Rabbim! Tarafımızdan selamın en faziletlisini ona ulaştır. Ümmeti adına ona ihsan eyle. Allah

0: Allah'ım, ey Rabbim, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni, tövbemi kabul etmeni, gökten gelen yağmur, yıldırım, kar, dolu gibi yerden çıkan insan ve hayvanlardan zulüm, eza, cefa, yangın, deprem, pahalılık, kıtlık gibi bütün belalardan bana afiyetle muamele etmeni diliyorum. Sen rahmetinle her şeye güç yetirensin. Ey Rabbim, rahmetinin hatırına kadın erkek bütün müminleri, kadın erkek bütün Müslümanları ve onların ölüleriyle dirilerini de bütün yukarıda zikrettiğim şekilde onların ayıplarını ve günahlarını silip af ve mağfiret etmeni istiyorum. Allah Teala müminlerin pak anneleri olan Peygamberimizin zevcelerinden, dünyanın kandilleri misali, hidayet imamlarının mürşid alimleri olan onun ashabından ve onların ardından gelen tabiinle ashabı görmüş gibi onları görenlere tabi olanlardan kıyamet gününe kadar razı olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Allahümme Rabbel Ervahi vel Ecsadil Baliyah, es'eluke bi

Ey ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birleşen cesetlerin itaati hatırına senden istiyorum. Bütün yaratıklar senin huzurunda rahmetini ümit ederek, azabından korkarak hüküm vermeni beklerken, bütün ruhlara ve cesetlere geçerli olan kelimelerin hatırına ve onlardan her türlü hakkı alabilmen hatırına, bana hak olanı iyice görebilmem için gözümde nur, gece gündüz dilimde zikir ve salih amel ihsan etmeni senden talep ediyorum. İşte bunlarla beni rızıklandır ya Rabbi.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin, bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salavat ve bereketler ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'in âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: Allah'ım, kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e, kadın erkek bütün müminlere, kadın erkek bütün Müslümanlara salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede ma ahata bihi ilmuk ve ahsahu kitabuk ve şehidet bihi melâiketüke salaten ve daimeten ve tedûmu bidevâmi mulkillâh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, kitabının miktarını tespit ettiği, meleklerinin şahit olduğu şeyler sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.

0: الأنهار منهمرة والشمس مشرقة والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والأشجار مثمرة.
1: Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerin ve zatını isimlendirdiğin isimler hatırına, kulun, nebin, Efendimiz Muhammed'e, gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar ayakta tutulup çakılı durmadan, su kaynakları coşup taşmadan, nehirler gürül gürül çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıldatmadan, denizler dalgalanmadan, ağaçlar meyveye durmadan önce yarattığın şeyler sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل

0: تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة.
1: اللهم ilminin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım hilminin, af, mağfiret ve kereminin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım bitmez tükenmez kelimelerinin miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım nimetlerin kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım fazlın, lütuf ve ihsanın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım cömertliğinin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım semaların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım yeryüzü kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım 7 kat gökte bulunan yaratmış olduğun melekler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım yeryüzündeki cin, insan, vahşi hayvanlar, kuşlar ve yaratmış olduğun diğer yaratıklar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gayb ilminde, levh-i mahfuzda kaderi yazan, kalemin yazdıkları ve kıyamete kadar yazacağı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yağmur ve yağmur tanecikleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, sana hamd edenlerin, sana şükredenlerin, seni la ilahe illallah diyerek tehlil edenlerin, seni inneke hamidun mecid, sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibi olansın diyerek temcid edenlerin, yüce zatının Allah olduğuna şehadet edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, senin ve meleklerinin ona getirdiği salat miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yarattıklarından ona salat edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle. Allah'ım, dağlar, kumlar, çakıl taşları adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, ağaç ve yaprakları, kuru çamur ve ağırlıklarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her sene ve o senede yaratacakların ve öleceklerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her gün yaratacakların ve her gün öleceklerin sayısınca kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, yer ve gökyüzü arasında hareket eden bulutların yağdırdığı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzünün doğu, batı, kıble istikameti ve derinliklerinde emir altına girmiş rüzgarlar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gökyüzündeki yıldızlar kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, denizlerde yarattığın balıklar, canlı hayvanlar, sular, kumlar ve bunların dışında kalan diğer mahlukatın sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bitkiler ve çakıl taşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, karıncalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tatlı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tuzlu sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bütün yarattıklarına ihsan ettiğin nimetler miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, kendisini inkar edenlere karşı verdiğin cezan ve azabın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünya ve ahiret devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cennette yarattıkların var olduğu müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cehennemde yarattıkların mevcut olduğu sürece Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i sevip razı olduğun kadar ona salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in de

Seni sevip senden razı olduğu müddetçe ona salat eyle. Allah'ım, sonsuza kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kendi katında en yakın makama konuk eyle. Ona cennetteki en yüksek derece olan vesile makamını, fazileti, şefaati, yüksek dereceyi, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmudu ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.''

0: ما لا يعلم علمه إلا أنت.
1: Allah'ım, şüphesiz sen malikim, dünya ve ahiret işlerimde sahibim, efendim, her halimde başvuracağım makamım, güvencem, bütün işlerimi zatına havale edeceğim, ümidim, ihtiyaçlarımı, emellerimi ancak kendisine arz edeceğim yüce zat olduğun için, şehri haram, belde-i haram, meş'ari haram ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi hürmetine, gerçeğini ancak yüce zatının bildiği kadar bana hayır bağışlamanı ve yine hakikatini ancak yüce zatının bildiği kadar kötülükten beni korumanı senden talep ediyorum.

0: Efendimiz Adem'e, Efendimiz Şiti, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail ve İshak'ı bağışlayan, Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a kavuşturan, Efendimiz Musa'yı annesine ulaştıran, Efendimiz Hızır'ın ilmini arttıran, Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı bahşeden, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı bağışlayan, annemiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı babasız veren, Efendimiz Şuayb'ın iki kızını Musa Aleyhisselam'la karşılaştırmak suretiyle koruyan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Efendimiz Muhammed'e şefaati ve yüksek dereceyi bağışlayan ey Allah'ım! Günahlarımı bağışlamanı, ayıplarımın hepsini örtmeni, beni cehennem ateşinden kurtarmanı, gönül hoşnutluğunu, emniyetini, affını ve ihsanını lütfetmeni, kendilerine nimetler verdiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte beni cennetinde nimetlendirmeni senden talep ediyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَا أَزْعَجَتِ الرِّيَاحُ

0: Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline rüzgarların kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibinin ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Ey Allah'ım! Selam yurdunda bulunan selam ehline bu selamı ulaştır.
1: Allahümme efridni lima halaktani lehu ve la teşgalni bima tekeffelteni bihi ve la tehrimni ve ana es'eluke ve la tuazzibni ve ana estağfiruk.
0: Allah'ım, beni yarattığın işte kullan. Bana tekeffül ettiğin, rızık sağlamakla uğraştırıp kalbimi onlarla dolduracağın şeylerle beni meşgul etme. Zaten bana rızık vermeyi üzerine almışsın. Senden bunu talep ettiğim halde beni mahrum eyleme. Sana istiğfar ettiğim halde bana azap eyleme.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allahümme inni es'eluke ve etevecehu ileyke bihabibikel Mustafa'in.

0: Allah'ım, katındaki sevgilin Muhammed Mustafa'nın hürmetine sana yönelerek sevgilimiz, Efendimiz, ey Muhammed, seninle Rabbine tebessül ederek talep ediyorum. Yüce Mevla katında ey pak güzel Resul, bize şefaat eyle.
1: Allahümme şeffi'hu fînâ bicâhihi indek.
0: Allah'ım, yanındaki makamının hürmetine onu bizim hakkımızda şefaatçi kıl.
1: Ve cealnâ min

0: وفرحنا به في عرصات القيامة.
1: Allah'ım bizi Peygamberimize salat ve selam okuyan kullarının en hayırlı olanlarından, Peygamberimize en yakın bulunanlardan ve ona kavuşanlardan eyle. Bizi Peygamberimize muhabbet duyanlardan, onun yanında kendisine sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Bizi mahşer günü onunla sevindir.
0: وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلًا إِلَى جَنَّةِ النَّعِيمِ بِلَا مَؤُونَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا.
1: Onu bizim için naim cennetinde zahmetsiz, meşakkatsiz, hesaba çekilmeksizin cennete girmek için irşat ve hidayet eden delil eyle. Bizden razı olarak onu bize yönelt. Biz ondan şefaat beklerken onu bize darılmış ve kırgın bir halde bırakma.

Allah'ım, bizi, anne babamızı, bütün Müslümanları, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Son duamız, alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir.

Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Hay! Ey Kayyum! Ey Celal ve İkram sahibi olan Allah! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tesbih ederim. Ben yüce emirlerini yerine getiremedim. Zalimlerden oldum. Es'eluk

Allah'ım, yüce kürsinin, azametin, celalin, izzetin, kudretin ve hükümranlığının taşıdıkları hatrına, yarattıklarından hiçbir kimsenin bilmediği gizli, saklı, pak isimlerin hürmetine, gecenin üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzüne koyduğunda gündüzü aydınlatan, göklere koyduğunda gökleri direksiz tutan, yeryüzüne koyduğunda onu sabit kılan, denizlere koyduğunda suları taşırıp akıtan, su pınarlarına koyduğunda suları coşturan, bulutların üzerine yerleştirdiğinde yağmurlar yağdıran ismin hatırına senden istiyorum.

0: Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnına yazılmış olan isimler hakkı için, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnındaki yazılı isimlerle ve bütün meleklerin üzerinde yazılı isimlerle senden istiyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ.
0: Arşın ve kürsinin etrafına yazılmış isimler hürmetine senden talep ediyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ.
0: Yüce zatını bizzat isimlendirdiğin yüce ismin hürmetine senden istiyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَسْمَائِكَ كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ.
0: Bildiğim ve bilmediğim bütün isimlerin hatırına.
1: وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَائِكَ

Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hızır Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülkif Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Nebin, Resulün, Sevgilin, İnsanlar arasından seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'in sana dua ettiği isimler hatırına senden istiyorum. Ey sözü hak olan ve sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı. Saffat 96 mealindeki ayette bize buyuran Allah'ım. Allah'ın hiçbir kulundan hiçbir söz, fiil, hareket ve hareketsizlik meydana gelemez. Ancak onun ilmi, kaza ve kaderinde olması gerektiği şekilde nasıl geçiyorsa o şekilde meydana gelebilir. Nitekim bu kitabın okunmasını benim için takdir edip bana ilham etmen, bu kitabı hazırlarken takip edilecek yolu ve sebepleri bana kolaylaştırman, Yüce Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kalbimden şüphe ve tereddütleri gidermen, onun muhabbetini gönlümde bütün akraba ve dostlarıma karşı üstün kılman gibi hep senin ilminde, takdirinde olduğu şekliyle gerçekleşmiştir.

0: من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي.
1: أي الله، أي الله، أي الله. Beni peygamberimize tabi olup ona muhabbet duyan herkesi hesap gününde kusurları araştırılmadan, azap görmeden, azar işitmeden, terslenmeden onun şefaati ve arkadaşlığıyla rızıklandırmanı istiyorum. Ey Vehhab, karşılıksız bolca veren, ey Gaffar, günahları bağışlayan, senden günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Hesapsız sevap ve mükafatların verildiği günde bütün dostlar arasında beni, yüce cemalini doyasıya seyretmekle nimetlendirmeni, benden amelimi kabul etmeni, bilerek bilmeyerek veya yanlışlıkla yaptığım, ezeli ilminle bildiğin bütün hatalarımı affetmeni senden

0: talep ediyorum. En büyük emelim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaretine, ona ve iki arkadaşına selam verme nimetine, ihsanınla, fazlınla, cömertliğinle ve kereminle beni ulaştırmanı senden istiyorum. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Kendisine iman eden bütün müminler, yoluna tabi olan kadın erkek bütün Müslümanlar, hem onların ölü ve dirileri hem de kendi adıma, yarattıklarından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin en çok, en faziletli ve en etraflı olanıyla Efendimiz Muhammed'i mükafatlandırmanı senden istiyorum. Ey kavi, kuvvet sahibi! Ey aziz, üstün, yüce! Ey Ali, nimeti her şeye ulaşan Allah'ım!
1: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِحَقِّ مَا اَقْسَمْتُ بِهِ عَلَيْهِ

0: والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: اللهم yüce zatına yemin ettiğim şeyler hürmetine, henüz gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar yükselmeden, su kaynakları fışkırıp akmadan, denizler sakinleşip durulmadan, nehirler coşup çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar karanlığı nurlandırmadan önce, hiçbir kimsenin bilmediği ancak yüce zatının bildiği şekilde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ
1: كَلَامِكَ. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kelimelerinin adedince salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline Kur'an ayetleri ve harflerinin sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyamayanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِلْأَ اَرْضِكَ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kalemin lehv-i mahfuzda kaderle ilgili yazdığı şeyler kadar salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَاوَاتِكَ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline 7 kat semada yarattıklarının adedince salat etmeni istiyorum.

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kıyamet gününe kadar yaratacağın şeyler miktarınca her gün 1000 defa senin salat etmeni istiyorum. وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzünden yeryüzüne düşen yağmur,

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur olur.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyata ve edebiyatçıya dair, edebi meselelere dair konuları konuşmaya devam ediyoruz. Diğer programlarda olduğu gibi bugün daha çok bir edebiyatçıya dair konuşacağız. Kime dair konuşacağız? Yine Semerkant yayınlarından romanları yayınlanan rahmetli Şerif Benekçi'ye dair konuşacağız. Çok kıymetli eserleri, çok kıymetli romanları yıllardır Semerkant yayınlarından neşrediliyor. İstifade ediyoruz. Çok keyifli kitaplar, çok istifadeli kitaplar. Kiminle konuşacağız? Yine bir yazarla, bir akademisyen, bir edebiyatçı yazarla konuşacağız. Ama şöyle bir farkı var. Şerif Benekçi'nin yeğeni kıymetli hocamız. Yıllardır Şerif Benekçi hakkında konuşan kıymetli hocamız kimdir? Edebiyatçı yazar, doçent doktor Hakan Değirmenci ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet Bey.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: İyiyim Mehmet Bey, çok şükür. Güzel sözün, güzel sohbetin olduğu yerde insan kendini iyi hissetmez mi?
0: Eyvallah.
1: Sizin gibi genç, gayretli edebiyatçıların bu işlere gönül vermesi de ayrıca sevindirici.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
1: Radyoda, YouTube'da, farklı mecralarda edebiyatı insanlara ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Emeğinizi ve bu gayretinizi gerçekten çok takdir ediyorum.
0: Eyvallah, eyvallah. Dua yerine alalım inşallah hocam söylediklerinizi. Hocam biz önceleri tabii edebiyatçılar hakkında konuşuyoruz. Mesela Sezai Karakoç hakkında konuştuk, diğer Mehmet Akif Ersoy hakkında konuştuk. Ama bu mesela Sezai Karakoç uzmanıyla konuştuk. Ya da Mehmet Akif Ersoy hakkında eserler neşretmiş kişilerle konuştuk. Bu programda yine dediğim gibi Şerif Benekçi'yi konuşacağız ama bir farkla Şerif Benekçi sizin dayınız oluyor değil mi?
1: Böyle
0: kan bağı olan bir hocamızla bir edebi şahsiyeti konuşmak bizim için ayrıca önemli. Bunu da belirtmiş olayım. Hocam Şerif Benekçi'ye geçmeden önce, rahmetli dayınıza geçmeden önce okuma ve yazma serüveninizi sizden alalım. Ondan sonra Şerif Benekçi'ye dair sorularımı ben size yönelteceğim. Muhabbetimiz o şekilde akacak gidecek inşallah.
1: Elbette, elbette. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben aslında ortaokul lise yıllarından itibaren okumaya, öğrenmeye meraklı bir öğrenciydim. Lise yıllarında okuduğum sınıflarda edebiyattan en yüksek notları alırdım. Kompozisyonum iyiydi. Çok kitap okurdum galiba. Sonra edebiyat eğitimi aldık. 98'de liseye öğretmen olarak atandım. Ertesi yıl üniversiteye intisap ettim. İşte akademik çalışmalar, Marmara Üniversitesi'ndeki doktoram, doktora sonrası yayınlarım vardı. 3 telif kitabım var. 60'ın üzerinde makalem ya da kitap bölümümde katkım var. Bütün bunların arasında bunlardan bağımsız bir de şunu yapmaya çalıştım. Varlık gibi, dergah gibi, Hece, Türk Dili, Söğüt gibi ülkenin kalbur üstü dergilerinde de sanatsal yazılarımla görünmeye başladım bir süre sonra. Deneme türünde, sohbet türünde, gezi yazısı türünde. Yani artık akademisyenlikten ziyade biraz daha kendimi sanki yavaş yavaş bu alana kaydırmaya başladım.
0: Evet, evet, çok güzel, çok güzel hocam. Peki akademisyenlik sanat hayatınıza, sanatsal yazılarınızı destekledi mi yoksa ket mi vurdu?
1: Destekledi. Tam tersine sanatsal yazılarım akademik hayatıma olumsuz etki yaptı ama akademik yönüm sanat yazılarımı destekledi. Çünkü en azından mesela bir metni incelediğimiz zaman, bir romana, bir şiire nasıl bakacağımız zaman literatüre, usule, yönteme hakim olmak gerçekten büyük bir avantaj. Mesela ben bunu Mustafa Kutlu ağabeyin hikayelerinde görüyorum. Kendisi malum edebiyat lisansı okudu. Arkasından yine edebiyattan Orhan Oka'yla yüksek lisans yaptı Erzurum'da. Biz bunun etkilerini onun hikayelerinde görüyoruz. Buna benzer bir etki ben kendi hayatımda da hissettim. Ama tersine sanat hayatımın, akademik hayatıma olumsuz etkisi olduğunu söylerim. Çünkü yazılarımda pek çok kez biraz daha deneme üslubu oluşmaya başladı. Makale hakemlerden, ne bileyim zamanında doçentlik başvurumda hakemlerden bu türden olumsuz eleştiriler almıştım. Bu ikisini her zaman birbirinden ayırmak kolay olmuyor. Evet.
0: Evet. Peki hocam bu okuma yazma serüveninizde karşılaştığınız üstadlar, teşriki mesaide bulunduğunuz üstadlar oldu mu? size ne gibi katkıları oldu. Bu bazen konuklarımızda birebir üstadla görüşmüş oluyor, teşriki mesaide bulunmuş oluyor. Bazen de hayır ben kimseyle görüşmedim ama kitap falanca şahsın kitapları beni eğitti, beni ehlileştirdi, yazımı ehlileştirdi gibi sözler duyuyoruz. Sizde nasıl oldu bu?
1: Tabii benzer süreçleri ben de yaşadım. Yani ortaokul yıllarına itibaren işte bilirsiniz o Kemalettin Tuğcularla başlar, lise yıllarında Ahmet Günbay Yıldızlar diye böyle devam etti. Hı hı. Üniversiteye geldiğimde bilhassa üniversitedeki hocalarımızın büyük teşvikini gördüm bu konuda. Birinci sınıfta mesela Mustafa Aslan hocam Cemil Meriç okumamı önerdi. Hı hı. Hadi sen de bu ülkeyi oku, sonra notlar çıkar gel bana anlat dedi. Hı hı. Okudum getirdim, altına çize çize notlar çıkararak tartışarak. Şimdi de dedi Jurnal 1 ve Jurnal 2 okuyacaksın, Erol Güngör okuyacaksın, Nurettin Topçu okuyacaksın derken bir baktım bambaşka deryalardayım. Yani okurken yerli ya da yabancı diye çok ayrım yapmadım. Yani Dostoyevski'den de, Siddhartha'nın yazarı Hermann Hesse'den de hepsinden okudum. Zamanla okudukça kendi yönünüzü, yolunuzu bulmaya başlıyorsunuz. Evet. Mümkün oldukça bütün temel kaynaklara baktım. Zamanla tabii biraz bu mesleğin içinde olmamızın getirdiği bir avantaj. Okuduğum pek çok yazarla, şairle tanışma imkanı buldum. İşte bir tanesi bunlardan Mustafa Kutlu'dur. Şahsen tanışıyor olmak tabii işi başka yerlere götürüyor. Onun insan yönüyle de karşılaşıyorsunuz. Böyle evet. Şeyler oluyor.
0: Peki olumsuz yönü oluyor mu hocam çalıştığınız ya da okuduğunuz yazarla tanışmanın?
1: Benim olmadı. Şöyle ki ama olabilir. Yani özellikle ben gençlere fakültede edebiyat ya da Türkçe bölümünde derse girdiğim zamanlarda hep gençlere bu konuda küçük bir uyarıda bulunurum. Yani hayran olduğunuz bir şair ya da bir romancının kişisel hayatını çok merak etmeyin derim. Yani eğer merak ediyorsanız biraz cesur olmanız lazım. Buna hazır mısınız derdim. Çünkü yazılarında okuduğunuz kişi ile siz zamanla o kişinin şahsi hayatını özdeşleştiriyorsunuz, aynileştiriyorsunuz ama karşınıza çıkan kişi portresi bambaşka birisi olabiliyor ve bu bir hayal kırıklığı oluşturabiliyor. Evet. İşte bu hayal kırıklığını yaşamayacaksanız, bu ikisini birbirinden ayırabiliyorsanız buna devam edin, bu merakınızı da giderin. Hı hı. Ama aksi halde şimdilik oraya girmeyin diye hep uyarırım, hep verilen örneklerdir. Mesela Tevfik Fikret şiirlerini tanıdığım, bildiğim lisans dönemindeki Fikret'i biraz daha içine girdiğimde bambaşka büyük karakterli bir insan olduğunu görüyorum. Hı hı. Büyük şair, çok büyük şair Necip Fazıl'ın da bu hep söylenir. İnsan yönüne baktığımız zaman bir takım hayal kırıklıkları görüyoruz ama hı hı. bunda bir şaşılacak bir durum yok. İnsanların evet. eserleri kamusal alandır. İnsanların eserleriyle kişisel hayatlarını birbirinden ayırmak lazım.
0: Evet, evet kesinlikle, kesinlikle hocam. Bu hayal kırıklığına uğramamak için değil mi?
1: Tabii bu hayal kırıklığını mesela Mehmet Akif'te yaşamıyorsunuz hocam. Hı hı. Yani sözüyle özüyle
0: evet.
1: dümdüz bir şahsiyet.
0: Sözüm odun gibi olsun, kadar, hakikat olsun tek diyor.
1: Evet evet.
0: Peki hocam şimdi Şerif Benekçi'ye geçecek olursak siz Şerif Benekçi'yi yakinen tanıyorsunuz. Sizin dayınız oluyor. Siz birçok seminerde anlattınız. Biz buradan tekrar size teşekkür ediyoruz Şerif Benekçi'yi anlatmak için, program teklifimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi Şerif Benekçi'yi biraz bize anlatır mısınız? Nasıl bir insandı, sizin hayatınızdaki yeri neydi? Buradan devam edelim.
1: Elbette. Şimdi bugün burada Şerif Benekçi'yi anlatmak benim için hayli zor. Çünkü akademisyen olarak baktığımda karşımda bir romancı var. Ama yeğeni olarak baktığımda ise karşımda dayımı görüyorum.
0: Evet.
1: Ben kendisini önce bir romancı olarak değil, dayım olarak tanıdım. Aile sofralarında, sohbetlerde, Nasrettin Hoca ve Keloğlan hikayeleri anlatışında, yüksek tansiyonuna bağlı ani öfkelerinde, bazen de o öfkeyi birkaç dakika sonra unutup hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesinde, merhametinde, latifelerinde ve şen kahkahalarında tanıdım. Hı hı. Mesela lise son sınıfta okurken bana edebiyat okuyacağımı söylediğimde bana edebiyat bu bölümü okuma yeğen, kütüphanecilik oku demişti. Hı hı. Oh demişti, atanırsın bir ilçeye müdür olarak sabahtan akşama kadar kitap okursun demişti. Yani ben dayımla tanıştım önce ama sonra zaman geçtikçe kitaplarını okudukça Geliz Meslek Yüksekokulu'nda mesai arkadaşlığı yaparken edebiyat ve hayat üzerine düşüncelerini yakından tanıdıkça, dostluğunu kazandıkça, ne bileyim en gizli sırlarını öğrendikçe, kaygılarını, umutlarını yüreğimde hissettikçe, yani yıllar sonra akademisyen olduğumda romanlarını yeniden ele alınca başka bir Şerif Benekçi ile karşılaştım. Ve bir noktadan sonra bu iki Şerif Benekçi birbirine karışmaya başladı. Yani biri aile albümümüzün içindeydi, diğeri kitapların sayfalarındaydı. Biri evine gidip geldiğimdi, diğeri edebiyatın dünyasında yaşıyordu. Biri latife yapıyor, şey kahkahalar atıyor, sohbet ediyordu. Diğeri ise insana yalnızlığı, ölümü, yetimliği, göçü, aşkı, inancı, ahlakı anlatıyordu. Ve hocam bir zaman sonra şunu fark ettim. Aslında bunlar iki ayrı Şerif Benekçi değildi. Belki de benim dayım ile romancı Şerif Benekçi aslında aynı insanın iki yüzüydü.
0: Ne farklar vardı hocam arada? Yani dayınız olan Şerif Benekçi ile romancı olan Şerif Benekçi arasında ne gibi farklar var?
1: İsterseniz hocam bu ikisini Şerif Bey'in romanlarının tamamında az ya da çok otobiyografik özellikler var. Bu sorunun cevabını bu konular üzerinden anlatayım, daha etkili olacak.
0: Tabii hocam. Tabii buyurun.
1: Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Çocukluğundan, Muhipler Köyü'nden ve özellikle babasının erken ölümünden söz edeyim. Ve bunların onun romancılığı üzerindeki etkilerinden bahsedeyim. Mehmet Hocam, Şerif Benekçi'nin hayatında Muhipler, yani Kütahya Gediz ilçesine bağlı Muhipler Köyü, Güney Akdağ'ın güney eteklerinde, ilçeye 7-8 kilometre uzaklıkta, tarımla meşgul bir köy, yeşillikler içinde, içinde bolca derelerin aktığı bir köy. Bu köy Muhipler. Muhipler yalnızca onun doğduğu yer değil. Muhipler onun hafızasının ilk büyük kelimesi. Oradaki insanlar, evler, tarlalar, kahvehaneler, cami avluları, yaşlılar, yoksul çocuklar, köy kadınları, türküler, gerçek aşklar, ansızın gelen ölümler hepsi onun hayatının ilk malzemeleri.
0: Evet.
1: Yaz aylarında Manisa Ovası'na gidiyorlar. Çünkü babası Mehmet Bey, yani dedem Mehmet Benekçi, çevre köylerden işçiler götüren bir ustabaşı veya dayıbaşı. Şerif Bey daha ilkokulu bitirmeden sıcak altında tarlada çalışan insanlara su taşıyor orada, su taşıyor. Onun daha sonra bir romanında söylediği bir cümle var. Çatlak dudaklar soğuk suyu içerken dua ediyordu. Bu cümlede aslında onun çocukluğunun büyük bir kısmı var hocam. İnsan var, yoksulluk, emek, tarla, ter. Bir insanın diğerine sunduğu bir bardak su var.
0: Evet.
1: 1964'e geliyoruz hocam. Henüz 14 yaşındayken küçük Şerif Benekçi babasını kaybediyor. Babasının ölümü onun hayatında çok derin bir iz bırakıyor. Ölümü dışarıdan öğrenmedi çünkü. Ölümü hayatın içinde erken yaşlarda kendi tecrübesinin bir parçası olarak tanıdı. Bu yüzden Şerif Benekçi'nin romanlarının hemen hepsinde ölüm var. Birileri ölüyor, birileri ayrılıyor, birileri yalnız kalıyor. Hep hüzün var. Onun ölüm ve hüzün onun için yalnızca bir son değil. Ayrılık, yalnızlık, yetimlik, insanın dünyadaki yerini sorgulaması anlamına geliyor.
0: Evet.
1: Hatta Şerif Benekçi bir röportajında şöyle der, benim der şuurum çok erken uyandı. Küçükken der ben erken uyanan şuurumla bilirdim ki bayramlar geldiğinde hemen ağlardım. Çünkü bilirdim ki bayram başladı ve bitecek.
0: Ya.
1: Ve ekler, keşke der biraz daha geç uyansaydı bilincim der. Bence Mehmet Hocam bu cümle onun romanlarının altında duran hüznü anlamak açısından çok önemli.
0: Evet.
1: Hayat başlıyor ama bitecek. İnsan seviyor ama ayrılacak. Bir ev kuruluyor ama bir gün insan o evin ardından, o ev o insanın ardından baka kalacak. Mesela yoksulluk hocam. Yoksulluk, annesi, eğitim hayatı, edebiyatla tanışması onun kişiliğini ve romancılığını nasıl şekillendirdi? Bunun üzerinde de durmak gerekiyor.
0: Tabii
1: Mehmet.
0: Tabii buyurun hocam.
1: Şimdi babası öldüğünde, Mehmet Bey babası öldüğünde annesi Emine Hanım henüz 30'lu yaşlarda bir kadın. Çocuklarıyla birlikte ciddi bir yoksulluğun ve yalnızlığın içinde kalıyor. 4 kardeş.
0: Evet.
1: Ama onun Benekçi'nin eğitim hayatının önünü açan da annesi oluyor. Hatta babasının sağlığında ilkokul öğretmeni çok kez annesine geliyor, diyor ki bu çocuk akıllı, bunu okutun, bunu okutun diyor. Fakat babası şöyle diyor, ne gerek var, vursun çapayı, alsın parayı. Düşünce bu. Babasının ölümünden sonra annesi onu okutuyor. Bu hikaye bana hep hüzünlü ve düşündürücü gelmiştir Mehmet Bey. Çocuğunun geleceğini düşünen ve onun için çırpınan ve bu yolda her fedakarlığı yapmaya hazır ümmi bir Anadolu kadını var burada.
0: Evet.
1: Ama cahil değil tabii. Ümmi ile cahil arasında.
0: Anadolu irfanı işte diye bir şey var değil mi hocam?
1: Tam da böyle Mehmet Bey.
0: Evet.
1: Yani
0: evet,
1: bu hikaye hem düşündürücü, kadın okumaları bakımından değerlendirilmesi gereken bir şey.

0: Hem bir taraftan da hüzün verici benim açımdan. Sonra ilkokul bittiğinde babası vefat etmiş. Artık biz Şerif Benekçi'ye önce İzmir'de, sonra Ankara İmam Hatip'te geliyoruz. Kütahya Lisesi'ne dönüyor ve lise diplomasını buradan alıyor. Arkasından farklı eğitim tecrübeleri yaşıyor hocam. Bir taraftan Şerif Benekçi'nin otobiyografisine girdim. Hızlıca buraya aşayım diyorum.
1: Tabii buyurun hocam.
0: Liseden sonra bir dönem Almanya'ya gidiyor. O zamanki adı Federal Almanya. Orada Goethe Enstitüsü'nde eğitim alıyor. Yurda dönüyor. ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümüne giriyor. Fakat burada da üniversite eğitimini tamamlayamıyor. Malum 80 öncesinin üniversitelerdeki atmosferi.
1: Evet.
0: Edebiyatla ilişkisine geldiğimizde aslında bu ilişki ta ortaokulda İzmir İmam Hatip'le başlıyor. Bütün dersleri çok iyi ama Türkçesi zayıf. İlginç değil mi?
1: Evet,
0: sonra
1: ilginç.
0: Da romancı olacak. Bir gün Türkçe öğretmeni ona diyor ki, bak diyor, Türkçeni geliştirirsen sınıfın en başarılı öğrencisi olacaksın diyor. Belki de bu cümle, Şerif Bey'den ben bu anıyı çok kez dinlemişimdir. Bu cümle onun edebiyat hayatındaki ilk kıvılcım. Daha sonra deli gibi böyle, Mecnun gibi düzeltiyorum, Türk ve dünya klasiklerini, şiiri, düşünce kitaplarını, romanları okumaya başlıyorum. Mehmet Hocam, Şerif Benekçi çok zeki bir insandı.
1: Evet.
0: Emin olun öyleydi. Ben daha zekisini hiç görmedim hayatımda. Üniversiteye giriş sınavında ilk yüze giren birinden bahsediyoruz, köyden çıkıp.
1: Çok iyi.
0: Ama ilginçtir, Şerif Benekçi hiçbir zaman lisans diploması alamadı, biliyor musunuz? Marmara İlahiyatı okudu, Erzurum İşletme'de okudu, ODTÜ İşletme'de okudu. Lisans diplomasına sahip olamadı hiçbir zaman. Yani hayatın önüne koyduğu imkanlardan ziyade zihninin ve ruhunun peşinden gitti. Daima böyle yaptı. Aslında bu çok şaşılacak bir şey değil Mehmet Hocam.
1: Evet.
0: Büyük insanlar böyledir. Yani okuyucularımı, dinleyicilerimize de sesleniyorum. Böyledir yani büyük insanlar. Yıldızları takip ederken önündeki çukurları her zaman göremezler. Ufka bakarlar, biz ise onlara neden taşa takıldığını sorarız. Saik Faik'te böyle taraflar vardır. Orhan
1: evet.
0: Kemal'de, Jack London'da, Charles Dickens'da, Mark Twain'de. Şimdi ne bekliyoruz biz bu yüksek yaratılışlı insanlardan hocam? Her şeyi bizim ölçütlerimizle mi yaşasınlar? Mesela Tokyo yazısınlar, kredi çek, araba mı değiştirsinler? Kariyer basamakları mı hesaplasınlar? Olmaz, olmaz hocam.
1: Evet.
0: Çünkü bazı insanlar hayatlarını kurmak yerine hayatı anlamaya çalışırlar. Bazısı evinin çatısını düşünürken bazısı gökyüzüne bakar hocam. Bunun bedeli de çoğu zaman düzen, para ve güvenlik bakımından ağır olur.
1: Evet.
0: Şerif Benekçi'nin hayatına bakarken biraz da bunu görmek gerekir. Onu sıradan bir hayatın ölçüleriyle yargılamak adeta bir yıldızı cetvelle ölçmeye benzer hocam.
1: Evet, evet, evet. Peki hocam, Şerif Benekçi nasıl bir romancıydı? Özellikle 1986-91 arasındaki 5 romanlık dönemini ve sonrasındaki sessizliği nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi hocam, Şerif Bey ilk romanını daha lisedeyken yazıyor. Kütahya Lisesi'ndeyken. Romanın adı Dikenli Topraklar. Bu roman yerel bir gazetede, Dumlupınar Gazetesi'nde tefrika ediliyor. Şerif Benekçi daha sonra bu romanı geliştirip değiştiriyor. 1977'de, bakın burası çok önemli bu tarih, bu romana Yabancı Açlıklar ismi veriyor. Ve bu isimle roman Dündar Taşer Roman Armağanı yarışmasından teşvik ödülü alıyor.
1: Evet.
0: Töre Devlet Yayınları'na aittir. Dündar Taşer Roman Armağanı yarışması. Umay Güney'in elinden alıyor hediyesini. Niye birinci olamadı? Çünkü karşısında rakibi çok güçlü. Kim biliyor musunuz hocam?
1: Kim?
0: Sevinç Çokum.
1: Ha.
0: Hatta evet, bu Yabancı Açlıklar daha sonra tekrar gelişiyor ve şimdi Ağlamak Vakti olarak Şerif Benekçi'nin ilk romanı oluyor.
1: Evet.
0: Tabii bu süreçte Mustafa Kutlu'nun teşviki var. Hekimoğlu İsmail'in katkıları var bu romanın yayınlanmasında.
1: Evet.
0: Buyurduğunuz gibi az evvel 1986'dan 91'e kadar çok yoğun bir roman dönemi yaşıyor. Sırayla sayayım, hemen 5 romanı var zaten. 86'da Şimdi Ağlamak Vakti, 87 Emin ile Selim, ki bu roman daha sonra Kırlangıçlar Erken Göçtü adını alacak. 88'de Bir Şafak Yürüyüşü, 90'da Kursal Olmayan Ada ve son olarak 1991'de Güvercin Geçidi. Hocam 5 yıl içinde 5 roman ve sonra hiç bitmeyen bir sessizlik başlıyor. Aslında yazmayı bırakmaktayım. Başka projeleri vardı. Mesela memuriyet hayatının geliş safhasında Küçük Kentin Büyük İnsanları diye bir roman tasarlamıştı. İsme lütfen dikkat buyurun. Bir ilçeden, bir kasabadan bahsediyoruz. Küçük Kentin Büyük İnsanları. Küçük kent hayatını, insanların küçük hesaplarını, dar dünyalarını, gündelik çatışmalarını anlatmak istiyordu burada. Ama hayatının başka bir tarafı ağır bastı bu süreçte. Çünkü eski muhipler dediğimiz köyümüzün eski yerleşim yerinde böyle çok ihtişamlı bir ev yapmaya başladı.

0: kendi elleriyle. Hı hı. Evi yaptı, beğenmedi, yıktı, yeniden yaptı. Hatta bazı kısımlarını kendi elleriyle yaptı bunları. Kendisi, evet, gerçekleştirdi. Bu arada iki tane de yarım kalmış eserinden söz edebiliriz. Bunlardan biri çocuk romanıydı. Yalnızca birkaç sayfası var elimde. Baş kahramanın adı Yasemin. Lakabı da 11. 11. Hı hı. Aslında bu yazarın küçük kızı Betül'den esinlenerek oluşmuş bir şey, evet, kurguydu. Biz hepimiz biliriz, Betül'e 11 diye seslenilirdi evin içinde. Bu aile arasında bir şakalaşmaydı bir tür. Hı hı. Diğeri de Azerbaycan'a görevli olarak gitmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı göndermişti. Ta 91 yılında ilk bu demir perde bloğu yıkıldıktan sonra gitmişti. Oradaki izlenimlerini ulusal önemli bir gazetede günlük olarak, gezi yazısı olarak neşretmişti. İşte o döneme ait bir roman kalkışması, hı hı, bu. Tala bölgesini anlatıyordu. Güzeldi. Hı. Tala'nın Kuşlukları adlı bir romandı. Fakat bu romanda tamamlanamadı. Evet. Yani diyeceğim şu ki, onun sessizliği edebiyattan tamamen kopuş değil. 91 sonrası. Evet, evet. Ama kabul ediyorum, romancı olarak en yoğun ve verimli dönemi 1986 ve 1991 arasında yaşandı.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere burada kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Edebi söyleşilerde edebiyatçı yazar doçent doktor Hakan Değirmenci ile Şerif Benekçi'yi konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kant'ten çok isabetli bir tespiti var. Hı hı. Bunu tırnak içinde söylememiz lazım. Diyor ki, ünü çapını aşamamış bir romancı. Ünü çapını aşamamış bir romancı. Bu bana çok büyülü bir tespit gibi gelirdi. Ta gençlik yıllarımdan itibaren ne kadar böyle meramı ifade eden dolu dolu bir cümle diye düşünürdüm. Hakikaten güzel bir tespit. Bunu yıllarca ben de sıkça kullandım. Neden çapı ününü aşamamış? Oysa Benekçi'nin 5 tane romanı var. Bunun yanında denemeleri, sohbet yazıları da var. Fakat eserleri sessiz sedasız yayınlanıyor. Neden ünlü değil? Şimdi bunun pek çok sebebi var Mehmet Hocam. Bence en önemlisi şu. Türkiye'de bir romancının kalıcı biçimde görünür olabilmesi için eser, yayın evi, dergi, eleştirmen, basın, edebi çevre, ödül organizasyon gibi unsurların birbirini desteklemesi gerekiyor. Bir başka neden de Benekçi'nin edebi mahfil problemi oldu. Türkiye'de edebiyat hiçbir zaman yalnızca bireysel yeteneklerin yarıştığı steril bir alan olamadı. Dergiler ve edebi çevreler yazarların görünürlüğünü belirlemede çok etkili oldu. Bu her zaman böyleydi. Türkiye'de şairler, yazarlar belirli bir grubun çevresinde bulunuyor. Herkesin bir mahallesi var. Solcular, Atatürkçüler, milliyetçiler, İslamcılar vesaire. Böyle olunca Mehmet Hocam, her mahallenin eleştirmeni onu yazıyor. Yayın evi onu sürekli destekliyor.
1: Evet.
0: Edebiyat toplantılarına çağırıyor. Böylece zamanla bir edebi çevre oluşuyor. Oysa Benekçi taşra kökenli bir insan ama taşralı bir romancı da değildi. Bütün romanlarını İstanbul'da yazıyordu, Beyazıt'ta. Burada bir şey daha aklıma geliyor hocam. Şerif Benekçi İslami duyarlılıkta yazar kategorisine sıkışma ihtimali. Onun romanlarında evet din, tasavvuf, ahlak, Anadolu kültürü, gelenek vesaire var. Bu kategorizasyona uygun şey malzemeler var ama bu da ana edebiyat, ana akım edebiyat eleştirisinde büyük romancı olarak değerlendirilmesini zorlaştırıyor. Bunu da görüyorum, kabul ediyorum. Tabii ön yargı çok kötü bir şey. Aynı zorlukları Mustafa Kutlu gibi bir hikayeci bile zaman zaman yaşamıştır. Diğer yandan bu durum, yani İslamcı yazar etiketi, kendi mahallesinde de pek işe yaramadı. Neden? Çünkü orada, lütfen buraya dikkat edin, roman nedir, modern roman nasıl olmalıdır konularında da eksiklikler vardı. Hala bu devam ediyor. Ahmet Günbay Yıldız'ın, Emine Şenlikol'un yazdıklarını nitelikli bir roman zanneden bir kitle var karşımızda o mahallede. Bunların yazdığı şey roman falan değil hocam. Hidayet Erme hikayesi. Oysa bir romanı nitelikli kılan şey ana malzeme olarak dildir. Ama bunun yanı sıra değil mi? Anlatım teknikleri, kurgu, orijinalite, biçim içerik örtüşmesi, bakış açısı, anlatıcının konumu, gerçekle arasına koyduğu mesafe gibi şeylerdir. Ayrıca Benekçi'nin bu mahallede romanları bir de felsefi ve daha derin kılıyor. Mesela hocam okuyucularımızın çok hoşuna, dinleyicilerimizin çok hoşuna gidecektir. Bir Şafak Yürüyüşü romanında şöyle başlıyor roman. İki yıldır içinde yaşadığım iklim mevsim asaletinden yoksundu. Hemen daima kurşun rengi bir gökyüzü, akşam saatlerini giderek yoğunlaşan puslu bir hava bulurdum başımın üzerinde diyor.
1: Evet.
0: Bir yerde epizot şöyle. Karalar denizlerin kuşatması altında. Kıyıdan atılan birkaç taşla bu kuşatma yarılabilir mi? Mesela bir yerde de şöyle diyor. Gökyüzü, niye ağlıyorsun öyle? Yoksa anam mısın başucumda dikilen? Müthiş değil mi hocam?
1: Evet, yani evet. İfadeler anlamda, çok güzel.
0: Evet, felsefi anlamda oldukça dolu epizotlar var. Bu her romanında var, böyle karşılaşıyoruz. Bir de bir diğer sorun da bu mahallede edebi mahfil nasıl kurulur? Daha doğrusu bu iş nasıl nitelikli hale getirilir gibi konularda o yıllarda en azından çok gerideydi. Evet, son dönemde bir gayret var. Artık para var, imkan var ama hocam, gecikmişliğin telafisini yapalım derken, bu hırsla hareket edilirken bu hatalara da neden oluyor. Yani bazen geç kalmışlığın telafisi adına yapılanlar, geç kalmanın kendisinden daha vahim sorunlar da doğurabiliyor. Toparlamak gerekirse Mehmet Hocam, Benekçi'nin problemi eserlerinin çapından ziyade eserlerinin etrafında onları görünür ve kalıcı kılacak bir edebi çevre, yayıncı ve kültürel dolaşım ağının yeterince oluşmaması idi.
1: Evet, evet. Peki hocam şöyle devam edelim isterseniz. Hem imam hem romancıydı. Mihraptaki romancı tabiriyle ne anlatıyorsunuz? Bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani genel olarak sanat anlayışı nasıldı?
0: Aslında mihraptaki romancı ifadesi bana ait değil. Nereden aldım, nerede gördüm ilk hatırlamıyorum bunu da. Fakat çok yerinde bir tespit. Mihraptaki romancı. Şimdi Benekçi 1985'te imam oluyor. İşte Gediz'in Dereköy'ünde kısa bir süre bir teşehhüd miktarı imamlık yapıyor. Ardından İstanbul Sefaköy, Beyazıt'ta Saraç İshak Camii ve

0: Beyaz Meydanı'nda üniversite kampüsünün önünden aşağı kum kapıya doğru inerken ince bir yol iner hocam. Orada bir Selahattin Camii'dir, İshak Paşa Camii. Şerif Benekçi'nin roman hayatında en velut olduğu dönem o camide imamlık yaptığı zamana denk gelir. Ve sonra Yeşilköy'de bir camide imamlık yaptı. Ben mihraptaki romancı tabirini bu yüzden kullanıyorum. Yani bir taraftan mihrap, bir tarafta mihrap var hocam, diğer tarafta roman var. Bunlar onun hayatında birbirine aslında kopuk iki şey değil.
1: Evet.
0: Mesela Beyazıt Camii'nin avlusu o dönemde yazarların, sanatçıların ve dostların buluştuğu bir edebi mahfil haline gelmiş. Mehmet Nuri Yardım, Olcay Yazıcı, Ahmet Tüzün, Şaban Petek, Ahmet Kabaklı, Ergun Göze, Üstün İnanç gibi isimler sürekli oraya geliyorlar, çay içiyorlar, seyran çayı dayımın ellerinden. Geceleri roman yazıyor, sabahlara kadar çalışıyor Şerif Hoca, gündüzleri uyuyor. Bir taraftan da sürekli bunları yaparken ne olacak bu milletin, bu ümmetin hali diye dertleniyor. Yani Şerif Hoca'nın sanat anlayışının merkezinde tek bir kelime var hocam, samimiyet.
1: Evet.
0: Diyor ki sanatçı her şeyden önce samimi olmalıdır. Onun için sanat bir gösteriş değildir hocam. Sanatçı bir bedel öder, hisseder, çalışır ve sonra bunu insanlarla paylaşır. Böyle bir insan.
1: Evet.
0: Ve bir yerde şöyle diyor. Herkes dünya devşirirken sanatçı zor yokuşları tırmanır. Kalemiyle yol açar, dünyalar kurar. Sonra o yollarda insanlar arasında köprüler yapar. Bir de Şerif Hoca şöyle derdi her zaman. Sanatın halka ulaşması gerektiğine inanırdı. Nitelikli sanat derdi yalnızca belirli bir sınıfa hitap eder. Bu anlayışa karşı çıkardı. Ona göre sanatçı eserini insanların anlayabileceği bir dil ve teknik içinde ortaya koymalıydı. Yani toplum için yazan bir romancı, evet.
1: Evet, yani sanatın sağ solu olmaz zaten değil mi hocam? Sanat belli bir kitleye ithaf edilmez ya da ne bileyim belli bir kitleyi ilgilendirmez. Şimdi estetikle alakalı bir durum olduğu için sanat, sağcının da kalbi var, solcunun da kalbi var değil mi?
0: Kesinlikle hocam.
1: Hepsinin kalbi var, ondan dolayı çok yerinde bir bakış açısı. Hocam şöyle çok devam edelim. İslami roman dediniz az önce. İslami roman tartışmasına nasıl bakıyordu Şerif Benekçi? Romanların da din, tasavvuf, ahlak ve insan meselesi nasıl yer alıyor?
0: Hocam Şerif Benekçi İslami roman veya ne bileyim İslami sinema gibi etiketlerin sanatın önüne geçmesine sıcak bakmıyordu. Tabii ki bakmıyordu. Ama bu romanlarında İslam'ın, tasavvufun, ahlakın veya dini düşüncenin bulunmasına karşı olduğu anlamına da gelmiyor. Onun itiraz ettiği asıl nokta şu. Romanın bir propaganda veya ilmihal metnine dönüşmesi. Şerif Hoca buna karşı. Bir söyleşisinde bakın şöyle diyor. Önümdeki notta buldum. Müslümanlardaki İslamilik endişesini bir tarafa bırakırsak gerçek romana ulaşacağız. Özellikle romanda İslam'ı veriyoruz kaygısı öne çıkınca bu defa Müslümanları veremiyorsunuz.
1: Evet.
0: Onları ihmal ediyorsunuz. Hemen arkasından bir başka yerde de şöyle demiş. Roman yazılacaksa bu roman gibi olmalı. Mesaj elbette verilecektir fakat ilmihal bilgilerini peş peşe sıralayarak yapılan şey bu roman şeyi bu romandır diye takdim etmek son derece yanlıştır diyor. Yani onun romanlarında evet din var, tasavvuf var, ahlak var ama bunlar romanlarda birer ders konusu değil hocam. İnsan hayatının içinde bir sofrada, bir yolculukta, bir konuşmada, bir rüyada, bazen arkadan duyulan bir ezan sesinde, bir insanın vicdanında. Bu yüzden Şerif Benekçi'nin romanlarını yalnızca hangi fikri savunuyor sorusuyla okumak eksik kalır. Asıl mesele hocam o düşüncenin insan hayatına nasıl dönüştüğü.
1: Evet, evet kesinlikle hocam. Peki hocam şimdi İslami romandan sonra yine Şerif Benekçi'nin romanlarına baktığımızda ölüm, yalnızlık, aşk, tasavvuf ve kültürel devamlılık gibi temalar öne çıkıyor. Şerif Benekçi'nin roman dünyasını nasıl tarif edersiniz?
0: Hocam Şerif Hoca'nın roman dünyasının merkezinde insan var. Yalnız insan var, arayan insan var, kaybeden, göç eden, seven ama çoğu kez kavuşamayan insan var. Romanlarının hocam adları bile onun dünyasını anlamamıza yardımcı oluyor. Lütfen bu arada dinleyicilerimiz adlara odaklaşsın. Yani isim sembolizasyonu çok güçlü bu roman isimlerinde. Mesela Şimdi Ağlamak Vakti romanı var. Burada ölüm, yetim, yoksulluk hepsi var yani.
1: Evet.
0: Kendi hayatından izler taşıyor. İnsan var merkezde. Kırlangıçlar Erken Göçlü de Emine Ağa ile Selim arasındaki ilişki üzerinden... Bunlar dede torundur bu arada. İnsanın hafızası var, kayıp var, ölüm tekrar işleniyor. burada da insan var. Bir şafak yürüyüşünde üç farklı dünya görüşüne sahip üç genç görüyoruz. Mehmet mesela sıkı bir Müslüman. İmam Hatip mezunu, tasavvufla ilgileniyor filan. Halil milliyetçi. Romanın üçüncü kahramanı, eş kahramanı Özer. Özer ise devrimci.
1: Evet.
0: Yani bu üç kahraman 1970'li yıllarda Almanya'da aynı evde yaşamak zorunda kalıyor. Emin olun o yıllarda bu üç kahraman Türkiye'de bir kaşık suda birbirini görse boğarlardı. Ama gurbetin yalın hakikatleri karşısında hocam, küçücük bir çatı katında birbirlerini tanıma, anlama, dinleme imkanına kavuşuyor. Merkezde yine insan var. Evet. Kursalı olmayan ada romanında yine aidiyet ve yalnızlık meselesi insan üzerinden işleniyor. Güvercin geçidinde biz Mimar Aşkaroğlu, Mimar Reşit'i görüyoruz. Kültürel devamlılık fikri işleniyor. Hani o Beşir Ayvazoğlu'nun sıkça kullandığı imtidat meselesi vardır ya, kültürel devamlılık. Onu sıkça görüyoruz. İnsan var. Şerif Benekçi Doğu ile Batı'yı birbirinin alternatif olarak hiçbir zaman görmedi hocam. İnsanı işlerken evet kendi kültürel mirasını bilen ama dünyayı da okuyan bir insan ortaya koymaya çalıştı. Romanlarında tabii kültür var, kendi kültürü. Bakır kaplar, heybeler, işte musaflar, sedirler, kirmen deriz eskiden köylerde çok meşhurdu. Gaz lambası, gramofon, ekmek teknesi, bunların hepsi var. Bunlar sadece bir eşya değil, bir medeniyetin, bir evin, bir toplumun hafızasını taşıyorlar. Ama romanlarda Hermann Hesse var, Dostoyevski var hocam, Konfüçyüs var, Beethoven var, Mozart var, hepsi var. Yani onun istediği insan milli ama evrensel değerleri de tanıyan insan tipi.
1: Evet, evet hocam, ne güzel tarif ettiniz. Peki hocam, son olarak sizin kitabınızdan söz edelim. Kalbin Naif Sesi adını neden koydunuz ve bugünden bakınca Şerif Benekçi'yi birkaç cümleyle nasıl toparlarsınız?
0: Evet hocam, soru şeklinizden son soruyu sorduğunuzu anladım.
1: Eyvallah. Hızlı
0: bir şekilde toparlayayım hocam. Hocam 2024'te kaleme aldım ben bu kitabı. Kalbin Naif Sesi, Şerif Benekçi ismini taşıyordu. Siz tabii kitabın isminde geçen epiteti soruyorsunuz. Kalbin Naif Sesi.
1: Evet.
0: Şimdi Şerif Benekçi üzerine yazdım bu kitapta, kitaba Kalbin Naif Sesi diye başladım. Hatta bunu böyle yapacağımı planladığımda romanın kitabın yazılış sürecinde Betül'le, yazarın kızıyla sıkça irtibatımız vardı. Kitabın ismini bu şekilde koyacağımı duyduğunda küçük bir kahkaha attı. Hakan dedi, babam hiç de naif değildi dedi. Evet haklıydı. Şerif Benekçi günlük hayatında çok da naif bir insan değildi. Öfkelenirdi, kızardı, bağırırdı, sert konuşurdu. Ama benim kastettiğim hocam, onun kişiliğinin bütününden ziyade onun romanlarının içindeki ses. Ne demek istiyorum? Naif, malum olduğu üzere ince ruhlu, zarif, hassas demek. Sevgili Betül haklıydı. Dayım bu anlamda naif değildi. Ama ben burada romanlardaki naif sesten bahsediyorum. Çünkü Şerif Benekçi'nin romanlarında sık sık karşılaştığımız insanı bir düşünelim hocam.
1: Evet, evet.
0: Dinleyicilerimiz gözünde canlandırsın, hayal etsin. Yalnız, arayan, bazen kaybeden, bazen göç eden, yetim kalan, aşık olan, çoğu kez kavuşamayan, ölen, ağızsızın ölen, yani kaybeden insan var. Tutunamayan kahramanlar var. Tutunamayan derken bu edebiyat tarihindeki tutunamayan karakterleri kastetmedim. Bu kelimeyi kullandım ve pişmanım. Kayıtlardan çıkalım. Sıkça gözleri dolan kahramanlar var. Gırtlağı düğümlenen, bir kenarda sessizce ağlayan, bazen hıçkırarak ağlayan insanlar var. Bütün bunlara rağmen hayatın içinde bir anlam aramaktan vazgeçmiyorlar. Belki Şerif Benekçi'nin asıl meselesi de buydu. İnsanı kaybetmeden hayatı anlatmak.
1: Evet.
0: Sanatın asıl görevi belki de budur. İnsanın içindeki o ince, hassas, kolay incinen yere dokunabilmektir.
1: Ya,
0: o yüzden hocam, ben onun sesini naif bir ses olarak duydum ve kitabımda adlandırdım.
1: Ne güzel.
0: Çünkü Benekçi'nin bütün romanlarının, bütün arayışlarının, bütün acılarının, umutlarının altında bana göre böyle bir ses var.
1: Eyvallah.
0: Yüksek sesle konuşmayan ama insanın içinde uzun süre kalan bir ses.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Hocam, bugün o sesi bir kez daha duyurabildiysek, Şerif Benekçi'nin hatırasına küçük de olsa bir vefa gösterebildiysek,
1: eyvallah,
0: ne mutlu bize. Ruhu şad olsun.
1: Eyvallah.
0: Mekanı
1: eyvallah,
0: cennet olsun.
1: Buradan
0: bıraktığı
1: bir
0: eserler.
1: Eyvallah. Buyurun hocam.
0: Bıraktığı naif ses hocam yaşamaya devam etsin. Sözlerimi onun bütün dostlarının çok iyi bildiği onu ona mahsus bir duayla noktalamak istiyorum hocam.
1: Buyurun.
0: Adn cennetlerinde şanlı peygamberimizin sancağı altında buluşalım.
1: Amin.
0: Şerif
1: amin.
0: Hocamıza, ana babamıza, eşimize, çocuklarımızla, hepsiyle, sevdiklerimizle, dinleyenlerimizle.
1: Eyvallah.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah. Vallahi. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz hocam. Programa katıldığınız için, Şerif Benekçi'yi bizlere hatırlattığınız için, tekrar bizlere tanıttığınız için çok teşekkür ederiz. Ama ondan önce, programı kapatmadan önce, şimdi Kalbin Naif Sesi, Şerif Benekçi, Hayatı Sanatı, Romanları isminde bir kitabınız var. Bu Şerif Benekçi ile alakalı diğer kitaplarınıza da ben burada değinmek istiyorum. Türk romanında Fetih ve Fatih kitabınız var. Mustafa Kutlu'nun hikayelerinde Ahlak kitaplarınız var. Bunlara da değinmeden geçmek istemiyorum hocam. Kaleminize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: Sağ olun hocam. Bütün dinleyicilerimize selamlar, saygılar.
1: Eyvallah, eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'in burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde Şerif Benekçi'yi konuştuk. Kiminle konuştuk? Yeğeni, edebiyatçı yazar, doçent doktor Hakan Değirmenci hocamla. Ben istifade ettim. Şerif Benekçi hocamızı buradan tekrar tanımak, hatırlamak çok güzeldi. Bir dua vesilesi olsun, bir Fatiha vesilesi olsun Şerif Benekçi hocamıza. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

Hazreti Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh. Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh 470 Hicri yılında Geylan'da doğdu. Soyu 10 batın öncesinde İmam Hazreti Hasan radıyallahu anh efendimize ulaşır. 18 yaşındayken muhtemelen Hicri 488'de Bağdat'a geldi. Bu sene İmam Gazali'nin gerçeği aramak ve bulmak üzere Bağdat'tan ayrıldığı senedir. Bağdat bir değerli büyük zattan mahrum olurken ikinci diğer büyük değerli bir ıslahatçı ve Allah'a çağıran zatın oraya gelmesi sadece bir tesadüften ibaret olamaz. Abdülkadir Geylani Hazretleri bütün azmiyle Bağdat'ta ilim öğrenmeye başladı. İbadetlere, zikirlere ruhi bir meyli vardıysa da ilim tahsilinde kanaat ve zühdle hareket etmedi. Her ilmi onun en büyük aliminden, ehlinden öğrendi ve o bilgide tam yetki elde etti. Hocaları arasında Ebu'l-Vefa, İbni Ukayl, Muhammed bin Hasan el-Bakillahi ve Ebu Zekeriya Tebrizi gibi ünlü bilginler ve ilim önderlerinin isimleri görülmektedir. Tarikat terbiye ve ilmini Şeyh Ebu'l-Hayr Hammad bin Müslim el-Debbas'tan öğrendi. Kadı Ebu Said Mahremi'den de tekmil eyledi, ondan icazet aldı. Allah cümlesinden razı olsun. Zahir ve batında kemale erdikten sonra ıslah ve irşada yöneldi. Ders kürsüsüne de irşad kürsüsüne de aynı anda oturdu. Hocası ve şeyhi Şeyh Mahremi'nin medresesinde okutmaya ve nasihat etmeye başladı. Çok kısa bir süre içinde medreseyi genişletme gereği ortaya çıktı. İhlas sahipleri binaya ek bina yaparak medreseyi toplantısına katılanlara yetişir hale getirdiler. Halk o kadar akın ediyordu ki medresede adım atacak yer kalmıyordu. Bütün Bağdat nasihatini, irşatlarını dinlemeye koşuyordu. Allah Teala ona öyle bir sevimlilik vermişti, halkın o kadar ilgisini çekiyordu ki sultanlara bile bu kadar nasip olmamıştı. Şeyh Muvaffakaddin İbni Kudame diyor ki, "Ben hiçbir kimsenin dini bir sebepten dolayı bu kadar sevildiğini görmedim. Sultanlar, vezirler onun toplantılarına yalvarıp yakarcasına katılırlar, edep ve saygıyla otururlardı. Alimlerin, fıkıh bilginlerinin sayısı bilinmezdi. Her bir toplantıda 400'er mürekkep hokkası sayılmıştı. Bunlar onun buyruklarını yazıya geçirmek için getiriliyordu. Güzellikleri ve ahlakı. Bu yüksek ve üstün meziyetlerine rağmen son derece yumuşak başlı, alçak gönüllü, ağır başlıydı. Fakirlerin, yoksulların yanına oturur, onların elbiselerini temizler ama bunun aksine anlı şanlı adamlara ayağa kalkmaz, devlet erkanına saygı için önünde dikilmezdi. Halifenin bazen geldiği olur da saygı göstermek için ayağa kalkmak gerekmesin diye kasten içeri girerdi. Halife gelip oturduktan sonra tekrar gelirdi. Hiçbir zaman bir padişahın veya bir vezirin kapısına gitmedi. Onu görenler ve çağdaşları güzel ahlakına ve üstün azmine, alçak gönüllülüğüne, cömertliğine, fedakarlığına ve yüce ahlaki niteliklerine hayranlıklarını gösterirken onu öve öve bitiremezler. Uzun bir ömür süren büyük bir zat, pek çok büyük zatlarla karşılaşmış hem de Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetlerinde bulunmuştur. O zat şöyle diyor: "Gözlerim Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylani'den daha güzel ahlaklı, gönlü bol, üstün şahsiyetli, ince kalbi, sözüne, sevgisine sadık birini görmedi. Azametine, üstün mevkiine ve derin bilgisine rağmen küçükleri gözetir, büyüklere saygı gösterir, selam verirken önceliği bırakmaz, zayıf kimselerle düşer kalkar, fakir kimselere karşı alçak gönüllülükle hareket ederdi. Halbuki o, hiçbir lidere, padişaha saygı göstermek üzere ayağa kalkmamıştı. Hiçbir vezirin veya yüksek düzeydeki idarecinin yahut padişahın kapısına gitmedi. Ebu Abdullah Muhamreyat bin Yusuf el-Birzali el-Şibli onu şu ifadelerle övmektedir: O, duaları makbul kimseydi. Hem gözlerinden yaş boşanır, her zaman ve her an zikir ve düşünmeyle meşgul olurdu. Çok yufka yürekliydi, güleç yüzlü, yumuşak kalpli, ince ruhlu ve cömertti. İbadet ve mücadelede makamı çok yüksekti.
Irak müftüsü Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed bin Hamid Bağdadi ise şöyle yazıyor. İnsanların çirkin sözlerden insanların en uzağı, hak ve doğruya ise insanların en yakınıydı. Allah'ın haram kıldığı şeylere el uzatılınca celallenir, kendi nefsi için başkasını öfkelenmez, Rabbinin rızasının dışında kimseden öç almak istemezdi. Hiçbir dilenciyi eli boş çevirmez. Hatta sırtındaki elbiseyi çıkarıp vermesi gerekse bile verirdi. Açların karnını doyurmayı, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidererek masrafı çekinmeden vermeyi özellikle çok severdi. Dergahına gelen kimseyi boş çevirmezdi. Bir gün dergahına gelenlere şöyle sohbet etmişti.

0: Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'a ve temiz âline ve ashabına selatü selam olsun. Ey insanlar! Allahü Teala kime ne imkan vermişse onu Allah yolunda, Allah için sarf etmezse, namazı terk etmiş gibi, orucu terk etmiş gibi, zekatı terk etmiş gibi vebal altında kalacaktır. Bu din, bizden öncekilerin canlarıyla, mallarıyla, her türlü fedakarlıklarıyla bize kadar gelmeseydi, Müslüman çocuğu olarak dünyaya gelebilir miydik? Ashab-ı kiram, dinin yayılması için, Allah rızası için terk-i diyar, terk-i vatan ederek çalıştılar. Onların güzel güzel evleri, akarsuları, bağları, bostanları vardı. Hanımları, çocukları vardı. Onların hepsini terk ettiler. Geri dönmeyeceklerini biliyorlardı. O hanımlar ne sabırlı hanımlarmış. O evlatlar ne sabırlı evlatlarmış. O mübarek zatlar ne mübarek kişilermiş ki gittiler, bir daha geri dönmediler. Akıllı olan herkes dünyada rahat ve huzur içinde yaşamak, ahirette de azaptan kurtulup sonsuz nimetlere kavuşmak ister. Bu nimetlere kavuşmanın bir tek yolu vardır ki o da salih bir Müslüman olmaktır. Salih Müslüman olmak için din bilgilerini ehli sünnet alimlerinin bildirdiği gibi öğrenmek ve tatbik etmek gerekir. Cahil olan kimse salih değil, doğru dürüst Müslüman bile olamaz. Namaza mani olmayan ve haram işlemeye sebep olmayan her kazanç yolu hayırlıdır, mübarektir. İbadetlerin ve dünya işlerinin faydalı, mübarek olması yalnız Allah için yapmakla, yalnız Allah için kazanmakla ve yalnız Allah için vermekle, kısacası ihlas sahibi olmakla olur. İhlassa yalnız Allahü Teala'yı sevmek ve yalnız Allah için sevmektir. Şüphesiz kulun Rabbine olan sevgisinde samimi olup olmadığı, başına bela ve musibetler geldiği zaman ortaya çıkar. Kardeşlerim, düşünceniz sırf yiyecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Gençlikte az bir ibadet pek kıymetli olur. Düşman hücum ettiği zaman da askerin ufak bir hareketinin çok kıymetli olması gibidir. Göründüğün gibi olabiliyor musun? Sen namaz kıldığın, oruç tuttuğun, hayır işler yaptığın zaman bunları sırf rızayı ilahi için yaptığından emin misin? Eğer değilsen şimdi gel. Allah için yapmadığın bütün işlerin, adi ve bayağı işlerin için tövbe et. Halis kalb ile Allahü Teala'dan affını dile. Zaman hızla geçip gidiyor. Ömürler zayi oluyor. Halbuki siz yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinden koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz.
1: Allame İbn-i Neccar şöyle söylediğini nakletmektedir. Eğer dünyanın bütün serveti elimde olsaydı, onlarla açları doyurmak için hemen yemek yedirmeye koşardım. Bazen şöyle de söylediği olurdu. Öyle anlaşılıyor ki benim bakracım delik, hiçbir şey içinde durmuyor. Eğer 1000 dinar elime geçse, geceyi onunla geçirmem, hemen harcarım. Ölü kalplerin diriltilmesi. Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyhin kerametlerinin çokluğu üzerinde tarihçiler görüş birliğindedirler. İzzettin bin Abdüsselam diyor ki, Şeyhin kerameti tevatür derecesine ulaşmıştır. Allah Teala onun kalbinin teveccüh etmesiyle ve dilinin tesiriyle yüz binlerce insana yeni imanlı bir hayat bahşediyordu. Onun mübarek varlığı İslam için bir bahar rüzgarı gibiydi. Bu rüzgar kalplerin içindeki mezarlığa yeni can verdi. İslam dünyasında yeni bir iman ve maneviyat havası dalgalandırdı. Şeyh Ömer Kaysani de diyor ki, hiçbir sohbet meclisi geçmiyordu ki orada bir Yahudi, bir Hristiyan Müslümanlığa giriyor olmasın. Katiller, yol kesiciler ve sabıkalılar tövbeyle müşerref oluyor olmasın. İtikadı bozuk, inancı sapık biri yanlış inancından tövbe ediyor olmasın. Cübba şöyle anlatıyor. Bir gün bana Hazreti Şeyh dedi ki, eski insanların yaşadığı gibi ormanlarda, sahralarda yaşamaya temenni ediyorum. Ne beni diğer yaratıklar görsün, ne de ben diğer yaratıkları göreyim. Fakat Allah Teala kullarının hayrını ve faydalanmasını takdir etmiştir. Benim elimle 5000'den fazla Yahudi ve Hristiyan Müslüman oldu. Düzenbaz ve sabıkalı kimselerden 100.000'den fazla insan benim elimle tevbe etmiştir. Bu da Allah'ın büyük nimeti ve lütfudur. Tarihçilerin anlattıklarına göre Bağdat'ın nüfusunun büyük bir bölümü Hazret'in eliyle tevbeye nail olmuşlar ve pek çok Yahudi, Hristiyan ve Zımmi Müslüman olmuştur. Allah'ın kullarına şefkati. Bütün insanlarla ve ümmeti Muhammediye ile ilgisini, her zaman onları düşünmesini ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görevini yüklenenlerin ve özel olarak Allah'a yakınlık elde etmiş kulların alameti olan insanlara şefkat duygusunu onun şu konuşmasından tam olarak anlayabilirsiniz. Bu konuşmada o, pazara gidenlerin ahval ve derecelerini açıklamıştır. O derecelerin en sonuncusunu belirtirken, aslında başkalarının durumları adı altında kendi halini ve makamını anlatarak şöyle diyor. Ve beşincisi o kimsedir ki, çarşıya girdiğinde kalbi Allah'la meşguldür. İnsanlara merhamet etmek için ve bu merhamet ne var ne yok diye o insanlara hiç çaktırmadan, çarşıya girişinden çıkışına kadar çarşı halkı hakkında dua ve istiğfar eder, gönlü onlara merhamet ve şefkatle dolar taşar. Kalbi o insanların ahvalinden dolayı yanar durur, gözü sürekli yaş döker. Allah'ın fazl ve kereminden, o halka verdiği nimetlerden dolayı da lisanı daima şükreder. Abdülkadir Geylani Kuddüsesi Ruhu Hazretleri sohbetlerinden birine şöyle bir duayla başlamıştı.

Hak Subhanehu ve Teala hiç sevmediği bu alçak dünyanın iç yüzünü ve onun aşağı olan süslerinin ve yaldızlarının çirkinliğini gönül gözümüze göstersin. Ahiretin güzelliğini, tatlılığını, cennetlerin ve nehirlerin tazeliğini ve hepsinden daha tatlı olan Allahü Teala'nın cemalini görmeyi gönlümüze yerleştirsin. Peygamberlerin en üstünü olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bu duamızı kabul buyursun. Dünya nedir bilir misiniz? Dünya oyun, eğlence, süslenmek, mal, mülk ve evlatla övünmek, ahirete faydalı olmayan şeyleri çoğaltmak, onlara bağlanıp değer vermektir. Ey cemaat! Eğer Allahü Teala'nın size yardım etmesini istiyorsanız, onun razı olduğu işlerle meşgul olunuz. Önce kendimize, sonra başkalarına nasihat edelim. Nefsimizi terbiye etmeden başkasını ıslah etmeye çalışmamız hiç uygun olur mu? Bu nasıl kulluktur ki Allahü Teala'nın her yerde hazır ve nazır olduğunu ve her şeyi gördüğünü bildiğimiz halde sıkılmadan günah işlemeye devam ediyoruz. Salih kimselerle beraber ol. İnsanların en akıllısı Allahü Teala'ya itaat edendir. En cahili ise emirlerine karşı gelendir. Sen akıllılarla beraber ol. Cahil kimselerle beraber olursan onların cehaleti sana da bulaşır. Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Biraz hüzünlü ol. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, müminin sevinci yüzündedir. Halbuki onun kalbi mahzundur.

0: vefatı. Uzun bir süre dünyayı zahiri ve batini üstün meziyetleriyle, manevi kemalatıyla faydalandırdıktan sonra İslam dünyasında maneviyatın ve Allah'a yönelmenin dünya çapında zevkini, neşesini meydana getirdikten sonra 561 Hicri yılında 90 yaşında vefat etti. Oğlu Şerefüddin İsa rahmetullahi aleyh ölümünü şöyle anlatıyor. Vefat etmesine sebep olan hastalığa yakalandığında oğlu Şeyh Abdülvehhab kendisine "Sizden sonra yapmam için bana bazı tavsiyelerde bulunun." dediğinde buyuruyor ki: "Daima Allah'tan kork. Allah'tan başka kimseden korkma. Ondan başka birinden de bir şey bekleme. Bütün ihtiyaçlarını Allah'a havale et. Sadece ona güven ve her şeyi ondan iste. Allah'tan başka hiç kimseye güvenme. Tevhid yolunu tut ki o yol herkesin birleştiği noktadır." dedi ve şöyle devam etti: "Kalp Allah'la yoğrulmuş olursa hiçbir şey ondan kopmaz ve hiçbir şey oradan dışarı çıkamaz." Sonra tekrar tekrar şöyle buyuruyordu: "Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti sizin üzerinize olsun. Allah sizi de beni de bağışlasın. Benim de sizin de tevbenizi kabul etsin." Büyük Veli son konuşmalarından birinde şöyle diyordu:
1: "Ey kardeşlerim! Şunu biliniz ki dünya müminin hapishanesidir. Çünkü dünya demek hapishane demektir. Ama ne var ki biz Müslümanlar Müslüman olmayanlara nazaran dünyada da cennette sayılırız. Çünkü İslamiyet demek huzur demek, İslamiyet demek rahatlık demektir. Biz Müslümanların hapishanede olması cennetteki yerimize göredir. Kafirler ne kadar çok sıkıntı ve yoksulluk içinde olsalar bile cehennemdeki yerlerine göre dünyada cennette gibi sayılırlar.

Hazreti Şeyh bu dünyadan göçüp gitti. Ama arkasında İslam davetçilerinden ahlak ve nefisleri temizleyip terbiye eden bir kitle bırakarak gitti. Bu kitle onun hizmetini devam ettirdi. Artıp giden maddeciliklere ve İslam'dan uzaklaşmakla savaşarak mücadelesini sürdürdü.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Güler Yüz Asansör'le yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Genç Okur yayınlarından çıkmış olan Mekke'den Doğan Güneş isimli kitabı okumaya devam ediyoruz kitaplık programında. Muhammed Danışman hocamızın hazırladığı kitapta.

Son düşmanlarının onun hakkındaki kanaatleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliği, Peygamberimizin yiğitliği ve Efendimizin giyim kuşamı gibi başlıkları okumuştuk geçen hafta. Bu hafta da yemesi, içmesi, gülmesi ve

baladı olurdu. Helal olan hiçbir yemekten sakınmazdı. Hurma, ekmek, bal, kavun ve et bulduğunda yerdi. Ekmeksiz süt bulduysa onunla yetinirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere yaslanarak veya masa üzerinde yemek yemezdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Canım sana feda olsun. Yaslanarak yesen senin için rahat değil mi?" diye sorduğunda Allah Resulü alnı yere değecek derecede başını eğdi ve buyurdu. "Ben köleyim. Köle nasıl yerse ben de öyle yerim. Köle nasıl içerse ben de öyle içerim." Rabbine ulaşana kadar masa üzerinde yemek yemedi. Rabbine kavuşana kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeği yemedi. Bunun sebebi fakirlikten veya cimrilikten asla değildi. Bilakis başkalarını kendi nefsine tercih etmesindendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği yemek, üzerinde ellerin çoğaldığı yemekti. Yani sofranın kalabalık olmasından memnun olurdu. Sofra serildiğinde şöyle derdi. "Allah'ım, bu nimeti cennetin nimetlerine ulaştıran, şükredilmiş bir nimet kıl." Yemek için oturduğunda çoğu zaman dizlerinin üzerine otururdu. Namaz kılan bir kimsenin oturduğu gibi otururdu. Ancak farklı olarak sağ ayağını diker, sol ayağının üzerine oturur ve şöyle buyururdu. "Ben ancak bir köleyim. Kölenin yediği gibi yer, kölenin oturduğu gibi otururum." Çok sıcak yemek yemezdi ve şöyle derdi. "Sıcak yemek bereketsizdir ve şüphesiz ki Allah bize ateş yedirmemiştir. Onu soğutun." Genelde 3 parmakla yerdi. Bazen de 4. parmağını kullanırdı. 2 parmakla yemezdi ve şöyle buyururdu. "Bu şeytanın yemek tarzıdır." Bir gün Hazreti Osman radıyallahu anhu Resulullah'a pelte getirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Bu nedir ey Ebu Abdullah?" diye sordu. Hazreti Osman, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Balı ve yağı kazanın içine koyup ateşin üzerinde kaynatırız. Sonra buğdayın içine alır, bal ve yağın üzerine koyar, pişene kadar karıştırırız. Sonra gördüğün gibi olur." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. "Şüphesiz ki bu çok güzel bir yemek." Allah Resulü arpa ekmeğinin elenmemiş olarak salatalığı hurmayla ve tuzla yerdi. En sevdiği meyveler hurma, kavun ve üzümdü. Kavunu ekmekle ve şekerle yer, bazen de 2 elini kullanarak hurmayla beraber yerdi. Kavunu yerken dilim yapar, sağdan başlar, ortaya kadar gelirdi. Sonra sol tarafı sağa çevirir, kalan kısmı yine sağdan sola doğru yerdi. Bazen üzüm salkımını ağzına koyup sıyırırdı. Üzümün suyunun sakalına inci taneleri gibi indiği görülürdü. Bazen de tek tek yerdi. Bir gün hurmayı sağ eliyle yiyip çekirdeğini sol elinde topluyordu. Oradan geçen bir koyuna seslendi. Koyun sol elindeki çekirdeği yerken Resul-i Ekrem Efendimiz de sağ elindeki hurmaları yemeye devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmaları bitirdikten sonra koyun kendi yoluna gitti. Genellikle hurma yerken su içerdi. Bazen hurmayı sütle yer ve onlara 2 temiz derdi. En sevdiği yemek etti. Et hakkında şöyle buyururdu. İşitme duyusunu arttırır. Dünyada ve ahirette yemeklerin efendisidir. Rabbimden her gün onu bana yedirmesini isteseydim yedirirdi. Et suyunu etle ve kabakla içer, kabağı çok severdi ve şöyle buyururdu. Şüphesiz ki kabak, kardeşim Yunus'un ağacıdır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ayşe! Kazanda bir şeyler kaynattıysanız kabağını bol koyun. Şüphesiz ki o, mahzunun kalbini sağlamlaştırır. Kendisi avlanmaz, avın peşinden gitmez, başkasının avladığı hayvanların etini yerdi. Et yediğinde başını eğmez, eti ağzına kadar getirir, dişlerinin uçlarıyla alıp koparırdı. Yağı ekmekle yerdi. İdrarla münasebetinden dolayı böbrekleri yemezdi. Hayvanlardan 7 şeyi yemezdi. Tenasül organı, yumurtalıklar, idrar torbası, safra kesesi, er bezleri, makat ve kan. Koyunun paçalarının yukarısını ve kürek kemiğini, yemeklerden kabağı, katıklardan sirkeyi, hurmalardan acveyi severdi. Acve için bereketle dua etmiş ve şöyle buyurmuştur. Acve cennettendir, zehirin ve büyünün şifasıdır. Sebzelerden kara hindibayı,
yaban nanesi

meyvesini, semiz otunu severdi. Sarımsağı, soğanı ve pırasayı kokusu nedeniyle yemezdi. Mescide bunların yenip gelmesinden hoşlanmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemekte kusur bulmazdı. Hoşlanırsa yer, hoşlanmazsa yemezdi. Hoşlanmadığı bir yemeği başkasına kötülemezdi. Parmaklarıyla tabağı iyice sıyırır ve şöyle buyururdu: "Yemeğin sonu, bereketi en çok olandır." Parmaklarını kızarana kadar yalar, parmaklarını tek tek yalamadan havluyla silmezdi ve şöyle buyururdu: "Bereketin hangi parmakta olduğu bilinmez." Yemeği bitirdiğinde şöyle dua ederdi: "Allah'ım, sana hamdolsun. Yedirdin, içirdin, doyurdun, suya kandırdın. Hamd senindir. Nimetini inkar etmem, hamdı terk etmem ve senden asla müstahni olmam." Sadece et ve ekmek yediyse ellerini iyice yıkar, ellerinde kalan suyu yüzüne sürerdi. Su içerken 3 nefeste içer, her birine besmeleyle başlar ve hamdla bitirirdi. Su içerken emerek yavaş yavaş içer, soluk almadan 1 nefeste içmezdi. Bazen de bitirene kadar 1 solukta içerdi. Su içerken bardakta nefes alıp vermez, başını bardaktan çevirirdi. Arta kalan suyunu sağındakine verir, eğer solundaki kişi makamca üstünse sağındakine doğru olan suyun sana verilmesidir. Eğer hoşnut olacaksan solundakine vereyim, derdi. Bir gün içinde süt ve bal olan bir bardak getirildi. İçmeyi kabul etmeyip şöyle buyurdu: "Bir bardakta 2 içecek ve 2 katık mı? Ben buna haram demem, ancak kibirlenmeyi sevmem. İhtiyaçtan fazlasıyla yarın hesaba çekilmekten korkarım. Tevazu severim. Şüphesiz ki Allah için tevazu edeni Allah yükseltir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin yanında evin bir köşesine çekilmiş, perdenin arkasında duran iffetli bir kızdan daha hayalıydı. Yemek istemez, yemeğe hırslanmazdı. Yedirdiklerinde yer, verdiklerinde kabul eder, içirdiklerinde içerdi. Bazen yemeğini, içeceğini kalkıp kendisi getirirdi. Gülmesi ve konuşması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ve en tatlı konuşanıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu: "Ben Arapların en güzel konuşanıyım ve şüphesiz ki cennettekiler Muhammed'in lehçesiyle konuşacaklar." Peygamber Efendimiz fazla konuşmazdı. Konuşurken latif ve yumuşak bir üslubu vardı. Boncukları ipe dizer gibi tane tane konuşurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz Allah Resulü'nün konuşma üslubunu şöyle anlatmıştır: "Resulullah sizin konuştuğunuz gibi konuşmasında acele etmezdi. Sözlerini işitenler hemen ezberlerdi. Onun konuşması az ve yavaştı. Sizse sözleri saçıp dağıtıyorsunuz. Sözlerini kısa tutardı. Ama bu sözlerin manası büyük olurdu. Ne fazla ne de eksikti. Arka arkaya konuşur, kelimeler arasında beklerdi. Onu duyan herkes sözlerini kolayca anlar ve ezberlerdi. Sesi gürdü. İnsanlar arasında sesi en güzel olan kişiydi. Çok susar, ihtiyacının dışında konuşmazdı. Kızdığında da, razı olduğunda da haktan başka bir şey söylemezdi. Çirkin konuşanlardan yüz çevirirdi. Çirkin davranışlar eden bir toplum gördüğünde isim vermeden bahsederdi. O sustuğunda yanında oturanlar konuşur, o konuştuğunda onun yanındakiler susardı. Onun yanında mücadele yapılmazdı. Ciddiyetle vaaz ve nasihat edip şöyle buyururdu: Kur'an ayetlerini karşılaştırmayın. Çünkü her biri farklı bir vecih, mana üzerine inmiştir. Sahabilerinin konuşmalarını ilgiyle dinler, dinlerken yüzünde tebessüm hasıl olurdu. Daima onlarla iç içeydi. Sahabiler de ona saygı ve mütabaat olsun diye onun yanında tebessüm ederlerdi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek için bir bedevi gelmişti. Allah Resulü o gün pek neşeli değildi. Bedevi, Resul-i Ekrem'i görmek isteyince sahabiler, "Bugün Resulullah aleyhissalatu vesselam biraz sıkıntılı, bir şey sorma" diyerek mani olmak istediler. Ancak bedevi, "Bırakın beni, onu hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki onu güldürmeden bırakmam." "Ey Allah'ın Resulü, işittik ki Deccal insanlar açlıktan kırıldığı bir zamanda onlara et suyuna batırılmış ekmek getirecekmiş. Anam babam sana feda olsun, benim için ne buyurursun? Şayet o zamana yetişirsem sakınıp onun yemeğinden yemeyip açlıktan öleyim mi, yoksa onu

et suyuna batırılmış ekmeğine dalıp karnımı iyice doyurduktan sonra yine onu inkar edip Allah'a iman üzere mi kalayım dedi. Sahabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azı dişleri görülene kadar güldüğünü gördüler. Allah Resulü bedevi adamın sözlerine güldükten sonra şöyle buyurdu. Hayır, yeme. Allah iman sahiplerini nasıl doyurursa seni de onunla doyurur. Kıyametten bahsetmedikçe, hutbe vermedikçe, ayet inmedikçe insanların en çok tebessüm edeniydi. Nasihatlerinde ciddi olurdu. Kızdığında sadece Allah için kızardı. Hiçbir kızgınlık onun celaline, kızmasına denk değildi. İntikam almaya gücü varken affetmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en halimiydi. İntikam almaya gücü olduğu halde affetmeyi çok severdi. Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatmıştır. Yahudi bir kadın Resulullah'a zehirli bir koyun getirdi. Allah Resulü durumu anlayınca ona bunun niçin yaptığını sordu. Kadın seni öldürmeyi istedim deyince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah bu duruma izin vermez buyurdu. Bunun üzerine sahabiler bu kadını öldürelim mi ya Resulallah dediklerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyerek kadının öldürülmesine izin vermedi. Yahudilerden bir adam Resulullah'a sihir yapmıştı. Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne bu durumu haber verince Peygamber Efendimiz yapılan sihrin koyulduğu yeri buldu ve yok etti. Daha sonra bedeninde bir hafiflik hissetti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yahudinin bu suikastını fark etmesine rağmen ona bundan bahsetmemiş, hainliğini yüzüne vurmamıştır. Allah Resulü'nün aziz sahabilerinden Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferden dönüyorduk. Öğle vakti ağaçlık bir vadide mola verdik. Askerler ağaçların altında gölgelenmek üzere çevreye dağılmış, Allah Resulü kılıcını bir ağaca asarak dinlenmeye başlamıştı. Birazcık uyumuştuk ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bizi çağırdığını duyup yanına koştuk. Bir de baktık yanında bir müşrik oturuyor. Bu adam Hazreti Peygamber uyurken ağaca asılı kılıcını almış. O sırada Resulullah uyanınca adam kılıcı çekerek sormuş. Benden korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum. Peki şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Allah. İşte o zaman adamın elindeki kılıç yere düşüvermiş. Bu defa Allah Resulü yerdeki kılıcı alarak adama sormuş. Seni benim elimden kim kurtaracak? Adam şöyle demiş. İyi bir cezalandırıcı ol. Hazreti Peygamber adama, Allah'tan başka ilah olmadığını, benim Allah'ın elçisi olduğumu kabul eder misin diye sorunca, hayır, kabul etmem. Ancak seninle savaşmamayı, seninle savaşacak bir topluluk içinde bulunmamaya söz veririm, demiş. Bunun üzerine Resulullah bu adamı serbest bırakmış. Adam arkadaşlarının yanına dönünce onlara şöyle demiş. Ben en hayırlı kişinin yanından geliyorum. Rivayet edilir ki Hayber Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri dağıtıyordu. Adamın biri Peygamberimizin yanına geldi ve adaletli ol ey Allah'ın Resulü dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan kork. Eğer ben adaletli değilsem kim adaletli olacak buyurdu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu ey Allah'ın Resulü bana izin ver de şu münafığın kafasını keseyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bırak onu insanların Muhammed ashabını öldürüyor demelerinden Allah'a sığınırım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi için büyük bir ordu hazırlıyordu. Fakat seferin nereye yapılacağını gizli tutuyordu. Hatip radıyallahu anhu adında bir sahabinin Mekke'de yakınları vardı. Onlara olan şefkat ve merhameti sebebiyle Allah Resulü'nün gizli tuttuğu sefer haberini bir mektup yazarak Mekke'ye ulaştırdı. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vahiy yoluyla bunu haber aldı. Hemen Hazreti Ali keremallahu veçhi'yi, Zübeyir bin Avvam ve Miktat radıyallahu anhuma'yı yanına çağırdı. Ve acele hareket ettiniz. Hah bahçesine vardığınızda orada yanında bir mektup bulunan hayvan üzerine binmiş bir kadın bulacaksınız. Mektubu ondan alınız ve bana getiriniz diye emretti. Bu sahabiler denileni yaptı ve mektubu alıp Hazreti Peygamber'e getirdiler. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, Hatip Allah ve Resulüne hainlik etmiştir dediler ve cezalandırılmasını istediler. Hatta öldürülmesini teklif edenler dahi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatip'i yanına çağırdı. Mektubu gösterdi ve bunu tanıdın mı diye sordu.

Hatip radıyallahu anhu evet tanıdım deyince Allah Resulü bu işi niçin yaptığını sordu. Hatip şu cevabı verdi. Ya Resulallah, bu hususta hakkımda hüküm vermekte acele etme. Ben Kureyşli değilim. Onların arasına başka yerden geldim. Şu anda çoluk çocuğum onların arasında bulunuyor. Diğer sahabilerin Mekke'de ailelerini ve mallarını koruyacak akrabası var. Benimse yoktur. Ben bunu onlara bir iyilik yapayım, kendilerini minnet altında bırakayım da orada bulunan ev halkımı korusunlar diye yaptım. Yoksa bunu dinimden döndüğüm, Müslüman olduktan sonra küfre saptığım için yapmış değilim. Ya Resulallah, vallahi ben Allah'a ve Resulüne iman ettim ve dinimi de asla değiştirmedim. Ben Müslüman olduğum günden beri Allah hakkında hiçbir şüpheye düşmedim. Müşriklerden ayrıldığım günden beri kendilerine de hiçbir sevgi beslemedim. Ben iyi biliyorum ki Cenab-ı Hakk'ın onlara vereceği azaba karşı benim mektubum kendilerine hiçbir fayda sağlamayacak. Gelecek azaptan onları kurtarmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dinledikten sonra ashabına "O size doğru söyledi. Bunun hakkında hayırdan başka bir şey söylemeyiniz." buyurdu. Öldürmek isteyenlere karşı da "O Bedir Savaşı'nda bulunmuştur. Bedir Savaşı'nda bulunmuş birini nasıl öldürürsün? Bilmez misin, Allah Bedir Savaşı'na katılanları siz istediğinizi yapınız, ben sizi bağışladım buyurmuştur dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri dağıtırken ensardan bir adam bu paylaştırmada Allah rızası gözetilmemiştir dedi. Bu durumdan Hazreti Peygamber'e bahsedildi. Allah Resulü'nün yüzü kızardı ve şöyle buyurdu. Allah kardeşim Musa'ya rahmet etsin, bundan daha fazlasıyla eziyet gördü ve yine sabretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu. Sizden hiç kimse bana arkadaşlarımdan hoş olmayan bir şey getirmesin. Zira sizin yanınıza geldiğimde gönül hoşluğuyla gelmeyi seviyorum. Efendim böylelikle biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Kitaplık programında Genç Okur yayınlarından çıkmış olan Mekke'den Doğan Güneş isimli kitabı okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya gayret ettik. Bugün de Muhammed Danışman hocamızın kaleme almış olduğu bu kitapta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yemesi içmesi, gülmesi konuşması, intikam almaya gücü varken affetmesi başlıklarını okuduk. Evet, hoşlanmadığı şeyler karşısındaki tavrı. Bu başlıkta kaldık. Haftaya bu başlıktan bu kitabı okumaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Süreyya Akbaş, Büşra Kurt, Ferda Yaman. Aklıma gelmiş.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Aklıma Gelmişken programına hoş geldiniz. Bugün Büşra kardeşimle beraber zihin dünyamızı inşa eden kelimeler üzerine konuşacağız. Hoş geldin Büşra.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, kelimelerden bahsederken sanki sadece bir iletişim aracından bahsediyormuşuz gibi geliyor başta kulağa ama biraz üzerine detaylı düşündüğümüz zaman hayatımızın çok büyük bir alanını kapsayan, hatta etkilerinin büyük bir kısmını da bilmediğimiz bir alandan bahsediyoruz gibi.
1: Evet öyle. Tüm dünyayı kelimelerle inşa ediyoruz. Nefes verirken ağzımızla bir ses çıkarıyoruz. Bir dizi üfleme ve tıslama sesleri bunlar. Bu sesler havada bir titreşim oluşturuyor. Bu hava titreşimleri karşıya giderek kulak zarlarımıza geliyor. Yani benim şu an çıkardığım sesler sizin kulak zarınıza geliyor. Kulak zarımız da gelen titreşimleri beyinde yorumlayarak onları düşüncelere çeviriyor. Bu şekilde bizim kelimelerimiz oluşuyor ve kuşaklar boyunca şu an iki zihin arasında ve nice zihinler arasında bir bilgi aktarımı sağlayabiliyoruz bu şekilde. Ben zihnimde beliren kelimeleri bu sesleri kullanarak havayı titreştirerek size ulaştırabiliyorum. Tabii dil sadece dışarıda gördüğümüz nesneleri etiketleme aracı değil. Bunlar bizim zihnimizi inşa eden tuğlalar haline dönüşüyor. Yani bizim zihnimiz kelimelerden oluşuyor. Dünyayı kelimelerle görüyoruz. Mesela Japonca'da bir kelime var. Komorebi kelimesi ağaç yapraklarının arasından süzülen güneş ışığı anlamına geliyor. Biz bu anı görsek de üzerine düşünecek bir kelimemiz olmadığı için beynimiz onu geçici bir görsel efekt olarak kodluyor. Mesela ben dışarı çıktım, yolda yürürken kedi gördüm, ağaç gördüm, yaprak gördüm, güneşli bir havaydı. Güneşin oradan süzüldüğünü gördüm ama akşam eve gelip gördüğüm şeyleri düşündüğümde komorebi diye bir kelime bizde olmadığı için kediyi hatırlıyorum, ağacı hatırlıyorum, yaprağı hatırlıyorum, o anı da hatırlıyorum ama o kelimeyi hatırlamıyorum çünkü benim zihnimde yok ama Japonca'da var. Hatta belki hatırlamam, arşivlemeden sile de bilirim. Buna dilsel görelilik deniyor. Bir duyguya, anlama veya nesneye isim vermediğimizde beynimiz onu yok sayma ve algı alanının dışına itme eğilimi gösteriyor. Yani kelimemiz yoksa biz onu göremiyoruz bile. Beynimiz onu algılayamıyor.
0: Var olan bir şey bizim zihnimizde herhangi bir karşılık bulmuyor diyorsun yani.
1: Evet, yani bizim yaşadığımız bu dünya kelimelerimizin sınırı kadar oluyor.
0: Kelimeler zihin dünyamızın sınırlarını çizer dedin. Diğer taraftan kelimelerimizin azalıyor olması sadece dilimizin fakirleşmesi manasına da gelmiyor. Dediğin gibi zihnimizin ve algımızın daralması manasında. Bir diğer örneği ben duygular üzerinden vermiş olayım. Bir insan yaşadığı hissi ne kadar detaylı bir şekilde kelimelerle tanımlayabiliyorsa o duyguyu o kadar sağlıklı yönetebiliyor da aynı zamanda. Mesela içinde bulunduğumuz durumu sadece kötü hissediyorum ya da stresliyim diye tanımlayabiliyorsak, bu çok genel bir ifade çünkü, böyle bir beyin o duyguyu ayrıştıramadığı için kronik bir kaygı da üretiyor. Yani o duygu net olarak isimlendirildiği zaman daha yönetilebilir ve tanımlanabilir oluyor. Çünkü senin de bahsettiğin gibi kelimelerimizde yer bulmayan şey bizim için yok oluyor ve olmayan şey yönetilebilir bir şey olmaktan da çıkıyor. Kötü hissediyorumu karşılayan pek çok kelime var. Nedir? Hayal kırıklığına uğradım, kederliyim, keyfim yok gibi pek çok ifadeyle detaylandırabilir ama sadece kötü hissediyorum dediği zaman çok genel bir ifade bulmuş oluyor ve bir çözüme doğru o insanı götüremeyen bir yapı oluşuyor. Bunun diğer boyutunda da empati ve duygusal zeka dediğimiz şeyle alakalı bir kısmı var. Bu da şu demek, kendi zihnimizde bir duygunun adı ya da karşılığı yoksa karşımızdaki insanın duygusunu da tanımlayamıyoruz. Yani onun hangi durum içerisinde olduğunu, ne hissettiğini, ne düşündüğünü tanımlayamıyoruz. Böyle olduğu zaman da birbirimizin duygusunu fark etmediğimizde ya da diyelim ki sen bana bir şey söylüyorsun ama ben satır arasındaki o duyguyu hissedemediğimde artık birbirimizden uzaklaşan, belki yalnızlaşan, anlaşıldığını hissetmeyen iki insana dönüşmeye başlıyoruz. Ve aramızdaki o yakınlık da kayboluyor doğal olarak. Ve araştırmalar şunu da gösteriyor. Kelime becerisi zayıflıyorsa eğer bir toplumda, bu doğal olarak öfke ve agresyonun artmasına sebep olabiliyor. Neden böyle? Küçük bir çocuğu düşünelim. Geç konuşmaya başladığı zaman bir öfke görürüz onda. Çünkü kendini ifade edememiş ve ifade edemediği için de anlaşılamamış bir çocuk olur ve ihtiyaçları karşılanamayan bir çocuk öfkelenmeye başlar. Bizim için de benzer durum gerçekleşiyor. Kelime dünyamız az olduğunda, kendimizi doğru ifade edemediğimizde doğal olarak anlaşılamıyoruz. Anlaşılamadığımız zaman da doğal olarak bir öfke gelişiyor.
1: George Orwell'ın 1984 romanında da bir yeni dil projesinden bahsediliyor. Amaç kelimeleri azaltarak insanların isyan etmesini, hatta muhalif düşünmesini bile imkansız kılmak. kitapta böyle bir proje yürütüyor yönetimdeki kişiler. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Yani bir toplumun kelimelerini azalttığında onların fikir üretmelerini de engellemiş oluyorsun. Sizin söylediğiniz kelimeleri azalan kişinin agresifleşmesiyle bu muhalif tutum sergilemesine engel olunması arasında nasıl bir bağ olabilir?
0: Evet, aslında senin burada bahsettiğin şey bir insanın kendi düşünce dünyasındaki o eleştirel düşünmeyi geliştirebilmesi ve sağlıklı da gördüğümüz bir şeydir. Çünkü çocukluktan yetişkinliğe geçişle beraber bir insan eleştirel düşünme yeteneği geliştirir. Ve bu düşünceyi geliştirmekle ne kazanır? Kendisine söylenen her bilgiyi olduğu gibi kabul etmemeyi, bir süzgeçten geçirmeyi kazanmış olur. Buradaki durum bir agresyon ya da bir saldırı değil. Tam tersine kendisini gelişimsel olarak rahat ettirecek, sağlıklı bir pozisyona getirmek. Ama diğer tarafta bahsettiğimiz şey kişinin düşünce dünyası zayıfladığında kendini ifade edememesi sebebiyle yaşadığı bir öfke. Halbuki biz bir haksızlık karşısında karşı çıkan birisini agresif diye tanımlamayız. O zaten doğrunun peşindedir. Onun o gösterdiği tutum bir haklılık ve doğruyu bulma çabasıdır. Ama diğer taraftaki durum kişinin kendini ifade edememesi sebebiyle yaşadığı bir öfke. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir yakınımın çocuğu biraz geç konuşmaya başlamış ve çocuk kendini ifade edemediği için de doğal olarak bir öfke problemi yaşamaya başlıyor. Yani diyelim ki acıktı, bunu vurarak, kırarak ifade etmeye başlıyor. Fakat bir dil ve konuşma terapistiyle görüştükten sonra ve o beceriyi geliştirdikten sonra çocuğun öfkesi azalmaya başlıyor. Kelimelerin insan hayatında olmamasının sonucunda nasıl bir düşünce dünyasının olduğuyla alakalı Himbe kabilesi deneyi vardı sanırım. Bununla alakalı bir şeyler hatırlıyor musun?
1: Evet, benim

0: de bir dil ve konuşma terapisi öğrencisi arkadaşımdan dinlediğim bir deney bu. Himba kabilesinde Namibya'da yaşıyorlar. Ünlü bir deney bu. Dilin biyolojik algımızı nasıl yönettiğini gözler önüne sermek için yapılmış. Himbaların dilinde mavi rengi karşılayan hiçbir kelime yok. Gökyüzüne de suya da yeşilin tonları diyerek bahsediyorlar. Yani yeşilin bir tonu olarak görüyorlar onu. Sonra alıyorlar Himba kabilesinden birkaç üye ve bilgisayar ekranında onlara 11 tane yeşil ve bir tane de belirgin mavi daire gösterildiğinde mavi olanı ayırt edemiyorlar. Ancak bizim yeşil deyip geçtiğimiz renk için onların dilinde onlarca farklı kelime var. Ekranda birbirine neredeyse tıpatıp benzeyen iki yeşil tonu gösterildiğinde bizim dakikalarca baksak göremeyeceğimiz o milimetrik farkı saliseler içinde yakalıyorlar. Çünkü onlara ait kelimeleri var. Hemen görüyorlar. Aradaki farka gözleri aşina olmuş kelimeleriyle beraber. Yani gözümüz fiziksel ışığı değil, dilimizin bize verdiği sınırlarla görüyor. Onların o kelimeleri var olduğu için onu daha iyi fark ediyorlar. O kabile neden olmayan birine gösterdiklerinde dakikalarca uğraşıyor tonu fark edebilmek için.
1: Bu deney bize pek çok şeyi gösteren bir deney bence. Çünkü mavi kelimesiyle alakalı gerçekten çok fazla bilgi gördüm. Hatta küçüklüğümden de hatırladığım bir bilgi var. Mavi doğada çok nadir canlılarda bulunan bir renk. Yani mavi bir meyve bulmak zor. Mavi bir sebze bulmak zor. Mavi çiçekler var ama mavi bir çiçek bulmak da zor. O yüzden mavi kelimesiyle alakalı pek çok detay karşıma çıktı. Mesela yine antik metinlerde de benzer bir durum söz konusu olmuş. 1850'li yıllarda İngiliz bir filolog incelerken çok tuhaf bir şey fark ediyor. 12 bin satırdan fazla olan bu eserde mavi kelimesi bir kez bile geçmiyor. Ve Homeros Ege Denizi'ni anlatırken ya da gökyüzünden bahsederken mavi kelimesi yerine bakır ya da demir rengi gibi ifadeler kullanıyor. Bizim bugün hiç kullanmadığımız ifadeler. Yani bizim kullandığımız manada bir mavi ifadesi kullanılmamış. Daha sonra bu keşif üzerine dil bilimciler diğer metinleri de taramaya başlıyorlar ve antik Çin hikayelerinde ya da İzlanda destanlarında, İbranice metinlerde gökyüzü ya da deniz için mavi kelimesini hiç kullanmadıklarını görüyorlar. Bu bahsettiğimiz gibi çiçekler ya da nadir taşlar dışında mavi hayatın içine dokunulabilen bir nesne olarak var olmaması sebebiyle meydana geliyor. Çünkü az önce bahsettiğim gibi yeşilin ya da koyu karanlığın bir tonu olarak görülüyordu mavi. Maviye dair zihinde ayrı bir imge yok. Ve şöyle bir teori var. Mavi kelimesini üreten ilk medeniyetinde Antik Mısır olduğu söyleniyor. Bir mavi boya üretilmiş o dönemde. Onların tarif ettiği bir kelime haline gelmiş ve görme sınırlarında mavi rengin oluşmasıyla beraber o sınırı genişleten, o zihin dünyasını açan bir kelime ortaya çıkmış. Birazdan bizim dilimize geçme serüveninden de bahsetmek isterim. O da ilgi çekici bir konu. Peki aslında kelimelerin ya da kullandığımız dilin hayatımız için nasıl bir öneme sahip olduğundan bahsediyoruz ama gerçekten bizim zihnimizde nasıl bir süreç işliyor? Yani beynimizin içerisinde kelimeler nasıl bir süreçten geçerek anlam buluyor? Çünkü burada sanırım kelimeleri kullanmakla alakalı işlevsel olan, işimize yarayan faydalı bilgiler de ortaya çıkıyor.
0: Başta kelimelerin nasıl oluştuğundan biraz bahsettik ama bunun bir de mimari bir ağı var. Dil ve konuşma terapisinin temelini oluşturan bir biyolojik süreç işliyor. İki ana istasyon var. Sol şakakta yer alan Wernicke alanı dışarıdan duyduğumuz kelimeleri çözen bir sözlük gibi çalışıyor. Yani titreşimleri aldığımız, kulağımızda işlediğimiz yer Wernicke alanı. Ön lobda da Broca alanı var. Bu alan ise konuşmayı yani motor hareketleri organize eden fabrika. Bir kelimeyi duyup ona cevap verdiğinizde sinyaller bu iki merkez arasında milisaniyeler içinde mekik dokuyor. Yani titreşim ulaşıyor, hemen inceleniyor ve bir cevap oluşturuluyor. İletişim milyarlarca nöronun aynı anda başlattığı bir elektrik ağı.
1: Bu iletişim ağının koptuğu bir durum da var. Yani kelimelerle bağımızın koptuğu bir durum. Bu da bir insanın bir tümör, kaza ya da bir inme sonucu beynindeki dil merkezinin hasar görmesiyle ortaya çıkan afazi durumu. Burada da kişi bir zeka ya da hafıza kaybına maruz kalmıyor. Yani kişi etrafında ne olup bittiğinin farkında, gayet de iyi anlıyor. Söylediği şeyi zihninde net bir şekilde de kurgulayabiliyor ama sıra bunu seslendirmeye geldiğinde beyinle dil arasındaki o köprü hasar sebebiyle çalışmıyor. Mesela masadaki bardağı görüyor, onu su içmeye yaradığını da biliyor ama bir türlü bardak kelimesini bulup çıkaramıyor. Ağzından ya bambaşka bir ses çıkarıyor ya da tamamen sessiz kalabiliyor. Bu durum doğal olarak da insanın en temel ihtiyacını yani anlaşılma ihtiyacını engellediği için bir yalnızlık ve içe çekilme durumu meydana gelebilir. Aslında bu durumdan şunu çıkarabiliriz. Her gün hiç düşünmeden kullandığımız o küçücük kelimeler bile hayatımızı doğrudan etkileyebiliyor. Onu söyleyememek kişinin bir yalnızlığa gömülmesine ve kendi içine kapanmasına sebep sebep olabiliyor. Bu sebeple de hem kelimeleri doğru kullanmak hem de konuşabiliyor olmak çok önemli insan hayatı için. Ve afazi durumunda konuşma yetisini kaybetmiş kişiler bir terapi yardımıyla bu sıkıntıdan kurtuluyorlar.
0: Evet, çok şükür ki dili işleyen o mekanizma yaşayan bir şey ve nöroplastisi de, yani beynin kendini yeniden kablolama yeteneği, afazi hastalarına mucizevi bir kapı açıyor. Yani biz bir hat düşündük az önce. Wernicke alanından Broca alanına doğru bir köprü düşündük. Bu köprünün doğru çalışamaması durumda bir ek yol oluşturuyor aslında beyin. Burada bir hasar olduğunu tespit ediyor ve terapiyle beraber başka bir yol, beynin hasarlı olmayan tarafına doğru yeni bir alan geliştiriyor. Ve bu şekilde afazi hastalığı tedavi edilmiş oluyor.
1: Tedavi yöntemlerinden bir tanesi için çok enteresan bir şey okumuştum. Diyelim ki bir afazi meydana geldi. Normalde kişi konuşamıyor, kelimeleri çıkaramıyor ama beynimizin sağ yarım küresinde bulunan müziği ve ritmi algılayan bir kısım var. Ve diyelim ki konuşmakla alakalı kısım zarar gördü ama bu kısım zarar görmemiş olabiliyor. Ve bu kişilere bir melodiyle, yani şarkı söyler gibi mırıldanarak yaklaştığımız zaman o hasarlı bölgenin de bahsettiğim gibi etrafından dolanıp öğretmiş ve tedavi etmiş oluyor. Ve yepyeni bir bağ, yani yepyeni nöron yolları inşa edilmiş oluyor. Yani burada ritim ve müziğin de fiziksel olarak yeniden kablolama ve insanı hayata yeniden bağlayan bir mekanizma oluşturduğunu görüyoruz. İşte burada önemli gördüğüm şeylerden bir tanesi de insanın konuştuğu kelimelerin de hayatına çok etki ediyor olması. Mesela biz farkında olmadan bazı kelimeler seçiyoruz ve onlar bizim hayatımızı doğrudan etkilediğini görmüyoruz belki ama zihnimizin içerisinde bir şekilde dönüyor ve bizim hayatımıza etkide bulunuyor. Nasıl? Diyelim ki şefkat, umut, huzur, ben hallederim gibi daha olumlu kelimeler düşündüğümüz zaman beynimizin ön lobu, yani mantıklı karar alma merkezi uyarılmış oluyor ve bizi strese karşı dayanıklı hale getirebiliyor. Ama biz sürekli her olay karşısında ya da bir zorlukla karşılaştığımızda mahvoldum, bunu atlatamam, imkansız, bittim, şu an çok stresliyim gibi kelimeler sürekli söylüyorsak, kullanıyorsak beynimizin bu defa sürekli korku merkezini alarm haline geçirmiş oluyoruz ve sanki gerçekten bir fiziksel tehlike varmış da biz ona karşı koyuyormuşuz gibi bir reaksiyon veriyor zihnimiz. Yani aslında beynimizin bizi yönetmediği, bizim beynimizi yönettiğimiz bir düzeni oluşturmamız gerekiyor. Burada fark etmeden kendimizi biyolojik olarak sabote edebiliyoruz. Kelimeler burada bizim bir nevi dünyaya bakış açımızı şekillendirmiş oluyor. O yüzden de kişinin daha olumlu kelimeleri kullanması, kendi hayatını düzene sokması açısından da çok önemli. Olumsuz düşünce zihnin ona odaklanmasını ve onu çağırmayı da getiriyor bir taraftan. O yüzden bence bunlara da hepimizin dikkat etmesi gerekiyor.
0: Hatta medeniyetimizde de buna çok dikkat eder, böyle kelimelere dua niyetine geçer diye çok ehemmiyet gösterilir. Mesela bir çocuk yürüyorsa bir yerden aman düşeceksin dikkat et denmez. Aman evladım düşmeyesin denir. Ya da kazasız belasız kullan demeyi pek hoş karşılamazlar. Güle güle kullan inşallah diyerek böyle daha pozitif, olumlu, iyiyi çağrıştıran kelimeleri tercih ediyorlar.
1: Evet, ama bizim üzerimizde de etkisini düşünelim. Yani diyelim ki biz bir araç kullanacağız ve biri bize aman kazasız belasız kullan dediği anda zihnimizde bir kaza ve bela oluşuyor. Öyle bir senaryo geliyor direkt. Ama güle güle kullanasın dediği anda zihnimizde başka bir şey şekilleniyor. Yani zaten kelimelerimiz bizim zihnimizin bir dışa yansıması. Aynı zamanda o dışa yansımanın da karşılıklı bir etki söz konusu. Ve kelimelerimizi doğru kullanıyor olmak, doğru seçiyor olmak hayati bir önem de arz etmiş oluyor böyle baktığımızda. Zaman. Ve biraz da o zaman kelimelerin kökenlerine, yani şu an kullandığımız Türkçe kelimeler geçmişten günümüze nasıl bir dönüşüme uğradı? Biraz da buraya bakalım.
0: Türkçenin en eski tabakalarına indiğimizde bizi şaşırtan bir geometri var. Bu bir teori aslında. Tamamı böyle demek değil ama temel eylem köklerimizin çoğu tek heceli. Yaz, boz, aç, kaç, vur, kır, al, ver. Bunların hepsi hem fiil hem de fiilli kullanış şekillerimiz de birer emir kipi haline dönüşüyor. Yani bir rastlantıdan çok öte gözüküyor. Bu dil binlerce yıl önce Asya'nın sert, acımasız ve uçsuz bucaksız bozkırlarında şekilleniyor. Hayatta kalmanın saniyelere bağlı olduğu, avlanırken ya da düşman akınından kaçarken uzun cümlelere yer olmayan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani aman dikkat edesin diyemeyecek kaç diyor. Yani tek nefeste hızlıca söylenip sesini duyurabilecek bir ton. En az enerjiyi harcayarak en çok işi yapacak şekilde oluştuğu söyleniyor.
1: Şöyle aslında bunu bizim kendi günlük hayat pratiğimizde de düşündüğümüzde daha hızlı bir eylem ifade edeceksek zaten en kısa kelimeyi seçmeye çalışırız. Bu muhtemelen kaç derken İngilizce'de run dersin gibi, yani tek bir nefeste çıkan tek bir kelime. O anlık durumumuza göre kelimelerimizin yapısı da şekilleniyor gibi de düşünebiliriz sanki bunu. Diğer taraftan şu an günümüzde nasıl olduğunu, yani bir ipucu veriyormuş gibi düşünürsek daha

0: hız odaklı yaşadığımız bir zamandayız ve şu anda da mesela kelimeleri çok fazla yutuyoruz, harfler azalıyor. Düzgün bir şekilde diksiyonumuza dikkat ederek konuşmamız pek mümkün olmuyor. Dikkat etmemiz gerekiyor aslında ama o acelecilik hayatımızın içerisindeki hız kelimelerimizde de bir şekilde yansıyor. Bu verdiğim bilgiden sonra şöyle de düşündüm. Acaba bu gerçekten atalarımızdan miras gelen bir huy mu? Yani bu hızlı yaşam, acelecilik, sabırsızlık belki de göçebe yaşam tarzının bizdeki bir yansıması da olabilir. Çünkü şu an dünyada bu hız çağında yaşayan ama sakin bir hayat süren milletler de var.
1: Savaşçılığın ve at üzerinde olmanın da çok büyük etkisi vardır.
0: Evet, bir şekilde hayatımızı etkileyen, kelimelerimize kadar sirayet eden bir durum da olabilir. Bu şu an senin söylediğin şeyle zihnimde canlandı. Ne kadar gerçeklik payı olduğunu bilemiyorum. Kelimelerimizin yaşam tarzımızdan nasıl etkilendiğini de biraz konuşmuş olduk. Ve programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra zihin dünyamızı inşa eden kelimeler hakkında konuşmaya devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
5: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
6: Kıymetli dinleyicilerimiz, aklıma gelmişken programın ikinci bölümünde Büşra kardeşimle beraber zihin dünyamızı inşa eden kelimelerden bahsediyoruz. Programımızın ilk bölümünün sonunda Türkçemizin tarihsel gelişimindeki o yaşam tarzının etkisinden bahsetmiştik. Ama Türkler her zaman göçebe bir yaşam tarzına sahip değildi. Tarih süreci içerisinde acaba nasıl bir değişime uğramış olabilir?
7: 10. ve 11. yüzyıllardan itibaren Türkler bozkırları geride bırakıp şehirlere yerleşmeye, saraylar kurmaya ve İslam medeniyetinin bir parçası olmaya başladılar. Medeniyet kökü de medeniden geliyor, da Medine'den, şehirden geliyor. Yerleşik hayatla birlikte avcılık ve savaşın yerini hukuk, felsefe, mimari ve tasavvuf aldı. Her bir alan yeni kelimeler, yeni ihtiyaçlar, yeni tanımlamalar demek. Sadece fiziksel eylemleri, koşmak, vurmak değil, ruhun ve aklın katmanlarını da anlatmak gerekiyordu. Dile, Arapça ve Farsçadan binlerce soyut kavram akın etti. Adalet, huzur, vicdan, medeniyet, akıl, hayal. Bunların hepsi bizim alıp Türkçeleştirdiğimiz kelimeler. Kendimizce anlam katmışız. Türkçe pratik bir asker dilinden saray ve felsefe diline doğru devasa bir soyutlama dönemine geçmiş.
6: Evet, bahsettiğin gibi Arapçadan dilimize geçen çok fazla kelime var. Bunlardan en şairane olanı da...

0: Mavi kelimesi. Eski Türkçe'de mavi için doğrudan kullanılan kelime gök kelimesi, gök rengi şeklinde ifade edilmiş. Fakat İslamiyet'e geçişle birlikte zaman içerisinde mai kelimesini de alıyoruz. İşin ilgi çekici tarafı Arapça'da ma, su demek. Mai ise su gibi, suya ait manalarına geliyor. Yani bu kelime aslında Araplar için gökyüzünü değil doğrudan suyu çağrıştıran bir kelime. Ama biz bu kelimeyi aldıktan sonra hem sesi yumuşatıp mavi yapıyoruz hem de suyun rengini, göklerin rengini ifade etmek için mavi ifadesini kullanıyoruz ve mavi bize ait bir kelime olmaya başlıyor. Yani dışarıdan aldığımız kelimeleri de bahsettiğin İslamiyet'le beraber dilimize giren kelimeleri de bir şekilde kendi anlamlarımızı vererek yoğurmuşuz. Yani kökende belki bir benzerlik olmuş ama gelen eklerle bazı harf eklemeleriyle beraber yepyeni bir anlam da bulmuş kelimelerimizde. Evet, burada o zaman artık bir modern zamanda yaşıyoruz diyoruz ve bu bir hız çağı. Dilimizdeki o pratikliğe etkisi nasıl? Dilimizdeki bu değişim sürecine baktığımızda eski kelimelerimizin yavaş yavaş hayatımızdan çıktığını, yerlerine de yenilerini geldiğini görüyoruz. Ve bu sadece harf değişiminden ziyade yaşam ritmimizin de değişmesiyle alakalı. Bugün jet hızıyla bir şeyleri tükettiğimiz, yürümeyi dahi yavaş yavaş aheste aheste yapamadığımız bir durumdayız. Mesela şu an dilimizde çok yerleşik olan ve neredeyse herkesin kullandığı ghostlamak diye bir kelime var. Artık cümlelerimizin içerisine İngilizce kelimeler yerleştiriyoruz. Yani bunlar Türkçeleşmiş kelimeler bile değil. Mesela biraz önce bahsettiğin kelimeler adalet, kitap, daha fazlasını sayalım, pencere, şiir gibi ifadeler hepsi diğer dillerden dilimize girmiş kelimeler ama biz bunlara normalde düşündüğümüz zaman başka bir dilde kullanılan kelimeler demeyiz. Kendi dilimize ait gibi düşünürüz. Ama şu anda o kelimeleri olduğu gibi İngilizceden alabiliyoruz. Geçmiş ve günümüzdeki kelimelerle alakalı birkaç kıyas yapacak olursak şu an tahayyül etmek desek zihnimizde bir kelimenin bir karşılığı oluşur. Tefekkür etmek dediğimizde keza bir karşılık bulur. Ya da arkadaşımızla, yakınımızla hemhal olmak dediğimiz zaman şu anda kullandığımız kelimelerle ifade edemeyeceğimiz bazı duyguları da beraberinde getirmiş oluyor. Fakat diyelim ki biraz önce bahsettiğimiz ghostlamak ya da senden kötü bir vibe aldım derken kullandığımız vibe almak gibi kelimeler bizde aynı duygu dünyasına temas etmiyor. Çünkü zihnimizde bu kadar geniş bir anlam skalası içerisinde yer etmiyor. Mesela iki kelime daha söyleyelim. Kayboldu kelimesiyle sırra kadem bastı kelimesi de bizde aynı şeyi ifade etmiyor. İkisindeki duygu durumu da farklı. Yani kelimeler evet aynı anlama geliyor gibi görünse de farklı duygular da oluşturuyor içimizde. Hani buradaki mesele aslında kelimelerin kısaltılması ya da daha pratiğinin kullanılmaması gibi bir durumdan ziyade o dil içindeki ince anlam ayrımlarını kaybetmek. Mesela kalp, gönül, yürek, dil bunların hayatımızın içerisindeki karşılıkları çok farklı anlamlar bulabiliyor. O yüzden bunların her birini muhafaza etmek, her birini farklı durumlarda kullanmak kendimizi daha iyi ifade etmek ve o kelimenin getirdiği duyguyu da işin içerisine katmak demek oluyor.
1: Biz bir anlam erozyonuna maruz kalıyoruz. Mesela o bahsettiğiniz yürek, dil, kalp, gönül bunların hepsinin tek bir kelimeye indirilmesi, üç ayrı kelimemizin onların kullanım alanlarının yok olması demek. Bununla başka örnekler de verebiliriz. Hoşlanmak, hayran olmak, meftun olmak. Bizim böyle kelimelerimiz var ama bugün sadece beğenmek diyoruz. Beğenmek bu üçünü karşılamıyor. Yani hoşlanmak dediğimizde anlık, hafif, zihinsel ve geçici bir beğeniden bahsederken hayran olmak daha büyük bir takdir. Meftun olmaksa çok daha derin bir bağ. Adeta aklını kaçırmak, büyülenmek demek. Şimdi biz bunların hepsini alıp beğendim dediğimizde çok büyük bir anlamdan yoksun kalıyoruz.
0: Sosyal medyada kullandığımızda beğendim bile demiyoruz, like'ladım diyoruz.
1: Yine İngilizceden direkt alınmış bir kelime.
0: Evet, bu durumda. Belki bahsettiğin şeyleri şimdi düşünürken sosyal medyaya uyarladığımızda sosyal medyada beğendiğimiz bir şeye hayran da olabiliriz, meftun da olabiliriz.
1: Hoşlanabiliriz.
0: Ondan çok hoşlanabiliriz ama beğeniyoruz sadece artık.
1: Like'liyoruz. Mesela stresten bahsettiniz, stres kelimesinden. Mesela stres kelimesi de streslendim, stres yaptım gündemimizde çok fazla yer eden bir kelime. Hüzünlendin mi? Kaygılandın mı? Efkarlandın mı? Yoksa bir gam sahibi misin? Ya bunların hepsinin anlamları başka. Ya da bana şöyle bir laf etti diyoruz. Laf kelimesini doğru yerde mi kullanıyoruz? Laf, lafı güzaftan da aklımıza gelir. Bir de söz var. Söz, ağızdan çıkan bir iradeye ve kasta dayanan demek. Bir başka şey de kelam. Kelam artık bambaşka bir boyut. En üst seviye kavrayışı ve bilgiye aittir. Şimdi biz laf-ı kadim demeyiz hiçbir zaman. Kelam-ı kadim deriz. Şimdi biz bu

0: üç kelimeyi hepten yok edip söz desek, yalnızca laf desek çok büyük bir anlamdan yoksun kalmış oluyoruz.
1: Evet, yani bunları olabildiğince çeşitlendirmek gerekiyor ki hayatımızın içerisinde de anlam bulabilsinler. Biraz önce stres

0: olmak bir duygu ifade etmiyor ya da hali ifade eden bir durum değil. Bir kişi gerçekten depresyondaysa, mesela diyelim ki grip olsa, nasılsın dediğim zaman gripim diye cevap vermez. Yorgun hissediyorum der belki. Ama şimdi depresyondayım diyebiliyor. Stresliyim diyor. Ama şimdi bizim duygu çarkı dediğimiz bir şey vardır. Bir sürü duygu var. Ya bu duyguların hiçbirisi bizim sözcüklerimiz içerisinde yer etmediği için bunları karşımızdakine ifade edemiyoruz. İfade edemediğimiz şeyi de dediğimiz gibi çözümleyemiyoruz, dönüştüremiyoruz. Yani hayal kırıklığı içerisindeysek neden hayal kırıklığı içerisinde olduğumuzu bulabiliriz. Ama sadece kendimizi kötü hissediyorsak buna bir çözüm bulmak çok zor. Çünkü çok genel bir ifade ve iğneyle kuyu kazmak gibi bir şeye dönüşmüş oluyor, bir duruma dönüşmüş oluyor. Yani o duyguya verdiğimiz isim hem onu fark etmemizi hem de başkasına aktarabilmemizi kolaylaştırmış oluyor. O zaman burada insanın iç dünyası içinde siyah beyaz diye ifade edemeyeceğimiz grinin binlerce tonu var. Ve bunların her birini ifade edebilmek de gerekiyor. Yani kendini doğru ifade edebilmek için kelimelerimize ihtiyaç duyuyoruz. Burada tabii kitaplarla çok hemhal olmak, kitap okumak derken de sadece popüler dilin olduğu kelime haznesini geliştirmeyen kitaplardan ziyade gerçekten bu konuda bizi genişletecek zihin. Zihnimizi açacak kitaplar okumak bence çok önemli. Evet, kelimelerden bahsediyoruz ve biraz röntgenini çekelim istiyorum. Yani cümlelerimizin kökenleri tam olarak nereden, mesela başka dillerden dilimize girmiş çok kelime olduğundan bahsediyoruz. Gerçekten böyle mi?
1: Benim de böyle bir inanışım vardı. Türkçe'ye çok fazla başka dillerden kelime geçmiştir. Çoğunluğu onlardandır diyordum ama araştırdığımızda böyle bir sonuç çıkmıyor karşımıza. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük verilerine göre sözlüğümüzdeki kelimelerin yaklaşık %87'si öz Türkçe kelimelerden ya da Türkçe köklerden bizim eklerimizle türetilmiş kelimelerden oluşuyormuş. Yani dilimizin omurgası, gramer yapısı ve en çok kullanılan temel kelimeleri işte göz, su, yol, anne böyle çok temelde yer alan kelimeler sapasağlam bir şekilde 1000 yıldır yerini koruyor. Bir dilin kelime hazinesinin büyük kısmını kendi köklerinden ve eklerinden türetebiliyor olması, o dili konuşan toplumun zihninin dış dünyaya bağımlı kalmadığını, kendi kavramsal evrenini sürekli yenilediğini gösteriyor. Deneyde bahsettiğimiz Himba kabilesinin yeşili çeşitlendirmesi gibi Türkçe'de kendi türetme gücüyle hala var.
0: Bununla ilgili şöyle bir teori okumuştum. Diğer dillerden Türkçe'ye bir kelime aldığımız zaman kelimenin asıl manasını oluşturan kök olduğu gibi kalır. Yani o dilden gelir ama alınan dil kendi eklerini ona ekler. Yani böyle bir kural vardır dilde diye duymuştum. Aslında tarih içerisinde etkileşime girmekle beraber o kelimelerin hem Türkçeden diğer dillere hem diğer dillerden Türkçe'ye geçmesi de çok anormal gelmiyor bana. Çünkü sonuçta bir etkileşim var ve bu etkileşim de biraz önce bahsettiğimiz kelimeleri hemen dilin içerisinde almaya sebep oluyor. Belki bundan 20 yıl önce bu kelimeler girse bile çok uzun bir süre sonra girerdi. Ama şimdi anlık bir şekilde o kelimeler dilimize girmeye başlıyor. Bu da çok normal gibi geliyor. Türkçenin içerisinde ne kadar var bu kelimeler diye baktığımızda, evet, %87 öz Türkçe kelime kullanıyoruz dedin. Yüksek de bir istatistik bu. Dilimize en çok kelime giren dil Arapça. Arapçadan dilimize yaklaşık 6.000-6.500 kadar kelimenin girdiği söyleniyor. Bu çok şaşırtıcı bir sonuç değil aslında. Çünkü inanç dünyamız, devlet geleneğimiz bu kanaldan beslenmiş yüzyıllardır. Ama ikinci sıradaki dil biraz daha ilginç. Genelde İngilizce ile çok haşır neşir olduğumuz için İngilizcedir diye düşünüyoruz ama Fransızca ikinci sırada geliyor. Neden? Çünkü Osmanlı'nın son dönemleri, Cumhuriyet'in ilk yıllarında modernleşme, teknik, sanat arayışımızın dilimize bir Fransız dalgasını taşıması sebebiyle böyle bir durum meydana gelmiş. Üçüncü sırada da edebiyatımızın, şiirimizin ve gönül dünyamızın mayası Farsça geliyor. Farsça'da ortalama 1000 ila 1500 kelime arasında kelime girmiş. Sabah uyandığımızı düşünelim. Evden çıkıp akşama kadar yaşıyoruz bir günü. Aslında bu esnada 3 medeniyeti de yaşamış oluyoruz. Nasıl? Sabah uyanıyoruz, Arapçadan aldığımız saate bakıyoruz. Evden çıkıp Fransızcadan dilimize geçen asansöre biniyoruz. Sokakta Farsçadan aldığımız pencerelerin önünden geçiyoruz. Yine Arapça kökenli bir caddede yürüyoruz gibi hayatı şekillendiren bir durum. Bu kelimelerden Türkçemizi temizleyelim diyemeyeceğimiz kadar çok fazla kelime var. Bu da bir etkileşimin sonucu aslında. Fakat ben burada şunu merak ettim daha çok. Evet, belki sözlüğümüzdeki kelimelerin %87'si Türkçe kelime olabilir ama günlük kullanımımızda acaba nasıl? Net bir rakam verememekle beraber şöyle söyleniyor. Günlük dilde kullandığımız kelimelerin, tabii kişiden kişiye değişiklik gösterir, bu ortalama bir şeyden bahsediyoruz, %70-%75'i öz Türkçe ve Türkçe kelimeler. Ve yine daha çok pay olan Arapça kelimeler %10-15 arasında.

0: Fransızca kökenli kelimeler %8 ila 10 arasında olabilir. Örnek verelim. Arapçadan geçenler saat, kitap, dünya, fikir, heyecan, haber, merhaba, selam gibi kelimeler Arapçadan dilimize geçmiş kelimeler. Fransızcadan geçen kelimeler sabote etmek, organize olmak, randevu, detay, şef, asansör, büro, ajanda, sekreter, fatura gibi kelimeler. Farsçadan dilimize geçmiş kelimeler can, dert, rüzgar, pencere, bahçe, ayna, çamaşır, pazar gibi kelimeler. Yani hayatımızdan hiç çıkaramayacağımız konumda olan kelimelerdi. Sende de aynı etki uyandırdı mı bilmiyorum ama Farsçayı telaffuz ederken çok şiirsel gibi geliyor bana. Belki çok sıradan kelimeleri, can, dert, rüzgar gibi kelimeleri söylüyoruz ama bir şiirsellik veriyor. Ya da Fransızcadan geçen kelimeleri ifade ederken de kendisine ait bir duygusu var. Tam olarak dile dökemediğim bir duygu.
1: Evet, her dil yeni bir ruh derler ya, yeni bir dil öğrenen yeni bir ruh kazanmış olur. Dillerin yapısında o ruhu da hissediyoruz.
0: Benim burada asıl ilgimi çeken diğer dillerden, dilimize geçmiş kelimelerden daha çok bahsediyoruz ama Türkçeden diğer dillere geçmiş kelimeleri çok bilmeyebiliyoruz. Baktığımız zaman kültürel izleri anlamak adına da bu çok önemli. Özellikle Sırbistan. Türkçeden en çok kelimenin geçtiği yer Sırbistan ve burada Balkanlarla olan temasımızı da düşündüğümüzde çok anlamlı oluyor aslında ve Türkçeden Sırpçaya yaklaşık 9000 civarında kelime geçtiği söyleniyor. Bunlar artık kullanılmayan kelimeler de değil, yaşayan, günlük olarak aktif kullanılan kelimeler. Mesela neler var? Döşek, yorgan, kaymak, börek, cezve, komşu gibi kelimeler gittiğimiz zaman hemen hemen ortalama aynı telaffuzlarla orada da kullanılıyor. Yani o etkileşimin bir sonucu olarak kelimelerimizin de orada çok yer ettiğini görüyoruz. Yüzyıllar boyunca orada o topraklarda yan yana yaşamak o kadar ortak bir kültür inşa etmeye sebep olmuş ki siyasi sınırlar değişse de sokağın ve evin dili değişmemiş. Bugün bir Sırp ile bir Türk hiç yabancı dil bilmeden bir araya gelse bazı ortak kelimelerle anlaşma imkanları daha yüksek olur. Evet, belki en çok kelime geçen dil Sırpça olabilir ama bazı kelimelerimiz de dünyaya bizden o şekilde aktarılmış. Mesela yoğurt bunlardan bir tanesiydi diye hatırlıyorum.
1: Evet, aklımıza ilk o geliyor, yoğurt kelimesi. Orta Asya'dan çıkan ve bugün tüm dünya dillerinde fonetiği neredeyse hiç değişmeden yaşayan yoğurt kelimemiz var. Onun dışında köşk kelimesi de böyle. Osmanlı'ya ziyarete gelen seyyahların geniş avlulardan, bahçeden, ihtişamlı yapıdan etkilenmesiyle o köşkü kendi dillerine aktarmasıyla dünya sahnesinde biz kazandırmışız bu kelimeyi. Mesela baklava kelimesini tahmin ederiz ama ben kayak kelimesinin geçtiğini bilmiyordum. Kayak kelimesini de biz Türkçeden dünyaya kazandırmışız. Bir de hiç kazandıramadıklarımız var. Yani bize saklı olan, kültürümüzün birer işareti, numunesi olan kelimelerimiz var. Aklımıza ilk gönül geliyor. Gönül kelimesi Türkçemizde var ve başka hiçbir dilde bir karşılığı olduğunu duymadım. Yalnızca Türklere özgü bir tanım. Kalp demek değil, yürek demek değil, bambaşka bir şeyden bahsediyor. Yabancı dille ilgilenenler bilir, kolay gelsin kelimesinin İngilizce bir karşılığı bulunamaz. Tamamen Türklere özgü bir temennidir. Good luck, iyi şanslar denir ama o işe başlarken verilen bir temennidir. İş yapılırken onun kolay olması için edilen bir söz yoktur. Ben şeyden de çok hoşlanmıştım. Gönül koymak kelimesi. Yine Türklere has bir kelime. Gönül koymak. Bunu karşılayan bir kelimeyle karşılaşılmamış. Elinize sağlık denmesi. Ya da kıyamamak. Kıyamamak birine, bir hayvana ya da eşyaya zarar vermekten, onu üzmekten veya harcamaktan imtina etmek. Ona duygulan sevginin büyüklüğü yüzünden onu koruma refleksi. Ve bu Türkçemizde var sadece. İçli kelimesi. İçli konuşmak, içli içli ağlamak. Türkçeye has bir kelime. Naz kelimesi de öyle. Bizim dünya sahnesinde kazandığımız birçok kelime olduğu gibi yalnızca bize özgü olan, başka hiçbir dile çeviremeyeceğimiz çok kıymetli kelimelerimiz de var.
0: Bir de bazı kelimeler var ki bir araştırma neticesinde şöyle bir bilgi elde edilmiş. Hemen hemen 23 civarı ultra korunmuş kelime olduğunu ifade ediyorlar. Yani bundan yüzyıllar önce de bu kelimeler ortalama aynı şekilde telaffuz ediliyordu diyorlar. Burada bir araştırma sonucu var. Deniyor ki 7 dil ailesi önce aynı dildi, sonra coğrafyalara göre ayrıldılar. Ve bu dillerdeki bütün kelimeler çok gelişmiş bilgisayar algoritmaları ve istatistik modelleri kullanılıp araştırmaya dahil ediliyor. Binlerce yıl önce de aynı şekilde telaffuz edilen şu kelimeleri söylüyorlar. İlk kelime hepimiz için bence çok anlamlı olabilecek bir kelime. Çünkü günlük hayatta en çok kullandığımız kelimelerden bir tanesi. O da anne kelimesi. Ben kelimesi, ateş, kül, ya da doğaya ait bazı kelimeler var bunların içinde. Ama bunun mantığını kısaca anlatmak istiyorum. Okuduğum zaman hoşuma gitmiştim. İnsanın en kolay söyleyebildiği harflerden birisi M, birisi de N harfi. Çünkü tek solukta, tek nefeste çıkan sesler. Mesela İngilizce'de mama, mother ya da Almanca'da mutter ya da Arapça'da bizde anne. Yani N ve M kelimelerinin olması sebebiyle anne kelimesinin bundan binlerce yıl önce de ortalama bu şekilde olabileceğini söyleyebiliriz diyorlar. Ya da sen kelimesi. Mesela İngilizce'de you deriz. Ama normalde sen ve siz ikisini de you ifade ediyor. Sen kelimesi eskiden to, yani T, H, O, U harflerinden oluşan kelime. To, siz, you. İkisi de, yani sen de, to da, ikisi de diş harfleri. Ve ikisi de kelimelerin temelde gelişine baktığımız an aynı seslerle ifade ediliyor. Aynı özellikteki seslerle ifade ediliyor ve bundan binlerce yıl önce de benzer şekilde ifade ediliyordu denmiş. Böyle bir teori ortaya atılmış. Üzerine muhtemelen çok daha fazla araştırma yapılması gereken ve yıllar öncesine dayanan bir bilgi olduğu için de kesinliği tam olarak bilinemeyecek bir şey. Ama bir bilgi olarak aklımızın içerisinde durabilir.
1: Bizim kültürümüzde de böyle bir dayanağımız var. Orhun kitabeleri. Milattan sonra 732 yılında Bilgi Kağan'ın taşa kazıttığı o metinlerde şöyle diyor. Eşit bu savımı berketiş. Yani işit bu sözümü. İyice dinle. Oradaki sav kelimesi bugün savcı ve savunma kelimelerinde. Eşit ise işitmek olarak dilimizde atar damar gibi akmaya devam ediyor. 1300 yıl önce taşa kazınan ruh bugün hala birebir aynı kullanmasak da kelimelerimizin kökeninde yaşıyor.
0: Çok ilginç bir seçilim mekanizması işlemiş bence. Çünkü şöyle düşünelim. Şu anda dilimizde kullandığımız ve kullanılmasını eleştirdiğimiz bazı kelimeler var. Fakat 80'li yıllarda Walkman kelimesinin kullanılması da belki aynı şekilde görülüyordu ama şu an bu kelime neredeyse hiç kullanılmıyor. Yani teknolojinin getirdiği ya da bir tüketimin oluşturduğu bir kelime kendi varlığını koruyamayıp zamanla kaybolurken bu bahsettiğimiz kelimeler, yani kökenini gerçekten bir kültürden alan ve insanların ihtiyaçlarından doğan, sürekli telaffuz ettikleri o kelimeler kendisini kalıp şeklinde korumaya devam ediyor. Çok canlı bir mekanizmadan bahsediyoruz dillediğimiz zaman ya da kelimelerden bahsederken. Sürekli yenilenen bir mekanizmadan bahsediyoruz ama diğer taraftan kendine ait özelliği de koruyan, yani eğer kalıcıysa, yerleşmişse, kökleşmişse var olmaya devam eden, bir tüketim sonucu geldiyse onu da bir şekilde eleyen, dile giren kelimeleri de belki biraz tarih içerisinde incelemek doğru olabilir gibi geldi bunu düşününce. Hani denir ya, söz ağızdan çıkarsa kişinin kulağına, kalpten çıkarsa kişinin kalbine ulaşır diye. Sanki nasıl geliyorsa o şekilde de tükeniyor gibi. Yani bir hızla geliyorsa, bir anda hayatımıza dahil oluyorsa aynı hızla da kayboluyor. Yani o yaşayan mekanizma çok görünür geldi bana konuşurken de.
1: Burada doğal bir seçilim söz konusu sanırım. Dinlediğimde onu anladım. Bazı kelimeler yaşamaya devam ediyor, bazı kelimeler yok olup gidiyor. Biz kelimelerle dünyamızı kuruyoruz. Ama bu kurmaktaki asıl gaye ne? Biz kelimeleri niye kullanıyoruz diye düşündüğümde şu hikayeyi dinlemiştim. Ondan bahsetmek istiyorum. 2500 yıl önce Konfüçyüs öğrencilerinden biri sormuş. Bir devleti ayakta tutmak için en çok neye ihtiyaç vardır diye. Konfüçyüs 3 şey saymış. Biri yeterli yiyecek, güçlü bir ordu ve güven. Halkın birbirine duyduğu güvenden bahsetmiş. Peki bunlardan birinden vazgeçmek zorunda kalsan neyden vazgeçersiniz diye tekrar sormuş öğrencisi. O da demiş ki orduyu bırakırdım. Tekrar sormuş. Bu sefer de demiş ki yiyeceği bırakırdım. Çünkü eninde sonunda insanlar ölecektir ama güven olmadan hiçbir toplum ayakta kalamaz diyor. Bu güven kelimesini inceliyoruz ve güven kelimesini oluşturan kelime köklerine baktığımızda Çince'de insan ve kelime kökünden oluştuğunu görüyoruz. Yani insanın kelimesi, güveni oluşturan şey. Yani biz güveni tesis etmek için, birbirimize olan bağı kurmak için kelimeleri kullanıyoruz. Kelimelerle aramızdaki bağı, duygusal alışverişi, o toplumu oluşturuyoruz. Burada benim aklıma Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi de geldi. Aranızda selamı yayınız. O selamı yaymak bir söz, bir davranış, kolay gelsin demek, eline sağlık demek, hayırlı işler demek, haline hatrını sormak. Bunların hepsi sözlü olan ve bir toplumu oluşturan şeyler. Kelimeler böyle kritik bir yerde bulunuyor.
0: bence çok daha detaylı, geniş konuşulması gereken, hatta belki bölümleri ayrılıp konuşulması gereken bir konu. Belki yüzeysel oldu ama konuşmak istediğimiz bir konuydu. Bizim için bir kapı araladı diye düşünüyorum. Belki devamını tekrar konuşmak nasip olur. Teşekkür ederim bilgilendirdiğin için. Programımızın sonuna gelmiş olduk. Aklıma gelmişken programının bu bölümünde Büşra kardeşimle zihin dünyamızı oluşturan kelimelerden bahsettik. Siz de aklınıza gelen konuları bizimle Semerkant Radyo sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Süreyya Akbaş, Büşra Kurt, Ferda Yaman. Aklıma gel.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: arayınız bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
0: Devamlı arayış içerisinde. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
2: Kalktık kasırgen gittik.
1: Konservatöre gördüm.
2: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarık.
3: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
4: Sultanın cazibeyi, cezbeveren sultanıydı.
3: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol. Aynı sürekli sevdiğim. İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
5: Kendi gitti. Sevgisine gitti.
6: Ey

Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Seherde uyanırlar cümle kuşlar. Dillü dillerince tesbihe başlar. Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok

semavatın kapılarını açarlar. Müminlere rahmet suyun saçarlar. Seherde kalkana hülle biçerler. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim diye güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. İşte böyle ifade ediyor Sultan 3. Murat Han gaflet uykusunda olduğumuzu. İnsan kelimesinin bir anlamı da unutandır. Gerçekten de ne çok unutuyoruz. Gecenin ve gündüzün birbirini takip ettiğini, güneşin tepemizde bizim için asılı durduğunu, hayat kaynağımız suyun yerden göğe, gökten yere durmadan devrettiğini, topraktan beslenmemiz için nimetler bittiğini, bütün kainatın adeta etrafımızda pervane olduğunu ve hizmetimize verildiğini unutuyoruz. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyoruz. Gafletimiz bununla da sınırlı kalmıyor. Dünyalık işlerimizde Rabbimizi hatırlamadığımız gibi onun huzuruna çıkarken, namaza dururken bile bedenimiz ibadetle meşgulken, kalbimiz ayrı telden çalıyor. Dünyalık düşünüyor, dünyalık da boğuluyor. Rivayet edildiğine göre İsa bin Meryem aleyhisselam şöyle demiştir: İçinde Allah'ın zikri geçmeyen her konuşma batıldır, boştur. Tefekkürsüz her sükût gaflettir. Kendisinde ibret bulunmayan her bakış oyun, eğlencedir. Kelamı zikrullah, sükûtu tefekkür ve bakışı ibret olan kimselere ne mutlu.

sen dünyada uyanmayanlar, Allah korusun, ahirette uyanırlar ki bu çok acıdır. Allah dostları, bütün kötülüklerin kaynağının gaflet, yani Allah'ı unutmak olduğunu bildirmişlerdir. Gafletten uyanmanın alametleri neyse şöyle sıralamışlardır. Dünya işlerinde kanaat ehli olmak, acele etmemek. Ahiret işlerinde ise tam aksine çok hırslı ve aceleci olmak. Dinin emir ve tavsiyelerini yerine getirebilmek için ilim ve gayrete yapışmak. Halkla ilişkilerde ise nasihatleri dinlemek ve idare yolunu tutmak.

0: Allah dostları bastıkları yeri, bastıkları gönlü gaflet uykusundan uyandırırlar. Allah'ı unutmanın acısını tattırır, daima Allah ile olmanın zevkine vardırırlar. Kasr-ı dergahına gelenler de hallerini böyle tarif ettiler. Gaflet uykusundan uyandık dediler. Dünyanın sahteliğini anladık, gerçek hayatın farkına vardık, manen dirildik dediler.
1: Kapısımızın görür görmez herkes gayri ihtiyari Allah diyor Celle Celaluhu. Çünkü onların vasıfları diyor malum Allah dostlarının. Onları görerken, gören kişi hemen Cenab-ı Hakk'ı hatırlar. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatıyor. Cenab-ı Hak'tan gaflete dalındığı zaman hemen istiğfar ediyor. Ya Rabbi diyor ben işte şu kadar zamanım gafletle geçti diyerekten hemen Mevla'ya bağlanmak istiyor. İstiğfar ediyor efendim. Kulluk vazifesi ne gerektiriyorsa onu yapmaya, bol bol ameli salihler işletmeye gayret ediyor. Tövbe aldık. O gecede vazifeleri yapınca efendim şartları yerine getirin. 8 elek diyorum ben ona. 8 elekten tam geçilirse alemler orada efendim. Bizim senelerce geçirmiş olduğumuz gece gündüzümüz efendim baktık ki hep gaflette geçmiş. O sabah efendim alemler değişti. Ondan sonra efendim Kur'an okumalar değişti. Cemaat tat almaya başladı. Namazlardan tat almaya başladı. Bizim en fazla tat aldığımız bu ezanlar okunuyor kardeşim. Ezanda çok işler var. Ondan önce ezan çok okuduk, dinliyorduk ama gafletle dinliyormuşuz. Namaz sonra. Namaz kılmak istiyor insan böyle. Namazdan tat alamıyor efendim. O kadar bir namaz içerisinde. Sonra Cenab-ı Hakk'ın sohbetinin yapılmasını istiyor. Cenab-ı Hakk'tan hiçbir an kalbimiz Allah'tan ayırmamak için hep Allah'ın sohbetinin yapılmasını istiyor insan. Evet. Sohbeti dinleyenler çok muhabbetli dinliyorlar. Devamlı konuşulsun istiyorlar.
2: Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor. İnsanların gidişatı değişiyor. İnsanların görüşü değişiyor. İnsanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Saadat-ı İkram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor.
1: İşte insan hiçbir an Cenab-ı Hakk'ı hatırımızdan çıkartmayacağız. Çünkü dünyaya bağlanırsa insan diyor bir ayet celide iman eden kullarım nazargahı ilahi olan kalbi hiçbir şey meşgul etmesin diyor. Ne meşgul evlat mallarınız ve evlatlarınız orayı meşgul edip de benim yerimi almasın. Beni unutturursa fevlâike mülhâs sonra husrana düşersiniz diyeceğim. Ora benim yerimdir efendim. Oraya kimse girmesin diyor Cenab-ı Hak. Bunu istiyor bizden. Cenab-ı Hak nimetlerinden tadarken evveli besmele sonu elhamdülillah ile Allah'tan gafletsiz olarak yani bu her şeyi değişiyor efendim. Yani değişmeyen bir şey yok. Bütün alemler değişiyor.
0: Kasr-ı Köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasr'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasr'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
3: Yani onun nerede menfaatlarını görmedik. Yani ben çok Gavs'ın himmetini gördüm. Her yönde. Dünyevi ve uhrevi, maddi manevi. Maddiyata da Gavs kefildir. Maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir.
4: Yasin Temel 1938 yılında Trabzon'a bağlı Yeşiltepe kazasında dünyaya gelen Yasin amcanın Gavs-ı Kasrevi Hazretleri ile tanışması bundan tam 43 yıl öncesine tekabül eder. Mekan Ankara 8. caddede bulunan saadete mazhar bir evdir. Yasin amca Gavs Hazretlerini görür görmez dünyada bir Gavs varsa o da bu zattır diyerek intisap eder. Ve bir intisap hikayesi daha böylece başlamış olur.
3: Hacı Mehmet Temel oğlu Yasin Temel, Trabzon, Of, Yeşiltepe doğumlu, 1938 doğumluydu efendim. 1957'den taşeronlara başlayarak müteahhitlik yapıyorduk. 2000 senesine de bıraktık bu müteahhitlik şeyi. 69'da efendim Gavs Hazretleri rahmetullah Hazret Davut Temel kardeşim bizi ona efendim tanıştırdı. Mübarek zat rahatsızdı ve Ankara'ya biz 8. caddede oturuyorduk. O da 4. caddeye geldi. Bizim Hacı Davut Temel bize dedi ki Gavs Hazretleri geldi, ziyaret edelim. Böyle gece yatsı daha olmamak üzere. Biz de eve yakın idi. Ankara 4. cadde Emek Mahallesi 4. cadde, biz de 8. caddeydik. Gittik o mübareği görünce o bambaşka bir nurani bir Allah dostu oldu.

0: olduğunu şey ettik yani, hiç yerde şüphe yok. Kurban o eve sanki bir güneş, nur gibi parladı yani. Orada zaten biz ne bilelim, orada cemaat oturuyor ama acaba Kavs Hazretleri kimdir? Zaten kendini belli etti Kavs'ın. Yani evladı Resul Davud'un anlattığı şekilde o mübarek zat karşımıza çıktı. Biz hemen şüphesiz, yani başka şeyhim var, hiç onu şey etmeden Kavs'ın tövbesini aldık. Aldığımız zaman da kurban tabii bir insan sanki yani evladı Resul'ün elini tutmuş gibi hal geldi bize yani. O kadar o mübarek zatını elini tutmamızla ona intisap etmemiz ayrı bir gönlümüz tasdikle mutmain oldu. Ama artık onun ne tarifi mümkün değil yani, güneş gibi bir nuri cemali vardı kurban. Hele teveccühe girmek başladığı zamanlar sanki güneşe bakamadığımız gibi gözlerimiz kamaşıyorsa, o Kavs'ın zatın sana bakarsa insan yere eriyor yani. O kadar cemaline bakamıyorsun zaten. Desek de o mübarek nispeti o kadar etkiliydi Kavs. Ve Kavs olduğuna da söylediklerine de hiç zerre kadar şüphemiz olmadı. Kime dediysek kurban, arkadaşlarımız bizi güvenenler hep gitti Kavs Hazretleri'ne intisap ettiler. Böyle bir mürşit görmedim. Bundan da başka kurtuluş yok. Çok arkadaşları, sarhoşları, devamlı evine 50-70 yaşına olan insanlara oraya getirdi ve irşad oldu, namaza başladılar.
1: Ömrü boyunca karanlık bir mekanda bulunan kişi, güneşin tüm aydınlığıyla arz-ı endam ettiği bir vakitte dışarı çıkarılırsa, elleriyle yüzünü kapatır, çöküp kalır olduğu yerde, hareket edemez bir süre. Çünkü gözleri karanlığa alışmış ve güneşin kudretinden o ana dek hiç haberdar olmamıştır. Allah'ın veli kullarından bir zatı hayatı boyunca ilk kez gören bir insan için de durum işte böyledir. Bu yüzdendir Evliyaullah'ı gören nasiplilerin gözlerinin kamaşması ve bu yüzdendir cezbeden cezbeye tutulmaları. Bir de nasibi olmayanlar vardır ki karanlığa müptela olmuşlardır onlar artık. Karanlık uğruna gözlerini verip kör olurlar da güneşe bir an dahi tahammül edemezler. Her insanın hayatında en az bir kez bir Allah dostunu ziyaret etmesi duasıyla Yasin amcanın Kavs Hazretlerini gördüğü ana gidiyoruz şimdi.
0: Ankara'da gelmişti ya, uğramıştı. Biz ondan sonra gittik kasrı. Biz Ankara'da ilk görüşmemizden sonra gittik Ankara'ya. Kasrı. Biz kasrı da bilmezdik. Kendi arabamla gittim. Çok arkadaşlarımız vardı yani. Tanıdığımız arkadaşlar vardı. Arabayı aldım. Bizim vardı, Hacı Ahmet Bayraklı Bezenek. Onu götürdüm. O da Hoca'ya gitmişti. Onunla beraber gittik. Diyarbakır'dan Veysel Karani Hazretleri'nin oradan bir yol alıyor dediler. Karşı sorduk oraya da. Veysel Karani dedi, Kasrık köyü Kavs Abdülhakim Hüseyin'in yeri neresi? Dediler, git biraz daha yol döner. Yol da kurban, araba ancak gidiyor. Kötü bir yol yani, öyle şey değil yani, asfalt değildi. Arabamız Kasrık'a evin yanına kadar gittik onunla. Kavs içerideydi. Kendi ev hanesindeydi. Gelen acemi kimse, o zaman da karabalık yoktu yani, Kavs Hazretleri'ne doğudakiler yani, bizim Anadolu gençlerinden ya 3-5 tane olabilir ama biz de götürdük oraya Kavs Hazretleri'nden. Kasrık'ta adam aldık, hatta su da avlede bir su akardı. Kardeşimizin bir tanesi çok sarhoş, 70 yaşlar civarında aday yapacak dedi, ya ben burada yapamam dedi. Çok yani onun da bize sebep olan gene bizim Davut, Allah rahmet etsin, o götürdü. İçeri eve geldi. Namaz niyazı yoktu. Kavs'a gittiği zaman da bambaşka bir hal oldu. Ehlakı değişti. Ailesine saygısı değişti. namaza başladı, içkiyi bıraktı ve dediler şu sudan şey yap. Usul ya ben o su soğuk, kasıktır, kasık su. Dediler hele bir bak dedi. Suya bir baktı kurban, su sıcak. Azap aldım dedi, su sıcak. Şaratlara bir şey zorluk yok ki. Adam aldı ve o kardeşimiz de ondan şey aldı, tövbe aldı. Ondan sonra her zaman Gavs'a giderdi, çok sık giderdi ve hacca da devamlı bir halalda hacca giderdi. Devamlı izin işlerdi, giderdi yani. Gavs'a aşık olmuştu o arkadaşımız da. Yani Gavs'ın nazarı güneş gibidir yani. Güneş nereye vuruyorsa orayı yakar. Gavs'ın öyle nazarı vardı. Yani inan ki kurban gözlerinin nurine bakmak imkanı yoktu. Ana bakamayız ki. Gözleri insan...

Rauf Hazretleri gittim menzile. Menzile gittikten sonra biz gittik tekrar Rauf Hazretleri'ne. Onun mübarek şeyine durmamız, yani müteahhitlik de yapıyoruz ama hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Onunla durduğumuz zaman sanki böyle bir mübarek bir Allah'ın dostuyla beraber oturuyoruz. Kalplerimiz böyle ihlaslı, manevi halde oturuyoruz. Yani dedim kurban, bir ricam var. O Batman Lömer'de yani şöyle de nedir? Dedim kurban, ben hac bana farz oldu mu? İnşaat var, satılmamış. Param var. Babam her şeyle ilgisi yoktur. Hacca gidebilir miyim? Dedi ki maslahat alırsan arkadaşından hacca gitmen lazım dedi. Dedim alırım kurban. Rahmetli İdris Kuruş kardeşimizden dedim. Dedi ne demek dedi. Ne kadar istiysem vereyim. Ölürsen helal olsun. Ölmesen geliverirsin. Ben dedim vesiyetimi çocuklara ettim. İladerleri ettim. Öderler inşallah. Gavsun bana oradaki hacca gitmemin sebebi olmasıyla çok bir manevi hallerini gördüm ben hacde Kavs Hazretleri'nin. O zat zaten olmasaydı ben Kavs Hazretleri'ne rahmetli annemi de aldım getirdim. Şey de vardı efendim, yalnız gittik, kimse yok. Arapça da bilmiyorum ama Kavs'un himmetiyle öyle bizi götürdü ki ilk Mekke'ye gittik, 40 küsur gün kaldık. O zaman Kavs Hazretleri'nin nispeti Seyyid Abdussemed isminde, biz Seyyid'ik, evladı Resulüz demiş ve oraya gittik. Adam bize çok bir tarzı müstakil bir oda verdi, bu Kavs'un himmetiyle oldu. Yoksa bizim şeyimiz değildi, onun himmeti. Paramız da ona verdik, teslim ettik. Ondan para alıp harcıyorduk. Kavs'un bir nasihati oldu hacca bana müsaade edeceğim. Sakina dedi, orada Araplar var, onlar Resulullah'ın şeyleridir, komşularıdır. Hiçbir şeye şey etmeyin, hiçbir şeye bakmayın, ibadetle meşgul olun. Hac'dan geldik, bize uğra dedi, geldik, geldikten sonra geldik Ankara'ya. Ankara'dan sonra Kavs Hazretleri'ni ziyarete gittik mübareğe. O vakit hemen hemen cami de bitmiş idi, çalışıyordu. O büyük bir şey vardı orada, konak ilk aldığı yerde eski bir konağı vardı ev. Uğradık ve dedik Kavs Hazretleri'ye ki, geldiniz mi? Dedik evet kurbanım. Ve Kavs Hazretleri'nden divan vardı, eski evden böyle bir divanı vardı, ona oturuyorduk. Biz o divana geçin dedim. Divana geçtik, oturduk.

0: Kurban, oturunca biz çorba ikram ettiler. Divan ayrıydı, yani o yeri ayrı. Misafirler içindi o zaman. Biz çorbamızı iç ve esasında Şah Hizna'nın torunu geldi. Ahmet Heznevi'nin oğlunun torunu. Ufak çocuk yani, 2-3 yaşına kurban. Gelme esnasında Kavs Hazretleri'ye haber verdiler. Dediler kurban böyle böyle. O çocuğa taciben kurban Kavs Hazretleri ayağa kalktı, aldı yanına oturtturdu. Yani bizim anladığımız kadar bir müşid-i kamile insan terakki adaptan yükselir. Adap olmazsa hiçbir şey olmaz kurban. Kavs'un şeyi o kadar yani, o çocuğu adap edince artık koca Kavs, zamanın Kavs'ı gelmişti efendim, ona kalktı. Oraya kalkmayabiliyordu. O kalkınca hepimiz kalktık kurban.
1: İmam Şahrani Hazretleri şöyle diyor: bütün tarikat ehli arifler, insanın kalben Allah'ın huzuruna çıkmasına engel olan sıfatların giderilmesinde yardımcı olabilecek ve yol gösterecek bir kamil mürşide bağlanmanın zaruri olduğunda ittifak etmişlerdir. Böyle bir mürşidi aramak ve bulmak herkes için zaruri ve vaciptir. Zira namazın kemali de tamamı da bu huzura bağlıdır. Bu, vacibin tamamlanmasına yardımcı olan şeylerin de vacip olmasıyla ilgili bir kuraldır. Bu kural burada da geçerlidir. Namaz vacip olduğu gibi, namazı tamamlayan kalp, huzuru da vaciptir. Mürşid-i kamillerin rehberliğiyle hem dünya hem ahiret saadeti elde edilir. Onlar nefislerini terbiye etmiş, ruhlarını tanımış olduklarından insan tabiatını çok iyi bilirler. Kimin huzuru neye bağlıysa tespitini yapar ve ilacını verirler. Maddi ve manevi nimetlere kapı olurlar. Yasin amcadan dinliyoruz.
0: Yani onu nerede menfaatlerini görmedik. Yani ben çok Kavs'un himmetini gördüm. Her yönde, dünyevi ve uhrevi, maddi manevi. Maddiyata da Kavs kefildir, maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir. Çünkü o zatın şeyini bizim kantarımız çekecek şey değildir. Kuvvette yüzümüzü yoktur. Ama o zatın tarifi işte teveccühlerde girdik. Benim karşılıkta iki defa menzile gelmeden gittik geldik. Yani buna da sebep olan kardeşim Davut Temel oldu yani. Her şeyde bir sebep. Sebepsiz şey olmaz. Davut'a da sebep olan Mehmet Yarbay. Davut dediğimiz kardeşimiz cezbelendi. Doğru yola tuttu. Kendisi hafız-ı kelam idi. Hakikaten gitti. Kavs'a erişti. Hidayet Allah'tandır zaten. Allah ona nasip etti. Ve bu kadar da insanlar bütün bu kapıya gelip kurtulan milyonlarca insan, aileyle huzur gören, Kavs olmasa bunlar hep çoğusu ailesiyle iski hastalıklarından kurtulamaydı, ama buna sebep olan Kavs Hazretleri'dir bu bana. O kadar himmetleri var yani. Bunu tarifini anlatmak yüzüm dilim yetemiyor. Çünkü büyük himmetleri oldu. Manevi himmetleri oldu. Zamanın Kavs'ıydı. O mübarek zat Seyyid Abdülbaki Hazretleri de zamanın Kavs'ını işaret vermişti Kavs Hazretleri. O da zamanın Kavs'ı şu anda. Verdiği işarete göre öyledir. Kavs'a intisap edip muhabbet, ihlas, teslimiyetle teslim olanlar hiç kimse buna şeytan da musallat olmuyor. Ama şeriattan, Kur'an'dan, Resulullah'ın sünnetinden ayrılmamak kaydıyla öyle yaşadığı vardı.

Seyir Hazretleri parayı verecek, hesabını kapatacak ameliyat olunca, yok dedi, ben bir şey almıyorum, bu zatın ameliyatını ben de yapmadım ama kim yaptığını bilmiyorum. Ve o zatın mübarek rahmetlik oldu, bize de işte o Seyir Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek, kimisine postini, kimine efendim namazını, kimine şeyini ayrı ayrı Seyir Hazretleri hediye etti. Biz de onları saklıyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
4: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Hicret bir peygamber sünnetidir ve bu sünnet her ne kadar 622 yılında başlamış olsa da bu yolculuk o günden bugüne devam etmektedir. Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinden Şah-ı Nakşibend'e, ondan Mevlana Halid Hazretlerine, bütün Allah dostlarının hayatı hep rıza-i ilahi uğruna hicretle geçmiştir. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de bu hicret halkasını devam ettirenlerden olmuştur. Önceleri Bitlis'in Taruni köyü, oradan Bilvanis, Kasrik ve son olarak Menzil köyü. Evet, Gavs Hazretlerinin hicret yolculuğunun son durağı Adıyaman'ın Menzil köyü olmuştur ve halen oradan dünyaya rahmet akmaktadır. Yasin amca anlatıyor.
1: Bir iki defa Gavs'ı ziyaret ettik şeyde, Kasrik'te. Sonra dediler Kasrik'ten ne Gavs Hazretleri Adıyaman Menzil Kahta Menzil'de bir yer aldı. Daha gelmemişti oraya. O mübarek zat tekrar menzili almıştı. Devam ediyordu oranın organize imarına. Biz de gittik menzile geldi zamanda. Biz de menzile gittik kendimiz 1970. Yeni bir cami başladı. Biraz oraya çalıştık. Camiye şeye başladık, çalıştık. Su şeyleri yapıyordu. Orada mübarek başımıza geliyordu sabahleyin. Erken o zat orada dururdu, biz de çalışıyorduk serbest olun diye, başımızda dinleniyordu ve ben Ankara'ya döndük, tekrar biz Kavsa'yı ziyarete gittik. Kavsa Hazretleri teveccüh yaptı bize menzilde. 2-3 defa Allah nasip etti, Kavsa'mız teveccühüne oturduk. O zaman cami yapıyordu, camiye başladığı zamanla Batmanlı Hacı Ömer tercümanlığını yapıyor. Yani Türkçe de biliyor da mübarek ekseriyette tercüman olarak söylediğini biz ona söyledik. Daha iyi bize anlatıyordu. Tercümanlığından sonra dedi ki Kavs Hazretleri rahmetullah diyor ki dedi teveccüh yapılınca diye sabahleyin hiç bir şey yemeyin. Teveccühden sonra efendim çorba içersiniz. Biz de verdiğine saati o arkadaşımız Batmanlı Ömer söyledik. Kavsumuzun şeyini girdik. Sarflandık cami altta. Teveccüh etti. Bütün istimdat. Oradaki kardeşlerimizle ayrı ayrı bir manevi hal. Herkesin üzerine ayrı bir teveccüh yaptı. Teveccühden çıktık. Tekrar efendim biz izin istedik. İzin isteyince dedi kalın dedi Kavs Hazretleri. Bizde bir kardeşimiz var aceleydi illa

0: gidelim dedi. Ya kardeşim, biz buraya geldik, bir manevi kavşumuz her zaman yanına değilik, duralım dedik. O da gidelim dedi. Biz de ona şimdi Kavs Hazretleri rahmetullah izin istedik. Gitmeseniz iyi olur dedi. Biz o laf üzerine arkadaşımızı kırmadık. Dedik ya beraber iki geldi, bari biz yola girelim. Girdik, Fırat Nehri'ne inmeden Kahta'dan iniyoruz deriye. Lastikler patladı, kaldık oraya. Oradan da menzil yakın sayılır. Hadi bakalım dedim, git bakalım nasıl gideceksin? Biz bir manevi bir müşire bağlandıysak bir fayda görmek için geldik. Yani biz gezmeye gelmedik. Döndük geldik, nereye geldiniz mi? Ne dedi. Size dedim, kalın dedim size. Tabii o da bir hikmeti ilahi oldu, ayrı kalsın nispetiyle. Sabah kaldık o akşamı, sabah oldu, izin istedik, gidersiniz, gittik.
1: Hayatta en zor işlerden biri bir insanı an be an taklit etmektir. Bunu çocuklar oynar kimi zaman aralarında. Karşıdaki ne söylerse aynısı söylenir, gülerse gülünür, ciddi bir ifadeye bürünürse ciddileşir. Ne var ki oyun da olsa fazla uzun sürmez bu durum. Burada bir insanın başka bir insan gibi davranması değildir kastımız. Bir insanın başka bir insanı özümsemesidir. Buna kainatta en uygun yaratılmış ise hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ın veli kulları Allah'a olan yakınlıklarını sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutabat ederek elde etmişlerdir. Makamlarının sırrı bu mutabatta gizlidir. Bu sırdan evvel elde edilmesi gerekense Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden zerre şaşmayan bir mürşidi kamile teslim olmaktır. Gavs Hazretleri'nin mürşidi Şah-ı Hazne'ye duyduğu bağlılık ve teslimiyet, son nefesine kadar görenlerde hayranlık uyandırıcı bir aşkla sürmüştür. Öyle ki bir ameliyat masasına yatmak dahi Gavs Hazretleri için mürşidine mutabat vesilesi olmuştur. Yasin amcadan 1972 Mayıs ayının son günlerini dinliyoruz şimdi.
0: Ankara'ya geldi, Çankaya Hastanesi'ne karar verdi. Dedi Şahizna benim ameliyatımdan aynı ameliyat oldu. Kendi ona intisaben ben de aynı ameliyata karar verdi olma. Gavs Hazretleri ameliyat olduğu hastanenin adresini verdi bize. Gittik orada. Öğle ile kindi arasında kurban. Aşağı yukarı o ameliyat 3,5 saat sürdü. Öyle bir ameliyat ki yani doktor da hayret etti. Ağır bir ameliyattı. Buna doktor Alaaddin efendim, doktor Ahmet var çağ. O zat da vardı efendim. Osman Aydınlık evet, Osman Hoca vardı. O doktor Alaaddin Bey ameliyat olunca Seyyid Dağ Hazretleri de var. Var ama ameliyatta var. Biz sadece Kavs'un kayını Hazreti Sıtkı rahmetullah onunla biz kapıda bekliyoruz. Yani yatacağı odada. Tabii kindi oldu. Biraz vakit geçti. Ezan okundu. Kavs Hazretleri ameliyat şeyinden geliyor. Öyle bir narkoz vermişler ki uyuşturmuşlar. Ama kapıdan içeriye girince Kavs Hazretleri böyle tekerlekli arabalan gelmezse gülümsedi mübarek. Nasılsınız demiş. Doktor da peşine, Seyyid Ağa Hazretleri peşinde gelip selam verdi. Doktor Seyyid Ağa Hazretleri parayı verecek, hesabını kapatacak ameliyat olunca. Yok dedi, ben bir şey almıyorum. Bu zatın ameliyatını ben de yapmadım ama kim yaptığını bilmiyorum. Manevi bir eller girdi diye. Ben de şaşırdım diyor. Böyle bir şey görmedim diyor. Daha bu kadar ameliyat ediyorum. Böyle bir şey rastlamadım diyor. Para istemiyorum da inşallah ahirete onun da faydası olur. Kavs Hazretleri yatağına koydu. Hazreti Sıtkı kayınına dedi ki ben namaz kılacağım. Mübarek zaten ameliyat bez üzerinde hemen teyemmüm ettirdi. Orada işaretle namazını kırıldı, terk etmedi. Hazreti Sıtkı'ya

Ameliyattan sonra biz devamlı hastaneye gidiyorduk, eve gidip geliyorduk. Mehmet Yarbay, efendim Doktor Ahmet Sağ, Seyda Hazretleri, Seyit Muhammed Hürşit Kavs'un büyük oğlu, bizim de Ayrancı'da 4. caddede bina var, satılmamış. Biz 3. kata duruyoruz. Doktor Ahmet dedi bize ki, tabi samimi olduğumuz için Doktor Ahmet'le gidip geliyorduk, Diyarbakır'a onunla görüşüyorduk, Kavs'un doktoruydu. Dedi, bu evi dedi bize tahsis eder misin? Dedim, kurban niye misafirimsin ki? Yok dedi, çorbamızı da biz yapacağız, sen karışma dedi, sağlıklar öyle istiyor dedi. Şeyde de yataklar mataklar serildi odaya falan, 1. katta. Mehmet Yarbay geldi, artık onun etrafı Seyyid Abdülbaki Hazretleri, efendim Seyyid Hazretleri, Seyyid Muhammed Hürşit son gün geldi. Demek ki rahmeti, Allah'ın rahmetine kavuşmak esnasındaydı. Geldi efendim, orada yattıyla o akşam Mehmet Yarbay şunu dedi, arkadaşlar dedi, bizzat bu akşam Resulullah'ın kapısını çalacağız demiş. Sabah oldu, saat 4:30'da rahmetli oldu. Fayda yok dedi. Mehmet Yarbay dedi bunu. Peki, gittik biz sabahına hastane. Bu sefer hastaneden getireceğiz ama bizim eve getiriyoruz önü kurban. Başka gidecek yeri yok zaten. Tanıdığımız o idi, kimsenin evine de. Bizim ev boş idi, zemin kat. Bizim bir kardeşimiz vardı, Hasan Koz isminde, o bir tabut yaptırdı, getiriyor. Ben de Hacı Bayram'dan gittim, aldım bir tabut. Tabii o götürdüğü tabuta Kavs Hazretleri sığmadığı için ben Hacı Bayram'dan aldığım tabutu getirdik ve ona Kavs Hazretleri rahmetullah ona koyduk, eve getirdik. Eve şimdi bunu hazırlıyoruz. Allah şefaatlerin nail etsin cümlemize inşallah. Hazırlayınca kurban otobüs, büyük bir otobüs tanzim ettiler. Taksi de vardı ayrı tanıdıklarını. Otobüs efendim kurban alt kısmında Kavs Hazretleri'nin kucağında dediler yok. Otobüsün dediler üstteki arka şeyini, koltuğunu şey yapalım, ona koyalım onu. Biz de onun yanına yattık. Tabutladılar, koydular. O hangi yeni tabut götürdüler, o kaldı oraya şeyde, bizim daireye zeminde. Ve sabah erken aldıktan sonra hemen öğle olmadan yola çıkacağız ama kurban bir yağmur tuttu Ayrancı'da, bir yağmurdan efendim Dikmen tarafından gidiyoruz ama abi Dikmen'le efendim aşana kadar öyle bir yağmur girdi ki mübarek sanki oraya toktu, diğer yerler güneş kavusun seni dediler orada arkadaşlar, kavusun rahmeti bir ahirete, bir alemin gitmesi, bir alemin yok olmasıdır dedi. Görüyor musunuz dedi, şu rahmet ilahi var mıydı burada, yağmur yok. Kavs Hazretleri'nin yol başından sonra yağmur yok. Kurban hikmet ilahi geldik. Menzile geliyoruz otobüsle. Menzile ilmekte ördekler vardı, koyunlar vardı, hayvanlar vardı. Sabah güneşi daha doğmak üzere, daha doğmamış. O esnasında kurban hayvanlar, ördekler bir bağırma çıktı, biz de dayanamadık kurban. Kavsu girince onlar bağırdılar. O esnada kavsu götürdük, caminin bir medresesi vardı, oraya getirip koyduk. Doktor Ahmet, Hacı Osman, Hacı Molla Yahya vardı oranın, Molla rahmetullah, o da rahmetlik oldu İstanbul'a sonra halifeydi. O da var, koyduk önceden Kavs Hazretleri rahmetullah orada yıkama şeyini şey ettiler. Burada yıkarız dediler. Yıkandıktan sonra yerini hazırladılar şeyde, menzildeki kabrini hazırladılar. O anda Bolu milletvekili ameliyat yapan kişimiz, biz orada cenazesini kıldık Kavs Hazretleri'ne ama o yetişemedi. Gelince dedi de böyle böyle Bolu milletvekili efendim Doktor Alaaddin Bey geldi. Tekrar cenazesinin namazını kılalım. Kabirde götürdükten sonra cenaze namazını orada tekrar kılındı. O mübarek oraya defedildi. Gavs'ın Gavs'ımızın kayını

0: Hacı Sıtkı, Gavs'un sohbeti var. Bütün sofralar bir sene devamlı efendim Yasin-i Şerif okusunlar dedi.
1: Gavs Hazretleri dünyasını değiştirirken ardında yeni bir gün bırakıyordu. Yeni bir başlangıç. İslam coğrafyasının en güzide dergahlarından birini, asrın karanlığını boğmak için ateşlenen ulu bir meşale gibi Anadolu topraklarına bırakıyordu. Gavs Hazretleri ardında pek çok kıymetli hatıra bırakmıştır, hiç şüphesiz. Bunlara kullandığı bazı eşyalar da dahil. Ancak geride bıraktığı sufiler ve her geçen gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda bir adım daha ilerleyen Kasrek dergahı onun en büyük hatırasıdır. Gavs Hazretleri ile tanıştıktan sonra hayatını dini İslam'ın emirlerine göre yaşamaya başlayan binlerce gönül, Gavs Hazretleri'nin bu dünyada bıraktığı en büyük eserleridir. Her biri ciltler dolusu kitap edecek bu hayatları sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.
0: Ve o zat-ı mübarek rahmetlik oldu, bize de işte Gavsiyle Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek, kimisine posteni, kimine efendim namazhane, kimine şeyini ayrı ayrı Sihir Hazretleri hediye etti. Biz de onları saklıyoruz. Böyle Sihir Hazretleri verdiği zaman Gavs'ın misvakidir sana vereyim dedi. Bizim Gavs Hazretleri zaten evden kalktığında hediyelerini herkese verir. Biz de ona dedik. Adam dedi, utanıyoruz yani işlemeye de. Abdüssemet dediğimiz halife, o da şeydi, şeyi verdi ya, namazcağını verdi ya. O böyle bir bağırdı, bu bana yeter kurban, bir şey daha talep etmedi. Herkesini Süleyman Kuruş'a da verdi, bir kısım tebellen cübbeler mi böyle. Misvakı bana verdi, çakı bıçağı kullandığı çakı bıçağını verdi. Efendim rahmetli Hazine Emel babam sakallarını şey etti, ben de o zaman yanındaydım. Sakallarını bana verdi. Ben de aldım. Onları teberrüke saklıyorum. Ayrıca de efendim sarığı vardı mübareğin. O sarığı kullanıyordu bizzat şeyinde. Başına sarıyordu. Rahmetli babama verdiğini, babamdan da bana kaldı. Babam ölünce öyle saklıyoruz teberrüğünü. Kavs'ın çok hikmetli kerametleri vardı kurban. Yani çok faydalandık. Hala daha şu anda intisabım Gavs'ın ile o dergahadır. Efendim ne kadar anlatsa Gavs'ın şeyinle bitmez kurban. Allah razı olsun. Çok yani ümmeti Muhammed'e Gavs'ımızın şeyi var. Usta olmalı ki kendinden daha iyi usta yetiştirirsin dedi. Bunu da diyen Gavs'tır. Demek ki evlatlarını ona göre yetiştirmiş. Ey sofiler, kendinizin birbirinizle kardeşsiniz, din kardeşisiniz. Kardeşinizden daha üstünsün. Bir yere şey etsin, yemeğinizi, şeyinizi bir sofi kardeşinizin evine gidip şeysiz yiyebilirsiniz. Ve bu nasihatlarda bulundu. Namazlarınızı kılın. Yani çok çok nasihatta ve çok kişiler de aile efradini kurban barıştıran, çok kişileri sarhoşluktan namaza başlatan Gavs Hazretleri rahmetullahın şeyidir, irşadidir. Allah ondan razı olsun. Allah ümmeti Muhammed'e kıyamet sonuna kadar da baki kılsın. Allah iman kamille Gavs'ımız Resulullah'ın civarına libaül hamdü sancağın altına hepimizi ümmeti Muhammed ihsan etsin inşallah. Hepsinin ümmetleri çok. Onun tarifi mümkün değil.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programından hürmetlerimizi ve selamlarımızı göndererek bugün konuğumuz Büşra Bozbey Hanım'a hoş geldin diyoruz. Sizlere de radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş bulduk. Herkes adına hoş bulduk.
0: Büşra Hanım, bugün sizinle öyle bir konuyu ele alacağız ki belki hani erkek çocukların alanına girdiği düşünülen, halbuki biz hanımların da çok çok dikkat etmesi gereken bir kavram. Kahraman diyeceğiz. Kahraman nedir? Ve kahramanlık aslında nasıl bir şeydir? Nerede olmalıdır? Şimdi modern dünyanın kahramanları var, popüler kahramanlar var, kahramanlaştırılan var. Bir de öz hakiki bizim kültürümüzde kahraman olanlar var. Bunların hepsine değineceğiz inşallah. Öyleyse hemen başlayalım. Modern dünyanın popüler kültürle zihinlerimize böyle çakarak kazıdığı bir süper kahraman figürü var. Ve bu figür İslam ahlakının benimsediği yiğit ve erdemli insandan çok farklı bir karakter. Hani böyle pelerinli olanlardan bahsediyoruz. Şimdi bu yiğit ve erdemli insanın hakiki kahraman olduğu düşüncesiyle diğer kahramanlar arasında ne gibi temel farklar var?
1: Öncelikle konu ihtiyaç bir konu, istek değil ihtiyaç bir konu, bunu belirtmek gerekiyor. Evvelinde evet, bir kahraman figürü var insanların kafasında, sadece çocukların değil yetişkinlerin de kafasında bir kahraman figürü var. Yoldan geçen bir insana sorduğumuzda bana bir kahraman ismi söyleyin dediğinde ilk akla gelen bu saydığınız aslında Marvel kahramanları geliyor. Kahraman kelimesinin direkt bunlarla özdeşleşmesindeki en temel sebep de küçüklükten beri aslında bizim bunlarla büyüyor olmamız. İşte çizgi romanlarla, karakterlerle, çizgi filmlerle, normal filmlerle, dizilerle hep bu karakterlerle büyüdük. Hala da seviliyor, izleniyor bu sektörde. Batı literatüründe kahraman sıfatı normalde hep ülkeyi kurtaran, dünyayı kurtaran, ülkeden kasıt daha çok Amerika oluyor bu genelde. Amerika'da başlıyor. Kurtaran tiplemeler var ve bu kurtaran kahramanların en büyük özellikleri süper güçlerinin olması ve hepsinin belli bir kostüm içerisinde bu işi yapıyor olması. Süper güçler ve kostüm olmayınca bu kahramanlar kahraman olamıyor.
0: Zaten hani özellikle süperle özdeşleşen o kahraman ne yapıyor? Gömleğini bir açıyor, üzerinden özel kostüm çıkınca dediğiniz güçleriyle evet, ortada dolaşıyor.
1: Ondan sonra kahramanlık vasfı yükleniyor ve bu şekilde kahramanlık oluşuyor. Haliyle çocuklar da, gençler de, ya da çocuklardan gidelim, kahraman olmak istediği zaman o kostüm olmadan o kahramanlığı yapamayacağını düşünüyor ve bununla kafasını özdeşleştiriyor. Bu Batı literatürünün dayattığı ve bize empoze ettiği kahraman figürü. Süper güçlü, kostümlü, dünyayı kurtaran bir kahraman tipi. Ha bu arada bu kahramanlar dünyayı kurtarırken başka felaketler de arkalarında bırakıyor, bütün şehri yıkıyor. Ama en nihayetinde bir insanın hayatını kurtarıyor. O da farklı bir kahramanlık algısı. Öte yandan aslında İslam literatüründe kahramanlığın karşılığında yiğitlik kavramı daha çok kullanılıyor. Bir insana yiğit kavramını sorduğunuz zaman yerel bir isim söyleyecektir. Ama kahraman derseniz ilk akla gelecek isim Süpermen olacaktır.
0: Süper kahramanlar.
1: Ya da işte Süpermen, işte Batman, işte bu süper kahramanlar kimlerse bunlar olacaktır. Kavramların içi boşaltıldığı için haliyle onların yerine medyanın ve batının koyduğu isimleri biz kendi kafamızda tahayyül ediyoruz. Herhangi bir Müslüman evladı veyahut da dünyanın her yerinde bütün insanların kafasında tek bir fikir oluşuyor. Çünkü küçük bir dünyada yaşıyoruz.
0: O zaman bu küresel köyde aslında bizim kavramlarımızı, mesela kahraman kavramını yeniden zihnimizde tasarlamamız gerekiyor.
1: Evet, aynen öyle. Onu şu anda bunu güncelleyip yiğit kavramının yerine koyarsak, çünkü artık yiğit kavramı pek kullanılmıyor. En fazla bir erkek ismi oluyor. Kahraman kavramıyla yiğit kavramını özdeşleştirebilirsek bence şu andaki bu zamanın insanlarındaki kahraman fikri bambaşka bir boyuta, yani gerçek kahramanlara ulaşacaktır. Amerika'nın dayattığı ya da empoze ettiği süper kahramanlara değil. Yani o küçük algıdan çıkmış olacağız inşallah.
0: O zaman bunun en temeli kendimizde başlayacağız, çocuklarımızda da işleyeceğiz.
1: Tabii. Çünkü bir anne evladına Spider-Man kostümü aldığı zaman bu annenin gözünde de demek ki Spider-Man bir kahraman, ki çocuğu da kahraman olmak istiyor ve ona özeniyor. O kostümü alıyor, çocuk da bu şekilde büyüyor. Haliyle bu çocuklar büyüdükleri zaman kahraman olarak kendi ecdatlarını tanımayıp filmlerden öğrendiği yapay karakterleri kahraman olarak kabul ediyorsa, o zaman bunun temelinde evet, anne babanın insanın önce kendini yetiştirmesi ve bu kavramı doğru bir şekilde algılamasında bitiyor iş.
0: Aslan oğlum demeden önce yiğit oğlum demek gerekiyor demek ki.
1: Evet, ama işte şöyle bir şey var. İşte anne evladına Spider-Man kostümü alıp yiğit oğlum diyor. İşin tezat tarafı orada. Yani o kahramanlıkla yiğitlik vasfı anne de çok farklı yerlerde. Velhasılı kelam, dilimizi değiştirdiğimiz zaman düşünce ve fikirler de bu yönde değişecektir.
0: İnşallah. İnşallah. Peki Kur'an-ı Kerim'de ve hadis literatüründe sıkça geçen fütüvvet diye bir kavram var. Anlamı gençlik, mertlik, cömertlik. Bir de mürüvvet diye bir kavram var. İnsanlık, şahsiyet, yiğitlik içeren. Şimdi bu kavramlar aslında bizim İslam ahlakında beklediğimiz kahraman böyle bir şey. Yani böyle özelliklere sahip bireylere biz kahraman diyebiliyoruz. Bu kahramanı bizim kendi dilimizde, kendi zihnimizde nasıl tanımlamamız lazım? Neleri içermeli?
1: Bu saydığınız aslında sıfatlar, özellikler, evet, gerçek bir kahramanı karşılayan, işte bu bahsettiğimiz Marvel karakterlerinin olağanüstü güçlerle ve hiçbir karakteristik özelliği olmadan sadece süper güçlerle kahramanlığın ötesinde gerçek ahlaki özelliklerle bu kahramanlığın olabileceğini gösteren kelimeleri aslında az önce zikrettiniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de aslında kahramanlık bu kelimelerden yola çıkarak bir kişide toplanıyor. O da ne? Peygamberler nezdinde toplanıyor.
0: Batı kahramanlarıyla hepimiz az çok muhatap olduğumuz için kahraman deyince onların ne söylediğini hemencik kondurabiliyoruz. Ama kendi kaynaklarımıza, Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şerife baktığımızda bize anlatılan kahramanlar var ve bu kahramanların özellikleri var. Mesela fütüvvet diye bir kelime var. Gençlik, mertlik, cömertlik anlamına geliyor. Mürüvvet diye bir kelime var. İnsanlık, şahsiyet ve yiğitlik anlamına geliyor. Şimdi bütün bu anlamları düşündüğümüzde Kur'an-ı Kerim'de, İslam ahlakında, hadis-i şeriflerde bize anlatılan, öğretilen kahramanın özellikleri neler olmalı?
1: Kur'an'da ve hadislerde daha çok direkt temele gidecek olursak, Kur'an'da aslında bize kahramanlık vasfı olarak temelde rol model olarak peygamberlerden bahsediliyor. Peygamberlerin sıfatlarından, hareketlerinden, tavırlarından bahsediliyor. Peygamberlerden bahsediliyor. Onların yolundan gittiğimiz zaman, onlara benzediğimiz zaman aslında kahramanlık vasfının sıfatlarını taşıdığımızı gösteriyor aslında Kur'an-ı Kerim. Bunun temelinde de şu var. Bütün peygamberlerde temel olan şey imandı. Yani Allah'a inanmalarıydı koşulsuz bir şekilde. Sadece Allah'a iman edip sadece Allah'tan korktukları için çok güçlülerdi ve hiçbir insandan, hiçbir kraldan, liderden, paradan, mevkiden, statüden korkmuyorlardı. İşte kaldı ki karşılarına Firavunlar da çıktı, Nemrutlar da çıktı ya da Ebu Cehiller de çıktı. Hiçbirinin tehditlerine, işkencelerine karşı boyun eğmediler. Aslında işte onların kıssalardan yola çıkarak takındıkları tavır, bütün yokluklar içerisinde, sıkıntılar ve imkansızlıklar içerisinde

0: ahlaklarını, düzenlerini, fikirlerini, zihniyetlerini, ideolojilerini, Allah için yola baş koyduğu bu davalarını vazgeçmemeleri bir kahramanlık göstergesi. Kur'an'da da peygamberlerin bu imanıyla ilgili şöyle bir ayet var. Allah katında en üstününüz, ondan en çok korkanınızdır.
1: Batı'nın bize empoze ettiği kahramanları anladık ve maalesef çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Peki gelelim bizim öz hakiki kahramanlarımıza. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerif literatüründe sıkça geçen fütüvvet, gençlik, mertlik, cömertlik gibi bir kavram var. Mürüvvet diye bir kavram var. İnsanlık, şahsiyet, yiğitlik temalarını içinde barındıran. Bunları düşündüğümüzde İslam ahlakında gerçek bir kahraman nasıl tanımlanıyor?
0: Bütün peygamberlerde koşulsuz, şeksiz, şüphesiz bir iman var ve peygamberlerdeki bu iman vesilesiyle hiçbirinde bir korku yok kalplerinde ve hepsinde müthiş bir cesaret var. Karşılarına firavunlar çıktı, nemrutlar çıktı, ne büyük liderler, krallar, padişahlar, ağalar çıktı. Hiçbirinin karşısında eğik durmadılar, hepsinin karşısında dik durdular. O dönemdeki kavimleri peygamberlerin bu dik duruşlarından müthiş etkilendiler. Sonra dediler ki bu dik durmaya vesile olan iman ne? Nereden geliyor? Sen neye inanıyorsun? Senin Rabbin nasıl bir Rab ki sana bu korkusuzluğu veriyor aslında? Bu kahramanlık işte özelliklerini veriyor. Peygamberler bu vesileyle kendi inandıkları Rablerini insanlara anlattılar. Tamamen karakterleriyle, duruşlarıyla. Haliyle temelde Kur'an-ı Kerim'de iman etmek aslında bir kahramanlık özelliğidir. Çünkü peygamberlik vasfıdır. Bu da şöyle olur. İlk başta kelimeyi tevhidle gidecek olursak la ilahe illallah'ın la'sını peygamberler hayatlarında o kadar iyi uyguladılar ve insanlara bunu öğrettiler ki ne demek la yok? Önce yok olanı, yani saçma olanı, Allah'tan başka hiçbir şeyin olmadığını iman ettiler ve bunu insanlara anlattılar. İşte o inandıkları putlar, o inandıkları şöhret, o inandıkları makam, mevki aslında hepsinin olmadığını, gelip geçici olduğunu, her şeyin la olduğunu anlatmaya çalıştılar insanlara. La'dan sonra gelen la ilahe, yani Allah başka ilahın olmamasından sonra gelen illa ancak, yani onun yerine konabilecek şeyler demek. İşte burada da Allah'ın yerine konabilecek olan şeyler işte put, töre, kültür, işte krallık, para, mevki, bütün bunların hepsinin yerine konabilecek şeyleri anlattılar peygamberler. Bu da dünyanın en zor şeyidir. Çünkü insanların hayatlarında yaşamış oldukları alışkanlıklarını değiştiriyorsun. Yeni bir şey getirmek eskiyi değiştirmekten çok daha kolaydır. Peygamberlerin de imtihanları burada başladı. Evet, yeni bir şey getiriyorsun. Bir Rab'den, kendi Rabbinden, Allah'ından bahsediyorsun. İyi, hoş, güzel. Ama bizim benimsediklerimizi sen benimsemiyorsun. Bunları bir kenara at diyorsun. İşte peygamberlerin yaptığı en büyük şecaat, cesaret, liderlik, kahramanlık, yiğitlik burada başladı. Onlar dediler ki mesela Peygamber Efendimiz döneminde, Hazreti Muhammed Aleyhisselam döneminde bizimkileri de kabul edelim, seninkini de kabul edelim, iki ilaha da inanmış olalım. Peygamber Efendimiz ne dedi? Leküm dinüküm veliye din. Sizin dininiz size, benimki bana. Yani la ilahe illa'dan taviz vermemek lazım. Şu zamanki insanlara bakıyoruz. Evet, insanların çoğu la diyebiliyor ama illa diyemiyor. O da olsun, o da olsun diyor ama işte bir kalpte iki sevgi olmuyor.
1: Hem dünya olsun hem ahiret olsun mu kastediyorsunuz burada?
0: Aslında işin özü bu. Evet, hem dünya olsun hem ahiret olsun. Rabbim de olsun ama cebimde param da olsun. O para nasıl olursa olsun ama cebimde param da olsun. Ama Rabbim de var, namazım da var, Kur'an'ım da var olsun. Sonra şöyle bir mantık oluşuyor maalesef. İşte bak Müslümanlar, adam namaz da kılıyor, Müslüman gibi yaşıyor, görünüyor. Yaşam şekli de Müslüman gibi. Ama başka illallar edindiği için de işte bak Müslümanlar da böyleler deyip sonra bir kötü bir Müslüman profili oluşuyor. Sonra işte o Müslümanlar kahraman olarak addedilemiyor çünkü o Müslümanlar işine geldiği gibi hayatlarını yaşadıkları için kötü bir ahlaki özelliklerle kendi nefsi isteklerine göre Müslümanlıklarını değiştirdikleri için, devşirdikleri için bu sefer de kahramanlar işte sürreal, hayal üstü, hayal aleminde olan, üretilen, masallarda üretilen, hiçbir zaman ulaşılamayan kişiler olmaya başlıyor. Halbuki sadece la ilahe illasını yaşasan, bir de Allah da var tabii, la ilahe illasını yaşasan zaten insanların gözünde işte o peygamberlerin olduğu gibi bir kahramanlık vasfını yakalayabilirsin. Ha bir de illallah var, işte sadece Allah. Allah için yaşamak, onun emir ve yasaklarına göre yaşamak. İşte bunu yaşayarak, illasını yaşayarak Allah'ını yaşarsan, emir ve yasaklarını yaşarsan, ibadetlerini yaparsan işte sen tam bir Müslüman profilisin. İşte gerçekten sadece yaşam şeklinde peygamberler gibi İslam'ı tebliğ ediyorsun ve kahraman vasfı taşıyorsun.

0: geçişin zor olmasında alışkanlıklarımız, yani konfor alanımız etkili değil mi?
1: Kesinlikle. Bu konfor alanı ve hayatım boyunca hep yaptığım bir iş var. Şimdi şöyle düşünün. Hazreti Musa radıyallahu anh döneminde İsrailoğullarının inandığı bir şey vardı. Hazreti Musa aleyhisselamın getirdiği tebliğden evvel ineklere tapıyorlardı o dönemlerde. Biz hep şey zannederdik, işte Hindular ineklere tapıyor diye. Aslında o dönemlerde ineklere tapanlar o insanlarmış, İsrailoğullarıymış. O kadar ki işte hayvanları kutsallıyorlar ve heykelini yapıp tapacak raddeye geliyorlar. İsrailoğulları hayatları boyunca köle olarak yaşadılar. Köleliği benimsediler. Sonra Hazreti Musa Aleyhisselam'ın onları Kızıldeniz'den, iman eden İsrailoğullarını Kızıldeniz'den geçirip refah bir ortama getirdikten sonra dedi ki artık kavmim iman etti ve Rabbim beni çağırıyor, Tur Dağı'na gitmeliyim. Tur Dağı'na gittiğinde Allah'la şöyle bir konuşması geçmiş arasında. Allah'la şöyle bir diyalog geçmiş. Diyor ki Rabbim diyor, kavmim sana iman etmiş bir şekilde geldik buraya. Allah-u Teala diyor ki emin misin sana iman ettiklerinden? Hazreti Musa aleyhisselam diyor ki evet, daha yeni yanlarından geldim, eminim. Ama sonra gerçekten İsrailoğulları bana iman ettiler mi, bir geri dön bak diyor. Hazreti Musa aleyhisselam tamam deyip kavmin yanına geri döndüğünde kavmi de altından bir buzağına tapar halde buluyor ve müthiş bir şok geçiriyor. Çünkü kendinden emindi, daha yeni buraya geldik. Adamlar benim dediğime itaat ettiler, Allah'a iman ettiler. Şimdi tekrar bir buzağı edinip altın yapıp ona tapmaya başladılar. Çünkü onların alışkanlıkları buydu. Ve bunun için İsrailoğullarına tabii ki çok müthiş kızdı. Allah'a tekrar geri döndü, dedi ki Rabbim sen benim kavmimi affet. Allah-u Teala da onları affetmek için bir şart koştu. O zaman dedi bir buzağı kessinler diye. İşte meşhur Bakara suresinde bu olay anlatılır. Hatta surenin ismine Bakara konacak kadar önemli bir olaydır bu. Kesler. Kesmelerini emreder İsrailoğullarının. İsrailoğullarının inandıkları kutsalı bu olduğu için başta şaşıyorlar, biz nasıl bir inek keselim diye. Allah'ın emridir diyor. Peki tamam diyorlar, biz bunu keselim. Sonra ayak diretmeye başlıyorlar. Nasıl bir inek olsun, işte yaşı ne olsun, rengi ne olsun, cinsiyeti ne olsun. Çok kez Hazreti Musa aleyhisselam Allah-u Teala'ya gidip gelmiştir. İşte Allah'ım işte ineği biraz daha tanımak istiyorlar, biraz daha teferruatlandırır mısın diye. İşte bu da şu sonucu ortaya çıkartıyor. Gün sonunda tabii ki o ineği kesiyorlar. Bu da şunu ortaya koyuyor. Demek ki gerçekten evet, ortada var olan, yüzyıllardır yaşanan bir alışkanlık var, bir kültür var, bir töre var. Bunu bir kenara koyup yeni bir şeye başlamak dünyanın en zor şeyi ve peygamberler de bununla hayatları boyunca mücadele etmişlerdir.
0: Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği ölçülere göre bir insanın kahraman sayılması için neye ihtiyacı var?
1: Başta güçlü, kuvvetli bir iman, sonra o imanla beraber gelen amel ve sonra en önemli şey, bu zamanın bence en büyük eksiği, amelle birlikte gelen emri bil maruftur ve anil nehi münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmak. Belki şu zamanın Müslümanlarının çoğu kendi yaptıkları ibadetlerle, kıldığı namazlarla, okudukları Kur'anlarla kendilerini kurtardıklarını düşünüyorlar. Ama velakin aslında en büyük eksiklik, ki bu da aslında Allah'ın emirlerinden bir tanesidir, emri bil maruf yapmıyoruz biz.
0: Bugün çünkü bunun adı aman sen bana karışamazsın, ben istediğimi yapmakta özgürüm, özgürlüğümü kısıtlıyorsun gibi bir söyleme dayanıp meşruluk kazanıyor. Yanlışa yanlış diyememenin mahalle baskısı altında olabilir miyiz?
1: Evet. Bu da şeyden kaynaklı aslında. Bireyselcilikten, bireycilikten kaynaklı. Ben bir bireyim. Kendi başıma verdiğim iyi veya kötü kararların hepsi benim kararlarım. Sadece beni ilgilendirir. Halbuki hiçbir insan tek başına bir biricik değildir. Senin yaptığın, vermiş olduğun bir karar evet en başta seni ilgilendirir. Ama seninle beraber, ben seninle aynı ortamda yaşıyorsam, aynı evde, aynı mahallede, aynı şehirde, aynı ülkede yaşıyorsam, senin verdiğin karar dolaylı olarak beni de etkiler. İnsanların anlayamadığı nokta burada. Bu yüzden de emri bil maruf İslam'da çok önemli bir emirdir. Hatta şöyle bir hadis-i şerif okumuştum, çok şaşırmıştım. Şehitlikle, cihat ederken ölen bir adamla aynı seviyede bir mükafatı varmış, karşılığı varmış emri bil maruf yapmanın. Çok müthiş bir ibadet, müthiş bir emir. Allah'ı anlatmak, iyiye iyi, kötüye kötü diyebilmek. Bir Müslüman her zaman aktif olmalıdır. Pasif Müslümanlık yok. Aktiflikten kastım kendi ibadetlerini kendi kendine yapmak değil. Aktiflikten kastım her yerde elinin kolunun olması. İnsanlara hakkı hakikati anlatabilmek. Ne diyor Asr suresinde? Şüphesiz ki insanlar ziyandadır. Ne? Birbirlerine ancak birbirlerine hakkı ve sabrı

0: tavsiye edenler başka. Demek ki hakkı ve sabrı tavsiye ettiğin zaman, iyiliği insanlara tavsiye ettiğin zaman hüsranda olmazsın. Ama tavsiye etmediğin zaman, sadece ben iyi olayım dediğin zaman demek ki hüsrandasın. Bir hikaye, bir kıssa vardı. İşte bir melek bir kavmi helak etmek üzere görevlendiriliyor. Kavme iniyor. İndiği zaman kavmin içinde bir iki tane güzel, iyi bir Müslüman görüyor. Hatta bir tanesi gece gündüz ibadet yapıyormuş falan. Allahü Teala diyor ki, Allah'ım diyor, böyle insanlar da var. Helak etmem noktasında emriniz kesin midir diyor. Allahü Teala diyor ki, ilk önce o ibadetle, gece gündüz ibadetle uğraşan kulumu helak et. Neden? Çünkü sadece kendiyle ilgilendi. Yanında birisi günah işlerken o kişiyi uyarmadı. Günahkar bir insanla koyun koyuna kalabildi o şehirde, o beldede. Müthiş bir kıssa, insanı etkiliyor. O yüzden Müslümanların artık gözlerini açıp olaya bu açıdan bakması lazım. Benlikten, kendimi kurtarayımlıktan değil de ben toplumu nasıl kurtarabilirim? İçinde yaşadığım çevreyi nasıl kurtarabilirim mi düşündüğü zaman, bunu yapabildiği zaman bu adam gerçekten kahramandır. Bilinmeyen bir kahramanlık özelliğidir. Emri bil maruf yapabilmek. O yüzden iman, amel ve üçüncü ve en önemlisi emri bil maruf yapmak, bu zamanın en önemli şartlarından biri. Ha bir de korkusuzluk. O korkusuzluk da Allah'a imandan geliyor işte. Bir insan sadece Allah'tan korktuğu zaman dünyadaki hiçbir insandan ve hiçbir parasızlıktan, rızık kaygısından, endişesinden korkmaz. Çünkü bilir ki bir canım var, bir malım var. İkisini de veren Allahü Teala, alacak olan da Allah. Ben her şeyimle canımı malımı korumaya çalışsam, gideceği varsa yine gider. Korumasam yine gider. Tabii ki bu temkini elden bırakmak anlamına gelmiyor ama demek istediğim şey şu: Allah için yaşadığın zaman zaten sahip olduğun, düşündüğün şeyler sana fazla fazla gelmeye başlıyor. Ama sadece sahip oldukların için yaşamaya başladığın zaman dünyanın en korkak insanı oluyorsun, çünkü kaybedecek şeyin çok oluyor. Evladım da var, annem de var, babam da var, arabam da var, evim de var, şu da var, bu da var. Bu şu demek: bunları kaybetmemek için her biri için farklı farklı fedakarlıklar yapmalıyım. Ama Allah şu an o bir yerde dursun. Ya da sadece Allah'a, belki o anda Allah'ım bana yardım et de bu mülkümü kaybetmeyeyim diye en fazla orada Allah'ı hatırlıyor bu Müslüman. Şu anda Müslümanların en büyük yaptığı hata bu. Bir Müslüman'da özellikle rızık endişesi, rızık kaygısı, gelecek kaygısı olmaması gerekiyor. Oluyorsa zaten bu korkaklık imanın zayıflığından maalesef ki.
1: Peygamberlerden sonra sahabe-i kirama baktığımız zaman cihat meydanlarındaki cesaretlerini okuyoruz, biliyoruz. İnsan ister istemez şunu söylüyor: neyi kaybettik?
0: Çocuklarımıza doğru kahramanları anlatmayı unuttuk biz. Hep şöyle bir tabir vardır psikolojide, işte çocuklarınıza uyumadan evvel bir masal okuyun, bir şeyleri anlatın, kitap okusunlar diye. Ama o masallar genelde hep kurgu karakterlerdir. Olmayan insanlar, olmayan karakterler üzerinden bir iyilik ve kötülük vasfı çocuklara ilk başta küçük yaşta anlatılır. Çünkü çocuklar için her şey ya siyahtır ya beyazdır, ya iyidir ya kötüdür. Ve bu da masal kahramanlarıyla ve masal karakterleriyle anlatılır. Küçük yaşta çocuklara masal değil de aslında bu sahabeleri anlatsak, sahabelerin hayat hikayelerini anlatsak, işte o çocuklara o yaşta imanla anlatmış olursunuz zaten. İmanla beraber işte Allah'ı ve onun Resulünü anlatmış olursun.
1: Burada aslında eser olarak cenknameler, gazavatnameler, alinameler çok merkezi bir konumda olabilir. Çünkü yüzyıllarca ecdadımız çocuklarına değil, yetişkinlere de işte bir araya gelip köy odalarında ya da bir araya gelinen hanımların bir araya geldiği yerlerde Hazreti Ali Efendimizin cenklerini, Hazreti Hamza'nın cenklerini Hamzaname olarak, Aliname olarak anlattıkça aslında hani ejderha ile Hazreti Ali radıyallahu anh'ın cengini anlatan bir hikayede bugün sizin anlattığınız, biraz önce bahsettiğiniz bu modern kahramanların cenginden çok daha büyük bir Hazreti Ali figürü zihne yerleşiyor.
0: Evet.
1: Bunu yüzyıllarca yapmış ve bugünlere getirmiş ecdat. Biz belki varlığının bile farkında değiliz. Semerkant Radyo'da Hamzaname, Aliname programları hazırlandı. Bir ninemiz bunları kendi anlattığı dilinden anlattı. Dinledik mi, ne kadar anladık, ne kadar hakim olduk gibi gibi. Yani ulaşılabilir, hiç zor değil. Evet. PDF'leri bile var artık piyasada.
0: Evet.
1: Ama bizim o farkındalıkta olmamız, bizim kendi kahramanlarımızı çocuklarımıza akşamları anlatmamız önemli olan.
0: Kesinlikle. Şey, talim tabirini bilirsiniz. Aslında her akşam çocuklara talim yapmak lazım. İnsanları, çocukları, aileyi, aile efradını bir araya getirip bir Allah ve Resulü hakkında, onunla beraber bir sahabeler ve bu geçmiş kahramanlar hakkında konuşmak lazım. Bunları konuşmayınca bir başkası kendi kafasından ürettiği kurgusal kahramanı anlatıyor ve o çocuk o kahramanla büyüyor.
1: Bu arada hemen parantez içinde ismini yad etmeden geçmeyelim. Battalnamelerin ve danışmentnamelerin de hemen ismini zikredip ekleyelim bu listeye.
0: Belki dinleyicilerimiz bu eserleri elde etmek isterler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl yani peygamberlikten sonra 13 yıl Mekke'de kaldı ve bu süre zarfında inen ayetlerin hepsi itikat üzereydi. Yani iman üzereydi. Tamamen Allah'ın varlığı ve birliği üzerine ayetler indi daha çok Mekke dönemindeyken. İbadetler, emir ve yasaklar, helal ve haramlar henüz gelmemişti. Bu süre zarfında sahabiler bu iman, yani o dönemdeki insanlara bu iman o kadar güzel aşılandı ve nakşedildi ki bir yerden sonra artık sahabeler Peygamber Efendimizin iki dudağının arasındaydı. Ne söylüyorsa direkt anında tasdik edip onu yapıyorlardı. Çünkü kalplerine iman yerleşmişti. Hani az önce de bahsettik ya, olay imanda bitiyor diye. Şu anda Müslümanların en büyük eksikliği de bu imanın zayıflığından kaynaklıdır diye. Peygamber dedi ki hicret ediyoruz, hicret ettiler. Kardeş olacaksınız aranızda, kardeş oldular. Medine'de devlet kurdu, o devletin tebaası oldular. Sonra Allah'ın helal haram ölçüsü gelmeye başladı. Medine'ye hicret gerçekleşti. İçki ayeti geliyor. Sahabi, hangi sahabi hatırlamıyorum, içki ayetini duyduğu anda o anda ağzında içtiği bir içki var, ağzındakini tükürüyor. Bak böyle bir iman. Hani yutarsın tamam dersin, artık içki içmiyoruz, ayet geldi. Ağzındakini tükürecek kadar bir imandan bahsediyoruz. Subhanallah. Sahabelerin imanı benim her zaman çok etkilemiştir. Yine hakeza ne dediler? Emir ve yasaklar geldi, ibadetler geldi, işittik, itaat ettik dediler. 13 yıl Mekke'de zulme maruz kalarak, işkencelere maruz kalarak yaşadılar ki bunların hepsi sadece zayıf Müslümanlar değillerdi. İçlerinde maddi olarak da, şöhret olarak da, makam olarak da yüksek yerlerde insanlar vardı. Ama Allah Resulü'nün ağzına bakıyorlardı. O zaman savaşmadılar da Medine'ye gittikten sonra şimdi Peygamber Efendimiz cihat emrini verdi. Bedir Savaşı gerçekleşti, Bedir Gazvesi gerçekleşti. Orada hepsi en ön saflarda savaştılar. En zayıfından en güçlü Müslümanına kadar. Ve az kişiydiler. Karşılarında çok güçlü bir kuvvet var, güçlü bir ordu vardı, sayıca yüksek bir ordu vardı ve daha fazla onların askeri malzemeleri vardı. Ama hiçbir sahabi o konuda umutsuzluğa düşmediler. Bu şu demek oluyor, demek ki iman 13 yıl kalplerine öyle bir nakşedilmiş ki itaatkarlık noktasında peygambere, Allah Resulüne karşı kusursuz itaat ettiler. Bunun temelinde de şu var, evet bir iman. İki sevgi. Allah Resulü'nü o kadar çok seviyorlardı ki onun bütün hareketlerini, davranışlarını taklit ediyorlardı. Oturmasını, kalkmasını, yemesini, içmesine kadar. Ve üçüncüsü de, yine üçüncü temel sahabelerin kahramanlıklarının denklemini oluşturan üçüncü noktada haşiyet. Yani Allah'tan korkmalarıydı. Allah Resulü'nü çok seviyorlardı ve Allah'tan da çok korkuyorlardı. O bahsettiğimiz işte korku sahabelerin kalbinde vardı. Allah'tan gereği gibi korktukları için de hiçbir Mekke'de sözü geçen bir lidere karşı da geri durmadılar, geri adım atmadılar ya da o kalabalık ordulara karşı az topluluk olmalarına rağmen geri adım atmadılar. O yüzden sahabelerin işte bu iman, bu şecaat özellikleri işte bu üç denklem üzerine geliyor. İman, Allah Resulüne karşı sevgi ve Allah'a karşı haşiyetleri, korkuları. Bugüne döndüğümüzde Peygamber Efendimizin bu zamanın insanlarını anlatan çok acı verici bir hadis-i şerifi var. Diyor ki yakında uluslar tıpkı aç insanların yemek kabına üşüştüğü gibi sizin üzerinize üşüşecekler. Bak bu zamanın insanları. Sahabiler soruyorlar, ya Resulallah o gün bizim sayımız az olacağı için mi böyle olacak? Bütün uluslar bizim, yani Müslümanların üzerine üşüşecek. Efendimiz de diyor ki hayır, aksine siz o gün çok olacaksınız ve bugün dünyada belki 2 milyar Müslüman var. Fakat siz su üzerindeki saman çöpü, yani selin sürüklediği yer, çer çöp gibi ağırlıksız olacaksınız diyor. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizden korkma duygusunu söküp alacak ve sizin kalbinize de vehn, yani dünya sevgisi ve ölüm korkusu kitleyecektir buyuruyor. Şu anda bu hadisi maalesef bugün de yaşıyoruz. Dünya nüfusunda Müslümanların sayısı çok daha fazla. Ama velakin içinde yaşadığımız durum, işte Sudan'da, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, her yerde daha çok zulme maruz kalanlar yine Müslümanlar. Bütün Müslümanlar birlik olsa hepsini püskürtebilir miyiz? Evet, püskürtebiliriz ama biz birlik olamıyoruz. Çünkü Müslümanların çoğu korkuyor. Herkes kendini düşünüyor. Kendi hayatını ya da kendini kurtarmayı düşünüyor. Ben iyiyim, ben iyiysem başka bir Müslüman kardeşim ah ah vah vah belki en fazla diyebiliyorlar. Daha fazla ileriye gidemiyorlar. İşte bu korkaklık da maalesef bu bahsettiğim sahabelerin imanının bizde belki onda biri kadar olmamasından kaynaklı.
1: Kıymetli hanımlar, konuğumuz editör Büşra Bozbey Hanım'la birlikte kahraman ve kahramanlık üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce kısa bir aramız var. Bu aradan sonra yine birlikteyiz.
2: Semerkant Radyo

0: hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Kıymetli Hanımlar, Hayat Ailede Başlar programımız devam ediyor. Konuğumuz editör Büşra Bozbey Hanım'la birlikte kahramanlık üzerine konuşuyoruz. Evet, sahabe efendilerimizin haline, tavrına, imanına yetişebilmek tabii ki mümkün değil. Onlar gökteki yıldız ama bizim de bugün kendimizi daha iyiye götürmek adına onlardan örnek alıp geliştirecek çok şeyimiz var. Ahlak da bunlardan birisi. Hazreti Ebubekir'in sadakati, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ı radıyallahu anhümün, Hazreti Ebubekir'in sadakati, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ın hayası ve Hazreti Hatice annemizin fedakarlığı gibi ahlaklar bir araya gelince de aslında kahramanlık oluşuyor. İmanla birlikte, kişisel özelliklerimizle ve ahlakımızla da. Şimdi kahramanlarımızı düşündüğümüz zaman sahabe efendilerimizden ya da o günden bugüne gelen İslam kahramanlarından bizim payımıza düşen başka neler var almamız gereken ders olarak?
1: Bu sahabelerin kıssalarına ufak ufak değinerek gidecek olursak mevzuyu belki daha iyi anlarız. Mesela Hazreti Ebubekir Aleyhisselam'ın lakabı neydi? Sıddık'tı. Bu Sıddık vasfını nasıl kazandı? Bir kere küçüklüğünden beri Peygamber Efendimiz'e çok yakın arkadaşlardı. Ona ilk iman edenlerden bir tanesiydi ve ona çok güveniyordu. İsra Miraç olayını biliyorsunuz. İşte Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem önce Kudüs'e gece vakti gitmesi, sonra oradan Allah'ın yanına gitmesi, Miraç olayının gerçekleşmesi. Olağanüstü bir olay, müthiş büyük bir mucize. Kudüs'e gidip Kudüs'e anlattığında hiçbir o dönemki işte Mekkeli müşrikler bu olaya inanmadılar. Doğru anlatsa bile Kudüs'ün çevresini, Mescid-i Aksa'yı, yine de inanmadılar çünkü olacak iş değildi. Hazreti Ebubekir Aleyhisselam'a alaycı bir şekilde geliyorlar ve işte bu konuyu anlatıyorlar. Hazreti Ebubekir'in de mantıksız, yani mantıksız demeyeyim ama olağanüstü bir olay olduğu için Hazreti Ebubekir'in de kendilerine hak vereceklerini düşünüyorlar. Ama Hazreti Ebubekir Aleyhisselam'ın verdiği cevap şu: o söylediyse doğrudur. Hatta onlar da diyorlar ki şaşkınlıkla, sen bunu da mı onaylıyorsun? Hazreti Ebubekir diyor ki ben ona bundan daha ötesine, yani gökten haber getirdiğine, yani onun getirdiği tebliğe inanıyorum, bu anlattığı şeyine, ki zaten bu anlattığı şeyin vesile olmasına sağlayan Allah-u Teala'ya inanıyorum diyor. Şimdi bu bir kahramanlık göstergesidir. Arkadaşının arkasında bulunmak, arkadaş olarak onun arkasında olmak, peygamber olarak ona iman edip onun yanında olduğunu göstermek. Oradaki insanları, belki o Mekkeli müşrikleri dumura uğrattı bu sözüyle. Çünkü hayatlarında böyle bir şeyi görmediler. Böyle bir arkadaşlık da görmediler. Böyle bir sevgi ve itaat ve iman da görmediler. Yine hakeza Hazreti Hatice validemizi ele alalım. Hazreti Hatice annemiz Peygamber Efendimiz

Efendimizin bahar dönemini göremedi. İslam'ın bahar dönemini göremedi. En zor zamanlarda, yoklukta, en meşakkatli zamanlarda onun yanında oldu. Onun destekçisi oldu. Zengin bir kadındı. Ama ve lakin vefat etti.

0: aktarı olarak can veriyor. Bu insanları, bu sahabeleri gördüğün zaman dünyadaki bütün mevkii, makamı, parayı, mülkü kenarda bırakıp Allah ve Resulü için ölecek kadar bu adamlar ileri gidiyorlarsa, evet hakikaten bu dinin hak din olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ve bu adamların bu din için yaptıkları insanüstü davranışları, karakterleri, yaşam biçimleri tamamen tam anlamıyla aslında gerçek kahramanlığın eş değeri, yani karşılığı diyebiliriz daha doğrusu. Daha doğru bir cümle olur. Bir de Hazreti Osman Aleyhisselam'la ilgili şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Biraz bu bugünü de ele alan bir kısa. Medine'ye hicret edildiği zaman Medine'de o dönemler Yahudiler de yaşıyordu ve içilebilir tek bir su kaynağı var, bir kuyu var. O da Yahudilere ait. Yahudi de o kuyudaki suyu Müslümanlara, oradaki insanlara çok fahiş fiyatlarla, yüksek fiyatlarla satıyormuş. Hazreti Osman Aleyhisselam da kuyunun yarısını satın alıyor Yahudiden ve suyu bir gün kendisi, bir günde Yahudi işletiyor. Kendisi işlettiği zamanlarda suyu insanlara bedavaya dağıtıyor. Yahudi de parayla dağıtıyor ama insanlar zaten bir gün bedavaya aldıkları için ertesi gün Yahudi'den alışveriş yapmıyorlar. Bu vesileyle Yahudi batıyor ve kuyunun geri kalanını da Hazreti Osman'a satmak zorunda kalıyor. Şimdi bakın, bu birlik beraberliği ele alın. Bir de şimdi bu şu dönemde gündemde olan bir video düşmüştü. Ruhi Çenet'in Hasidik Yahudiler videosu. O videoda Yahudilerin hepsinin kendi aralarında nasıl birlik beraberlik oldukları, işte farklı dükkanlardan, farklı markalardan alışveriş yapmadıkları, tamamen gelen paranın yine kendi ceplerine girmesi için ne kadar kolektif bir şuurla çalıştıklarını gördük. Şok olduk Yahudilerin o kendi aralarındaki dayanışması ve birlik beraberliğini. Şimdi bizim kendi insanımıza baktığımız zaman bir esnaf komşu esnafına karşı kendi ticari menfaatlerini göz önüne alarak yaklaşabiliyor. Sadece kendi kazancını düşünebiliyor. Veyahut da kendi halkına, insanlarına bir şeyi satarken tamamen kendi cebine girebilecek parayı düşünebiliyor. Evet, burada boykotun çok büyük önemi olduğunu görüyoruz. Hatta Netanyahu kendisi açık açıklamıştı sosyal medya hesabında. İşte bu boykotu yapmayın, işte hisselerimiz düşüyor diyor. Adamlar açık açık ağızlarıyla itiraf ediyorlar. İşte Müslümanlar sadece boykot konusunda birlik olabilseler, ekonomik olarak bence biz Yahudileri alt edebiliriz. Yani yüz yüze savaşmaya bile gerek yok, cenk etmeye gerek yok.
1: Şu an sadece hassas olanlarla bile ne kadar adım atıldı, daha ileride götürülebilir.
0: Bir de bütün dünya Müslümanlığının bu konuda hassas olduğunu düşünün. Sadece ekonomik olarak zaten Yahudileri bitirirsin, en azından Siyonistleri bitirirsin ve adamlar mecburen teslim olmak zorunda kalırlar. Şu zamanda bence insanların en büyük silahı ekonomik boykot. Birisi mesela İsrail'i destekleyen bazı markalar oluyor, firmalar oluyor. Hani İsrail menşeli değil ama tamamen İsrail'i desteklediği için İsrail destekleyen bir tutum sergiliyor. O markayı sırf bu tutumundan ötürü boykot ettiğin zaman o marka geri adım atıyor sonra. Tamam diyor, biz artık İsrail'i desteklemiyoruz diyor. Bu demek oluyor ki, demek ki Müslümanların hepsi birlik olabildiği zaman güçlü olabiliyor. Ekonomik olarak da, maddi olarak da, manevi olarak da. Ha, bu tabii ki Filistin durumu Müslümanlığın ötesinde olan bir şey. Vicdan meselesi, insanlık meselesi. Bütün insanlar insanlıktan ötürü bir araya gelip Filistin'e karşı, aman İsrail'e karşı durduğu zaman İsrail'i yenebileceğimizi düşünüyorum. Dünya nezdinde, bütün insanlar nezdinde inşallah.
1: Kahraman deyince ecdadımız aslında insanın çok ciddi anlamda dikkat etmesi, ders alması, gelecek nesle aktarması gereken bir konu. Evet, biraz önce değindiğimiz edebiyattaki eserler var ama bir de yaşanmış kahramanlıklar var. Evet. Ecdadımızda şöyle çocuklarımıza da anlatabileceğimiz, kendimize de ibret alabileceğimiz kahramanlık örneklerinden biraz bahsedebilir misiniz?
0: Ecdadımız, hatta onun da öncesinde hep şey deriz ya, şimdiki Müslümanlara sorsak herkes der ki nerede o eski insanlar, nerede o eski komşular, eski topraklar, özlem duyuyoruz eskilere karşı. Çünkü modernizm ve yenilik adı altında aslımızdan uzaklaştık maalesef. Yakın tarihe gittiğimiz zaman savaş meydanlarında eskilerden Şerife Bacı vardı. 1921 kışında İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşırken donmak üzere olan mermilerin üzerine kendi çocuğunun yorganını örtmüş bu kadın. Ve bebeğinin üzerine kapanıp, kendisi bebeğinin üzerine kapanıp donarak şehit oluyor. Hani bebeğini de düşünüyor ama velakin vatanını da düşünüyor. Ya bu insanlar, diyoruz ya, vatan sevgisi imandandır diye. Vatan için kendilerini, evlatlarını feda etmiş insanlar. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Her ülkenin bir vatanı vardır, bir ferdi vardır, bir vatandaşı vardır. Ama ben Müslüman bir ülkede, özellikle de Türkiye'nin nezdinde konuşayım. Çünkü Türkiye'de, Türk tarihinde biz bunu çok görüyoruz. Türk Müslümanlarının vatan sevgisinin temelde kesinlikle imandan geldiğini düşünüyorum. Çünkü iman

0: olmasa bir yerde kendini düşünürsün. Biraz daha bencillik devreye girer. Ama iman olunca diyorsun ki bu vatan Müslüman bir toplumun vatanı. Nice analar hem evlatlarını hem kendilerini vatan için feda etmişler. Yine Maraş'ta Fransız işgalcilerin Türk kadınlarının peçesine el uzatmaları üzerine sütçü imam bu namus bize emanettir diyerek milli mücadelede ilk kurşunu sıkmış kişidir. Hakeza Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi taşıması aynı imanın gücüdür. Yine Maraş'ta Fransız işgalcilerin Türk kadınlarının peçesine el uzatmaları üzerine sütçü imam bu namus bize emanettir diyerek milli mücadelede ilk kurşunu sıkmış. Hakeza Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi taşıması aynı imanın gücüdür. İşte sahabe nasıl ki Bedir Savaşı'nda yokluk içinde İslam mücadelesi verdiyse bizim de Anadolu insanlarımız o dönemlerde onlardan öğrendikleri bu yiğitlikle topraklarını, namuslarını, imanlarını, Müslüman evlatlarını korudular. Çok yakın bir tarihe gittiğimiz zaman hakeza 15 Temmuz'da da bu yaşandı. 15 Temmuz'da insanlar canlarıyla, imanlarıyla sokağa çıktılar, tankların önüne yattılar. Korkusuzlardı. Her şeylerini feda edecek, yani kendilerini, canlarını feda edecek. Candan daha tatlı ne olabilir? Ve o dönemde ne ideoloji, ne parti, ne başka bir ayrım yoktu. Herkes vatan için bir araya gelmişlerdi. İşte bu bizim gerçek kahramanlarımız. Elhamdülillah bu konuda Müslüman Türk milletinin inancı, imanı hala diri. Birçok yönden eleştiriyoruz ama vatan millet Sakarya olunca bütün halkımız bir araya gelip birlik beraberlik olabiliyor. İşte Allah tüm dünya Müslümanlarına imanla imkan olabileceği şuurunu versin. Sahabelerde olduğu gibi hepimizde de olur. Kaldı ki sayımız da az değil. Sadece tek sıkıntımız, tek eksiğimiz, evet, birlik olamayışımız. Kendi nefsi zevklerimiz ve isteklerimiz bize ön plana koyup birlik olamayışımız.
1: Bugün işte 5 vakit namazını kılan, haramlardan uzak durmaya çalışan, ailesinin rızkını helal yoldan kazanmak için harama el uzatmayan, iftira ve dedikodudan dilini koruyan, hani baktığımız zaman aslında günümüzde yaşayan, tabiri caizse, tabii çok teşbihte hata olmazsa, hani sıradan bir mümin diyebileceğimiz, kalkıp herhangi bir savaşta, cihatta ismini ispatlamamış anlamında bunu kullanıyorum, İslam nazarında çağımızın görünmeyen kahramanı sayılabilir mi?
0: Sayılabiliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dönemdeki insanlar için hayatlarını düzgünce, İslam'a uygun yaşayabilen normal standart insanlar için bugünün yaptığı amelin o dönemde sahabelerin yaptığı amelden sevap ve mükafat noktasında onlarla aynı seviyede olabileceğini, hatta onlardan daha üst seviyede olabileceğini söylüyor. Bunun müjdesini veriyor. Yani o dönemde sahabenin kıldığı, Peygamber Efendimizin yanında onun arka safında kıldığı iki rekat namazla bu zamanda bir genç kızın ahir zamanda kıldığı iki rekat namazı eşdeğer tutabileceğini, yani ya da Allah nezdinde mükafatının bunun kadar veyahut da bundan çok daha üst seviyede olabileceği müjdesini veriyor. Çünkü ahir zaman demek kıyamete yakın olmak demek. Kıyamet demek artık kötülüğün hakim olduğu ve dünyanın yok olması demek. Böyle bir zamanda kötülüğün hakim olmaya yakın olan ahir zamanda sen normal standart bir şekilde, temiz bir şekilde kalmayı başarıp kendi işinde, gücünde, namazında, niyazında olabiliyorsan bu zamanın en büyük şeyidir, kahramanlığıdır aslında. Farkında olmayan, bilinmeyen kahramanlığıdır. Bir anne sabah kalkıp aşını yapabiliyorsa, çocuklarına bakıyorsa, günlük temizliğini yapabiliyorsa, bir baba her zamanki işine gidebiliyorsa, ay sonunu helal bir şekilde denkleştirmeye çalışabiliyorsa ya da bir çocuk, bir evlat derslerine çalışıp arkadaşlarıyla helal dairede hoş vakit geçirebiliyorsa, anne babasının sözünü dinliyorsa, içinde yaşadığımız dünyada normal her insanla beraber ortak yaptığımız rutinlerde bir Müslümanı farklı kılan şey o rutini Allah için yapıyor olmak. Aslında her yaptığın işte Allah'ı düşünmek, onu zikrederek yapıyor olmak. Allah dostları bu yüzden hatta dermiş ki sabahleyin güne başlamadan evvel o gün yapacağın bütün işlerde rızkı verenin Allah olduğunu bildiğin halde bunu söyleyerek, dile getirerek ancak sen çalışmayı da emredersin, çalışarak da bu rızkı bize verirsin. O çalışmayı vesile kılarak o rızkı almayı bizlere, helal yolla o rızkı almayı bizlere nasip et diye dua ederek o güne başlarlarmış ve o gün daha bereketli, daha güzel işler daha yolunda gidermiş. Allah dostları güne başlarken de, akşam yatarken de hep niyet ederek başlarmış güne.
1: Ya Rabbim, şüphesiz ki sen rızkımızı vermeye kefilsin ama bize çalışmamızı emrediyorsun. Biz o yüzden çalışıyoruz. Yani biz aslında dünya malı ve o mülkün hırsıyla değil, bize nasip edeceğin rızkı aramak için aslında çalışıyoruz diye.

0: niyeti tavsiye buyuruyorlar ve bu çalışmasının da feyzi ilahiye, affı ilahiye, rızayı ilahiye vesile kılınması niyetiyle. Şimdi böyle düşündüğümüzde biz eşler evden çıkarken, çıkmadan önce sabah uyanınca bu niyeti yapsalar, biz ev hanımları olarak gün boyu bu niyetle hareket etsek, odadan odaya geçerken zaman zaman bu niyeti tazelesek ne oluyor? Temizlediğimiz tezgah bize feyz-i ilahiye, aff-ı ilahiye vesile oluyor. Bir de onu Ya Kuddüs diye yaparsak Aliül Ala oluyor.
1: Evet, çok güzel bir düşünce. İşte bu düşünceyi kendi zihnimize nakşettirebilirsek, her gün bu şekilde kadınlar da erkekler de güne başlasa o gün daha bereketli olur. Ve Müslüman her gün bu vesileyle şuurlu bir şekilde o güne başlar. O işi niçin yaptığını hep kendine hatırlatmış olursun. Temelde Allah'ın rızası, Allah'ın emri, çalışıyoruz. Ama gün sonunda Rabbimiz rızkı verecek olan da yine Allah-u Teala bakış açısı olur.
0: Yani çocuklarımızın beslenme çantasını hazırlarken de o niyeti kuracağız ki aslında hani maalesef günlük hayattan dinin çıkarılması üzerine bize habire gönderilen medya akımları sayesinde, evet, hepimiz aynı beslenmeyi hazırlıyoruz ama biz Müslümanca hazırladığımızda Ya Rezzak diye evladımızın çantasına o simiti koymalıyız. Ve gelelim bir gencin kahramanlığına. Bir gencin güzel ahlak adına gösterebileceği en zor ve en büyük kahramanlık ne olabilir sizce?
1: Bu devirde en zor kahramanlık bir, iman eden bir genç olabilmek hakiki anlamda. İki, Allah-u Teala diyor ki önce Allah ve Resulüne, üçüncü olarak da anne babaya itaatkarlık. Anne babaya itaat edebilen bir genç varsa şu çağda, bu genç bence bu zamanın kahramanıdır. Çünkü dedik ya işte modernizm ya da sosyal medya ya da bu bireyselcilik adı altında bütün gençler anne babadan, aileden uzaklaşıyor ya, ailesinden kopmayan, gün sonunda anne babasının rızasını göz önüne alarak yaşayan, verdiği kararlarla beraber istişare de edebilen bir genç, aile büyükleriyle, akrabalarıyla ilişkisini kopartmayan bir genç bence bu zamanın kahramanıdır. Yoksa her genç evet okuyor, kendini geliştiriyor, bir meslek sahibi oluyor. Genelde gençlerin zaten mantığında mesleğimi elime alayım, para kazanayım, ayaklarımın üzerine durayım. Bu zamanın kahramanlığı ya da ideolojisi ulaşılması gereken yer olarak görünmemesi lazım. Geleneklerine, dinine, ailesine bağlı kalabilen genç bu zamanın için bence bulunmaz Hint kumaşıdır. Şimdi aileler evlatlarını evlendirmek istiyorlar. Nasıl biriyle evlendirmek istiyorlar? Evet, maddiyatıyla beraber aslında bu ahlaki özellikleri taşıyan biriyle evlendirmek istiyorlar. Çünkü bu özellikler demek, demek ki bu insan bana, evladıma veyahut da demek ki bu gençten hem evladıma, evlendirdiğim evladıma hem de bana zarar gelmez. Hem helal lokma getirir. Helal rızık peşindedir, Allah'ın rızası peşindedir. Anne babasına itaatkar bir gençle birlikte, bir de gencin kendini keşfedip, kabiliyetlerini keşfedip, kendiyle beraber topluma fayda sağlayabilen genç, bu zamanın fatihidir. Şimdi Fatih Sultan Mehmet o dönemde hem Allah'ın ona vermiş olduğu donanımlarla, kabiliyet ve yeteneklerle, hem de içinde yaşadığı, büyüdüğü aileyle 21 yaşında adam İstanbul'u fethetti. O zamanın cihadını yaptı kendi kapasitesiyle. Bizim bu zamanın fatihi de kendi kabiliyetlerini Müslüman toplumun menfaatine ne kadar yoğurabilirim? Onlara, devletime, milletime, Müslümanlara nasıl, ne kazandırabilirim şeklinde yorabilirse o da bu zamanın cihadıdır ve bu zamanın fatihidir. İlla bir yeri fethetmeye gerek yok.
0: İsar kavramı burada hemen akla geliyor. Şimdi sosyal medyanın teşvik ettiği bencil ve bireyci bir yaşam tarzı var. İsar demek de kendi ihtiyacı varken başkasını kendine tercih edebilme hali. Aslında bizim hicrette de gördüğümüz, İslam ahlakında gördüğümüz, esnaf teşkilatlarında, kendi ecdadımızda gördüğümüz şey bu İsar. Peki bu İsar ahlakını kuşanmak toplumu neye dönüştürür?
1: Çok önemli bir kelime bu, biliyor musunuz? Bizde İsar yerine empati kavramı var. Bir dergide okumuştum, diyordu ki Müslüman ahlakında aslında empati yoktur. Çünkü empati bencillikten gelir. Kendini karşı tarafın yerine koyarsın, sen de o ihtimale düşebileceğini düşünürsün. Ve o ihtimale düşersen birisi de bana el uzatsın diye şimdi ben ona aynı şekilde empati kurayım dersin. Ama İsar'da kendini düşünmeden, sadece karşı tarafı düşünerek hareket etme vardır. Yani diğergamlık vardır bir yerde. Şimdi toplumda İsar kavramının topluma girmesiyle olay şöyle olur bu sefer. Herkes kendini değil başkasını düşündüğü zaman seni senden önce düşünen birileri olduğu için bencillik kavramı ortadan kalkar. Bencillik, bireycilik kavramı ortadan

0: dan kalkar. Geçtiğimiz sohbette fert kavramından bahsetmiştik. Fert, aidiyetin ortaya çıkardığı bir kavramdı. Bir ümmetçilik mantığı vardı. Şimdi İsa'da da ümmetçilik mantığı vardır zaten. Ümmetin içinde fert olup sadece ümmeti düşünüp, kendi Müslüman kardeşlerini düşünüp, kendi Müslüman kardeşlerini düşünüp buna göre yaşayan insan İsa'da seni senden önce düşünen hep birileri olur hayatında. Mesela özellikle evlilikte İsar kavramının olduğunu düşünsenize. Eşlerin empati duymadan sadece karşı birbirlerini düşünerek hareket ettiklerini. Kavga olmaz, çatışma olmaz. Evin içinde bir kere huzur oluşur. Çünkü kadın kocasını düşünüyor. Koca zaten kadını düşünerek hareket ediyor. Tartışacak bir mesele kalmıyor. Ama öbür türlü empati kurduğunda al gülüm ver gülüm oluyor. Aslında İslam'da iyilikte kısas yoktur. İyiliği yaparsın, Allah için yaparsın. Karşılığını da iyilik yaptığın kişiden değil Allah'tan beklersin. İslam'da kötülükte kısas vardır. Kana kan, dişe diş, göze göz. Ancak İslam'da kötülükte kısas vardır, misilleme vardır. Allah-u Teala kullarını mükafatlandırırken bile, ceza yani karşılığını verirken bile yaptığı amellere karşılık, iyilik yaptığı zaman o iyiliğe misliyle karşılık vermiyor. En az 10 sevap veriyor ya da daha fazla katlarını veriyor. Ama bir kötülük yaptığı zaman sadece yaptığı kötülük kadarıyla cezasını veriyor. Aynı şey insanlar için de geçerli. Yaptığın iyiliği Allah için, hani derler ya, iyilik yap denize at bak. Bu doğru bir laf olabilir. Yaptığın iyiliği sadece Allah için, Müslümanlık için, kardeşini sevdiğin için, muhabbet için yapmaya başladığın zaman yaptığın iyiliğin kıymeti biliyor ve o zaman hayal kırıklığına da uğramıyorsun. Çünkü sürekli beklenti içinde olmak insanı iç olarak da huzursuz ediyor ve toplum içinde de sürekli bir çatışmaya sebebiyet doğuruyor. O yüzden Müslümanların bunu hatırlaması lazım. İyiliğin karşılığında iyilik beklememek lazım. İsar demek bu demek. İyiliğin karşılığı Allah'tan, insanlardan değil.
1: Geri dönelim hadi kahramanlara.
0: Hadi.
1: Kahraman dediğimizde aslında hani uzun yıllar boyunca hep böyle büyük ve iyi işler yapanlar. Bir yandan İsar kavramı, bir yandan fütüvvet kavramı, birçok kavramı anladık, algıladık, bildik. Ama bugün hani bizim nesle baktığımız zaman bile neydi o pelerinli kahramanların özelliği? Kaba kuvvet kullanırlar, hı hı, ve mutlak kötü vardır. O mutlak kötüyle öyle bir kavga ederler ki onu yerle bir ederler. Karşılığında ne olursa olsun bir şekilde iyiler kazanır. Hep böyle medya ile birlikte, filmlerle, dizilerle, çizgi filmlerle falan bir şekilde bu bir kuşağın zihninde var olan bir süreçti. Ama bugüne geldiğimiz zaman antileri görüyoruz.
0: Evet.
1: Anti kahramanlar. Anti kahramanlar ne? Aslında karizmatik kötü bunlar. Ve bir şekilde kendilerine hayran ediliyor. Nasıl oluyor? Dizi kahramanı oluyor. İşte bir öğretmen uyuşturucu yapıyor, satıyor. Sonra o kahraman bütün ailesiyle birlikte... Ama bunu yapmakta o da haklı. Çünkü şöyle şöyle sebepleri var. Ya da bir hırsız grubu var, çalıyor. Ülke ülke bunun dizisi var. Herkes seyrediyor. Ülke ülke çalıyor ve bu çaldıklarında diyor ki aslında o sisteme karşı çıkıyor. A ülkesi, B ülkesi, C ülkesindeki bütün izleyicilere diyor ki aslında sen de sisteme karşı çıkmak için çalıp çırpmakta serbestsin. İşte bir seri katil hayranlığı var. Bunlara baktığımızda böyle bir hani iyi ve kötü arasındaki gri alanın reklam edilip pazarlanmasını görüyoruz. Bu sefer çocuklara gelip de sen iyi ol dediğimizde neyi örnek alacaklar?
0: Bu filmlerin, dizilerin sayısı çok fazla ve bunu birçok insan izliyor. Global çapta popüler bir kültür bu bahsettiğiniz diziler, filmler ve bu filmlerde genelde kötü karakterin her zaman haklı bir sebebi var ve evet, kişiye değil sisteme baş kaldırıyor. Bu da işte itaatsizliği getiriyor. Ve bu baş kaldırma, sisteme baş kaldırma aslında bir yerde onu izleyen kişinin toplum sistemini de çökertiyor. Yani sistem ne demek? Ana demek, baba demek, örf demek, gelenek demek, devlet demek, vatan demek. Aslında bütün bu sisteme baş kaldırmak demek. Mesela şu son zamanlarda görmüşsünüzdür haberlerde, işte bazı genç çocuklar çıkıyor. İşte ben diyor, işte kedileri öldüreceğim. İşte türbanlı kadınlara zarar vereceğim. Onları öldüreceğim, keseceğim, biçeceğim. Bunu söyleyen 15 yaşındaki genç bir delikanlı. Yine hakeza Maraş'ta ve bir şehirde daha vardı, işte çocuğun bir tanesi şey yapmış, nereden bulmuşsa tüfek bulmuş, tüfekle okula saldırıyor, okuldaki çocuklara zarar veriyor. Bayağı gündem olmuştu. Şimdi bu çocuklar bu okula gidip baskın yapmayı, oradaki insanlara zarar vermeyi nereden öğreniyor? İşte bu bahsettiğiniz filmlerden. Sempatik gösterilen, haklı gösterilen kötülerin gün sonunda kahramanlaştırılmasından etkilenip onlar da kendi kahraman hikayelerini bu kötülük üzerinden inşa etmeye başlıyor.

0: bu zamanın gençleri biraz buna evrilmeye başlıyor.
1: Şimdi aslında kötü haklı. Sorun o haklılık ve meşruiyetten geliyor. Yani aslında o kötü değil. Şartlar onu kötü yaptı. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Aslında biraz da hani insanın ahlakla ilgili bir pusulasını bulanıklaştırıp flulaştırıyor ve şu oluyor. Ahlakı gevşetmek için bir bahanen olabilir. Sebebin varsa ahlak sınırını gevşetebilirsin. İyilik sınırını gevşetebilirsin. Bir yandan bu özelliği var. Alt metin olarak bize yüklenen.
0: Ve herkesin muhakkak bir haklı sebebi vardır.
1: Bu sefer vicdan, hani iyiliğin sınırı ve ölçütü Kur'an-ı Kerim gibi kesin bir kaynak olmadığında vicdana düşüyor. Vicdan karar veriyorsa neyin iyi ve kötü olduğuna, vicdanımı rüşvetle susturabilirim. Çünkü haklı bir sebep buldum. Ana babamı suçlayabilirim. Bugün yayılan, hızla yayılan işte aileleri dizme kısmında falan, suçladım anamı babamı. Haklı olacak bir yer bulurum kendimce.
0: Evet.
1: Ne oldu? Sorumluluğumu terk ettiğime kadar bu olay gidiyor. Bir yandan da şimdi bu kadar kötü rol model alan bir genci düşündüğümüzde ya da kendimizi düşündüğümüzde, yani bu dizileri seyredenler 30, 40, 50 yaşındaki insanlar da oluyorlar. Ne oluyor? İyi olan karakter zayıf, pısırık,
0: evet,
1: çekingen. Kötü olan ne?
0: Zulme maruz kalan. Genelde mazlum olan iyi karakterler oluyor. Güçlü olanlar kötü karakter oluyor. Herkes de güçlü olmak ister.
1: Özgüvenli, zeki, hayatta kalabilmek için refleks geliştiren. O zaman bu sefer durumsal bir ahlak var. Duruma göre, çıkarıma göre, ihtiyacıma göre, bana evet, göre iyi. Bana göre iyi olması yeterli. Ne oldu? Ahlak pusulası iyice şaşırdı. O zaman ben mağduru hiçbir zaman rol model almam. Faili,
0: evet,
1: alıyorum.
0: Evet.
1: Katili rol model alıyorum.
0: Evet.
1: Bütün bu kavramların hepsinin birden normal alıştığımız ekranda gördüğümüzün üstüne yıkılmasına ihtiyaç var. Hepsini yıkıp yeniden inşa etmek, yapı söküm şart gibi görünüyor.
0: İşte burada da Müslümanların medyada, filmde, sinema sektöründe, tiyatroda, bu alanda söz sahibi olmasına ihtiyaç var. İşte orada da aslında Müslümanların bir de şu anlamdaki eksikliği şu anda aklıma geldi.
1: Şöyle de bir şey var. Aslında yapılanı desteklemekte. Yani bir Filistinli yönetmenin kalkıp 200 küsür kurşunla öldürülen bir çocuğun hayat, evet, hikayesini anlatması demek çok büyük bir anlatı. Biz bu anlatıyı acaba ne kadar anladık, ne kadar çocuklarımıza anlattık? Hindi biz biliyor, evet, muyuz acaba diye, hani böyle aslında baktığımızda evet, kendi kahramanlarımızı oluşturabilecek şu an sosyal medya var, paylaşabiliriz, yapabiliriz, anlatabiliriz, radyolarda ulaşıp konuşabiliriz işte, ama ne kadar biz bunu seyrediyoruz, ne kadar başka alanlarda ekran kaydırıyoruz.
0: Şimdi sosyal medya vesilesiyle herkes her şeye ulaşılabilir olduğu için ahirette de bu Müslüman kardeşlerimizin, mazlum kardeşlerimizin yaşadığı bütün bu sıkıntılardan ötürü bizler de hesaba çekileceğimizi düşünerek sosyal medyada hepimizin sesini yükseltmesi lazım.
1: O zaman kendi kahramanlarımız olmaya, hakkı ve hakikati duyurmaya, duymaya gayret ediyorum.
0: Dünyada Marvel kahramanlarından sonra en çok konuşulan kahramanlar da elhamdülillah Filistinli kahramanlar. Yani Almanya'sından Amerika'sına, İngiltere'sinden ne diyeyim, Belçika'sına, dünyanın her yerinde artık herkes Müslümanların kahraman olduğunu da öğrendiler bu vesileyle. Filistinler gerçek kahramanın nereden, imandan geldiğini ve neyden kahramanlık olduğunu ortaya çıkardılar aslında bir yerde bu yaptıkları mücadelelerle. O yüzden şimdi bu zamanda belki birini yoldan geçirip ya da dünyada herhangi bir yerde, ülkede birini yoldan çevirip kahraman kimdir diye sorsanız belki Filistinliler diyecek ya da belki iman diyecek, belki Müslümanlık diyecek. Bakın bu vesileyle birçok dünyanın her yerinde insanlar Müslüman oldular, İslam'la şereflendiler. O yüzden bazen işte bir musibetin içinde de bazı hakikatleri de görmek sebep olabiliyor bazı musibetler. Tabii Rabbim inşallah tez vakitte Filistinli kardeşlerimizi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi muzaffer eylesin. Asıl şu anda bu zamanda kahramanlığı onlardan öğreniyoruz. Biz Müslümanlar da, gayrimüslimler de.
1: Çok teşekkür ediyoruz Büşra Hanım.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli hanımlar, bugün konuğumuz editör Büşra Bozbey Hanım'dı. Kendisiyle kahramanlar üzerine geçmişten günümüze konuştuk. Rabbim bizi de kahramanlardan, kahraman analarından eylesin inşallah.
0: Amin.
1: Diyerek
0: amin,
1: programımıza son veriyoruz. Hayırla kalınız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yani onun arkadaşlarının Peygamber aleyhisselam Efendimizle beraber yaşadıkları en önemli hadiselerden biri de şüphesiz hicret hadisesiydi. Hicret çok büyük bir olaydı. Hani bugünümüzün şartları gibi değil. Bugün hemen herkes her yerden her yere rahatlıkla seyahat edebilmekte. Ama o gün insanlar seyahatlerini ancak bir ticaret için yapabilirler. Fakat kimse bulunduğu beldeyi terk edip de ben artık işte şu şehirde değil de bundan sonra falan şehirde yaşayayım demezdi. Herkes kendi bulunduğu şehirde doğar, büyür, orada yaşasını temin eder ve orada ölürdü. Bu atalarından beri yani 10 ata ileri, 20 ata, 30 ata böyle cetler, dedeler hep aynı beldenin insanlarıdır. Ama bir şey oldu. İslamiyet geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de bunu tebliğ etti. Fakat Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'e, sahabelere Mekke-i Mükerreme'yi dar ettiler. Yaşanmaz hale getirdiler. Çok eziyetler ettiler. Peygamber Efendimiz aleyhisselam da Cenab-ı Allah'tan bir emir bekledi. Yani bu engellemeye karşı ne yapılacaktı? Peygamber Efendimiz de kendi fikrine göre bir tepki ortaya koyamıyordu. Hatta sahabelerden bir kısmı hani karşı gelelim ya Resulallah dediğinde Peygamber aleyhisselam henüz Cenab-ı Allah bununla ilgili bir

emir indirmediğini buyuruyordu. Yani bu işkencelere karşılık vermek de bir çözümdü. Onlarla savaşmak da bir çözümdü. Bunlara karşı bir mücadele yöntemi geliştirmek veyahut da işte kim onları öldürüyorsa onlar da, Müslümanlar da onlardan birini öldürmek veyahut da hicret etmek gibi. Ama Cenab-ı Allah'ın emrini bekledi Peygamber Efendimiz ve Cenab-ı Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine-i Münevvere'ye hicret etmesini emir buyurdu. Bu talimatı aldıktan sonra sahabelere hicrete izin verildi buyurdu ve bu hicret gerçekleşti. Yani o gün bu hicret çok büyük bir olaydı. Hani bir kişinin, iki kişinin değil, bir halk kitlesinin, Mekke'deki Kureyş kabilesinin önemli bir kısmının, belki onlarcasının, hatta yüzün üzerinde olan sahabelerin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye, başka bir şehre gitmesi. Bu gitme öyle kolay değil. Herkes bütün ailesini, bütün malını, mülkünü götüremedi. Kimisi kendi gitti, ailesi kaldı. Kimi Müslümanlar gidemedi. Hasta olanlar vardı, zayıf olanlar vardı. Gidenler malını götüremedi. Onların da bir hayat birikimleri vardı. Yani hicret çok büyük bir olaydı. Bu olay gerçekleşti. Bunun gerçekleşmesine sebep olan şey Allah-u Teala'nın emriydi. Yani dini mübini İslam'dı. İnsan İslam için her şeyi yapabildiğini gösterdi. Her türlü fedakarlık yapabilir insan dini için, İslam için. Her şeyden de vazgeçebilir. Rahatından, keyfinden, mahallesinden, yaşadığı yerden, alışkanlıklarından, dünyasından, birikimlerinden, her şeyinden vazgeçebilirdi. Ve sahabe-i kiram efendilerimiz işte bunu uyguladı. Biz bunu anlatıyoruz. Sahabelerin bu büyük fedakarlığını anlatıyoruz. Hem de haftalardır devam ediyor. Şimdi de Hazreti Dumre bin Ebu'l-İs'in hicreti hadisesi bize naklediliyor. Kur'an-ı Azimuşşan'da Nisa suresinin 95 ve 96. ayeti nazil olduğunda fakirlikten dolayı hicret edemeyip de Mekke'de kalanlar bu ayetten hicret etmeme konusunda kendilerine bir izin verildiği manasını çıkardılar. Ayet-i Celle şöyleydi. Estaizu billah. La yestevi. Cenab-ı Allah buyuruyor ki eşit değildir. El ka'idune minel müminin. Müminlerden oturanlar gayru ulit darari vel mücahidune fi sebilillahi bi emvalihim ve enfusihim. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalanlarla Allah yolunda cihad edenler, mallarıyla, canlarıyla savaşanlar bir olmazlar. Ayet-i Cellesi indi. Ve devamında faddalallahu'l mücahidine bi emvalihim ve enfusihim alel qa'idine derece. Allah mallarıyla, canlarıyla savaşanları derece itibariyle evlerinde oturanlardan üstün kılmıştır. Hani burada malıyla, mülküyle Allah yolunda cihat etmek anlatılıyor. Ve kullen va'adallahu'l husna. Bununla beraber Allah ikisine de cenneti vaat etmiştir. Ve faddalallahu'l mücahidine alel qa'idine ecran azima. Ama Allah mücahitlere ikramların üstünde büyük bir mükafat ihsan etmiştir. Bu Nisa suresi 95. ayet. 96. ayette şöyle: Estağfirullah. Derecatin minhu ve mağfireten ve rahme. Bu karşılık ondan gelen bir rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Muhakkak Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir buyuruluyor. Fakat bundan sonra da şu ayet-i celîle iniyor. Estaizu billah. İnnellezîne تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ قَالُوا ف۪ي مَكُنْتُمْ. Şüphesiz ki melekler ruhlarını alırken nefislerine zulmedenlere, onlara susturmak için ne haldeydiniz diye sordular. قَالُوا كُنَّا مُسْتَدْعَف۪ينَ فِي الْاَرْضِ. Onlar biz yeryüzünde zayıf kimselerdik cevabını verirler. قَالُوا melekler şöyle derler.
Elem tekun ardullahi vasi'ah fetuhaciru fiha. Allah'ın arzı, yeryüzü geniş değil miydi? Onda hicret etseydiniz ya, derler. Fe ulaike me'vahum cehennem. İşte onların yeri cehennemdir. Ve sa'et mesira. O ne kötü bir dönüş yeridir. Bu da Nisa suresinin 97. ayeti. Bu ayet üzerine hicret etmeyen bu insanlar, yani fakir olup da hicret etmeyenler, artık bizim için başka bir seçenek yoktur dediler. Ve daha sonra da şu ayeti kerime nazil oldu. Nisa suresi 98 ve 99. Estaizu billah. İllel müstad'afine miner rical veddisa velbildan. Erkek, kadın ve çocuklardan zayıf olanlar bundan müstesnadır. Demek ki hem erkeklerden hem de kadınlardan hem de çocuklardan zayıflar müstesna tutuldu. La yestati'une hileten ve la yehtedune sebila. Hiçbir çareye gücü yetmeyip hicret için bir yol bulamayanlar. Hani oldu, yaşlı var, hasta var, kadın var, gelemeyen var, gidemeyen var, çocuk var, aciz olan var. Evet, onlara izin verildi. Yani hicret etmemelerinden dolayı bir kınama yapılmadı. فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Allah onları affetmesi umulur. وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا. Allah çok affeden ve çok bağışlayandır. Beni Leys kabilesinden iki gözü kör olan fakat zengin biri olan Dumre bin Ebu'l-İs bu ayeti kerimeleri duyduğunda kendi kendine, gözlerim kör diye ben bu işten sıyrılamam, hicret etmeliyim çünkü malım ve kölelerim var dedi ve adamlarına beni bir deveye bindirin diye emretti. Onu bir deveye bindirdiler. Hasta olmasına rağmen Medine'ye doğru hicret için yola çıktı. Tenim denilen yere geldiğinde orada vefat etti. Bugün hac ve ümreye gidenler bilirler. Tenim, yani Hazreti Ayşe Mescidi'nin olduğu yer. Bizim ümre ihramına girdiğimiz ve Mekke'deyken pek çok defa ümre yapmak için kullandığımız mikatın adıdır. Tenim, Hazreti Ayşe Mescidi. Orada da vefat ediyor ve oraya defnediyorlar. Daha sonra onun hakkında şu ayeti kerime nazil oldu. Bu da Nisa suresinin 100. ayeti. Estaizu billah. وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Her kim Allah yolunda hicret ederse, bulunduğu beldeyi terk ediyor ve bunu Allah için yapıyor. يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَ. Yeryüzünde girecek çok yer ve genişlik bulur. Yani insan kendi rahatını, keyfini, düzenini sırf Allah için bozup onu terk ediyorsa çok genişlik ve imkanlar bulacaktır. Ve men yahrucu min beytihi muhaciran ilallahi ve rasulihi. Her kim de Allah'a ve Resulüne hicret maksadıyla evinden çıkarsa, sümme yudrikhul mevt, sonra yolda kendisine ölüm yetişirse, yani o hicret yolunda ölürse, işte o Hazreti Dumre bin Ebu'l-İs Hazretleri gibi radıyallahu anh, o yolda vefat etti ya, işte onu anlatıyor Cenab-ı Allah. Sonra da o hicret maksadıyla yola çıkıyor ama yolda da ölürse, fakat vaka'a ecruhu alallah, muhakkak ki onun mükafatı Allahü Teala'ya aittir. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ, şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir diye bildiriliyor. İşte burada o sahabe efendimizin gayreti, azmi, yani bir şey için evinden çıktı. Nereye doğru gidiyordu? Allahü Teala'ya, Resulullah aleyhisselama, Allahü Teala'nın emrine, Peygamber aleyhisselama kavuşmaya, hicret emrini uygulamaya gidiyordu ama yolda vefat etti. İşte onun mükafatı Allahü Teala'ya aittir. Demek insanın günahları terk etmek için bir gayret sarf etmesi, kötülükten uzaklaşmak için bir yerlerden hareket etmesi, yerini değiştirmesi, günahtan kaçınması da insan için ne büyük bir ferahlık, ne büyük bir genişliktir. Bir diğer rivayette şöyledir. Cündüp oğlu Dumre
hicret maksadıyla evinden çıktı ve aile efradına beni bir deveye bindirin, müşriklerin topraklarından çıkarıp Hazreti Peygamber'e götürün dedi. Fakat Hazreti Peygamber aleyhisselama kavuşamadan yolda vefat etti. İşte bunun üzerine Nisa suresinin 100. ayeti kerimesi nazil oldu. Evet, hicret çok kıymetli, çok değerli ve çok büyük bir olay. İşte bunun ayrıntıları, detayları, teferruatı bize ayet-i cellelerle haber veriliyor. Yine sahabeden Vasile bin el-Eska radıyallahu anh'ın hicreti bize şöyle naklediliyor. Kendisi anlatıyor. Müslüman olmak niyetiyle Medine'ye doğru yola çıktım. Medine'ye ulaştığımda Hazreti Peygamber'i mescitte namaz kılarken buldum. Ben de son safa girerek onlarla birlikte namaz kıldım. Namazdan sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam yanıma geldi. Bana niçin geldiğimi sordu. Ben de Müslüman olmak için geldim dedim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhisselam bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Sonra da hicret eder misin buyurdu. Buna da evet diye cevap verdim. Hazreti Peygamber aleyhisselam bu kez batıniyenin hicreti mi yoksa badiyenin hicretini mi yapmak istersin diye sordu. Ben hangisi daha hayırlıdır ya Resulallah dedim. Peygamber aleyhisselam batıniyenin hicreti daha hayırlıdır buyurdu ve ekledi. Batıniyenin hicreti Allah'ın Resulünün yanında kalmandır. Badiyenin hicreti ise iman ettikten sonra eski yerine yani evine dönmendir. Sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam devamla şunları buyurdu. Bollukta ve darlıkta, keyifli ve keyifsiz zamanlarında daima itaat edip her türlü zorluğa göğüs gereceğine söz veriyor musun? Ben de evet dedim. Daha sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam elini uzattı. Ben de elimi uzattım. Bu saydıklarından hiçbir istisna yapmadığımı gören Peygamber aleyhisselam, yapabileceğin kadarını kabul et buyurdu. Ben de yapabildiğim kadarıyla dedim. Böylece elimi tutarak benden biat almış oldu. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli huzurunda gerçekleşen bir iman etme hadisesi. Bir sahabe daha o kutlu halkaya dahil oluyor ve bu Medine'de gerçekleşiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o yanında bulunmak bile bir hicret olarak tarif ediliyor. Tabi Müslüman olmak ve biat, bunlar hem Kur'an-ı Azimüşşan'da bildirilen, mesela Rıdvan biatı gibi Peygamber Efendimiz'e yapılan biatlar ve yine hadislerde de nakledildiği üzere sahabeler hani iman etmekle beraber bir de hususi olarak Peygamber aleyhisselamın elini tutup biat etmişler. Haramlardan uzaklaşacaklarına, Allah ve Resulünün dinine hizmet edeceklerine, yalan söylemeyeceklerine, iftira atmayacaklarına, nice maddeler üzerine bizatihi söz vermişlerdir. Yani Müslüman, evet hepimiz Müslümanız. Genel olarak bir iman dairesindeyiz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik ama aslında Kur'an'ın bize emrettiği her bir maddenin, Peygamber aleyhisselamın hadis-i şeriflerinde buyurduğu her bir maddenin, İslam'ın, dinimizin sakındırdığı her bir madde bizim için bir biat konusudur. Aslında her biri için de teker teker bir söz vermiş olmaktayız. Buna da ayrıca dikkat etmemiz gerekir. Yine sahabe efendilerimizin hicretine devam edecek olursak, Eslemoğullarının hicreti şöyle naklediliyor. Eslemoğulları salgın bir hastalığa yakalanmışlardı. Hazreti Peygamber aleyhisselam onlara ey Beni Eslem kabilesi, yani ey Eslemoğulları, badiyeye, çöle çıkın buyurdu. Onlar da ey Allah'ın Resulü, biz yerleşik düzene geçmişken tekrar çöllere dönüp göçebe olmak istemiyoruz dediler. Peygamber aleyhisselam onlara şöyle buyurdu. Siz bizim göçebelerimizsiniz. Biz de sizin şehirliniziz ve köylüleriniziz. Siz bizi çağırdığınızda biz sizlerin yardımına koşacağız.
biz de sizi çağırdığımızda aynı şekilde siz de bizim imdadımıza geleceksiniz. Sizler nerede olursanız olun muhacirsiniz buyurdu. Yani o gün tabii muhacir olmak çok kıymetli bir vasıf. Hani hicret esnasında olan hadiselerde insanlar muhacir oldular, yani hicret ettiler, ama hicret bittikten sonra da yine ben muhacir olabildim mi nin gayreti vardı sahabe-i kiram efendilerimizde. Peygamber aleyhisselam da Eslemoğullarına işte bu hadise üzerine siz de muhacirsiniz buyurarak onları da o hicret edenler sıfatına dahil etmiş oluyor. Hazreti Cünade bin Ebi Ümeyye'nin hicreti şöyle naklediliyor. Hazreti Cünade bin Ebi Ümeyye şöyle naklediyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam zamanında hicret etmiştik. Bu hicret hakkında ihtilafa düşüldü. Kimimiz hicretin kesildiğini, kimimiz de henüz kesilmeyip devam ettiğini söyledik. Hani bu şundan oluyor. Çünkü Peygamber aleyhisselam artık Medine'ye hicret etmiş. Medine'ye hicret ettikten sonra işte Müslüman olanlar var, Peygamber aleyhisselam yanına gelenler var. Hani bunlar da biz de hicret ettik diyorlar. Tabii hicret oldu mu olmadı mı? İşte bu soruluyor Peygamber aleyhisselama. Resulullah aleyhisselam kafirlerle savaşıldığı müddetçe hicret kesilmez. Yani hala fiilen savaşılıyor veyahut da savaşın çıkması an meselesi olan o günlerde hala bu tehlike devam ettiği için hicretin kesilmediğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Daha çok da Efendimiz aleyhisselam Mekke'nin fethine kadar olan o bölümde kendisine kavuşanlara, beldelerinden çıkıp gelenlere hani onların da hicret ettiğini Efendimiz aleyhissalatü vesselam bildiriyor, ama Mekke'nin fethiyle beraber artık hicretin de sonlandığını haber veriyor. Hani Mekke'nin fethinden sonra artık gelenler, Müslüman olanlar, işte Mekke'ye gelenler, Medine'ye gelenler, onlar artık muhacir sayılmıyorlar. Yine Abdullah bin Es-Sadi şöyle naklediyor. Beni Sa'd bin Bekir kabilesinden birkaç kişiyle birlikte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gittik. Grubumuz 7 ya da 8 kişiden oluşuyordu. Ve içlerinde yaş bakımından en küçük olanları da bendim. Beni yüklerin yanında bekçi olarak bırakıp istediklerini söylemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gittiler. Onların dönüşünden sonra ben de gittim. Ve Hazreti Peygamber aleyhisselama "Ey Allah'ın Resulü, benim bir isteğim vardır." dedim. Peygamber aleyhisselam isteğinin ne olduğunu sordu. Ben "Bazı kimseler hicret sona ermiştir diyorlar. Siz ne buyuruyorsunuz?" dedim. Hani bunu söyleyen sahabe efendimiz de yüklerin yanında bekçi olarak bırakılan yaşı küçük olan biri. Geliyor Peygamber aleyhisselama böyle bir soru soruyor. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam "Senin isteğin diğerlerinin isteğinden daha hayırlıdır." buyurdu ve sonra da şöyle ekledi. Kafirlerle savaşıldığı müddetçe hicret kesilmez buyurdu. Yine Safvan bin Ümeyye ve başkalarının hicret konusunda bazı şeyler söylendi. Safvan bin Ümeyye Mekke'nin yukarı mahallelerinden birinde oturuyordu. Kendisine hicret etmeyenin dini yoktur dediler. Tabi Hazreti Safvan bin Ümeyye daha sonradan Müslüman olmuş. Hüneyn gazvesi sırasında Müslüman olmuş ve Mekke'de oturan biri, ama sahabe ona da diyorlar ki hani hicret etmeyenin dini yok, yani sen Medine'ye gitmedin, onun için senin dinin yok diye bir söz ona söylüyorlar. O da gidip bunu Hazreti Peygamber aleyhisselamdan sormadıkça dönmeyeceğim diyerek doğruca Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Orada Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın evine misafir oluyor. Sonra da Peygamber aleyhisselamın huzuruna çıkıyor. Resulullah aleyhisselam ona "Ey Ebu Vehib, seni buraya getiren şey nedir?" diye sordu. Hazreti Safvan bin Ümeyye radıyallahu anh da "Bana hicret etmeyenin dini olmadığı söylendi. Ben de bunu öğrenmek için sizin yanınıza geldim ya Resulallah" dedi. Peygamber aleyhisselam efendimiz "Ey Ebu Vehib, Mekke'nin vadilerine dön ve orada kal. Hicret etme." Safvan İslam'ı anlamış ve onu din olarak kabul etmiştir. Fetihten sonra artık hicret kesilmiştir. Ancak cihat ve niyet devam etmektedir. İmam sizi cihada çağırdığında
ona derhal icabet edin buyurdu. İşte bu da Mekke'nin fethinden sonra gerçekleşen bir olay olduğu için Hazreti Safvan bin Ümeyye radıyallahu anh Efendimiz de Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olduğu için Mekke'de kalmasını, orada dinini yaşamasını, artık fetihten sonra da hicretin kesildiğini Peygamber aleyhisselam böylece bildirmiştir. Ama tabii ki imam, yani devlet başkanı, komutanı halkı, insanları cihada çağırdığında da cihada gitmenin gerekli olduğunu Peygamber aleyhisselam yine haber vermiş oluyor. Füdeyk radıyallahu anh Hazreti Peygamber aleyhisselama gelerek, ey Allah'ın Resulü, insanlar hicret etmeyen kimselerin helak olacaklarını iddia ediyorlar. Bu konuda ne buyuruyorsunuz diye sordu. Yani telaşlanıyorlar tabii ki. Onlar Müslüman olmuşlar ama birileri bir şey diyor. Hani o imandan nasibini alamayacak mı diye üzülüyorlar. Hazreti Peygamber aleyhisselam da, ey Füdeyk, namazı kıl, zekatı ver ve kötülüklerden de uzaklaş. Bundan sonra nerede bulunursan bulun, muhacir sayılırsın buyurdu. Yani Peygamber aleyhisselam ona hani kötülüklerden uzaklaşmasını, günahlardan kaçmasını, bunun da bir hicret olduğunu, kötülüklerden ve günahlardan kaçan kimsenin de muhacir sayılacağını Peygamber aleyhisselam haber veriyor. Hani insanın tabi günahtan uzaklaşması da şöyle oluyor. Kişi günahla mücadele etmez, günahtan kaçar, günahtan uzaklaşır. Günahın işlendiği mekanlara gitmez, günahın işlendiği kişilerle irtibatlı olmaz, mahallesini onlardan ayırır, irtibatını onlardan keser. Yani aslında insan günahı yok etmez, günahtan kaçar, günahtan uzaklaşır. Günah ortamından, günah işleyenlerden, günah söylenen sözlerin olduğu ortamlardan uzaklaşır. Böylece kendini muhafaza etmiş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde sahabe-i kiram efendilerimiz Resulullah aleyhissalatü vesselamın etrafında kümeleniyorlar. Hani acaba biz muhacir miyiz, ensar mıyız, hicret sevabına erebilecek miyiz, eremeyecek miyiz? Bunların telaşında, bunların derdindeler. Yani bir vasfı kazanabilme, bir sevabı işleyebilmenin gayreti ve mücadelesini veriyorlar. İşte bize düşen, sahabe-i kiram efendilerimizin bu Allah-u Teala'nın methettiği sıfatlara kavuşmak var ya, onlara ulaşabilmenin gayreti. Bu aslında bugün de olabilir. Mesela camiye gitme, erkenden ulaşma, ön safa gitme, ön safın faziletini kapma, sadaka verenlerden olma, gece teheccüd namazına kalkanlardan sayılmak. Nice güzel hasletler var. Anne ve babasına iyilik edenlerden sayılmak. Ailesiyle iyi geçinen, ailesine iyi davranan kişilerden sayılmak. Yani güzel vasıf sahibi olmak için bizler de bugün gayret göstermeli, mücadele etmeli ve bir azim ortaya koymalıyız. Evet, bugün sahabe olamayız ama sahabenin sadakatine ulaşabiliriz. Sahabe olamayız ama saadete ulaşabiliriz. Onların gösterdiği, dinimiz için ortaya koydukları ahlakı bizler de dinimiz için fedakarlık yaparak, onu yaşamak için gayret göstererek ortaya koyabiliriz. Onların saadete kavuştuğu gibi biz de kavuşuruz. Onların sadakate ulaştığı gibi biz de sadakate ulaşabiliriz. Zaten önemli olan kısım da bizim için onu elde edebilmek, takva sahibi olabilmek, Cenab-ı Allah'tan korkan kişilerden sayılabilmek. Cenab-ı Allah bizleri de güzel ahlaklı kullarından eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 24. cüz. Mümin Suresi 1. ayetten 40. ayet.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyeti

Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca bazı şüpheliler hakkında eziyet, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarına ilişkin hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sabahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar'la TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in sulh ceza hakimindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar'ın tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik savcılığın talebi doğrultusunda Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga, Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş'ın tutuklanmasına karar verdi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de olduğu 13 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ataşehir Belediyesi'ne yönelik inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği ve menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ekiplerce soruşturma kapsamında inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları ve belediye başkan yardımcılarının menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri iddiaları üzerine çalışma yapıldığı öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet aydınlatıldı dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, bugüne kadar toplam 58 dosyada 65 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen ay mal ihracatında en yüksek Eylül ayı rekorunun kırıldığını belirterek, yıllık bazda %15.4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık dedi. Türkiye'nin yılın ilk yarısında %2,5 büyüdüğünü hatırlatan Bolat, son 16 yıldır pozitif büyümenin kesintisiz sürdüğünü, Covid-19 atlatıldıktan sonra da 24 çeyrektir büyümenin devam ettiğini anlattı. Bolat, 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı, 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık rakamıdır. Birincisi 2025 Aralık'ta 26 milyar 300 milyon dolardı. Yani 300 milyon dolarla Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Ocak-Eylül dönemi ihracatı da %5.2 artışla 211 milyar dolara ulaştı ve rekor kırdı. 2026 orta vadeli program hedefimiz 282 milyar dolardı. Eylül'de yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız 283.7 milyar dolara yükselmiştir. Bu rakam da yıllık mal ihracatı rekorudur. 14.1 milyar dolarlık artışla 282 milyar dolarlık orta vadeli plan hedefini yılın bitmesine henüz 3 ay varken aştık dedi. Konya merkezli 8 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı. Cumhuriyet

0: başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yer aldıkları tespit edilenler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce Konya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetik işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu satıcılarına yönelik 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 985 kilo 777 gram uyuşturucuyla 1.537.667 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu satıcılarına yönelik 75 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana, İzmir, Samsun, Antalya, Ankara ve İstanbul'da aralarında bulunduğu illerde 1945 ekip, 4863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 985 kilo 777 gram uyuşturucuyla 1.537.667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklandı. 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Kağıthane, Fatih ve Başakşehir'de bazı adreslere operasyon yapıldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir adrese yönelik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Buradaki aramalarda 10.900 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Soruşturmanın devamına yönelik çalışmalar kapsamında Fatih'te bir iş yerine polis ekiplerince operasyon yapıldı. İş yerinde çok sayıda boş kapsülle hassas terazi ele geçirildi. Başakşehir'de de bir depoya yapılan operasyonda 785 kilogram uyuşturucu, 643.476 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu'nun 4. gün etkinlikleri başladı. Teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyon 4. gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Teknofest yerde ve gökte birçok görsel şölene ev sahipliği yapıyor. Festivalde bugün Türk Yıldızları gösteri yapacak. İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya hitap eden etkinliklerin yer aldığı festival, havacılık ve savunma sanayinin gösterilerine sahne olacak. Festivalde Atak helikopterleri, Hürkuş, Cezeri, Anka, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Akıncı ile kara ve deniz araçları da alanda bulunuyor. Festivalde ayrıca sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, Teknofest zaman tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunuluyor. Teknofest Güneydoğu yarın sona erecek. Sivas'ın Kangal ilçesine kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 9 kişi yaralandı. ÖÖ yönetimindeki yolcu otobüsü Sivas-Malatya Karayolu'nun Yeşildere Köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole indi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle otobüste bulunan yolculardan 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Yüzyılın Alimleri.
1: Bizim yolda Ashab-ı Kiram Hazretleri'nin yolu. Ashab-ı Kiram Hazretleri'nin attı, yemedi içmedi. Gazaya giderken gezmeye gider gibi seve seve gittiler. Bizim yolumuz onların yolu. Biz de seve seve hem evlatlarımızı yürütürüz, hem sohbetlerimizi yaparız, hem bu hizmet hususunda elimizden gelenden gayreti yaparız elhamdülillah.
0: Musa Efendi Hazretleri, tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatırdı. O, Nakşibendi yolunun esaslarından olan halvet der encümen, yani halk içinde hakla beraber olma düsturunu sürekli anlatır, el kârda, gönül yârda olmalı derdi. Birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır. Hayır hizmetlerinin her türü için ayrılmış fonu vardı.
2: Hakikaten böyle tek başına bir vakfın yaptığı işleri yapan insan. Mesela ne var? Hazretin bir yetimler fonu var kendine göre. Diyor ki işte 3 yetimi biz ilgileneceğiz. Etrafındaki evlatlarına söylüyor. Bunların diyor hem sadece böyle hani gidip onlara bir burs vermek değil. Kendi çocuğunuza nasıl bakıyorsanız aynı şekilde okulunu takip edeceksiniz. Bir yere sohbete gidiyor mu bunu takip edeceksiniz. Namazını kılıyor mu bunu takip edeceksiniz. Başka türlü delikanlının bir ihtiyacı var mı? Onları takip edeceksiniz. Onunla ilgili kendine göre bir fon ayırıyor. Sonra bakıyorsunuz efendim hastalar için bir ilaç fonu hazırlıyor. Onu bir doktor abi diyor ki o zamanlar tabii şimdiki gibi bütün hastaların ilaçları devlet tarafından karşılanmıyordu. Ama o Musa Efendi işte ilaçlarını alamayan insanlara diyor, ben şu kadar bir tahsisat ayırıyorum. Siz bu ilaçları alırsınız kendilerine, siz doktorsunuz, ihtiyacı olanlara bu ilaçları verirsiniz.
3: Bir yerde deprem olsa, sel olsa hemen yardım edilmesini tavsiye eder, etrafını toplar. Yardım edilmesini isterdi, söylerdi. Eser'de, Mısır'da Eser'de talebe okuturdu. Ne bileyim, Afganistan'ın Rus işgali olduğunda Afganistan'a kendisi de yardım gönderirdi. Etrafındaki sevenlerine de yardım etmelerini isterdi. Keza Bosna Harbi'nde de yine hem kendisi ön ayak olmuştur, hem de eşinden, dostundan, akrabalarından toplayıp Bosna'ya yardım etmiştir.
0: Musa Topbaş Hazretleri, Bosna Hersek zulmünün devam ettiği günlerde, bu savaşta ebeveynlerini kaybeden Boşnak çocuklar için bir yetimler yurdu tesisine öncülük etmiş, ancak bürokratik engeller sebebiyle maalesef bu yetimler Türkiye'ye getirilememişti. Yine bir sohbet meclisinden sonra Bosna Hersek'teki yaraların sarılması için yardım toplanmıştı. Herkesin kendi adına belli bir yardımda bulunduğu mecliste o büyük bir meblağ uzatmış ve bir dostun buraya verilmek üzere fakire emaneti diyerek takdim etmişti. Oradaki basiret ehlinin haricindeki kimseler, verilen paranın meclise gelmemiş bir şahsın gönderdiği yardım diye anlamıştı. Ancak onun emanet dediği kendi malı, dost dediği de Allah'tı.
2: Daha sonra şimdi çok da fazla belki ihtiyaç kalmadı devletin ve belediyelerin yapmasıyla bir huzur

açtırmıştı hemen. Aslında bu ihtiyarları, yaşlı insanları evlerimize alıp bakmalıyız ama madem ki o imkanı böyle her şekliyle yerine getiremiyoruz, o zaman bir huzur evi kuralım demişti ve Hüdayi Vakfı'nın belki ilk yaptığı hayırlı hizmetlerden birisi de o olmuştu. Yani bir toplumda neyi görüyorsa eksik olarak, o eksiği hemen kendisi gidermeye çalışan, plan yapsın, falan yapsın, devlet yapsın, bunu değil. Hani Osmanlı'da da vakıfların kuruluşu budur. Osmanlı'da da insanlar neye ihtiyaç görüyorlarsa toplum içinde, hemen onu kendileri bir araya gelip vakıf kurmak suretiyle bunları yapmışlar. Musa Efendi bunu ferden yapan bir insandı. Ne bileyim, işte dul kadınlar için mesela bir hesabı vardı. Her sene o bahçesinde böyle 8, 10, 15 gencin evlenmesine vesile olurdu. Onlar böyle unutulmayacak hatıralardı gerçekten. Hatta şöyle ifade etmişti onu, ben hatırlıyorum. Ya Abdullah Bey, Allah bize bu bahçeyi vermiş. Bu bahçenin bir şükrü gerekir. Bu şükür de işte bu bahçede biz her sene bir düğün yapalım. Onun bütün masraflarını kendisi karşılar Hazret. Sorar kimler var evlenecek gençler, bir liste yapın der. Biz bakarız kendi civarımızdan veya abilerimiz bakarlar. İşte efendim şu gençler var, şu kızımız var, şu delikanlı ile evleniyor, şu delikanlı var, şu kızımızla evleniyor. Kaç kişi bunlar? 10 kişi, 15 kişi. Peki şu tarihte bahçede bir düğün yapalım. Nasıl yapacağız efendim? Bu bahçede kaç kişiyi siz ağırlarsınız? İşte efendim 300 kişiyi ağırlarız. Peki 300 kişilik hazırlık yapın, masalar, sandalyeler taşınır. Ondan sonra İstanbul'un meşhur hoca efendileri çağrılır. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyacak. Ondan sonra sohbet edecek insanlar. Gayet tertipli, kendisi fiilen bununla meşgul olur. Düğün biter. Nasıl oldu? Kolay oldu mu evladım? Oldu efendim. Kaç kişi vardı? 300 kişi. Bir dahaki sene 500 yapabilir misiniz? Yaparız efendim. Ayda bakarsınız öbür sene 500 kişi. Tam 1200 kişiye kadar kendi bahçesinde böyle son zamanlarına kadar her sene böyle gençleri evlendirir. Ve kendisi bundan büyük mutluluk duyar. Ve birçok şimdi arkadaşımız var, üniversitelerde görev almış veya memleketin farklı yerlerinde görev almış insanlar. Hayatlarının en tatlı hatırası olarak o merhum Musa Efendi'nin Sultan Tepesi'ndeki köşkünün bahçesinde ki o evlilik günlerini hatırlatıyorlar. Ne güzeldi bize Musa Efendi. Yani evimizin ihtiyaçlarını bile gördü. Bizlere, her birimize değer verdi. Elini öptük, duasını aldık, huzurlu yuvalar kurduk diye.

0: O günlerde böyle düğün salonları çok revaçta değildi. Zaten herkesin de gücü salon tutmaya yetmediğinden orta halli insanlar onun bahçesinde düğün yaparlardı. Hatta tabak, çanak, kaşık, çatal, kaşık takımı vardı, evinde hazırlamıştı. Düğün yapmak isteyenler onları kullanıp sofraları kurup kır düğünü yaparlardı.
1: Cami ve okul inşaatı içinde özel bir fonu bulunur, bunu da camisi ve okulu bulunmayan yer ve yöreler için ayırırdı. Hasta ve ilaç fonunu, hastanelerde parası olmayan hastalara ilaç, ameliyat ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak üzere sarf ettirirdi. Muhterem Üstad'ın hastalara yönelik yardımlarına

0: Aracılık eden Doktor Naif Özkul Bey anlatıyor.
1: Sene 1980. Zat-ı Alileri beni çağırarak Vakıf Gureba Hastanesi'nde yatan veya ayakta tedavi gören fakir hastaların tedavi masraflarının karşılanması hususuna emir buyurmuşlardı. Biz de bu vazifeyi 20 sene müddetle ifa ettik elhamdülillah. Civar eczanelerle anlaşarak fakir hastaların hem tedavilerini hem de reçetelerini mümkün mertebe karşılamaya çalıştık. Bazen tedavi giderlerinin yükseldiği durumlarda değerli mahdumları Osman Nuri Topbaş Bey'e durumu iletiyordum. Tahsis edilen meblağı aştığını ifade ettiğimde devam edelim inşallah cevabını alıyordum. Bizim ulaşabildiğimiz yatan veya ayakta tedavi gören hastalar bu yardımın nereden geldiğini bilmezlerdi. Belirlediği bu fonlar için her sene yıl başında bütçesini yapardı. Bu sene şu kadar ilaç fonu, şu kadar yetim fonu, şu kadar kitap fonu, şu kadar evlilik fonu, şu kadar hayır hasenat fonu derdi. Tüm bunlar zekattan hariç hayırlardı. O kifayet ve ihtiyaç haricini infak etmek isterdi.
2: Kral Faysal döneminin Hac ve Evkaf Bakanı ve gerçek bir Türk dostu Hasan Kütbi ile 15 günde bir ziyaretleşir ve sohbet ederlerdi. Medine-i Münevvere'de bulundukları sırada yeni bir hak dostu ile, yeni bir ilim sahibi ile tanışmaktan çok mutlu olur ve bu insanlarla devamlı surette ziyaretleşir ve sohbet ederdi. Hasan Kütbi ile sohbetlerinde bir gün Hasan Kütbi dedi ki, "Efendim," dedi, "ben Türkiye'yi çok seviyorum. Hakikaten Türkiye'nin haberlerini günlük gazetelerden takip eder ve çok heyecan yaşardı. Ben buna şahidim. Ben," dedi, "Kral Fehd'e bir teklifte bulunamam ama," dedi, "Kral Abdullah benim dostumdur ve benim ricamı kesinlikle geri çevirmez. Yani Türkiye için ne kadar yardım düşünüyorsanız bu yardımı külliyetli bir meblağ olarak alıp Türkiye'ye yönlendirebilirim," dedi. Yani milyonlarca riyal, dolar diyelim yani o gün için. "Siz," dedi, "bana rakam ve yön söyleyin, ben onu hemen yerine getireyim," dedi. Musa Efendi dedi ki, "Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, Avustralya'da okumaya giden veya çalışmaya giden Müslüman Türklerin çocuklarını Hristiyan yapmak için misyonerler çok ciddi çalışmalar yapıyorlar ve evlatlarımızdan pek çoğunu bu şekilde kaybediyoruz. Siz eğer böyle bir yardım alabiliyorsanız yurt dışında, yani İslam ülkeleri dışında misyonerlerin çok ciddi çalışmalar yaptıkları yerlere yönlendirin. O çocuklarımızı İslam'la buluşturalım ve Hristiyanlık ağına düşmekten kurtaralım," deyince Hasan Kütbi böyle bir şok oldu. Yani Türkiye'ye yardım teklif ediyor, Musa Efendi hemen evet demiyor, artı küfür diyarlarına yönlendirilmesini tavsiye ediyor. Dedi ki, "Ben," dedi, "yıllardır bu üstazı anlamaya çalışıyorum. Anladım zannediyordum. Fakat bu zattan öğreneceğimiz çok daha şey olduğunu şu anda itiraf ediyorum," dedi.
0: Musa Topbaş Hazretleri çok cömertti ve insanları da cömert olmaya teşvik ederdi. Hatta bir sohbeti şöyledir:
1: "Cömertlik Rabbimiz Teala Hazretlerinin mühim sıfatlarındandır. Başta Resulullah Efendimiz olmak üzere bütün peygamberan hazeratı, ashab-ı kiram ve kibar-ı ehlullah hazeratı bila istisna bu güzel ve ulvi ahlakla vasıflanmışlardır. Bir insan hem Allah dostu olsun hem de cimri olsun. Bu tasavvur edilemez. Cimriler Hak Celle ve Ala Hazretlerinin nazarında hiç itibarı olmayan kişilerdir. Cömertlik Allah'ı sevenlerin, aşıkların süsüdür. Hasislikse değersiz olanların hastalığıdır, lekesidir.
2: Medine-i Münevvere'de ve yaşlı olduğu dönemde yakın hizmetinde bulunanlar Türkiye'den Umre'ye gelenlere haber ulaştırırlar ve bir hediyeye zahmet edilmemesi konusunda ikaz ederlerdi. Fakat gelen herkes kendi gönlüne göre bir hediyesiz gelmeyi eksik bulurlar ve mutlaka bir hediye getirirlerdi. Hediye getirenlerin tümünün isimleri birer birer yazılır ve her birisi için Medine'den o kişinin memnun olacağı, mutlu olacağı hediye neyse o seçilir ve birer birer o kişilere ulaştırılırdı. Ve bu hediyeleri genellikle kendisi paketler, içini kendi yerleştirir ve kime hangi hediye verileceğine kendi karar verir. Bu çalışma saatlerce sürer, bazen bir gece zaman alırdı. Her hediyeye mutlaka mukabelede bulunur ve özellikle bayram günlerinde, kandil günlerinde değer verdiği, önemsediği herkese mutlaka memnun olacağı bir hediye almayı ihmal etmezdi. Bu Peygamber Efendimizin sünnetiydi aynı zamanda. Hediyeleşin ki birbirinize karşı muhabbet oluşsun manasında. Tehadü tehab bu hadis-i şerifinin muktezası bu şekildeydi. Ve hediyeyi mutlaka işe yarayacak bir eşya almak suretiyle yapardı. Maddi imkanı olmayan gençlerden evlendirdiği, yuva kurduğu pek çok genç vardır. Bunların sayısını sadece Cenab-ı Hak biliyor.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Nergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Musa Topbaş Hazretlerinin duruşunda vakar ve heybet sezilirdi. Görenlerin gönüllerine hem muhabbeti hem de heybeti nüfuz ederdi. Cemalinde celal, celalinde cemal saklıydı. Mübarek yüzünü görenler Allah'ı hatırlar, kulluğun şerefini ve güzelliğini hissederlerdi. Gönüllerindeki engin muhabbet adeta yüzüne akseder, baktıkları her şeye muhabbetle nazar ederdi. Az ve öz konuşur, sözü gereksiz yere uzatmaz, yalnızca söylenmesi gerekeni söylerdi. Her halinde edep, nezaket ve zarafet sezilirdi.
1: 21-22 yaşlarımızda olduğumuz bir zaman, üniversite öğrencisiyiz ve ilk buluşmamız da Hazret'in kendi devlethanesinde, işte Sultantepe'deki köşkünde olmuştu. Benim bu ilk buluşmada gerçekten etkilendiğim en büyük özellik, merhum Üstad Hazretlerindeki bir tevazu hali, bir nezaket hali ve gerçekten de insanı o etkileyen o manevi heybeti. Ve şöyle ifade edebileyim, bizim ilk buluşmamızda benim hatırımda kalan, hep ömrüm boyu da unutmayacağım, o Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz sohbetidir. O sohbet nasıl bir sohbetti ki, hani bizler işte İmam Hatip'te okumuşuz, ilahiyatta okuyoruz, Hazreti Ebubekir Efendimiz'i tarihi bir şahsiyet olarak tanımış olabiliriz. Ama Hazreti Ebubekir'in o gönül dünyasını ve o altın silsiledeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonraki emanetin yüklenişini, oradaki manevi dünyaya biz ilk defa girmiş olduk Musa Efendi Hazretleri'nin sohbetiyle. Fakat Ebubekir Sıddık'la nasıl bir bağ vardı ki biz adeta o ilk sohbetimizde Ebubekir Efendimiz'in manevi dünyasına taşıdı. Bunu sonraları daha sonra biraz daha farklı gördüm. Bir ziyaretimde dedi ki benim içime biraz böyle bir insan hali, biraz bir darlık gelecek olursa veya zihnim biraz masivayla meşgul olacak olursa ben Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin yazmış olduğu Ebubekir Sıddık kitabını şöyle tam göğsümün ortasına koyarım ve bir anda bendeki hiçbir hüzünlük kalmaz, o dağınıklık kalmaz. Dağınık demeyeyim buna da belki o biraz daha dalgınlık hali kalmaz. Demek ki Hazretin Ebubekir Sıddık Efendimizle çok farklı bir manevi buluşması var ki bizim ilk buluşmamızda da o bize okumuş olduğu Ebubekir Sıddık kitabı benim o güne kadar okuduğum kitaplardan çok daha farklı gelmişti. İfade etmek gerekirse yeniden bu ilk buluşmada Hazreti biz o Allah Teala'nın kendisine verdiği o zahiri imkanlara, maddi imkanlara rağmen fevkalade imrenilecek, gıpta edilecek bir mahviyet ve tevazu içinde. Bunun yanında da fevkalade bir İstanbul Efendiliği, bir kadim İstanbul Efendisi, yani şimdi var mı yok mu onu bilmiyorum artık, İstanbul Efendisi kaldı mı? Ama onun tabiriyle İstanbul Efendiliği farklı bir kültürdü, farklı bir haldi. O İstanbul Efendiliğini, o büyük nezaketi gördük. Daha sonraki yıllarda gerçekten hani şöyle ifade edebilirim, 24 saatin 18-19 saatini beraber yaşadığımız zamanlar olmuştur. Bu 19 saat, 20 saatte de Hazretin o kulluk şuurundan, agah olma halinden, dikkatli yaşama halinden hiç belirli bir seviyenin altına düşmediğini gördük.
0: Efendilik ona sanki doğuştan verilmişti. Duruşunda, oturuşunda, yürüyüşünde hep asalet vardı. Çok temiz, çok güzel, sade ve mütenasip giyinirdi. Dağınıklıktan hoşlanmaz, hemen zarif bakışları değişirdi.

0: yemek yiyişindeki tertip, düzen ve huzur hali, bir bardağı tutuşundaki zarafeti, bir çocuğun başını sevgiyle okşayışı gönüllerde kalan en tatlı hatıralarındandır.
1: Medine-i Münevvere'de bulunduğumuz yıllarda ağzından duymuştum. Üstazımızı Sultantepe'ye davet ederdim derdi. Sohbet için davet ederdim derdi. 333 kişilik masam vardı derdi, yemek masam. Yemeği kendim kontrol ederdim. Servisi kendim yapardım. Sofrayı kendim dizerdim. Ne bir kişiye yetmediği olurdu, ne de bir kişilik arttığı olurdu yemeğin derdi. Yani bu hizmeti o yaşında çok mükemmel yapar ve derdi ki Cenab-ı Hakk'ın o gün verdiği nimet neyse baş üstüne yer şükredersiniz. Ancak bir misafir geliyorsa sofra mutlaka temiz ve düzgün hazırlanmalıdır. Bu insana değer vermek anlamına gelir derdi. Ve Medine-i Münevvere'de bulunduğumuz ve iftar sofrası açtığımız günlerde sofranın mutlaka düzgün hazırlanmasına özen gösterir. Mesela bir tabak ileri gitmişse, bir tabak geri gelmişse bu hemen gözüne çarpar ve düzeltilmesini isterdi. Ve başka bu ayarda bir sofraya hiç rastlamadık. Ramazan ayı sonunda, yani Harem-i Şerif idaresi öyle diyelim buraya göre, mutlaka bir tebrik ve teşekkür gönderir. Musa Efendi'nin açtığı sofranın en temiz, en düzgün, en muntazam sofra olduğundan dolayı memnun kaldıklarını ifade ederlerdi. Bu tabii çevresine de örnek olurdu.
0: Hitaplarındaki beyefendiliği, alakalarındaki samimiyeti, yüreğinden taşan şefkat ve merhameti, sükutunun derinliği ve deryalar gibi engin cömertliği tarif edilemez güzellikteydi. Hafızası o kadar güçlüydü ki bir kez tanıştığı kişiyi kolay kolay unutmazdı. Vefakarlığı ise dillere destandı. Cenab-ı Hakk'a ve onun Habibi Ekrem'ine, muhterem üstadına, mübarek ecdadına ve sevenlerine karşı hep vefalıydı. Bu sebeple sevenlerinin dilinde daima sahibul vefa diye anılırdı.
2: Efendim, Musa Efendi'ye sevenleri tarafından sahibul vefa sözcüğü ya da efendim böyle bir lakap diyelim verilmiş. Vefakar insan demek, vefalı adam demek. Bütün elbette akdostları vefalıdır ama kimilerinde kimi vasıflar daha çok ortaya çıkar. Musa Efendi rahmetullahi aleyhin özellikle elbette öncelikle Rabbine karşı vefası, Habibullah'a karşı vefası, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı. O vefanın bir tecellisi olarak her yıl 3 ay, bazen 5 ay, bazen 6 ay, kimi zaman 1 ay Medine-i Münevvere'de ikamet etmeleri, oranın ehlinden sayılmak için çaba sarf etmeleri, Habibullah Efendimiz'i ziyaret ederkenki o halleri, efendim ve sonra da muhterem üstazı Sami Efendi Hazretlerine karşı eşsiz vefası, sadece hayatındayken vefası değil, vefatından sonraki de vefası, çok dillere destan. Sami Efendi Hazretlerinin mesela Hazret kendisi anlatırdı. Vefatından sonra sadece Sami Efendi Hazretlerine de değil bu millete hizmeti geçmiş. Diyelim mesela Adnan Menderes'e her namazdan sonra derdi bir Fatiha üç İhlas okurum. Özellikle Cuma günleri Mehmet Akif Ersoy'a isim isim de sayardı bunları. Adnan Menderes bu memlekete çok hizmet etmiş. Özellikle ezanımızı yeniden bize kazandırmış. Bu milletin yeniden imanla buluşmasına vesile olmuş diyerek o Celal hocalara, Hacı Veysade Mustafa merhumlara, o vefat etmiş büyüklere hususiyle her cuma bir Fatiha üç İhlas okurum. Üstad Necip Fazıl Kısaköre'ye derdi vefat edenlere. Özellikle Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sürruh mürşidine karşı her

0: Namazdan sonra, mürşidi vefat ettikten sonra bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okumayı ihmal etmediğini kendisi bizzat ifade etmişti. Onun torunlarına, Sami Efendi Hazretleri'nin yakınlarına her bayram, her kandil hediyeler gönderir. Efendim tebrikler yapar. Böyle bir vefası söz konusuydu. Ve kendisine bir şekilde ilgisi olmuş. Kimselere karşı unutulmayan vefa tezahürleri vardı. Mesela bir ameliyat oluyorlar bir sene. Tam ameliyatın seneyi devriyesi gelince kendisini ameliyat eden o üç tane doktora tam Medine-i Münevvere'den özel hediye gönderiyor. Diyor ki teşekkür ederiz. Sayenizde Cenab-ı Hak şifalar ihsan eyledi. Lütfen şu hediyelerimizi kabul buyurunuz diye. Kendi döneminde yaşayan hoca efendileri son derece saygılı, nezaketli, hem ziyaretleri hem tatlı tatlı nitelikli hediyeleri olurdu. Yani bu etrafını gören, gözeten o vefası evlatlarına, sevenlerine karşı son derece vefalıydı. Kendisine birisi hediye takdim edecek olsa onun birkaç misli daha nitelikli bir hediye ile karşılık verir. Hakikaten unutmazdı. İsim hafızası çok güçlüydü. Kenarda köşede kalmış insanları hatırlar, onları ziyaret ederdi. Fakirler, yetimler onun unutmadığı kesimlerdi. Gerçekten hayatın her alanında sorumluluklarının bilincinde ve üzerine düşen vazife neyse onu en güzel şekilde yapmış olduğundandır ki gerçekten onun bu vefası dillere destan olmuş ve o altın silsile dediğimiz Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'den itibaren akıp gelen o güzel insanlar silsilesinde de kendisinin ismi geçerken Sahibül Vefa lakabı da zikredilir.
1: Musa Topbaş Hazretleri Hattat Hamit Aytaç Bey'den hat dersleri almıştır. Daha sonraları bazı nedenlerden ötürü derslere ara vermiştir. Seneler sonra hattatlarla oturduklarında hat sanatına olan muhabbetini "Hatta cennet tadı var" diyerek ifade etmiştir. Hattat Mehmet Memiş, Musa Topbaş Hazretlerinin hat tahsili dönemindeki zorlukları ve hat sanatının gelişmesine hizmetlerini şöyle anlatıyor.
2: Allah rahmet eylesin. Musa Topbaş Efendi'nin hat sanatının gelişmesinde çok büyük hizmetleri olmuştur. Hamit Bey'in en güzel yazıları Musa Efendi için yazdığı yazılardır. Çünkü Hamit Bey biliyordu ki Musa Efendi'ye yazdığı yazının karşılığını hakkıyla, hatta fazlasıyla alacaktı. Pazarlık diye bir şey yok, fazlasını verecek. Bunu bildiği için özene bezene yazarmış hep.
0: Musa Efendi tabiat olarak da ince bir insandı. Yani fıtrat itibariyle de son derece zevk ehli. Yani işi tadarak, adeta tadına vararak yaşayan bir insandı. Oturması, kalkması, giyinmesi böyle bir zevk üzere olduğu gibi sanata da merakı çoktu. Hatta Hattat Hamit Aytaç üstattan uzun yıllar hat dersi almış. Onun için hattı da çok güzeldir. Kitabın başında kendisinin ismini taşıyan Sahibül Vefa Musa Topbaş kitabının ilk sayfasına onun kendisinin bizzat yazdığı Besmele-i Şerif yazısını koyduk ki gerçekten güzel bir hat yazısı. Hem notlarını hususi dostlarına, okuyabilecek dostlarına o Arapça harflerle, eski Osmanlıca lisanımızı kullanarak yazardı. Türkçe yazısı da çok güzeldi. Bir ara buyurmuştu ki fakir hatta çalışmaya başladığımda sabahlara kadar efendim uyumazdım. Baktım çok meşgul etti. Sonra bıraktım. Fakat hattatlara ilgisi çoktu. Necmettin Okyay, o da büyük hattatlarımızdan, onu da zaman zaman ziyaret eder. O da şaşırırmış. Allah Allah. Bu devirde hala hüsnü hatta ilgisi olan kimse var mıymış dermiş. Yani o derece hüsnü hatla da bir ilgisi var. O ince sanat ruhu diyelim, o sanat ruhu her şeyine yansırdı Musa Efendi'nin. İşte sofrasına yansırdı mesela, giyinişine yansırdı efendim. hakikaten yürüyüşüne yansırdı. Anlatırlar muhterem oğullarından Osman Efendi, bizler iş yerine giderken zaman zaman babamla yola çıkardık. Boğaz'dan geçerken babam Boğaz'ın çok güzel görünen bir yerinde, evladım şurada bir müddet oturalım, duralım derdi. Böyle 10-15 dakika o Boğaz'ın güzelliğini seyrederdi der gençliğinde. Bu da ayrı bir efendim gerçekten fıtrat. Herkes bundan zevk almaz. Ama Musa Efendi'de böyle bir zevki selim vardı, öyle söyleyelim. Zevki selim, tad alırdı her şeyden. Ve her şeyin en güzelini sever ve arardı.
1: Hattat Hasan Çelebi Hoca Efendi anlatıyor.
2: Bugün hat sanatı Türkiye'de ayakta kaldıysa, müsebbiplerinden biri de Topbaş ailesidir. Allah kendilerinden razı olsun. Bu ailenin bu ihsanlarıyla hepimiz bir yerlere gelebildik diyebilirim. Özellikle Musa Topbaş Efendi'ye karşı büyük hürmet ve sevgim vardır. Bir zamanlar geçim sıkıntısı çekmekteydim. Hatta yanlarında çalışmak bile istedim. Fakat benim imamlık vazifemi bırakmama razı olmadılar. Bu vebalin altına giremeyiz diyerek başka şekilde bizlere yardımcı oldular. Şeyh Mustafa Devati Camii'nde vazife yaparken hat sanatına yeni başlamıştım. Henüz icazet almadığım halde fakire bazı yazılar yazdırdılar. Sonra da onları benden satın almak suretiyle bize destek oldular. Rabbim kendilerine rahmet eylesin.
3: Çok güzel bir koleksiyonu vardı, hat koleksiyonu. O zaman tabii böyle hat, hüsnü hat eserleri çok revaçta değildi. Kimse bugünkü gibi bilmiyordu. Herkeste çok para da yoktu. Bu hat sanatkarlarına destek çıkmak için, bilhassa Hattat Hamit'e ona destek olmuştur. Tablolar, hatlar yazdırıp evinde çok büyük koleksiyonu vardı. Sonra bir kısmını hediye etti. Hala bana da düğün hediyesi olarak bir Ayetel Kürsi hediye etmişti Hattat Hamid'in. Hala evimde duruyor.
1: Muhterem Üstad, huzuruna ziyaret için genç hattatlar geldiğinde onlarla zevkle sohbet eder, yazı sanatının güzelliğinden bahisle kendilerini teşvik ederdi. Fakat bu sohbetlerin sonunu hep kulluğa getirir, fani güzelliklere gönül kaptırmamak gerektiğini hatırlatır ve kalpleri güzeller güzeli olan ve her güzelliğin ezeli ve ebedi yegane kaynağı bulunan Cemal-i İlahi'ye yönlendirirdi.
4: Sami Efendi Hazretleri ile tanışıncaya kadar başta Osmanlı'nın son döneminin en alim sahafı olarak tanınan, biz yetişmedik tabii, hocalarımızdan dinledik, Raif Yelkenci başta olmak üzere o gün yaşayan sahaflardan paha biçilmez bir hat koleksiyonu topluyor. Şevk Efendi'nin, Şefik Efendi'nin, Aziz Efendi'nin, İzzet Efendi'nin, o dönemde muasırı olan Hattat Hamid'in, Hattat Halim'in pek çok güzel hatlarını koleksiyon olarak topluyor. Zaman zaman ifade ederdi. Üstazımızla tanıştıktan sonra gözümden dünyanın bütün güzellikleri silindi. Sadece kendimi Hakk'a hizmete verdim diye ifade ederlerdi. Ve bu yıllarca topladığı koleksiyonu zaman içerisinde meraklı sanatkarlara, muhiplerine cömertçe hediye ediyor ve bir tanesini saklıyor. Onu da hani Medine-i Münevvere'de bulunduğum yıllarda fakire hediye etmişlerdi. Bu da Yesari'nin, Muhammed Esad Yesari'nin, Türk Talikinin kurucusu, Kaside-i Bürdesi.
1: Müzik. Cuma gününe hususi bir tazimi vardı. Beyazlara bürünür, huzur ve sükunet içinde Allah'ın evlerinden birine giderdi. O cuma da öyle oldu. Yine beyazlara büründü. Ancak bu sefer yolculuk dostun dosta yolculuğuydu. Bir bayram gününde bayramını Hakk'a vuslatla taçlandırdı. Musa Efendi Hazretlerinin sevenleri 17 Temmuz Cumartesi günü öğle namazını müteakip, cenazesinin ardından mahşeri bir kalabalık halinde Sahra-i Cedid kabristanına akıyordu.
3: Musa Efendi bir noktada gerçekten hayatın her anını bir ölümü görerek yaşayan bir insan. Neşeli, beşhuş yüzlü bir insan ama iç dünyasında hep o murakabe dediğimiz manevi halde yaşayan bir insan. Dolayısıyla da böyle gerek aile efradına gerek daha sonraki nesillere örnek olacak güzel bir vasiyeti var. Yani ne var bu vasiyette? Bu vasiyette önce diyor ki ya işte ben evlatlarıma her işlerinde şer-i şerefe uygun olarak yaşamalarını, ondan sonra Allah'ın dinine hizmetkar olmalarını, Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmelerini arzu ederim diye. Bir de kendi hayatıyla ilgili olarak da Allah Teala bana çok büyük lütuflarda bulundu. Ama gönlüm çok daha güzel kul olmak isterdi ama işte bütün Allah dostlarının ifade ettiği gibi bir aciziyetini ifade ederek gönlümün tam istediği gibi de yeşerelim aslında. Ben daha güzel kul olmak isterdim. Ama yani bu Hazretin kendi içindeki aciziyeti. Yoksa biz onun hakkında söyleyeceğimiz belki ilk cümle ve son cümle şudur. Ne güzel kuldu. Hakikaten ne güzel bir kuldu. Yani gerek aile hayatında, gerek ticari hayatında, gerek evlatlarıyla olan ilişkide maddi ve manevi, hem sulbünden gelen evlatlarıyla hem de böyle bizler gibi emek verdiği insanlarla olan ilişkilerinde hep o güzel bir kuldu. Ama bu güzel kulluk, insanda güzel kulluk seviyesi yükseldikçe de bu defa insanda o aciziyetini ifade hali çok gelişmiş oluyor. Ucup hali değil de Cenab-ı Hak karşı boynu bükük, ondan sonra aciziyet hali daha da zirvelere doğru çıkıyor. İşte bu vasiyette de Hazret hem kendisinin daha da güzel kul olmak arzuları olduğunu olandan, öbür taraftan da gelecek nesillere hep Allah'ın dini üzerine olmayı, şeriat üzere olmayı, bu manevi yolda, seyri sülük yolunda gayretli olmalarını ifade eden ve gelecek insanlara yol göster.

0: Yüzyılın Alimleri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Nasihatler. Müminlere yol aydınlığı olacak birbirinden kıymetli öğütler. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan ibretli olaylar. Allah dostlarının nasihatleri, Efendimizin ve ashabının kıymetli öğütleri. Sacit Onan'ın okumalarıyla nasihatler. Her pazartesi saat 11.30'da Semerkant Radyo'da.
4: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين صحبت وفادر Sohbet vefadır. Ne demek? Yani insan Allahü Teala'yı seviyorsa, sevdiğini iddia ediyorsa onun sohbetini yapar. Kişi sevdiğinin sohbetini yapar. Peygamberi sevdiğini söylüyorsa peygamberin sohbetini yapar. Salihleri sevdiğini söylüyorsa onların sohbetini yapar. Sadatları sevdiğini söylüyorsa onların sohbetini yapar. Başta da söylediğim gibi Allah'ın rızasına doğru bir hedef koymuş ve yola çıkmışsa Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri Kaddesallahu Aleyhi'nin buyurduğu gibi Erzurum'a gitmek isteyen kişi, Erzurum'a gitmek isteyen kişi, Trabzon yoluna girerse ya da Ankara'ya gitmek isteyen kişi, Erzurum yoluna girerse o yol oraya onu götürmez. Gidemez. Gitse de o yolun sonunda bir şey bulmaz. Ankara'ya, Erzurum'a gitmek isteyen kişi, o gideceği memleketin yoluna girmesi lazım. Allah'a gitmek isteyen bizler, Mevla'nın dediği yoldan gideceğiz. O yolda, birlik, beraberlik, cemaat halinde sohbet üzere olmaktır. Sohbetin etkisi o kadar aşikar ve o kadar kuvvetli ki Gavs-ı Bilvanisi Kaddesallahu Aleyhi'ye buyuruyor. Şah-ı Hazne'nin sohbetini sıkça yapın. Tevazu ediyor. Kendisini kastetmiyor biliyorsunuz saadetler. Hep mürşidini söylüyor. Şah-ı Hazne'nin sohbetini sıkça yapın. Zira Şah-ı Hazne'nin sohbeti insana fayda verir. Kafir dahi olsa kalbinde bir yumuşama meydana gelir. Bir lahza birine faydası dokunsa, o saadatı anlattınız ya, siz sohbet ettiniz ya, bir an birine bir an onu zikre geçirdi. Bir an ah dedi, keşke dedi, bir an. Ya da böyle kalbinde biraz Allah'a meyil oldu. Bu sizin için yeter buyuruyor. Sohbetin bereketini görüyor musunuz? Bu sizin için yeter. Niye? Niye? Hani sohbet öyle bir şey ki böyle kafasını dik tutmuşsa bu adamdan bir şey çıkmaz. Böyle biraz boynunu eğecek ki su da ona doğru akacak. Hani anlatılır ya. Sohbette kendini böyle müsavi görürse, herkese eşit görürse, hiç kendini böyle aşağıda meyilde tutmazsa oraya bir şey inmez. Elektrik akımı misali. Sohbette ne olur? Birisi konuşur, diğeri kendini alacaklı kab olarak görür. Oradan oraya akım olur, elektrik olur, bir cereyan olur, bir şey olur. Bir an onu yakalasa bu size yeter buyuruyor. Demek ki yani insanın halinden, ahvalinden %100

değişmesini, bir sohbet meclisine gelmesiyle bütün her şeyine, işte efendim bütün günahlarından kurtulup arınmasını, bütün çirkinliklerini bırakmasını bekleyemeyiz elbette. Bir an onun kalbinde meyil olsa diyor, bu size yeter. Sadatlardan biri vefat ediyor. Rüyada görüyorlar. Rüyada görüyorlar. Diyor ki Allahu Teala sana nasıl muamele etti? Diyor ki ben vefat ettiğimde hesaba çekilmek üzere bana dendi ki gel bakayım buraya. Ben huzura alındım. Eğer ki sen bir gün sohbet meclisinde sohbet etmeseydin, oradan Allah'ın sevdiği kullarından birisi geçerken senin sohbetinden bir an kalbinde bir tesir oluşmasaydı, biz seni nasıl yakalar, nasıl hesaba çekerdik sen o zaman görürsün dediler bana. Bu kadar mühim. Bir an, bir lahza, bir fayda sağlanmışsa ne hal? O yüzden sadatların sohbetlerine iştirak mühim. Lokman Hekim'in oğluna nasihatleri meşhurdur biliyorsunuz. Bir gün oğluna nasihat ederken diyor ki evladım, eğer alim isen ilim erbabı insanların içerisine katıl, onlarla sohbet et, onlarla hallen, halleş onlarla. İlmin artar, fayda görürsün. Onlardan istifade edersin, oraya giren rahmetten istifade edersin. Eğer bilgin yoksa, cahil isen sakın cahillerin meclisine girme. Hepten sapıtırsın, yolunu kaybedersin. Bu şekilde evladına nasihat etmiş. İyi insanların hali Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde ifade edildiği gibi, güzel koku satan attarın yanında bulunmak gibidir buyuruluyor. Bir kokucu dükkanına giren kişi ya oradan güzel koku alır ya da oradaki güzel kokunun tesiri üzerinde kalır. Ya da kötü insanlarla birlikte olanın hali körük yapan demircinin dükkanına girmiş gibidir. Ya o körükçünün, o demircinin elindeki ateş onu yakar ya da oranın isi, tesi onun üzerine sarar. O yüzden iyi insanların meclisinde bulunmak, velev ki biz iyi insanlardan istifade edemesek de, öyle zannetsek de, fayda göremiyoruz zannetsek de, tesiri dedim ya, kalbimize inmiş, vurulmuş narkozların etkisinden. Hani öyle değil mi? Bir dişe narkoz vurursun, 5 saatte yavaş yavaş tesiri gider. Değil mi? Yavaş yavaş hisseder insan. Bir anda olmaz. Abdurrahman Tahi Hazretleri katasallahu aleyhi, Gavs-ı Hizani Hazretleri'nin dergahından istifade edemediği gibi böyle bir düşünceye düşmüş. Tereddüde düşmüş. Demiş ki efendim, gitmiş böyle tereddüdü içinde müşahede ile biiznillah keşfen onun haline vakıf olmuş ya da direkt kendi söylemiş. Gavs-ı Hizani Hazretleri ona diyor ki senin bizim dergahımızda bu sohbet meclisinde bulunmandan alacağın kar sana yeter, başka bir şey arama. Şu mecliste bulunuyor olmanın karı sana yeter, başka bir şey ihtiyaç yok. Sen Sadat'ın emrettiği şeyi yaptın ya, daha detayına, başka bir şeye, teferruata gerek yok. Oradan alacağını aldın. Eksiğimiz yok mu? Mutlaka var. Kusurumuz yok mu? Mutlaka var. Ama biz denileri yapıp geldiğimiz zaman, iştirak ettiğimiz zaman müthiş bir tesir ve rahmetle buradan ayrılırız. Ayrı kalmanın, katılmanın ikisinin farkını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mükemmel bir şekilde ama biraz da tehlikeli ve insanı endişelendirir bir misalle anlatır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine 3 kişi gelir. Meşhurdur malum. 3 kişi gelir. Birisi hemen halkaya girer, bulduğu yere oturur. Diğeri yer bulamaz, kimseyi de rahatsız etmemek için hayasından dolayı halkanın dışına oturur. Öbürü de döner gider. Bir müddet sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o 3 kişinin misalini söyler. Der ki bu birinci gelen kişi var ya, o Allahü Teala'nın rahmetine aşık oldu, sevdi, koştu, geldi. Allahü Teala da diyor onu sevdi. Allahü Teala da onu sevdi. Öbürü haya etti, o meclistekilere eziyet etmekten kenara oturdu. Allah da ona azap etmekten haya etti diyor Efendimiz Aleyhisselam. Üçüncüsü de halkadan döndü gitti, Allah da ondan yüz çevirdi. Tabii o dönüp gitmek, kalben buğz etmek, o meclisi inkar

etmek mahiyetindedir. Yoksa bir işi çıkıp gitmek değildir. O meclisleri sevmemek, inkar etmek, geleni engellemek. Kendi yardım etmez, kendi yardım etmez. Estağfirullah ve yemne'ûnel ma'ûn. Yardım edenleri de men eder. O gibi durumdakilere Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde misal veriyor. Demek ki iştirak etmek önemli. Demek ki Allah'ın bahsedildiği meclislere gitmek önemli. Demek ki bu meclislerde insanın bulunması hiç fark etmeden, hiç ne olduğunu anlamadan çok büyük kazanç elde eder. O yüzden buyruluyor ya, yolumuz sohbet yoludur. Sohbette elde edilen kazanımların anlatılması belki de imkansız. Sadece bir kısım hatırlatmaktan ibarettir. Şeyh Muhammed Diyadun Hazretleri'nin meselesi de yine sohbet meclislerinde birini dinlemek ya da bir mevzuyu öğrenmekten çok daha öte, çok daha öte, esas peşinde düşülmesi gereken şeyin rahmet-u rahman olduğunu onun meselesinde de aşikar anlıyoruz. Sohbet edecek kimse bulamadığı zaman küçük çocukları bir araya toplarmış mübarek. Annemiz bir gün diyor ki, efendim o anlamaz o çocuklar sizin sohbetinizden, sizin anlattıklarınızdan anlamazlar. Ben de biliyorum anlamazlar. Zaten anlamaları da değil benim derdim. Onlarla birlikte oluşturduğum bu sohbet meclisine inecek olan rahmetin peşindeyim buyuruyor. O rahmetin peşindeyim. Arıların, kovanların etrafından çıkıp da çiçeklere koşuştuğu gibi saadatlar sohbet meclisinde uçuşurlar buyuruyor. Semerkant Yayınları Mürşit Mürit Hukukunda yine bu meclisten yıllarca dinlediniz bu misali. Bir daha hatırlayın. Buyuruyor ki, Kasri'ye gitmek için Kozluk'tan yola çıkmışlar. O zamanlar o yolda çok sık araba gelip geçmiyor. Sofiler birkaç kişi bir araya gelmişler. Nadir araba gelip geçiyor. Soğuk kış günü. Oturdular, Sadat'ın sohbetini yapmaya başladılar. Bir müddet sonra bir kamyon geldi. Önce yol üstünde ziyaret denilen Veysel Karani Hazretlerine varacaklar. Oradan da Kasri'ye ulaşacaklar. Bindiler arabaya. Sohbet kesildi. Vardılar Kasri'ye. Gavs-ı Bilvanisi Hazretlerinin huzuruna geldiler. Gavs Hazretleri daha onlar gelir gelmez hiçbir şey söylemeden onlara sohbet etmeye başladı. Dedi ki, birkaç sofi işte Batman, Kozluk dedi, Kozluk'tan yola çıktılar. Şah Hazne'yi ziyaret etmek için yola çıktılar. Gelirken yolda araba bekliyorlar. Araba da çok nadir geçtiği için Sadat'ın sohbetini yapmaya başladılar. Bir müddet sonra araba geldi. Hep birlikte bindiler, geldiler. Onlar sohbet etmeye başladığında saadatların ervahı çiçeklere uçuşan arılar gibi onların etrafında koşuyorlardı. Uçuşuyorlardı da onlar bunu görmediler. Görselerdi sabaha kadar oradan ne arabaya binerlerdi ne o sohbeti terk ederlerdi. Öyle olduğu zaman bereket oluyor. Öyle olduğu zaman insan kendisine geliyor. Unuttuklarını hatırlıyor. Bilmediklerini öğreniyor. Ve netice itibariyle Allah-u Teala'nın rızasına erişiyor. Hani dedik ya, eskiden özellikle kış günlerinde biliyorsunuz geceler uzun. İnsanlar peygamber kıssalarını anlatırlardı. Sadatların menkıbelerini anlatırlardı. Sohbetler olurdu evlerde. Şimdi evlerde o sohbetlerin yerini televizyon almış. İşte siyasi meseleler almış. Futbol sohbetleri almış. Yani sohbet kesilmiş. Ne olmuş peki? Ne olmuş? Taşlaşmış gönüllerimiz. Rikkatini kaybetmiş. İncelik kalmamış. İnsanlar birbirleriyle konuşmaz görüşmez olmuşlar. Çocuk kendi odasına geçmiş, iPad'ini tabletini almış, kendi dünyasını kurmuş. Hanım kendi televizyonu, kendine ait özel televizyonunun başında. Erkek kendine ait işte bulmacasının ya da televizyonunun maçının başına geçmiş. Ne oldu? Kalpler taşlaştı. Ne oldu? Muhabbet kalmadı. Ne oldu? Huzur kalmadı. Ailede huzur olmayınca her şeye yansır. Her şeyi etkiler, her şeyi tesir altında alır. Eğer ki o mecliste, evlerimizde 5 dakika, bilemedin 1 dakika, bir saadatın sohbeti yapılsa da oraya ervah davet edilse, oradaki zulmet kalksa, orada kalplere bir yumuşama gelse, çocuğun da hali değişir, eşin de hali değişir, o evin de havası değişir. Hane, hane-i saadet olur buyuruyor büyükler. O yüzden insanın gayret etmesi lazım. Sohbetten ayrı kalmama adına. Sözün en kıymetlisi buyuruyor Mevla Fussilet suresinde. Sözün en kıymetli

kıymetlisi Allah'a davet etmektir. Sözün en kıymetlisi Mevla'yı zikretmektir. Ben Müslümanlardanım demektir. Yani bu Allah'ın zikrinin yapıldığı sohbetlerin üzerinde daha güzel bir söz, güzel bir mekan bulamaz insan. O yüzden iştirak etmeli, nasibini sonuna kadar aramalı, bulmalı. Bulduğunda da oradan kana kana içmesini bilmeli. Bir an onlarla birlikte olmak, Allah dostlarıyla beraberlik konusunda saadatlara buyuruyorlar ki, Allah ile sohbet edin. Eğer bunu yapamıyorsanız Allah ile sohbet edenlerle birlikte sohbet edin buyuruyorlar. Yani Allah dostlarıyla birlikte olun. Onların kurmuş olduğu meclislere iştirak edin. Oradan bereketlenin ve Allahü Teala'nın rahmetine nail olun. Seri süluk esnasında Allahü Teala'nın rızası için girmiş olduğumuz bu yolda sohbetin müthiş derecede etkisi aşikar ortaya çıkmış durumda. Ve saadatlar mutlaka iştirakımızı ve bereketlenmemizi istiyorlar. Şimdi bu işin bir boyutu, yani musahabet, beraberlik bu işin bir boyutu. Bir diğer boyutu, sohbetin dışındaki bir diğer kısmı da rabıta ile birlikte, saadatlarla birlikte olabilme konusu var. Biliyorsunuz ki bize verilen 5 tane reçetenin bir tanesi de rabıta. Sohbet, zahiri birliktelik, yani aynı atmosferi paylaşmak, aynı ortamı paylaşmak. Bulamadığın zamanlar ne yapacaksın? Yine sohbetten ayrı kalmama anlamında, manevi birliktelik anlamında rabıtayı teşvik etmişler. Dikkat edin, uyanın, kendinize gelin. Bir hüküm geliyor zira. İttakullah ve kunu ma sadıkin. Ve bakın, Allah'tan korkmamız, sakınmamız isteniyor. Mevla bizzatihi kendinden sakınmamızı istiyor. Ve ardından da sadıklarla beraber olmamızı istiyor. Yani bunun tefsirine baktığımız zaman, deruni manasına baktığımız zaman, işari manasına baktığımız zaman, bir, sadık kimdir? Sadık sadece doğru söyleyen, doğru yazan, doğru çizen değil. Sadık, hücrelerine varıncaya kadar doğruluk üzere olan, hakkı hak bilip zerre kadar haktan ayrılmayan kişidir. Kalbiyle, fikriyle, zihniyle, her şeyiyle dost doğru olan, istikamet üzere olan kişidir. Eles bezminde verdiği söze bela diyerek verdiği söze bu dünyada da vefa gösteren kişidir. Ahde ve abde vefa gösteren kişidir. Sadık kişi odur. Yani kimdir? Yani saadatlardır. Yani Allah'ın veli dostlarıdır. Onlarla birliktelik Mevla'nın bizzat emridir. İşte bu ayeti celleyi iki türlü tefsir ederler. Bir, onun sohbetinde, meclisinde bulunmak, aynı atmosferi paylaşmak, aynı ortamın havasını teneffüs etmek, zahiri birliktelik, sohbet. Diğeri de manevi birliktelik, manevi birliktelik yani kalp-gönül beraberliğidir. Allahü Teala'yı düşünemeyiz. Bu muhaldir. Allahü Teala'yı düşünmek insanı iman dairesinden dışarı çıkartır. Çünkü bizim düşünce kuvvetimiz onu ihata edemez, kapsayamaz. Neyi? Ancak Allah'ın yarattığını düşünebiliriz. Allah'ın yarattığını düşünebiliriz. Ve Allahü Teala vesilelere iptiga edin, vesilelere arayın, vesilelere sarılın derken de aslında işari olarak bunu söylemiştir. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, bir gün namaz kılıyordum. Namazda ilk iki rekatı kıldım, oturdum tahiyyata. Tahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat derken o bir ta sesi geldi arkadan. Cemaatin içerisinden bir ta sesi geldi ki o mürşidimin ta sesiydi. Mürşidimin ta sesiydi o. Sonraki kıldığım iki rekatı ömrümde çok nadiren yakalayabildim diyor. Aynı cemaatteymiş gibi düşünmek kalbi toparlamak üzere. Vesveseye mi düştün? Vesvese halindeki rabıta mürşidin başının üzerindeymiş gibi düşünürsen o hal senden gider. Yani öyle bir durum ki çok mu daraldın? Bazen çok daraldığın zaman insanın sesini duyduğunda dünyadaki tüm sıkıntılarının gideceği insanlar vardır. Oldu mu işinizde hiç? Oldu mu? Mutlaka olan vardır. Bu annesi olabilir. Bu babası olabilir. Bu evladı olabilir. Bu eşi olabilir. Bu nişanlısı olabilir. Bu olur olur. Her insanda bu vardır. Öyle bir haldedir ki sesini duyduğunda ya da hatırına geldiğinde tüm dertlerini ona kesin bir şekilde unutturacak mutlaka birileri vardır. İşte o

süfli olan muhabbeti oradan kesip ulvi olan tarafa bağlayabilmenin adıdır rabıta. Veysel Karani Hazretleri rahmetullahi aleyh, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın asrında

veysilik hali var ya, Allah'ın dostları kendisinden dua istedi, oraya götürdü onu. Derece bakımından baktığın zaman faziletine erişemeyeceği sahabe-i kiram efendilerimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatıyla gidip dua istediler. Gidin o kardeşinizden dua isteyin. Ne ile erişti o makama? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkasını geçirirsin sırtına. Eğer o güzelliğe, o muhabbete, o hali yakalarsan. O hal ile nice güzellikler elde eder insan. Ama koptuğu zaman da kanada kırılmış kuş misali ne uçabilir ne kaçabilir. Öyle ortada kalır insan. O yüzden tarikat aliyede manevi terakki yolunda en birinci sırayı alan şey İslam'ın emirleridir. Yani 5 vakit namazımızdır. Yani Allahü Teala'nın dini mübin İslam'ın zahiri emirleridir. Hırsızlık yapmayacaksın, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, çırpmayacaksın, sövmeyeceksin, katletmeyeceksin. Zahiri emirlerdi. Sonra da işte bu bahsettiğimiz manevi terakki vesilesi musahabettir. Hem zahiri sohbet hem de manevi olanıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Medine-i Münevvere'nin dışında kalmak zorunda. Evini Medine-i Münevvere'nin dışında tutmak zorunda kalmıştı. Bir komşusuyla birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a münavebeli olarak giderlerdi Mescid-i Nebevi'ye. Bir gün o giderdi. O geldiğinde gidemeyen kalben o birlikteliği sağlardı. Bakın dikkat edin. Giden zahiren giderdi. Resulullah Aleyhisselam'ın meclisinde, sohbetinde bulunur. Gidemeyen, hani kim gidememişse o da manen, kalben onunla beraber olurdu. Ve giden geldiği zaman ne yaşamışsa onları anlatırdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile görüşmek, onun sohbetinde bulunmak, onunla birlikte olmayı çok önemsemişler. Hatta bu hali yakalayamadıklarında Hanzala münafık olduğu ya Resulallah diyerek kendilerini uçurumun kenarında görmüşler. Mescide doğru giderken Hanzala münafık oldu diye gidiyor. Gidiyor huzura, diyor ki ya Resulallah senin huzurundayken çok güzel oluyorum. Senden çıktıktan sonra o hali yakalayamıyorum. Eğer benim huzurumdaki hali muhafaza etseniz melekler sizinle musafaha ederdi ve siz bunu görürdünüz buyuruyor. Bir huzur hali var, bir futur hali var. Huzur hali huzurda, edepsizliği kesinlikle kabul etmez. Futur hali dediğimiz şey de bir an insanın normal iaşesini sürdürebilmesi için Mevla'nın ikram ettiği bir unutturmadır. Bak ayrı mesele. Defi hacet esnasında aklından çıkmasa abdese gidemezsin. Ailenin yanına gidemezsin. Öyle değil mi? O bir futur halidir işte bazen. Gaflet değil. Rabıta neyi sağlar? Mürşid-i Kamil'in huzurundaki o muhafaza ettiğimiz edebi onun huzurundan çıktıktan sonra da yakalayabilmemizi sağlar. O her iki hali birbirine eşitlemeye çalışırsak, o hali yakalayabilirsek işte o zaman biz Sadat-ı Kiram'ın bizim gönlümüze dikmiş olduğu, o atmış olduğu tohumu filizlendiririz. O tohumu filizlendiririz, o tohum çürümez, o tohum yeşerir, o tohum filiz verir, o tohum ağaç olur, meyve verir, onun dalları bütün azalarımıza erişir. Aksi halde kabahati mürşidinde bulursa insan hata eder. Denileni yapmak lazım, yapabildiği kadarıyla. Hani sohbet içerisinde geçen Abdurrahman-ı Taki Hazretleri'nin istifade edemiyoruz diyerek endişelenip gidip halini arz ettiğinde, sen emre uymakla kazandığın sana yeter, başka ne bekliyorsun ki diye karşılık vermişti ya. Aynı soruyu sadatlara da sorduklarında, kurban biz oturuyoruz, sağ ayağımızı sol ayağımızın altından çıkartıp akşam namazından sonra oturur 25 estağfurullah çekiyoruz ama biz karanlığa bakıyoruz, karanlık bize ne görüyoruz ne bir şey var. Mübarekler diyorlar ki siz emre ittiba ederek o denilenin zahirini yapsanız ondan bile nice bol kazançlar elde edersiniz. Niye? Çünkü zahiri edeplere riayet eden bu kapıda muhabbet ehli olmasa da ilk etapta sadatlar diyor ki biz onu bırakmayız. Zahiri edeplere riayet ettiği sürece. Ama uymak lazım yani. Uygulamak gerekiyor. Tatbik etmek gerekiyor. Bunu yaptığı zaman insan nice güzellikler, nice kapılar açılıyor. Çünkü Mürşid-i Kamil kalbine tövbeyle birlikte o tohumu, zikrullah tohumunu eker. Rabıtayla onu canlı tutmak, daima gözetlemek, ondan sonra zikirle onu sulamak, sohbetle, hatme-i hacegan ile onu sulamak, hizmetle onun etrafını açmak, genişletmek, geri geldiğinde budamak,

ve o ağacı yeşertmek müridin kendi sa'yı gayretiyle var. Gayret etmezsek, çaba göstermezsek olmaz. Gavsumuz sohbetlerinde ne diyor? Siz vızıldayın, biz balı getireceğiz. Yeter ki siz vızıldayın ama siz vızıldamazsanız bu bal nereden gelmiş? Arıları da yok, ses de gelmiyor, kovanı boş. Bu bal nereden gelmiş derler, olmaz. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz, çaba göstereceğiz. Allahü Teala'nın yardımıyla inşallah başta da söylediğimiz gibi yaratılış gayemize erişeceğiz. Kulluğa erişeceğiz inşallah. Rabıta ile birlikte, sohbet meclislerine iştirakla birlikte, tasavvufun ve tarikat-ı aliyenin, din-i mübin, İslam'ın ana hedefi muhabbetullah'tır, oraya gideceğiz. Dedik ya, fena fi şeyh olur insan, bir süre sonra onun da bir üst mertebesi vardır. Fena fi rasul. Bakın buralar bizim için birer hedeftir. İnsanın azmetmesi lazım, cehd etmesi, gayret etmesi lazım. Resulü aleyhissalatü vesselam'ı her daim görmek, onunla birlikte olmak, onunla birlikte salavat-ı şerife getirdiğinde sanki Resulü aleyhisselam karşısındaymış gibi salavat-ı şerife getirebilmek. Sürekli onun huzurundaymış gibi olmak. Ama orada da kalmayacak. Oradan da hedef muhabbetullah, yani fena fillaha çıkmaktır. Yoksa kapı açılmaz. Temsili olarak kapıya gelir, kapıyı çalar. Kim? Ben dediği zaman burada bir ben, bir hakikat ben var. Başka bana yer yok, kovulur. Açılmaz kapı. Gider sohbetle, hatmeyle, zikirle, hizmetle, virtle öyle bir hale gelir, hiç olur. Gelir kapıya, kim? Sen der. İçerideki de sen, dışarıdaki de sen. Öyle olduğu zaman bütün kapılar ardına kadar açılır. Gaye bu muhabbeti elde edebilmektir. Bu muhabbet kalpte olduğu sürece güzel kulluk, bu muhabbet kalpte olduğu sürece Allahü Teala'nın zikrinden lezzet, bu muhabbet kalpte olduğu sürece nefis ve şeytana karşı mukavemet gerçekleşebilir, mümkün olabilir. Aksi halde bu çok zordur. Hele bir de bunu kendi başına yapmaya çalışırsa insan olmaz. Onun için hak dostlarını aramalı, bulmalı. Onların meclisine varmalı. Diyor ki, hele gel bana, gel yaklaş. Sana bir adres vereyim de git bak, halleş. Halini gör, seyret. Akıllıyım diye gidersin, aptalım diye dönersin. Zira akıllı sandığın sen, hiçbir şeyin farkında olmadığını göreceksin. Bir hak dostuna gittiği zaman insan, onların huzuruna vardığı zaman, onlarla birlikte olduğu zaman bütün eksikliklerini görür. Sadat'ın sohbetinde, müsahabet beraberliğinde insan eksikliğini, noksanlarını görür. Noksanlarını gördükçe kabul eder. Kabul ettikçe onların tarafına meyleder. Meylettikçe ahlakı yavaş yavaş olgunluğa ve kemale erişir. Güneşten istifade eden meyvenin olgunlaşması gibi olgunlaşır. Bir ağaçta birden fazla meyve vardır. Güneşten nasibini alan aldığı kadar olgunlaşır. Yaprağın arkasında kalan olgunlaşmaz, ham kalır. Yiyenin gırtlağına takılır. Belki de canını alır. Kendi başına yetişmeye çalışan da dağda yetişen yabani meyvelere benzer. Ne tadı tattır, ne suyu vardır. Ama Sadat'ın bahçesinde, veli dostların dizi dibinde, bakımında, onların kontrolünde insan yetişirse onun meyvesinde tat vardır. Onun meyvesinde bal vardır. O adam öyle bir hale gelir ki sövene dilsiz, dövene elsiz, kamilen imana erer, herkes ondan selamete erişmiştir zira. Elinden ve dilinden insanlar selamete erişir. Bu neyle mümkün? Bu hak dostlarıyla birlikte olmakla mümkün. Sadatlarla birlikte olacak insan. Allah'ın veli dostlarıyla birlikte olacak. Ya zahiren gidip onların meclisinde bulunacak sohbetinde, ya da manen onların kurmuş olduğu sohbetlere iştirak edecek. Rabıtasıyla, virdiyle, hatmesiyle. Bunları yaptığımız zaman inşallah güzel, rızayı bariye doğru giden yolda seri, ve Allahü Teala'nın emrettiği şekilde rızaya uygun bir şekilde yol alacağız. Ama kendi başımıza kalırsak, kendi kendimize kalırsak, na'uzubillah, şeytan ve nefis bizi perişan eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, dikkat buyurun, bu harbi küçük görmemek gerekir. Nefisle olan muharebeyi büyük harp saymıştır. Allah alem bir gazve dönüşünde, küçük harpten büyük harp ederken işte orada aslında ne büyük bir mücadele, ne çetin bir mücadele olduğunu anlatmakta. Ya Resulallah,

Nasıldır bu harpten, küçük harpten büyük harbe? Düşmanı karşınızda görürken, kılıcı çekmiş elinde beklerken, sen de gidip ona kılıcınla vururken bu kolaydır. Bir an bile uyumayan, nereden ne zaman saldıracağı belli olmayan nefis düşmanıyla birlikte harp etmek bundan çok daha büyüktür diyor Efendimiz Aleyhisselam. Çok daha büyüktür. Küçümsenmez. Hafife alınmaz. Samimi söylüyorum, hafife alınmaz. Nefisle olan mücadele bir lahza bırakılsa, bir an bırakılsa insan başa gelir. En başa. En başa gelir. Senelerce uğraşır. Bir an oldum der de en başa gelir. Temsili olarak anlatılır. Mecnun Leyla'nın aşkından yanar tutuşur. Onun beldesine gitmek için yol arar. En sonunda bulur. Gider bir deve alır. Devenin yavrusu vardır. Deveyi zorla semerler, gemler, eğerler neyse atlar üzerine Leyla'nın beldesine doğru zoraki bir şekilde sürer. Bir gün, iki gün dere gider, tepe gider, düz gider, bayır çıkar. En son şehre doğru geldim mi vuslatın rehavetiyle birlikte çöker, uyur, kendinden geçer. Eğri bırakmıştır. Gözünü açar bakar ki başladığı yerdedir. Yola çıktığı yerdedir. Sonra bir daha azmeder. Zira Leyla'nın aşkı ona kuvvet verir. Tekrardan gider, uğraşır, eder. Yine aynı şekilde vuslatın rehavetine kapılır da bir an kendinden geçer. Döner, bakar aynı yerdedir. Niye? Devenin yavrusu vardı orada. Devenin gönlünde yavrusunun muhabbeti var. Nefsin gönlünde ilahlık muhabbeti var. Allah'lık iddia ediyor. Sen sensin, ben benim demişti zira yaratıldığında huzurda. Biz onu nasıl yapıyoruz? Zoraki sürüyoruz. Nefis tahammülü, zaptı, raptı zor bir beygire benzetmiş salatlar. Ona diyor yükünü çok vuracaksın amel ile. Arpasını az vereceksin. Beli bükülecek, mecalsiz kalacak ki zapt edebilesin. Az arpasını fazla verip yükünü gevşetsen daha tutamazsın. Ne olur? Başladığı yere döner. Bir lahza. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Rabbi beni bir lahza nefsimle baş başa bırakma diyerek niyaz etmiştir. Bizler de aynı şekilde Mevla'dan niyaz ediyoruz. Ya Rabbi bizi bir lahza nefsimizle baş başa bırakma. Ya Rabbi bizi bir lahza kendi başımıza bırakma. Allahü Teala başta da söylediğim gibi verdiği bu büyük nimetin çok çalışarak, emirlerini yerine getirerek inşallah şükrünü eda edebilmeyi ve bu saadatların yolundan gidip Mevla'nın razı olabileceği güzel kıvamda bir mümin olabilmeyi bizlere cümlemize nasip eylesin. Bu meclislerde gönlü sürekli bu meclislere bağlı kullardan eylesin diyoruz. Niyazımız budur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

0: arayınız bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
3: Kalktık kasırga gittik.
1: Kol sacatere gördüm.
3: Kafi gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
4: Sultanın cazibeyi, cazbeveranı sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
5: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
5: Kendi gitti. Sevgisine gitti.

Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Seherde uyanırlar cümle kuşlar. Dillü dillerince tesbihe başlar. Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim.

semavatın kapılarını açarlar. Müminlere rahmet suyun saçarlar. Seherde kalkana hülle biçerler. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim diye güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. İşte böyle ifade ediyor Sultan 3. Murat Han gaflet uykusunda olduğumuzu. İnsan kelimesinin bir anlamı da unutandır. Gerçekten de ne çok unutuyoruz. Gecenin ve gündüzün birbirini takip ettiğini, güneşin tepemizde bizim için asılı durduğunu, hayat kaynağımız suyun yerden göğe, gökten yere durmadan devrettiğini, topraktan beslenmemiz için nimetler bittiğini, bütün kainatın adeta etrafımızda pervane olduğunu ve hizmetimize verildiğini unutuyoruz. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyoruz. Gafletimiz bununla da sınırlı kalmıyor. Dünyalık işlerimizde Rabbimizi hatırlamadığımız gibi onun huzuruna çıkarken, namaza dururken bile bedenimiz ibadetle meşgulken kalbimiz ayrı telden çalıyor. Dünyalık düşünüyor, dünyalıkta boğuluyor. Rivayet edildiğine göre İsa bin Meryem aleyhisselam şöyle demiştir. İçinde Allah'ın zikri geçmeyen her konuşma batıldır, boştur. Tefekkürsüz her sükût gaflettir. Kendisinde ibret bulunmayan her bakış oyun, eğlencedir. Kelamı zikrullah, sükûtu tefekkür ve bakışı ibret olan kimselere ne mutlu.

dünyada uyanmayanlar, Allah korusun, ahirette uyanırlar ki bu çok acıdır. Allah dostları, bütün kötülüklerin kaynağının gaflet, yani Allah'ı unutmak olduğunu bildirmişlerdir. Gafletten uyanmanın alametleri neyse şöyle sıralamışlardır. Dünya işlerinde kanaat ehli olmak, acele etmemek. Ahiret işlerinde ise tam aksine çok hırslı ve aceleci olmak. Dinin emir ve tavsiyelerini yerine getirebilmek için ilim ve gayrete yapışmak. Halkla ilişkilerde ise nasihatleri dinlemek ve idare yolunu tutmak.

0: Allah dostları bastıkları yeri, bastıkları gönlü gaflet uykusundan uyandırırlar. Allah'ı unutmanın acısını tattırır, daima Allah ile olmanın zevkine vardırırlar. Kasrik dergahına gelenler de hallerini böyle tarif ettiler. Gaflet uykusundan uyandık dediler. Dünyanın sahteliğini anladık, gerçek hayatın farkına vardık, manen dirildik dediler.
1: Kavsımızın görer görmez herkes gayri ihtiyari Allah diyor Celle Celaluhu. Çünkü onların vasıfları diyor malum Allah dostlarının, onları görerken gören kişi hemen Cenab-ı Hakk'ı hatırlar. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatıyor. Cenab-ı Hak'tan gaflete dalındığı zaman hemen istiğfar ediyor. Ya Rabbi diyor, ben işte şu kadar zamanım gafletle geçti diyerekten hemen Mevla'ya bağlanmak istiyor. İstiğfar ediyor efendim. Kulluk vazifesi ne gerektiriyorsa onu yapmaya, bol bol ameli salihler işletmeye gayret ediyor. Tövbe aldık. O gecede vazifeleri yapınca efendim şartları yerine getirin. 8 elek diyorum ben ona. 8 elekten tam geçilirse alemler orada efendim. Bizim senelerce geçirmiş olduğumuz gece gündüzümüz efendim, baktık ki hep gaflette geçmiş. O sabah efendim alemler değişti. Ondan sonra efendim Kur'an okumalar değişti. Cemaat tat almaya başladı. Namazlardan tat almaya başladı. Bizim en fazla tat aldığımız bu ezanlar okunuyor kardeşim. Ezanda çok işler var. Ondan önce ezan çok okuduk, dinliyorduk ama gafletle dinliyormuşuz. Namaz sonra. Namaz kılmak istiyor insan böyle. Namazdan tat alamıyor efendim. O kadar bir namaz içerisinde. Sonra Cenab-ı Hakk'ın sohbetinin yapılmasını istiyor. Cenab-ı Hakk'tan hiçbir an kalbimiz Allah'tan ayırmamak için hep Allah'ın sohbetinin yapılmasını istiyor insan. Evet. Sohbeti dinleyenler çok muhabbetli dinliyorlar. Devamlı konuşulsun istiyorlar.
2: Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor. İnsanların gidişatı değişiyor. İnsanların görüşü değişiyor. İnsanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Saadet-i İkram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor.
1: İşte insan hiçbir an Cenab-ı Hakk'ı hatırımızdan çıkartmayacağız falan. Çünkü dünyaya bağlanırsa insan diyor bir ayet celide iman eden kullarım. Nazargahı ilahi olan kalbi hiçbir şey meşgul etmesin diyor. Ne meşgul evlat, mallarınız ve evlatlarınız orayı meşgul edip de benim yerimi almasın. Beni unutturursa fevlâike mülhâs, sonra husrana düşersiniz diyeceğim. Ora benim yerimdir efendim, oraya kimse girmesin diyor Cenab-ı Hak. Bunu istiyor bizden. Cenab-ı Hak nimetlerinden tadarken evveli besmele sonu elhamdülillah ile Allah'tan gafletsiz olarak yani bu her şeyi değişiyor efendim. Yani değişmeyen bir şey yok. Bütün alemler değişiyor.
0: Kasrik köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
3: Yani onu nerede menfaatlarını görmedik. Yani ben çok Gavs'ın himmetini gördüm. Her yönde. Dünyevi ve uhrevi, maddi manevi. Maddiyata da Gavs kefildir. Maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir.
4: Yasin Temel 1938 yılında Trabzon'a bağlı Yeşiltepe kazasında dünyaya gelen Yasin amcanın Gavs-ı Kasrevi Hazretleri ile tanışması bundan tam 43 yıl öncesine tekabül eder. Mekan, Ankara 8. caddede bulunan saadete mazhar bir evdir. Yasin amca, Gavs Hazretlerini görür görmez, dünyada bir Gavs varsa o da bu zattır diyerek intisap eder. Ve bir intisap hikayesi daha böylece başlamış olur.
3: Hacı Mehmet Temel oğlu Yasin Temel, Trabzon, Of Yeşiltepe doğumlu, 1938 doğumluydu efendim. 1957'den taşeronluğa başlayarak müteahhitlik yapıyorduk. 2000 senesine de bıraktık bu müteahhitlik şeyini. 69'da efendim Kavs Hazretleri rahmetullah Hacı Davut Temel kardeşim bizi ona efendim tanıştırdı. Mübarek zat rahatsızdı ve Ankara'ya biz 8. caddede oturuyorduk. O da 4. caddeye geldi. Bizim Hacı Davut Temel bize dedi ki Kavs Hazretleri geldi, ziyaret edelim. Böyle gece yatsı daha olmamak üzere. Biz de eve yakın idi. Ankara 4. cadde, Emek Mahallesi 4. cadde, biz de 8. caddeydik. Gittik o mübareği görünce o bambaşka bir nurani bir Allah dostu olduğunu şey ettik yani, hiç zerre şüphe yok. Kurban o eve sanki bir güneş nur gibi parladı yani. Orada zaten biz ne bilelim, orada cemaat oturuyor ama acaba Kavs Hazretleri kimdir? Zaten kendini belli etti Kavs'ın. Yani evladı Resul Davut'un anlattığı şekilde o mübarek zat karşımıza çıktı. Biz hemen şüphesiz yani başka şeyhim var mı, hiç onu şey etmeden Kavs'ın tövbesini aldık. Aldığımız zaman da kurban tabii bir insan sanki yani evladı Resul'ün elini tutmuş gibi hal geldi bize yani. O kadar o mübarek zatını elini tutmamızla ona intisap etmemiz ayrı bir gönlümüz tasdikle mutmain oldu. Ama artık onun ne tarifi mümkün değil yani, güneş gibi bir nuri cemali vardı kurban. Hele teveccühe girmek başladığı zamanlar sanki güneşe bakamadığımız gibi gözlerimiz kamaşıyorsa, o Kavs'ın zatın sana bakarsa insan yere eriyor yani, o kadar cemaline bakamıyorsun zaten. Bilsek de o mübarek nispeti o kadar etkiliydi Kavs. Ve Kavs olduğuna da söylediklerine de hiç zerre kadar şüphe biz olmadı. Kime dediyse kurban, arkadaşlarımız bizi güvenenler hep gitti Kavs Hazretleri'ne itisap ettiler. Böyle bir mürşit görmedim. Bundan da başka kurtuluş yok. Çok arkadaşları, sarhoşları, devamlı evine 50-70 yaşına olan insanlara oraya getirdi ve irşad oldu, namaza başladılar.
4: Ömrü boyunca karanlık bir mekanda bulunan kişi, güneşin tüm aydınlığıyla arz-ı endam ettiği bir vakitte dışarı çıkarılırsa, elleriyle yüzünü kapatır, çöküp kalır olduğu yerde, hareket edemez bir süre. Çünkü gözleri karanlığa alışmış ve güneşin kudretinden o ana dek hiç haberdar olmamıştır. Allah'ın veli kullarından bir zatı, hayatı boyunca ilk kez gören bir insan içinde durum işte böyledir. Bu yüzdendir Evliyaullah'ı gören nasiplilerin gözlerinin kamaşması ve bu yüzdendir cezbeden cezbeye tutulmaları. Bir de nasibi olmayanlar vardır ki karanlığa müptela olmuşlardır onlar artık. Karanlık uğruna gözlerini verip kör olurlar da güneşe bir an dahi tahammül edemezler. Her insanın hayatında en az bir kez bir Allah dostunu ziyaret etmesi duasıyla Yasin amcanın Kavs Hazretlerini gördüğü ana gidiyoruz şimdi.
3: Ankara'da gelmişti ya, uğramıştı. Biz ondan sonra gittik kasriye. Biz Ankara'da ilk görüşmemizden sonra gittik Ankara'ya. Kasriye. Biz kasriye de bilmezdik. Kendi arabamla gittim. Çok arkadaşlarımız vardı yani. Tanıdığımız arkadaşlar vardı. Arabayı aldım. Bizim efendim şey vardı, Hacı Ahmet Bayraklı Bezenek, onu götürdüm. O da Hoca'ya gitmişti, onunla beraber gittik. Diyarbakır'dan Veysel Karani Hazretleri'nin oradan bir yol alıyor dedi de karşıya, sorduk oraya da. Veysel Karani dedi, Kasrık köyü

Kavs Abdülhakim senin yerin neresi? Dediler git biraz daha ile yol döner. Yol da kurban araba ancak gidiyor. Kötü bir yol yani öyle şey değil yani asfalt değildi. Arabamız kasrı evin yanına kadar gittik onunla. Kavs içerideydi. Kendi ev hanesindeydi. Gelen acemi kimse o zaman da karabalık yoktu yani Kavs Hazretleri'ne doğudakile yani bizim Anadolu gençlerinden ya 3-5 tane olabilir ama biz de götürdüler ya Kavs Hazretleri'nden Kasık'ta adam aldık. Hatta su da avlede bir su akardı. Kardeşimizin bir tanesi çok sarhoş şey 70 yaşlar civarında adayıp yapacak dedi ya ben burada yapamam dedi. Çok yani onu da bize sebep olan gene bizim Davut Allah rahmet eylesin o götürdü. İçeri eve geldi. Namaz niyaz yoktu. Kavs'a gittiği zaman da bambaşka bir hal oldu. Ehlakı değişti. Ailesine saygısı değişti. Namaza başladı. İskiyi bıraktı. Ve dediler şu sudan şey yap. Usulü ya ben o su soğuk. Kasık su. Dediler hele bir bak dedi. Suya bir baktı kurban su sıcak. Azap aldım dedi su sıcak. Şaratlara bir şey zorluk yok ki. Adam aldı ve o kardeşimiz de ondan şey aldı. Tevbe aldı. Ondan sonra her zaman Kavs'a giderdi. Çok sık giderdi ve hacca da devamlı bir hal aldı. Hacca giderdi. Devamlı izin işlerdi giderdi yani. Kavs'a aşık olmuştu o arkadaşımız da. Yani Kavs'ın nazarı güneş gibidir yani. Güneş nereye vuruyorsa orayı yakar. Kavs'un öyle nazarı vardı. Yani inan ki kurban gözlerinin nürüne bakmak imkanı yoktu. Ana bakamayız ki. Gözleri insanın

Fransız Hazretleri gittim menzile. Menzile gittikten sonra biz gittik tekrar Fransız Hazretleri'ne. Onunla mübarek şeyine durmamız, yani mutayetlik de yapıyoruz ama hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Onunla durduğumuz zaman sanki böyle bir mübarek bir Allah'ın dostuyla beraber oturuyoruz. Kalplerimiz böyle ihlaslı, manevi halde oturuyoruz. Yani dedim kurban, bir ricam var. O Batman Ömer'de yani şöyle de nedir? Dedim kurban, ben hac bana farz oldu mu? İnşaat var, satılmamış. Param var. Babam her şeyle ilgisi yoktur. Hacca gidebilir miyim? Dedi ki maslahat alırsan arkadaşından hacca gitmen lazım dedi. Dedim alırım kurban. Rahmetli İdris Kuruş kardeşimizden dedim. Dedi ne demek dedi. Ne kadar istiysem vereyim. Ölürsen helal olsun. Ölmesen geliverirsin. Ben dedim vesiyetimi çocuklara ettim. İladerleri ettim. Öderler inşallah. Gavsun bana oradaki hacca gitmemin sebebi olmasıyla çok bir manevi hallerini gördüm ben hacde Kavs Hazretleri'nin. O zat zaten olmasaydı ben Kavs Hazretleri'ne rahmetli annemi de aldım getirdim. Şey de vardı efendim, yalnız gittik, kimse yok. Arapça da bilmiyorum ama Kavs'un himmetiyle öyle bizi götürdü ki ilk Mekke'ye gittik, 40 küsur gün kaldık. O zaman Kavs Hazretleri'nin nispeti Seyyid Abdussemed isminde, biz Seyyid'ik, evladı Resulüz demiş ve oraya gittik. Adam bize çok müstakil bir oda verdi, bu Kavs'un himmetiyle oldu. Yoksa bizim şeyimiz değildi, onun himmeti. Paramızı da ona verdik, teslim ettik. Ondan para alıp harcıyorduk. Kavs'un bir nasıl

0: Saati oldu hacca bana müsaade edeceğim. Sakina dedi, orada Araplar var, onlar Resulullah'ın şeyleridir, komşularıdır. Hiçbir şeye şey etmeyin, hiçbir şeye bakmayın, ibadetle meşgul olun. Hac'dan geldik, bize uğra dedi. Geldikten sonra Ankara'ya. Ankara'dan sonra Gavs Hazretleri'ni ziyarete gittik mübareğe. O vakit hemen hemen cami de bitmişti, sarışıyordu. O büyük bir şey vardı orada, konak ilk aldığı yer. Eski bir konağı vardı, ev. Uğradık ve dedik Gavs Hazretleri'ye ki, geldiniz mi? Dedik, evet kurbanım. Ve Gavs Hazretleri'nden divan vardı, eski evden böyle bir divanı vardı, ona oturuyorduk. Biz o divana geçin dedim. Divana geçtik, oturduk kurban. Oturunca biz çorba ikram ettiler. Divan ayrıydı, yani o şey yeri ayrı. Misafirler içindi o zaman. Biz çorbamızı içme esnasında Şah İznan'ın torunu geldi. Şeyh Ahmet Heznevi'nin oğlunun torunu. Ufak çocuk yani, 2-3 yaşına kurban. Gelme esnasında Kavs Hazretleri'ye haber verdiler. Dedi kurban böyle. O çocuğa taciben kurban Kavs Hazretleri ayağa kalktı, aldı yanına oturtturdu. Yani bizim anladığımız kadar bir müşid-i kamile insan terakki adaptan yükselir. Adap olmazsa hiçbir şey olmaz kurban. Kavs'un şeyi o kadar yani. O çocuğu adap edince artık koca Kavs, zamanın Kavs'ı gelmişti efendim, ona kalktı. Öyle kalkmayabiliyordu. O kalkınca hepimiz kalktık kurban.
1: İmam Şahrani Hazretleri şöyle diyor: bütün tarikat ehli arifler, insanın kalben Allah'ın huzuruna çıkmasına engel olan sıfatların giderilmesinde yardımcı olabilecek ve yol gösterecek bir kamil mürşide bağlanmanın zaruri olduğunda ittifak etmişlerdir. Böyle bir mürşidi aramak ve bulmak herkes için zaruri ve vaciptir. Zira namazın kemali de tamamı da bu huzura bağlıdır. Bu, vacibin tamamlanmasına yardımcı olan şeylerin de vacip olmasıyla ilgili bir kuraldır. Bu kural burada da geçerlidir. Namaz vacip olduğu gibi, namazı tamamlayan kalp huzuru da vaciptir. Mürşid-i kamillerin rehberliğiyle hem dünya hem ahiret saadeti elde edilir. Onlar nefislerini terbiye etmiş, ruhlarını tanımış olduklarından İnsan tabiatını çok iyi bilirler. Kimin huzuru neye bağlıysa tespitini yapar ve ilacını verirler. Maddi ve manevi nimetlere kapı olurlar. Yasin amcadan dinliyoruz.
0: Yani onun nerede menfaatlerini görmedik. Yani ben çok Kavs'un himmetini gördüm. Her yönde, dünyevi ve uhrevi, maddi manevi. Maddiyata da Kavs kefildir. Maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir. Çünkü o zatın şeyini bizim kantarımız çekecek şey değildir. Kuvvette yüzümüzü yoktur. Ama o zatın tarifi işte tevezzülerde girdik. Benim karşılıkta iki defa menzile gelmeden gittik geldik. Yani buna da sebep olan kardeşim Davut Temel oldu yani. Her şeyde bir sebep. Sebepsiz şey olmaz. Davut'a da sebep olan Mehmet Yarbay. Davut dediğimiz kardeşimiz cezbelendi. Doğru yola tuttu. Kendisi hafız-ı kelamiydi. Hakikaten gitti. Kavs'a erişti. Hidayet Allah'tandır zaten. Allah ona nasip etti. Ve bu kadar da insanlar bütün bu kapıya gelip kurtulan milyonlarca insan. Aileyle huzur gören. Kavs olmasa bunlar hep çoğusu ailesiyle iski hastalıklarından kurtulamaydı. Ama buna sebep olan Kavs Hazretleri'dir bu bana.

o kadar himmetleri var yani. Bunun tarifini anlatmak yüzüm dilim yetemiyor. Çünkü büyük himmetleri oldu. Manevi himmetleri oldu. Zamanın kavsiydi. O mübarek zat Seyyid Abdülbaki Hazretleri de zamanın kavsini işaret vermişti Hazretleri. O da zamanın kavsi şu anda. Verdiği işarete göre öyledir. Kavsa intisap edip muhabbet, ihlas, teslimiyetle teslim olanlar hiç kimse buna şeytan da musallat olmuyor. Ama şeriattan, Kur'an'dan, Resulullah'ın sünnetinden ayrılmamak kaydıyla öyle yaşadı vardı.

Seyir Hazretleri para da verecek, hesabını kapatacak ameliyat olunca. Yok dedi, ben bir şey almıyorum. Bu zatın ameliyatını ben de yapmadım ama kim yaptığını bilmiyorum. Ve o zatın mübarek rahmetlik oldu. Bize de işte o Seyir Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek, kimisine postini, kimine efendim namazını, kimine şeyini ayrı ayrı Seyir Hazretleri hediye etti. Biz de onları saklıyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Hicret bir peygamber sünnetidir ve bu sünnet her ne kadar 622 yılında başlamış olsa da bu yolculuk o günden bugüne devam etmektedir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinden Şah-ı Nakşibend'e, ondan Mevlana Halid Hazretlerine, bütün Allah dostlarının hayatı hep rıza-i ilahi uğruna hicretle geçmiştir. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de bu hicret halkasını devam ettirenlerden olmuştur. Önceleri Bitlis'in Taruni köyü, oradan Bilvanis, Kasrik ve son olarak Menzil köyü. Evet, Gavs Hazretlerinin hicret yolculuğunun son durağı Adıyaman'ın Menzil köyü olmuştur ve halen oradan dünyaya rahmet akmaktadır. Yasin amca anlatıyor.
1: Bir iki defa Gavs'ı ziyaret ettik Kasrik'te. Sonra dediler Kasrik'ten ne Gavs Hazretleri Adıyaman Menzil Kahta Menzil'de bir yer aldı. Daha gelmemişti oraya. O mübarek zat tekrar menzili almıştı. Devam ediyordu oranın organize imarına. Biz de gittik menzile geldi zamanda. Biz de menzile gittik kendimiz 1970. Yeni bir cami başladı. Biraz oraya çalıştık.

0: camiye şeye başladık, sarıştık, su şeyleri yapıyordu. Orada mübarek başımıza geliyordu sabahleyin erken, o zat orada dururdu, biz de sarışıyorduk serbest olun diye. Başımızda dinleniyordu ve ben Ankara'ya döndük. Tekrar biz Kavsa'yı ziyarete gittik. Kavsa Hazretleri teveccüh yaptı bize menzilde. 2-3 defa Allah nasip etti. Kavsa'mız teveccühüne oturduk. O zaman o cami yapıyordu. Camiye başladığı zamanla Batmanlı Hacı Ömer tercümanlığını yapıyor. Yani Türkçe de biliyor da mübarek ekseriyette tercüman olarak söylediğini biz ona söyledik. Daha iyi bize anlatıyordu. Tercümanlığından sonra dedi ki Kavsa Hazretleri rahmetullah diyor ki dedi teveccüh yapılınca diye sabahleyin hiçbir şey yemeyin. Teveccühden sonra efendim çorba içersiniz. Biz de verdiğine saati o arkadaşımız Batmanlı Ömer söyledik. Kavsumuzun şeyini girdik. Sarflandık cami altta. Teveccüh etti. Bütün istimdat. Oradaki kardeşlerimizle ayrı ayrı bir manevi hal. Herkesin üzerine ayrı bir teveccüh yaptı. Teveccühden çıktık. Tekrar efendim biz izin istedik. İzin isteyince dedi kalın dedi Kavsa Hazretleri. Bizde bir kardeşimiz var, aceleydi, illa gidelim dedi. Ya kardeşim biz buraya geldik, bir manevi kavsumuz her zaman yanına değilik, duralım dedik. O da gidelim dedi. Biz de ona şimdi Kavsa Hazretleri rahmetullah izin istedik. Gitmeseniz iyi olur dedi. Biz de o laf üzerine arkadaşımızı kırmadık. Dedik ya beraber iki geldi, bari biz yola girelim. Girdik, Fırat Nehri'ne inmeden Kahta'dan iniyoruz deriye, lastikler patladı. Kaldık oraya. Oradan da menzil yakın sayılır. Hadi bakalım dedim, git bakalım nasıl gideceksin. Biz bir manevi bir müşire bağlandıysak bir fayda görmek için geldik. Yani biz gezmeye gelmedik. Döndük geldik, dedi geldiniz mi? Ne dedi. Size dedim, kalın dedim size. Tabii o da bir hikmeti ilahi oldu, ayrı kalsın nispetiyle. Sabah tabii, kaldık o akşamı, sabah oldu, izin istedik, gidersiniz. Gittik.
1: Hayatta en zor işlerden biri, bir insanı an be an taklit etmektir. Bunu çocuklar oynar kimi zaman aralarında. Karşıdaki ne söylerse aynısı söylenir, gülerse gülünür, ciddi bir ifadeye bürünürse ciddileşir. Ne var ki oyun da olsa fazla uzun sürmez bu durum. Burada bir insanın başka bir insan gibi davranması değildir kastımız. Bir insanın başka bir insanı özümsemesidir. Buna kainatta en uygun yaratılmış ise hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ın veli kulları Allah'a olan yakınlıklarını sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutabat ederek elde etmişlerdir. Makamlarının sırrı bu mutabatta gizlidir. Bu sırdan evvel elde edilmesi gerekense Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden zerre şaşmayan bir mürşidi kamile teslim olmaktır. Gavs Hazretleri'nin mürşidi Şah-ı Hazne'ye duyduğu bağlılık ve teslimiyet, son nefesine kadar görenlerde hayranlık uyandırıcı bir aşkla sürmüştür. Öyle ki bir ameliyat masasına yatmak dahi Gavs Hazretleri için mürşidine mutabat vesilesi olmuştur. Yasin amcadan 1972 Mayıs ayının son günlerini dinliyoruz şimdi.
0: Ankara'ya geldi. Çankaya Hastanesi'ne karar verdi. Dedi Şahizna benim ameliyatımdan aynı ameliyat oldu. Kendi ona intisaben ben de aynı ameliyata karar verdi. Olma. Gavs Hazretleri ameliyat olduğu hastanenin adresini verdi bize. Gittik orada. Öğle ile kindi arasında kurban. Aşağı yukarı o ameliyat 3,5 saat sürdü. Öyle bir ameliyat ki yani doktor da hayret etti. Ağır bir ameliyattı. Buna doktor ala

Bahattin, efendim Doktor Ahmet var, Çağ Omzat'ta vardı efendim. Osman Aydınlık, evet, Osman Hoca vardı. O doktor Alaaddin Bey ameliyat olunca Seyit

Kapıdan içeriye girince Gavs Hazretleri böyle tekerlekli arabayla gelmesine gülümsedi mübarek. Nasılsınız demiş. Doktor da peşine, Seyyid Ağa Hazretleri peşinde gelip selam verdi. Doktor Seyyid Ağa Hazretleri parayı verecek, hesabını kapatacak ameliyat olunca, yok dedi, ben bir şey almıyorum, bu zatın ameliyatını ben de yapmadım ama kim yaptığını bilmiyorum. Manevi bir eller girdi diye. Ben de şaşırdım diyor. Böyle bir şey görmedim diyor. Daha bu kadar ameliyat ediyorum. Böyle bir şey rastlamadım diyor. Para istemiyorum da inşallah ahirete onun da faydası olur. Kavs Hazretleri yatağına koydu. Hazreti Sıtkı kayınına dedi ki ben namaz kılacağım. Mübarek zaten ameliyat bez üzerinde hemen teyemmüm ettirdi. Orada işaretle namazını kıldı, terk etmedi. Hazreti Sıtkı'ya ameliyattan sonra biz devamlı hastaneye gidiyorduk, eve gidip geliyorduk. Mehmet Yarbay, efendim Doktor Ahmet Sağ, Seyyid Hazretleri, Seyyid Muhammed Hürşit Kavs'un büyük oğlu, bizim de Ayrancı'da 4. caddede bina var, satılmamış. Biz 3. kata duruyoruz. Doktor Ahmet dedi bize ki, tabi samimi olduğumuz için Doktor Ahmet'le gidip geliyorduk, Diyarbakır'a onunla görüşüyorduk, Kavs'un doktoruydu. Dedi, bu evi dedi bize tahsis eder misin? Dedim, kurban niye misin ki? Yok dedi. Çorbamızı da biz yapacağız, sen karışma dedi, sağladılar öyle işte dedi. Şeyde de yataklar mataklar serildi odaya sağlam birinci katta. Mehmet Yarba geldi, artık onun etrafı Seyyid Abdülbaki Hazretleri, efendim Seyyid Hazretleri, Seyyid Muhammed Hürşit son gün geldi. Demek ki rahmeti, Allah'ın rahmetine kavuşmak esnasındaydı. Geldi efendim, orada yattıyla o akşam Mehmet Yarba şunu dedi. Arkadaşlar dedi, bizzat bu akşam Resulullah'ın kapısını çalacağız demiş. Sabah oldu, saat 4:30'da rahmetli oldu. Fayda yok dedi. Mehmet Yarbay dedi bunu. Peki, gittik biz sabahına hastane. Bu sefer hastaneden getireceğiz ama bizim eve getiriyoruz onu kurban. Başka gidecek yeri yok zaten. Tanıdığımız oydu, kimsenin evine de gidiyor. Bizim ev boş idi, zemin kat. Bizim bir kardeşimiz vardı, Hasan Koz isminde, o bir tabut yaptırdı. Getirdi öyle, ben de Hacı Bayram'da gittim, aldım bir tabut. Daha büyük, o götürdü tabuta, Kavs Hazretleri sığmadığı için ben Hacı Bayram'dan aldığım tabutu getirdik ve ona Kavs Hazretleri rahmetullah ona koyduk, eve getirdik. Eve şimdi bunu hazırlıyoruz. Allah şefaatlerin nail etsin cümlemize inşallah. Hazırlayınca kurban otobüs, büyük bir otobüs tanzim ettiler. Taksi de vardı ayrı tanıdıklarını. Otobüs efendim kurban alt kısmında Kavs Hazretleri'nin kucağında dediler yok. Otobüsün dediler üstteki arka şeyini, koltuğunu şey yapalım, ona koyalım onu. Biz de onun yanına yattık. Tabutladılar, koydular. O hangi yeni tabut götürdüler, o kaldı oraya şeyde, bizim daireye zeminde. Ve sabah erken aldıktan sonra hemen öğle olmadan yola çıkacağız ama kurban bir yağmur tuttu Ayrancı'da, bir yağmurdan efendim Dikmen tarafından gidiyoruz ama abi Dikmen'le efendim aşana kadar öyle bir yağmur girdi ki mübarek sanki oraya toktu. Diye yerler güneş Kavs'ın şeyini. Dediler orada arkadaşlar Kavs'ın rahmeti bir ahirete, bir alemin gitmesi, bir alemin yok olmasıdır dedi. Görüyor musunuz dedi, şu rahmet ilahi var mıydı burada yağmur? Yok. Kavs Hazretleri'nin yol başından sonra yağmur yok. Kurban hikmet ilahi geldik. Menzile geliyoruz otobüsten. Menzile ilmekte ördekler vardı, koyunlar vardı, hayvanlar vardı. Sabah güneşi daha doğmak üzere, daha doğmamış. O esnasında kurban hayvanlar, ördekler bir bağırma çıktı. Biz de dayanamadık kurban. Kavsı girince onlar bağırdılar. O esnada

0: Kavşı götürdük. Caminin bir medresesi vardı. Oraya getirip koyduk. Doktor Ahmet, Hacı Osman, Hacı Molla Yahya vardı oranın. Molla rahmetli. O da rahmetlik oldu. İstanbul'a sonra halifeydi. O da vardı. Koyduk insan. Kavşı Hazretleri rahmetli orada yıkama şeyini şey ettiler. Burada yıkarız dediler. Yıkandıktan sonra yerini hazırladılar şeyde, menzildeki kabrini hazırladılar. O anda Bolu milletvekili ameliyat yapan kişimiz, biz orada cenazesini kıldık Kavs Hazretleri'nin ama o yetişemedi. Gelince dedi de böyle böyle Bolu milletvekili efendim Doktor Alaaddin Bey geldi. Tekrar cenazesinin namazını kılalım. Kabirde götürdükten sonra cenaze namazını orada tekrar kılındı. O mübarek oraya defedildi. Gavs'un Gavs'ımızın kayını Hacı Sıtkı. Gavs'un sohbeti var. Bütün sofralar bir sene devamlı efendim Yasin-i Şerif okusunlar dedi.
1: Gavs Hazretleri dünyasını değiştirirken ardında yeni bir gün bırakıyordu. Yeni bir başlangıç. İslam coğrafyasının en güzide dergahlarından birini, asrın karanlığını boğmak için ateşlenen ulu bir meşale gibi Anadolu topraklarına bırakıyordu. Gavs Hazretleri ardında pek çok kıymetli hatıra bırakmıştır hiç şüphesiz. Bunlara kullandığı bazı eşyalar da dahil. Ancak geride bıraktığı sufiler ve her geçen gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda bir adım daha ilerleyen Kasrek dergahı onun en büyük hatırasıdır. Gavs Hazretleri ile tanıştıktan sonra hayatını dini İslam'ın emirlerine göre yaşamaya başlayan binlerce gönül, Gavs Hazretleri'nin bu dünyada bıraktığı en büyük eserleridir. Her biri ciltler dolusu kitap edecek bu hayatları sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.
0: Ve o zat-ı mübarek rahmetlik oldu. Bize de işte Gavsi'yle Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek kimisine posteni, kimine efendim namazhane, kimine şeyini ayrı ayrı Sihir Hazretleri hediye etti. Biz de onları saklıyoruz. Böyle Sihir Hazretleri verdiği zaman Gavs'ın misvakidir sana vereyim dedi. Bizim Gavs Hazretleri zaten evden kalktığında hediyelerini herkese verir. Biz de ona dedik. Adam dedi utanıyoruz yani işlemeye de. Abdüssemet dediğimiz halife o da şeydi, şeyi verdi. Namazcağını verdi. O böyle bir vardı bu bana yeter kurban. Bir şey daha talep etmedi. Herkesin Süleyman Kuruş'a da verdi bir kısım tebellen cübbeler mi böyle. Misvakı bana verdi. Çakı bıçağı kullandığı çakı bıçağını verdi. Efendim rahmetli Hacı Emel babam sakallarını şey etti. Ben de o zaman yanındaydım. Sakallarını bana verdi. Ben de aldım. Onları teberrüke saklıyorum. Ayrıyeten de efendim sarığı vardı mübareğin. O sarığı kullanıyordu bizzat şeyinde başına sarıyordu. Rahmetli babama verdiğini babamdan da bana kaldı. Babam ölünce öyle saklıyoruz teberrüğünü. Gavs'ın çok hikmetli kerametleri vardı kurban. Yani çok faydalandık. Hala daha şu anda intisabım Gavs'ın ile o dergahadır. Efendim ne kadar anlatsa Gavs'ın şeyinle bitmez kurban. Allah razı olsun. Çok yani ümmeti Muhammed'e Gavs'ımızın şeyi var. Usta olmalı ki kendinden daha iyi usta yetiştirirsin dedi. Bunu da diyen Kavs'tır. Demek ki evlatlarını ona göre yetiştirmiş. Ey sofiler, kendinizin birbirinizle evine kardeşsiniz, din kardeşisiniz. Kardeşinizden daha üstünsün. Bir yere şey etsin, yemeğinizi, şeyinizi bir sofi kardeşinizin evine gidip siz yiyebilirsiniz. Ve bu nasihatlerde bulundu. Namazlarınızı kılın. Yani çok çok nasihatta ve çok kişiler de aile efradini kurban, barıştıran, çok kişileri sarhoşluktan namaza başlatan Ruhs Hazretleri rahmetullahın şeyidir, irşadidir. Allah ondan razı olsun. Allah ümmeti Muhammed'e kıyamet sonuna kadar da baki kılsın. Allah iman-ı kamille kavuşumuz Resulullah'ın civarına libaül hamd-ı sancağın altına hepimizi ümmeti Muhammed ihsan etsin inşallah. Hafsın ümmetleri çok, onu tarifi mümkün değil.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olabilir.

0: olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Güler Yüz Asansör'le yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
4: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, yine bir tarih programında hepinize beraberiz. Konuşan Tarih'ten hepinize sevgiler ve saygılar efendim. Geçenki programımızda Bizans'ın teşvikiyle Avrupa'da bir hareketlenme olup Osmanlı köylerini basıp insanları katlettiğini, Lala Şahin Paşa'nın da bunlara mukabil müdafaa ettiğini bu konuda sizi bilgilendirmiştik kıymetli dinleyenler. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizans kuvvetlerinin Orhan Gazi'nin ölümünü fırsat bilerek Çorlu'yu yeniden ele geçirmesi Bizans'ta bayram havası estirdi. Papa'nın talimatı gereği bu diyarda yaşayan bir tek Müslüman kalmayacaktı. Çorlu Hisarı'nı fetheden Bizans kuvvetleri kendi aralarında hücrelere ayrılarak çok sayıda sivil çete görünümüne bürünüp katliamları sivil halk yaptığı havası oluşturma gayreti içine girdiler. Çorlu'da iskan etmekte olan Müslümanlar büyük tedirgin içindeydi bu aralar. Daha önce çevrede yapılan acımasız katliamların tesiri henüz kaybolmadığı için Osmanlı köyleri kendi çapında ili kılıç tutan köylerde bir araya gelerek savunma sistemleri oluşturmaya başlamışlardı. Fakat sivil Müslüman köylerinin en büyük korkusu Hristiyanların Grajuva Rum ateşiyle ormanlar dahil her yeri ateşe vermesiydi. Ekinler, ahırlar, bağ ve bahçeler ateşe verildiğinde hayvan ve insan çığlıkları ayyuka çıkıyor. Bu durum merhamet deryası Osmanlı akıncılarını

çok etkiliyordu. Osmanlı Akıncılarının başındaki Lala Şahin Paşa, Evrenoz Gazi, Hacı İl Bey ve Karaca Bey komutasında Bizanslıların ele geçirdiği Burgaz ve Malkara civarındaki Müslüman katliamlarını önleyerek suçluları cezalandırmaları Çorlu'da yaşayan Müslümanlara cesaret vermişti. Eli kılıç tutan kadın erkek her Müslüman bulunduğu mekanı koruma kararı aldı. Akıncılar da köylerin civarında bulunan ormanların ateşe verilmemesi için gerekli tedbirleri aldı. Çorlu'yu işgal eden Bizans kuvvetlerinin papazların organize ettiği saldırganlarla işbirliği yaparak giriştikleri Müslüman katliamı ters tepmiş, ava giden avcı adeta avlanmıştı. Katliama giden çeteler Akıncıların önderliğindeki Müslümanlar tarafından katledildiler. Osmanlıların kahramanca kendilerini savunmaları, Rumeli'de yaşayan Müslümanların moralini düzeltirken, Orhan Gazi'nin ölümünü bayram olarak kutlayan Hristiyan güçlerin moralini bozmuştu. Hele Anadolu'daki işlerini tamamlayan Murat Han, Rumeli'ye geleceği haberi Müslümanların maneviyatını zirveye çıkarırken, Hristiyan güçlerini adeta yasa sokmuştu. Kıymetli dinleyenler, Murat Hüdavendigar'ı artık Rumeli'de görüyoruz. Murat Han, askeri teşkilatta bir takım yenilikler yapmış, Rumeli'de girişeceği fütuhat harekatında ihtiyaç hissedeceği asker kaynakları için yeni sistem kurmuş, kapı kulu ve yeniçeri ocakları yanında kalelerin zayiatsız fethedilmesi için top kullanılmasına karar verip topçu ocağında kurdurmuştu. Sevgili dinleyenler, bütün bunlar saltanatı süresinde Konstantinopolis'in fethedilip sevgili peygamberimizin müjdesine nail olmak içindi. Bunun için ilk iş olarak Rumeli fütuhatı sırasında askeri ehemmiyetini takdir ettiği Edirne'yi fethine karar verdi. Bundan dolayı Edirne'nin gerisini emniyet altında bulundurmak ve Konstantiniye tarafından gelecek bir Bizans taarruzuna mani olmak için Çorlu, Keşan, Dimetoka, Pınarhisar, Baba Eski ve Lüleburgaz'ı fethetmek için teşebbüse başladı. Kendisi ordusuyla Lüleburgaz önüne geldiğinde padişah Bursa'dayken Rumeli'yi muhafaza ederek gazaya devam eden Evrenoz Gazi, Hacı İl Bey'i ve padişahın Rumeli Beylerbeyi tayin ettiği Lala Şahin Paşa, Murat Han'ın huzuruna çıkarak hayır dua ile birlikte Edirne'nin fethi ile ilgili görüş alışverişinde bulunmaya başladılar. Murat Han kendi yokluğunda Rumeli'de gazaya devam eden üst düzey kumandanlarının halini hatırını sorduktan sonra onlara nasihata başladı. Şöyle buyurdu Murat Han: "Niyet kastetmek, kalbin bir şeye yönelmesi ve kişinin ibadetleri emre itaat ve Allahu Teala'nın rızasına kavuşmak için yaptığı kalbinden geçmesidir. Her işte iyi niyet yapmalıdır. Kalp ile halis olarak Allahu Teala emrettiği için niyet etmedikçe hiçbir ibadete ve işe başlanılmamalıdır. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Kul birçok iyi ameller işler. Bu ameller mühürlü bir zarf ile melekler tarafından Allah'a yükseltilir. Ve bu zarf Allah'ın huzuruna konur. Allahu Teala bu zarfı atınız, zira bunun içindeki amel benim rızam için yapılmamıştır buyurur. Sonra Allahu Teala melekleri çağırır ve şu amelleri ona yazınız buyurur. Melekler ya Rabbi o bunların hiçbirini yapmadı deyince Allahu Teala yapmadı ama yapmaya niyet etti buyurur. Murat Han şöyle devam eder: "Can yoldaşlarım, bilirsiniz ki her konuda niyet çok önemlidir. Haramlardan kaçıp farzları yerine getiren, dinimize hizmet niyetinde olanın her adımı zikir sayılır. Bunun için her işte güzel niyet etmeyi unutmamalıdır. Her sabah yola çıkarken Allah rızası için ibadet ve dinimin yolunda cihat etmeye, rızkımı helalden kazanmaya diye niyet edenin yaptığı her iş, attığı her adım zikir sayılır." Kıymetli dinleyenler, Murat Hüdavendigar nasihatine devam etti: "Netice olarak her şey niyetle kaimdir ve her şey niyete bağlıdır. Şimdi bizim niyetimiz Edirne Kalesi'ni fethetmek.

sonra da Konstantine'yi fethetmektir. Niçin böyle bir hedef koyduk? Sultan Murat Han ve şöhret sahibi olsun diye mi? Hayır beylerim, paşalarım. Sultan Murat eğer şan ve şöhret uğruna bu işe girişirse bunun sonu perişanlıktır. Firavun'un şanı şöhreti gibi geçici bir seraptır. Oysa cennet mekan ecdadımın maksadı nizam-ı alem idi. Bu uğurda cihat ettiler. Ben dahi ecdadımın yolunda bu uğurda cihat etmeye niyet ettim. Cennet mekan ecdadım Konstantine'yi fethedip sevgili peygamberimizin müjdesine nail olmaya niyet etmişlerdir. Ben dahi Sultan Murat bu niyetten başka bir maksat sahibi değilim. Sevgili dinleyenler, Sultan Murat Han kumandanlarıyla kurduğu harp meclisinde Evrenoz Gazi'yi Çorlu, Keçan, Dimetoka, Hacil Bey'ni ise Pınarhisar, Baba Eski ve Lüleburgaz'ın fethedilmesiyle görevlendirdi. Diğer taraftan da Anadolu Türkmen güçlerinin yola çıkarılması için ferman buyurdu. Akıncıların yeni fethedileceği bu diyarlara Anadolu'dan gelecek Türkmenleri yerleştirerek buraların Müslümanlaşmasını sağlayacaktı. Lala Şahin Paşa da mühim bir kuvvetin başında Edirne'ye gönderildi. Bulgarların Rumlara yardım etmeleri ihtimaline karşı sağ koldan Karadeniz sahiline doğru ilerleyen bir kısım kuvvetler Kırklareli'ni ele geçirip o kısmı tuttular. Diğer taraftan Serez ve Drama taraflarında bulunan Sırpların da müdahaleleri düşünülerek sol kola memur edilen Evrenoz Bey kuvvetleri de Dimetoka'nın batısına doğru sevk edilerek müdafaa tertibi aldılar. Evrenoz Gazi, padişahın Rumeli'ye adetinden önce Müslüman yerleşim bölgelerini muhafaza maksadıyla başlattığı harekatın da tesiriyle Çorlu, Keşan ve Dimetoka'yı çok kısa bir zamanda fethetti. Padişahın Rumeli'ye gelmesi asker üzerinde çok olumlu tesir bırakmıştı. Osmanlı askeri ve akıncıları adeta kanatlanmış uçarcasına cihat etmek istiyorlardı. Sevgili dinleyenler, Hacı İlbey'i de Evrenoz Gazi'den geri kalmayıp Pınarhisar, Baba Eski ve Lüleburgaz'ı fethederek bol miktarda ganimetle geri döndü. Sultan Murat Han'ın tahmin ettiği gibi Bulgarlar Edirne'nin düşmemesi için Rumlara yardıma gelmiş, Bulgar ve Rum kuvvetleri Baba Eski ve Pınarhisar arasındaki Sazlıdere mevkine ulaşmışlardı. Bulgar ve Rum kuvvetleri sayıca Osmanlı ordusundan fazlaydılar. Uzun zamandır Orhan Gazi'nin ölümünü kutlayan kafir ordusu Sultan Murat Han'ın Rumeli'ye gelişiyle sükut hayale uğramıştı. Aylardır gece gündüz sarhoş olan Hristiyan askerleri binlerce masum sivil Müslümanı katletmenin korku ve endişesini taşıyor, tedirginlik duyuyorlardı. Adeta katlettikleri Müslümanları hortlayıp gelerek onlardan hesap soracaklarmış gibiydi. Bu tedirginlik ve korku içinde yaprak kıpırdasa hemen bir ok gibi atıyor, akıncılar baskın yaptı zannediyorlardı. Bu korku içinde bazen birbirlerini okla vurdukları dahi oluyordu. Ancak korkunun ecele faydası yoktu. Bu sayıca kalabalık Hristiyan ordusunun geceleri sol cenahına Evrenoz Gazi, sağ cenahına Hacı İlbey'ine bağlı akıncılar akın düzenliyor, Rum ve Bulgar askerlerini ekin gibi biçiyor, koskoca ordudan ganimet ve esir alıyorlardı. Gece olup hava karardığı vakit Hristiyan Haçlı ordusu üzerine adeta bir kabus çöküyordu. Sevgili dinleyenler, Lala Şahin Paşa Rum-Bulgar ittifak ordusunun karşısına karargahını kurmuştu. Köstler vururken zaten büyük korku içinde bulunan kafirler endişeli bir bekleyiş içine girdiler. Müslümanlar sünnet-i seniye gereği harbe başlamadan önce kafir ordusuna Müslümanlığı kabul etmesini teklif eder. Bunu kabul etmezse cizye vermelerini teklif eder. Bunu da kabul etmezlerse o zaman harp ederlerdi. Lala Şahin Paşa, büyük İslam alim ve büyük devlet adamı Çandarlı Karahalettin Paşa'yı kafir ordusuna elçi olarak göndererek İslamiyet'i kabul etmelerini teklif etti. Bulgar-Rum müttefik ordu kumandanı Çandarlı Karahalil,
Hayrettin Paşa'nın teklifini bildikleri, doğruluğuna inandıkları, dinlerini savunmak ve Müslüman elçisinin fikirlerini çürütmek için meşhur Rum papazı Nikola'yı onun karşısına çıkardılar. Hristiyanlar savaşta mağlup olsalar da inançlarından taviz vermek istemiyorlardı. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa müttefik kumandanına hitaben Müslüman ve Hristiyan müttefik ordusu arasında harp başlamadan önce kan dökülmemesi için size sulh teklif ediyoruz dedi. Papaz Nikola teklifiniz nedir diye sorunca Allah-u Teala'nın birliğini ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun son peygamber olduğunu kabul ederek Müslüman olmanız. Müslüman olmanız kan dökülmesine mani olacaktır. Papaz Nikola'nın ağzı bıçak açmaz oldu. Çandarlı Kara Halil ondan ses çıkmayınca ordu kumandanına döndü. İslam adedi gereği aramızda kan dökülmemesini arzu ediyoruz. Bulgar Rum müttefik ordu kumandanı Osmanlı elçisi Çandarlı Kara Halil'in bu teklifi altında ezilip büzülen kumandan hayır bu mümkün değil diye cevap verdi. Yani savaş istedikleri anlaşıldı. Çandarlı teklifine devam etti. O zaman cizye vermeyi kabul ederek Edirne'yi teslim edin dedi. Kumandan hayır bu da mümkün değil cevabını verince Çandarlı o zaman aramızdaki meseleyi kılıç çözecek diyerek müttefik ordugahından ayrıldı. Sevgili dinleyenler, Lala Şahin Paşa Hristiyan İttifak ordusunun sulh teklifini kabul etmeyeceklerini zaten biliyordu. Halbuki onlara büyük bir alim olan Çandarlı Kara Halil Paşa'yı elçi olarak göndermiş, kendi dinlerinin batıllığını bizzat ispat etmişti. Buna rağmen ne Müslüman olmayı ne de cizye vererek kaleyi teslim etmeyi kabul ettiler. Papaz Nikola ile Çandarlı Kara Halil'in yaptığı münazara halka açık yapılsaydı, kendi dinlerinin batıl olduğunu anlayan aklı selim Hristiyanlar mutlaka Müslüman olacaktı. Ama siyaseti ve dini kendi menfaatlerine alet eden mutasip bir zümre buna engel oluyor, birçok insanın hidayete ermesine mani oluyorlardı. Zaten Nizam-ı Alem davasının özünde bu yatıyor, cihat ve gazalar bunun için yapılıyordu. Gece boyu gene Evrenoz Gazi ve Hacı İlbey'in akıncıları müttefik Hristiyan ordusuna dalışlar yaparak esir ve ganimetler getirdi. Gecenin karanlığında kurt korkusundan birbirine iyice yanaşan koyun sürüsü gibiydi Hristiyan ordusu. Ölüm korkusundan tir tir titremeye başlamışlardı. Sabah ezanlarını okuyan mücahitlerin gür sedası Hristiyan ordusunun üzerine bomba gibi patlamıştı. Ölüm korkusunu bastırabilmek için gece boyu şarap içerek sarhoş olan Hristiyanlar bu lahuti sesten nasip alamıyorlardı. Osmanlı askerleri Rumeli Beyler Beyi Lala Şahin Paşa'nın ardında cemaatle sabah namazını kıldılar. Kur'an-ı Kerim okundu. Dualar edildi ve Lala Şahin Paşa ayağa kalkarak ateşli bir konuşma yapmaya başladı. Gazilerim benim, yiğit mücahitlerim, sizler Nizam-ı Alem davasının mimarlarısınız. Bu dava dünyayı küfür pisliğinden temizleme davasıdır. Bu dava ezilen, zulüm gören mazlumların kurtarılarak insanca bir düzene kavuşturulması davasıdır. Bu dava yeryüzünde insanlar arasında adaletle hükmetme davasıdır. Bu dava yetimlerin hakkını alma davasıdır. Bu dava yeryüzünde aç insan kalmaması için mücadeledir. Nizam-ı alem kurt ile kuzunun yan yana yaşamasını temin eden bir sistemdir. Bu dava ilahi kelimetullah davasıdır. Bu dava uğrunda ölenler şehit, kalanlar gazidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdular ki Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz. Onlar dirilerdir. Fakat siz bilemezsiniz. Bugün burada ölenler ölü değildir. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine gark olan şehitlerdir. Mücahit kardeşlerim, ben de sizinle beraber sizin başınızda düşmana taarruz edeceğim. Bana hakkınızı helal edin. Tüm ordu hep bir ağızdan bağırdı. Helal olsun. Ben de hakkımı sizlere helal ettim. Eğer bu dünyada bir daha görüşmek nasip olmazsa
cennette sevgili peygamberimizin sancağı altında bir arada olacağız. Cenab-ı Hak yardımcınız, kazamız mübarek olsun diyerek sözlerini tamamladı. Onun sözleri Osmanlı askerini kararına getirmiş ve hep birazdan Allah büyüktür, Allahu Ekber sadaları arasında hücum emri verildi. Efendimiz Gazi, Allah Şahin Paşa'nın sağ tarafında, Hacı İl Bey'i sol tarafındaydı. Tecrübeli Akıncı Beyleri, Beyler Bey'in ateşli konuşmasıyla etkilenmiş, bu yaştan sonra şehit olmayı arzu eder bir şekilde Hristiyan İttifak ordusunu kuşatmıştı. Sevgili dinleyenler, Lala Şahin Paşa 80 yaşına merdiven dayamış, ihtiyar aslan atını mahmuzlamış, kılıcını sallayarak düşmana saldırmıştı. Ortalık ana baba gününe dönmüştü. Kalabalık Hristiyan ordusu yerinden kımıldamaya fırsat bulamadan sağdan, soldan ve önden kıskaca alındılar. Kısa zamanda sağ cenahı felç eden Evnoz Gazi müttefik Hristiyan ordusunun gerisinde kapattı. Koskoca ordu 2 saat gibi bir zaman içine dağılıp kaçmaya başladı. Akıncılar kaçan Rum ve Bulgar askerlerini kovalayarak son kalıntıları da bertaraf ettiler. Sevgili dinleyenler, Lala Şahin Paşa ordunun başına Edirne'ye girdi. Yaşlı kumandan kan ter içinde kalmıştı. Bu harpte şehitlik nasip olmamıştı ona. Doğruca Edirne Kilisesi'ne vardı. İslam geleneğine göre harple fethedilen şehirdeki en büyük kilise camiye çevrilirdi. Burayı cami yapıp şükür secdesi yaptı. Kıymetli dinleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşüp buluşuncaya kadar sağlık ve esenlik içinde kalın efendim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yani onun arkadaşlarının Peygamber aleyhisselam Efendimizle beraber yaşadıkları en önemli hadiselerden biri de şüphesiz hicret hadisesiydi. Hicret çok büyük bir olaydı. Hani bugünümüzün şartları gibi değil. Bugün hemen herkes her yerden her yere rahatlıkla seyahat edebilmekte. Ama o gün insanlar seyahatlerini ancak bir ticaret için yapabilirler. Fakat kimse bulunduğu beldeyi terk edip de ben artık işte şu şehirde değil de bundan sonra falan şehirde yaşayayım demezdi. Herkes kendi bulunduğu şehirde doğar, büyür, orada yaşasını temin eder ve orada ölürdü. Bu atalarından beri yani 10 ata ileri, 20 ata, 30 ata böyle cetler, dedeler hep aynı beldenin insanlarıdır. Ama bir şey oldu. İslamiyet geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de bunu tebliğ etti. Fakat Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'e, sahabelere Mekke-i Mükerreme'yi dar ettiler. Yaşanmaz hale getirdiler. Çok eziyetler ettiler. Peygamber Efendimiz aleyhisselam da Cenab-ı Allah'tan bir emir bekledi. Yani bu engellemeye karşı ne yapılacaktı? Peygamber Efendimiz de kendi fikrine göre bir tepki ortaya koyamıyordu. Hatta sahabelerden bir kısmı hani karşı gelelim ya Resulallah dediğinde Peygamber aleyhisselam henüz Cenab-ı Allah bununla ilgili bir emir indirmediğini buyuruyordu. Yani bu işkencelere karşılık vermek de bir çözümdü, onlarla savaşmak da bir çözümdü, bunlara karşı bir mücadele yöntemi geliştirmek veyahut da işte kim onları öldürüyorsa onlar da Müslümanlar da onlardan birini öldürmek veyahut da hicret etmek gibi. Ama Cenab-ı Allah'ın emrini bekledi Peygamber Efendimiz ve Cenab-ı Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine-i Münevvere'ye hicret etmesini emir buyurdu. Bu talimatı aldıktan sonra sahabelere hicrete izin verildi buyurdu ve bu hicret gerçekleşti. Yani o gün bu hicret çok büyük bir olaydı. Hani bir kişinin iki kişinin değil bir halk kitlesinin Mekke'deki Kureyş kabilesinin önemli bir kısmının belki onlarcasının hatta yüzün üzerinde olan sahabelerin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye başka bir şehre gitmesi. Bu gitme öyle kolay değil. Herkes bütün ailesini, bütün malını, mülkünü götüremedi. Kimisi kendi gitti, ailesi kaldı. Kimi Müslümanlar gidemedi. Hasta olanlar vardı, zayıf olanlar vardı. Gidenler malını götüremedi. Onların da bir hayat birikimleri vardı. Yani hicret çok büyük bir olaydı. Bu olay gerçekleşti. Bunun gerçekleşmesine sebep olan şey Allah-u Teala'nın emriydi. Yani dini mübini İslam'dı. İnsan İslam için her şeyi yapabildiğini gösterdi. Her türlü fedakarlık yapabilir insan dini için. İslam için her şeyden de vazgeçebilir. Rahatından, keyfinden, mahallesinden, yaşadığı yerden, alışkanlıklarından, dünyasından, birikimlerinden, her şeyinden vazgeçebilirdi. Ve sahabe-i kiram efendilerimiz işte bunu uyguladı. Biz bunu anlatıyoruz. Sahabelerin bu büyük fedakarlığını anlatıyoruz. Hem de haftalardır devam ediyor. Şimdi de Hazreti Dumre bin Ebu'l-İs'in hicreti hadisesi bize naklediliyor. Kur'an-ı Azimuşşan'da Nisa suresinin 95 ve 96. ayeti nazil olduğunda fakirlikten dolayı hicret edemeyip de Mekke'de kalanlar bu ayetten hicret etmeme konusunda kendilerine bir izin verildiği manasını çıkardılar. Ayet-i Celle şöyleydi. Estağfirullah. La yestevi. Cenab-ı Allah buyuruyor ki eşit değildir. El qa'idune minel müminin. Müminlerden oturanlar gayru ulit darari vel mücahidune fi sebilillahi bi emvalihim ve enfusihim. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalanlarla Allah yolunda cihad edenler
mallarıyla, canlarıyla savaşanlar bir olmazlar. Ayet-i Cellesi indi. Ve devamında فَضَّلَ mücahidine bi emvalihim ve enfüzihim عَلَى الْقَاعِد۪ينَ derece. Allah mallarıyla, canlarıyla savaşanları derece itibariyle evlerinde oturanlardan üstün kılmıştır. Hani burada malıyla, mülküyle Allah yolunda cihat etmek anlatılıyor. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى. Bununla beraber Allah ikisine de cenneti vaat etmiştir. وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ عَلَى الْقَاعِد۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Ama Allah mücahitlere ikramların üstünde büyük bir mükafat ihsan etmiştir. Bu Nisa suresi 95. ayet. 96. ayette şöyle, Estağfirullah. Derecatin minhu ve mağfireten ve rahme. Bu karşılık ondan gelen bir rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Muhakkak Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir buyuruluyor. Fakat bundan sonra da şu ayeti celile iniyor. Estaizu billah. İnnellezîne tevaffâhumul melâiketu zâlimî enfusihim kâlû fîme kuntum. Şüphesiz ki melekler ruhlarını alırken nefislerine zulmedenlere, onlara susturmak için ne haldeydiniz diye sordular. Kâlû kunnâ müstedafîne fil ard. Onlar biz yeryüzünde zayıf kimselerdik cevabını verirler. Kâlû, melekler şöyle derler. Elem tekun ardullâhi vâsi'ah fetuhâcirû fîhâ. Allah'ın arzı, yeryüzü geniş değil miydi? Onda hicret etseydiniz ya derler. Feulâike me'vâhum cehennem. İşte onların yeri cehennemdir. Ve sâet mesîrâ. O ne kötü bir dönüş yeridir. Bu da Nisa suresinin 97. ayeti. Bu ayet üzerine hicret etmeyen bu insanlar, yani fakir olup da hicret etmeyenler, artık bizim için başka bir seçenek yoktur dediler. Ve daha sonra da şu ayeti kerime nazil oldu. Nisa suresi 98 ve 99. Estaizu billah. İllel müstadafine miner rical veddisa velbildan. Erkek, kadın ve çocuklardan zayıf olanlar bundan müstesnadır. Demek ki hem erkeklerden hem de kadınlardan hem de çocuklardan zayıflar müstesna tutuldu. La yestati'une hileten ve la yehtedune sebila. Hiçbir çareye gücü yetmeyip hicret için bir yol bulamayanlar. Hani oldu, yaşlı var, hasta var, kadın var, gelemeyen var, gidemeyen var, çocuk var, aciz olan var. Evet, onlara izin verildi. Yani hicret etmemelerinden dolayı bir kınama yapılmadı. فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Allah onları affetmesi umulur. وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا. Allah çok affeden ve çok bağışlayandır. Beni Leys kabilesinden iki gözü kör olan fakat zengin biri olan Dumre bin Ebu'l-İs bu ayeti kerimeleri duyduğunda kendi kendine gözlerim kör diye ben bu işten sıyrılamam, hicret etmeliyim çünkü malım ve kölelerim var dedi ve adamlarına beni bir deveye bindirin diye emretti. Onu bir deveye bindirdiler. Hasta olmasına rağmen Medine'ye doğru hicret için yola çıktı. Tenim denilen yere geldiğinde orada vefat etti. Bugün hac ve umreye gidenler bilirler. Tenim, yani Hazreti Ayşe Mescidi'nin olduğu yer. Bizim umre ihramına girdiğimiz ve Mekke'deyken pek çok defa umre yapmak için kullandığımız mikatın adıdır. Tenim, Hazreti Ayşe Mescidi. Orada da vefat ediyor ve oraya defnediyorlar. Daha sonra onun hakkında şu ayeti kerime nazil oldu. Bu da Nisa suresinin 100. ayeti. Estaizu billah. وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Her kim Allah yolunda hicret ederse, bulunduğu beldeyi terk ediyor ve bunu Allah için yapıyor. يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا.

Her kim de Allah'a ve Resulüne hicret maksadıyla evinden çıkarsa, sümme yudrikhul mevt, sonra yolda kendisine ölüm yetişirse, yani o hicret yolunda ölürse, işte o Hazreti Dumre bin Ebu'l-İs Hazretleri gibi radıyallahu anh, o yolda vefat etti ya, işte onu anlatıyor Cenab-ı Allah. Sonra da o hicret maksadıyla yola çıkıyor ama yolda da ölürse, fakat vaka'a ecruhu alallah, muhakkak ki onun mükafatı Allahü Teala'ya aittir. Ve kânallahu gafuran rahima, şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir diye bildiriliyor. İşte burada o sahabe efendimizin gayreti, azmi, yani bir şey için evinden çıktı. Nereye doğru gidiyordu? Allahü Teala'ya, Resulullah Aleyhisselam'a, Allahü Teala'nın emrine, Peygamber Aleyhisselam'a kavuşmaya, hicret emrini uygulamaya gidiyordu ama yolda vefat etti. İşte onun mükafatı Allahü Teala'ya aittir. Demek insanın günahları terk etmek için bir gayret sarf etmesi, kötülükten uzaklaşmak için bir yerlerden hareket etmesi, yerini değiştirmesi, günahtan kaçınması da insan için ne büyük bir ferahlık, ne büyük bir genişliktir. Bir diğer rivayette şöyledir. Cündüp oğlu Dumre hicret maksadıyla evinden çıktı ve aile efradına, beni bir deveye bindirin, müşriklerin topraklarından çıkarıp Hazreti Peygamber'e götürün dedi. Fakat Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a kavuşamadan yolda vefat etti. İşte bunun üzerine Nisa suresinin 100. ayeti kerimesi nazil oldu. Evet, hicret çok kıymetli, çok değerli ve çok büyük bir olay. İşte bunun ayrıntıları, detayları, teferruatı bize ayet-i cellelerle haber veriliyor. Yine sahabeden Vasile bin El-Eska radıyallahu anh'ın hicreti bize şöyle naklediliyor. Kendisi anlatıyor. Müslüman olmak niyetiyle Medine'ye doğru yola çıktım. Medine'ye ulaştığımda Hazreti Peygamber'i mescitte namaz kılarken buldum. Ben de son safa girerek onlarla birlikte namaz kıldım. Namazdan sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam yanıma geldi. Bana niçin geldiğimi sordu. Ben de Müslüman olmak için geldim dedim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhisselam, bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Sonra da hicret eder misin buyurdu. Buna da evet diye cevap verdim. Hazreti Peygamber aleyhisselam bu kez, batıniyenin hicreti mi yoksa badiyenin hicretini mi yapmak istersin diye sordu. Ben hangisi daha hayırlıdır ya Resulallah dedim. Peygamber aleyhisselam, batıniyenin hicreti daha hayırlıdır buyurdu ve ekledi. Batıniyenin hicreti Allah'ın Resulünün yanında kalmandır. Badiyenin hicreti ise iman ettikten sonra eski yerine, yani evine dönmendir. Sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam devamla şunları buyurdu. Bollukta ve darlıkta, keyifli ve keyifsiz zamanlarında daima itaat edip her türlü zorluğa göğüs gereceğine söz veriyor musun? Ben de evet dedim. Daha sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam elini uzattı. Ben de elimi uzattım. Bu saydıklarından hiçbir istisna yapmadığımı gören Peygamber aleyhisselam, yapabileceğin kadarını kabul et buyurdu. Ben de yapabildiğim kadarıyla dedim. Böylece elimi tutarak benden biat almış oldu. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli huzurunda gerçekleşen bir iman etme hadisesi. Bir sahabe daha o kutlu halkaya dahil oluyor ve bu Medine'de gerçekleşiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o yanında bulunmak bile bir hicret olarak tarif ediliyor. Tabii Müslüman olmak ve biat, bunlar hem Kur'an-ı Azimüşşan'da bildirilen, mesela Rıdvan biatı gibi Peygamber Efendimiz'e yapılan biatlar ve yine hadislerde de nakledildiği üzere sahabeler, hani iman etmekle beraber bir de hususi olarak Peygamber Aleyhisselam'ın elini tutup biat etmişler.

haramlardan uzaklaşacaklarına, Allah ve Resulünün dinine hizmet edeceklerine, yalan söylemeyeceklerine, iftira atmayacaklarına, nice maddeler üzerine bizatihi söz vermişlerdir. Yani Müslüman, evet hepimiz Müslümanız. Genel olarak bir iman dairesindeyiz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik ama aslında Kur'an'ın bize emrettiği her bir maddenin, Peygamber aleyhisselamın hadis-i şeriflerinde buyurduğu her bir maddenin, İslam'ın, dinimizin sakındırdığı her bir madde bizim için bir biat konusudur. Aslında her biri için de teker teker bir söz vermiş olmaktayız. Buna da ayrıca dikkat etmemiz gerekir. Yine sahabe efendilerimizin hicretine devam edecek olursak, Eslemoğullarının hicreti şöyle naklediliyor. Eslemoğulları salgın bir hastalığa yakalanmışlardı. Hazreti Peygamber aleyhisselam onlara, ey Beni Eslem kabilesi, yani ey Eslemoğulları, badiyeye, çöle çıkın buyurdu. Onlar da, ey Allah'ın Resulü, biz yerleşik düzene geçmişken tekrar çöllere dönüp göçebe olmak istemiyoruz dediler. Peygamber aleyhisselam onlara şöyle buyurdu. Siz bizim göçebelerimizsiniz. Biz de sizin şehirliniziz ve köylüleriniziz. Siz bizi çağırdığınızda biz sizlerin yardımına koşacağız. Biz de sizi çağırdığımızda aynı şekilde siz de bizim imdadımıza geleceksiniz. Sizler nerede olursanız olun muhacirsiniz buyurdu. Yani o gün tabii muhacir olmak çok kıymetli bir vasıf. Hani hicret esnasında olan hadiselerde insanlar muhacir oldular, yani hicret ettiler, ama hicret bittikten sonra da yine ben muhacir olabildim mi nin gayreti vardı sahabe-i kiram efendilerimizde. Peygamber aleyhisselam da Eslemoğullarına işte bu hadise üzerine siz de muhacirsiniz buyurarak onları da o hicret edenler sıfatına dahil etmiş oluyor. Hazreti Cünade bin Ebi Ümeyye'nin hicreti şöyle naklediliyor. Hazreti Cünade bin Ebi Ümeyye şöyle naklediyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam zamanında hicret etmiştik. Bu hicret hakkında ihtilafa düşüldü. Kimimiz hicretin kesildiğini, kimimiz de henüz kesilmeyip devam ettiğini söyledik. Hani bu şundan oluyor. Çünkü Peygamber aleyhisselam artık Medine'ye hicret etmiş. Medine'ye hicret ettikten sonra işte Müslüman olanlar var, Peygamber aleyhisselam yanına gelenler var. Hani bunlar da biz de hicret ettik diyorlar. Tabi hicret oldu mu olmadı mı? İşte bu soruluyor Peygamber aleyhisselama. Resulullah aleyhisselam kafirlerle savaşıldığı müddetçe hicret kesilmez. Yani hala fiilen savaşılıyor veyahut da savaşın çıkması an meselesi olan o günlerde hala bu tehlike devam ettiği için hicretin kesilmediğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Daha çok da Efendimiz aleyhisselam Mekke'nin fethine kadar olan o bölümde kendisine kavuşanlara, beldelerinden çıkıp gelenlere, hani onların da hicret ettiğini Efendimiz aleyhissalatü vesselam bildiriyor, ama Mekke'nin fethiyle beraber artık hicretin de sonlandığını haber veriyor. Hani Mekke'nin fethinden sonra artık gelenler, Müslüman olanlar, işte Mekke'ye gelenler, Medine'ye gelenler, onlar artık muhacir sayılmıyorlar. Yine Abdullah bin Es-Sadi şöyle naklediyor. Beni Sa'd bin Bekir kabilesinden birkaç kişiyle birlikte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gittik. Grubumuz 7 ya da 8 kişiden oluşuyordu. Ve içlerinde yaş bakımından en küçük olanları da bendim. Beni yüklerin yanında bekçi olarak bırakıp istediklerini söylemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gittiler. Onların dönüşünden sonra ben de gittim. Ve Hazreti Peygamber aleyhisselama, ey Allah'ın Resulü, benim bir isteğim vardır dedim. Peygamber aleyhisselam isteğinin ne olduğunu sordu. Ben, bazı kimseler hicret sona ermiştir diyorlar. Siz ne buyuruyorsunuz dedim. Hani bunu söyleyen sahabe efendimiz de yüklerin yanında bekçi olarak bırakılan yaşı küçük olan biri. Geliyor Peygamber aleyhisselama böyle bir soru soruyor. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam, senin isteğin diğerlerinin isteğinden daha hayırlıdır buyurdu ve sonra da şöyle ekledi. Kafirlerle
savaşıldığı müddetçe hicret kesilmez buyurdu. Yine Safvan bin Ümeyye ve başkalarının hicret konusunda bazı şeyler söylendi. Safvan bin Ümeyye Mekke'nin yukarı mahallelerinden birinde oturuyordu. Kendisine hicret etmeyenin dini yoktur dediler. Tabi Hazreti Safvan bin Ümeyye daha sonradan Müslüman olmuş. Hüneyn gazvesi sırasında Müslüman olmuş ve Mekke'de oturan biri. Ama sahabe ona da diyorlar ki hani hicret etmeyenin dini yok. Yani sen Medine'ye gitmedin, onun için senin dinin yok diye bir söz ona söylüyorlar. O da gidip bunu Hazreti Peygamber aleyhisselamdan sormadıkça dönmeyeceğim diyerek doğruca Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Orada Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın evine misafir oluyor. Sonra da Peygamber aleyhisselamın huzuruna çıkıyor. Resulullah aleyhisselam ona "Ey Ebu Vehib, seni buraya getiren şey nedir?" diye sordu. Hazreti Safvan bin Ümeyye radıyallahu anh da "Bana hicret etmeyenin dini olmadığı söylendi. Ben de bunu öğrenmek için sizin yanınıza geldim ya Resulallah" dedi. Peygamber aleyhisselam efendimiz "Ey Ebu Vehib, Mekke'nin vadilerine dön ve orada kal. Hicret etme." Safvan İslam'ı anlamış ve onu din olarak kabul etmiştir. Fetihten sonra artık hicret kesilmiştir. Ancak cihat ve niyet devam etmektedir. İmam sizi cihada çağırdığında ona derhal icabet edin buyurdu. İşte bu da Mekke'nin fethinden sonra gerçekleşen bir olay olduğu için Hazreti Safvan bin Ümeyye radıyallahu anh efendimiz de Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olduğu için Mekke'de kalmasını, orada dinini yaşamasını, artık fetihten sonra da hicretin kesildiğini Peygamber aleyhisselam böylece bildirmiştir. Ama tabii ki imam, yani devlet başkanı, komutanı halkı, insanları cihada çağırdığında da cihada gitmenin gerekli olduğunu Peygamber aleyhisselam yine haber vermiş oluyor. Füdeyk radıyallahu anh Hazreti Peygamber aleyhisselama gelerek "Ey Allah'ın Resulü, insanlar hicret etmeyen kimselerin helak olacaklarını iddia ediyorlar. Bu konuda ne buyuruyorsunuz?" diye sordu. Yani telaşlanıyorlar tabii ki. Onlar Müslüman olmuşlar ama birileri bir şey diyor. Hani o imandan nasibini alamayacak mı diye üzülüyorlar. Hazreti Peygamber aleyhisselam da "Ey Füdeyk, namazı kıl, zekatı ver ve kötülüklerden de uzaklaş. Bundan sonra nerede bulunursan bulun, muhacir sayılırsın" buyurdu. Yani Peygamber aleyhisselam ona hani kötülüklerden uzaklaşmasını, günahlardan kaçmasını, bunun da bir hicret olduğunu, kötülüklerden ve günahlardan kaçan kimsenin de muhacir sayılacağını Peygamber aleyhisselam haber veriyor. Hani insanın tabi günahtan uzaklaşması da şöyle oluyor. Kişi günahla mücadele etmez, günahtan kaçar, günahtan uzaklaşır. Günahın işlendiği mekanlara gitmez, günahın işlendiği kişilerle irtibatlı olmaz, mahallesini onlardan ayırır, irtibatını onlardan keser. Yani aslında insan günahı yok etmez, günahtan kaçar, günahtan uzaklaşır. Günah ortamından, günah işleyenlerden, günah söylenen sözlerin olduğu ortamlardan uzaklaşır. Böylece kendini muhafaza etmiş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde sahabe-i kiram efendilerimiz Resulullah aleyhissalatü vesselamın etrafında kümeleniyorlar. Hani acaba biz muhacir miyiz, ensar mıyız, hicret sevabına erebilecek miyiz, eremeyecek miyiz? Bunların telaşında, bunların derdindeler. Yani bir vasfı kazanabilme, bir sevabı işleyebilmenin gayreti ve mücadelesini veriyorlar. İşte bize düşen, sahabe-i kiram efendilerimizin bu Allah-u Teala'nın methettiği sıfatlara kavuşmak var ya, onlara ulaşabilmenin gayreti. Bu aslında bugün de olabilir. Mesela camiye gitme, erkenden ulaşma, ön safa gitme, ön safın faziletini kapma, sadaka verenlerden olma, gece teheccüd namazına kalkanlardan sayılmak. Nice güzel hasletler var. Anne ve babasına iyilik edenlerden sayılmak, ailesiyle iyi geçinen, ailesine iyi davranan kişilerden sayılmak. Yani güzel vasıf sahibi olmak için bizler de bugün gayret göstermeli, mücadele etmeli ve bir azim ortaya koymalıyız. Evet, bugün sahabe olamayız
ama sahabenin sadakatine ulaşabiliriz. Sahabe olamayız ama saadete ulaşabiliriz. Onların gösterdiği, dinimiz için ortaya koydukları ahlakı bizler de dinimiz için fedakarlık yaparak, onu yaşamak için gayret göstererek ortaya koyabiliriz. Onların saadete kavuştuğu gibi biz de kavuşuruz. Onların sadakate ulaştığı gibi biz de sadakate ulaşabiliriz. Zaten önemli olan kısım da bizim için onu elde edebilmek, takva sahibi olabilmek, Cenab-ı Allah'tan korkan kişilerden sayılabilmek. Cenab-ı Allah bizleri de güzel ahlaklı kullarından eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun. Hayırla kalın.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Senden gayrı gözüm yaşım, kimseler silmez Allah'ım. Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşım, kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan.

sen. Sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar, ebedi ölmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar, ebedi ölmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhabalar sevgili dostlar. Semerkant Radyo'ya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Mana Eklemi programımızla yine radyolarınızın konuğuyuz bugün de. İnşallah geçen hafta kaldığımız yerden bu hafta da devam edeceğiz diyelim ve ama öncelikle tabii ki programımızın içeriğini ve geçen hafta nerede kaldığımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. Ama önce hep sona bırakıyorum. Bugün programın başından söylemek istiyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sizi hep ihmal ediyorum hocam başta. Hakkınızı helal edin. Hüseyin Kadıoğlu hocamla yine inşallah Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssası üzerine güzel, bereketli, faydalı, istifadeli bir program olur temennisiyle.
1: İnşallah.
0: Yine tekrar hoş geldiniz sevgili dostlar. Geçen hafta programımızda Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'ndan geldikten sonra karşılaşmış olduğu İsrailoğullarının halinden bahsetmiştik. İsrailoğulları Samiri isimli bir kendileri içinde yaşayan bir İsrailoğlu olan Samiri'nin onları yoldan sapıtması sebebiyle bir buzağıya tapmaya başlamışlardı. Kendi ziynet eşyalarından altından yapılan bu buzağıya ilah muamelesi yapmaya başlamışlardı. Hazreti Musa Tur Dağı'ndan döndüğünde Allah-u Teala ile orada konuşmuştu. Geçen haftalarda bahsetmiştik kendisine. Tevrat isimli dört kutsal kitaptan birisi olan kitap indirilmişti. Geldiğinde bu manzarayı görünce kardeşi Harun'a kızmıştı Hazreti Musa. Bunları neden böyle bıraktın? Neden böyle bir şey yapmalarına müsaade ettin? Hatta o kadar kızmıştı ki saçını sakalını çekti diye rivayet edilir. Sonrasında Hazreti Musa onlara bu yaptıklarından dolayı ceza verdi. Onlara çok kızmıştı. Onlar da bu yaptıklarından pişman olduktan sonra dediler ki bu yaptığımızdan biz pişman olduk. Sen Allah'a dua et de Allah bizi bağışlasın dediler Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa da Allah-u Teala'ya dua etti ve Allah-u Teala cevaben şöyle dedi. Buzağı tanrı edinenler var ya işte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Daha sonra Hazreti Musa buzağa taptıkları için pişman olan İsrailoğullarını temsilen 70 kişi seçti ve onlarla beraber Tur Dağı'na çıktılar. Orada Tur Dağı'nda Hazreti Musa'dan Allah-u Teala'yı görmek istediklerini söylediler Hazreti Musa'ya. Geçen hafta burada kalmıştık. Yani İsrailoğulları bu zamana kadar anlata gelmiş olduğumuz gibi yine Allah-u Teala'ya ve Hazreti Musa'ya karşı gelerek yine nankörlük ederek biz Allah'ı görmek istiyoruz yoksa inanmayız demeye getirdiler işi. Geçen hafta burada kalmıştık sevgili dostlar. Şimdi ben sözü isterseniz hocama bırakayım ve oradan devam edelim hocam. Buyurun.
1: Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın. Bereketli bir muhabbet olsun. Bereketli bir sohbet olsun. Hem bizler için hem de dinleyenler için istifade edebileceğimiz bir program olsun dileğiyle başlamış olalım programımıza.
0: Evet.
1: Evvela bizi bugünlere erdiren, bu nimetleri bizlere bahşeden Rabbul Alemin'e hamdü senalar olsun. Onun peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Ve yine onun âl ve ashabının üzerine olsun salatü ve selam. Cümlemizin üzerine olsun inşallah.
0: Amin hocam.
1: Tabii peygamberlerden bahsetmek hem bize bereket olduğu gibi hem de peygamberler zamanında o zamanda yaşanan hadiselerden ibret almak açısından hayatımızda tatbik etme açısından hayatımızda çok önemli bir yeri vardır bu kıssaların. Ki Kur'an-ı Kerim'de çokça bahsedilir kıssalardan. Hem kalıcı olması hasebiyle hem de ibretlik olması hasebiyle kıssalar bizler için önemlidir. Bu öneme binaen biz tabii Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını bitirdik ve Musa Aleyhisselam'ın kıssasıyla devam ediyoruz.
0: Neredeyse Hazreti Musa'nın kıssası da bitecek hocam.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz.
1: Bugünkü bölümde de inşallah Musa Aleyhisselam'ın kıssasındaki 70 İsrailoğullarından 70 erkekle beraber Tur Dağı'na çıkması Musa Aleyhisselam'ın. Orada onların bazı talepleri, olamayacak bazı talepleri ve onların sonunda karşılaştıkları imtihanlar, hatta hepsinin öldüğü, tekrar dirildiği hadisesinden bahsedeceğiz ve sonrasında Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'dan olan isteklerinden bahsedeceğiz. İşte levhalarda ya Rabbi şöyle yazıyordu. Şöyle bir ümmetten bahsediliyordu şeklinde başlayıp devam eden hadiselerden bahsedeceğiz.
0: Hocam,
1: onların da kendi ümmeti olmasını istemesinden bahsedeceğiz.
0: Evet, bugün hocam aslında önemli bir konuya da giriş yapacağız kısmen de olsa. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber ve diğer bütün peygamberlerin en büyüğü. diye inanıyoruz. Onun için Hazreti Musa Aleyhisselam ve diğer bütün peygamberlerin hayatında onun yeri vardı. Diğer kutsal kitaplarda da ismi geçiyordu. Bütün peygamberler onun geleceğini biliyordu. Hatta ta Hazreti Adem cennetteyken bile onun geleceğini biliyordu. Hatta denir ki neden Hazreti Adem o zelleyi işledi? Şöyle bir tabir yapılır, yorum yapılır o zelleyi işlemesine, o hani yasak meyveden yemesi. Diyor ki Hazreti Adem'in dilinden bir şair söylemiş bunu. Eğer diyor o son peygamber olan Hazreti Muhammed eğer benim soyumdan gelecekse, ben bunu öğrendikten sonra, onun benim soyumdan geleceğini öğrendikten sonra bir an evvel dünyaya inelim de o benim soyumdan gelmiş olsun. Bir an evvel onu hızlandırayım diyor, onu zelleyi işledim ben diye de böyle bir rivayet
1: edilir.
0: Onda
1: da birçok hikmet var tabii. Hı hı. Bir tanesi belki bu.
0: Böyle bir tanesi başka yorum, bir şey var. Bir tanesi bir yorum yani.
1: Tabii.
0: İşte diğer peygamberlerin hayatında Peygamber Efendimiz nasıl bir yer etmiş, aslında bugün ondan da çokça bahsedeceğiz. O açıdan önemli demiştim hocam.
1: Evet. Ayet-i kerimede buyurulduğu vecihiyle estağfirullah. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ. Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet haberi vardı. Rablerinden korkanlar için. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a buzağıya tattıkları için pişman olan İsrail oğullarını temsilen 70 kişi seçerek huzuruna getirmesini ve hep beraber tövbe etmelerini istemişti. Hazreti Musa da emri ilahiyi yerine getirmek üzere 70 kişi ile beraber, İsrail oğullarından 70 kişi ile beraber Tur'a gitmiştir, Tur Dağı'na. Fakat Allah'ı görmek isteme cüretinde bulunmuş ve bunun üzerine orada şiddetli bir deprem olmuştur. Hepsi bayılıp yere düşmüşlerdir. Sonra da Hazreti Musa Allahu Teala'ya yalvarmış ve bu afet üzerlerinden kalkmıştır. Şimdi bu hadiseyi ayeti kerimede beyan buyurulduğu vecihiyle hep beraber öğrenelim. Estağfirullah. Ve iz kultum ya Musa len nu'mina leke hatta nara Allah cehreten fe akhadatkumus sa'ikatu ve entum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum teşkurun. Sadakallahu'l azim. Bir zamanlar ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz de bakıp durduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ya orada bir bayılma hadisesi, bir ölüm aslında onlar için yani. Evet. Devamında estağfirullah. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين صدق الله العظيم. Bu ayeti kerime Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'tan af istemesi, talepte bulunması hadisesini anlatıyor. Mealen Musa tayin ettiğimiz vakit için kavminden 70 adam seçmişti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki ey Rabbim, dileseydin onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği yüzünden, yani işlemiş oldukları günah yüzünden hepimizi helak mı edeceksin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin. Bizi bağışla ve bize acı. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Bu Musa Aleyhisselam'ın yapmış olduğu dua ve bu duaya şöyle devam etmiştir Musa Aleyhisselam. Estağfirullah. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz hem de ahirette. Biz gerçekten de tövbe edip senin hidayetine yöneldik.
0: Evet.
1: Diyor.
0: Evet hocam. Şimdi bu okumuş olduğunuz ayet-i kerimelerle ilgili İsrailoğullarının isteği ve bu isteğe Allah-u Teala ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın vermiş olduğu cevapta bazı, hatta birçok sorular sorulabilir ama birkaç tane hocam sorarak meseleyi biraz açmak istiyorum izninizle.
1: Estağfurullah.
0: Dediniz ya Hazreti Musa'dan Allah'ı görmek istediler. Hazreti Musa'ya bize Allah'ı göster. Madem buraya geldik Turdağına, sen burada onunla konuştun. Biz onu görmek istiyoruz. Bu şunu göstermiyor hocam. Yani yıllardır, 40 yılı aşkın süredir Hazreti Musa ile beraberler. Birçok hakikate vasıl olmuşlar. Birçok hakikatleri kendi gözleriyle görmüşler apaçık bir şekilde. Hazreti Musa'nın peygamber olduğunu hepsi biliyor. Ama gene de o insanın içindeki nankörlük, o nefis her zaman, yani o imanı gözünde olma meselesinden daha önceki programlarda bahsetmiştik.
1: Evet.
0: İmanı beş duyu organına indirgeme, imanı işte böyle elle tutulur bir şey haline getirme çabası insanın her devirde olduğu gibi.
1: Evet.
0: Bir peygamberin yanında olsa bile insanın içinden dürtüyor devamlı,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Tabii ki. Nefis azmaya görsün.
0: Hı hı.
1: İnsan şaşırmaya görsün. Allah muhafaza, yoldan çıkar gider. Bu hadise başlı başına nefsin azdırması, onların azgınlığının neticesinde yoldan çıkma gayretleridir aslında bu. Adeta yoldan çıkmak için çaba sarf ediyorlar, gayret gösteriyorlar. Allah-u Teala bizi muhafaza etsin. Böyle bir durumda insanın nasıl bir yanlış yapacağı hiç belli olmaz. Neticede bu kavmin düşmüş olduğu durum da bu. Allah-u Teala bizi muhafaza etsin, uzak etsin inşallah.
0: Mesele teslimiyet ve sadakat değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Biz de inşallah sadık olanlardan oluruz.
0: İnşallah.
1: O gün Musa Aleyhisselam'a inanmış olsalar, Musa Aleyhisselam zaten inanmışlar peygamber olduğuna ama her seferinde yani ona yeniden sanki güven bağlamak için sanki bir güvensizlik hasıl oluyor kendi içlerinde. Hı-hı. Ve tekrar güvenlerini tazelemek istiyorlar gibi. Ya biz sana güveniyorduk ama şimdi güvenmiyoruz. Bu işi yaparsan sana güveniriz dercesine bir takım hareketler içerisinde girebiliyor insan. Sadakatsizlik olursa, kalp sağlam değilse Allah-u Teala bizi muhafaza etsin inşallah.
0: Amin hocam. Hocam ikinci soru olarak da yine ayet-i kerimede geçen Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'ya söylemiş olduğu ifade, içimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günahlar yüzünden bizim hepimizi helak mı edeceksin diyor Allah-u Teala'ya hani. Demek evet. ki buradan şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Ümmet-i Muhammed içerisinde veya işte İslam ile şereflenmiş Müslümanlar içerisinde günaha düşen insanlar yüzünden diğer insanlar bundan sorumlu değildir sonucunu mu çıkarabiliriz? Böyle bir sonuç çıkmaz değil mi?
1: Yani diğerlerinden sorumlu olmasa da kurunun yanında bazen yaş da yanabiliyor. Allah muhafaza etsin bizleri. Ama kuru olanlar, o tabir üzerine gidelim.
0: Hı hı.
1: Kuru olanlar kurumuş olduklarından dolayı cezaları neyse onu alıyorlar. Ama yaş olanlar da o mükafatlarını alıyorlar.
0: Evet.
1: Yani onlarla beraber eziyet görmüş olmanın, sıkıntı çekmiş olmanın mükafatını görüyorlar aslında. Öyle değil.
0: Anladım. Evet.
1: Cenab-ı Hak adili mutlaktır. Adaletiyle hükmeder. Devamında Allah-u Teala cevaben Musa Aleyhisselam'a buyuruyor ki, Musa Aleyhisselam bu şekilde yalvarıyor, yakarıyor, dua ediyor. Yani onlarla beraber bizi de helak etme diyor. Bizi affeyle, bizi bağışla. Sen affedenlerin en hayırlısısın buyuruyor, diyor, dua ediyor. Allah-u Teala da cevaben buyuruyor ki, Estağfirullah. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Sadakallahu al-Azim. Daha bir ayet-i kerime daha da devam ediyor. Buyuruyor ki cevaben Allah-u Teala, mealen söylüyoruz. Azabım vardır ki onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır ki o her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da muttakilere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım. Onlar ki, muttakilerden bahsediyor Allah-u Teala. Onlar ki o ümmi peygambere, yani Hazreti Muhammed'e tabi olurlar. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup onun izinden giderler ki o onlara iyiliği emreder ve kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine helal kılar, mundar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar. İşte o vakit ona iman eden, hangi vakitten kastediyor Allah-u Teala? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği vakti kastediyor. Onun peygamber olduğu vakti kastediyor. O vakit ona iman eden, ona kuvvetle hürmet gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır.
0: Evet.
1: Bu ayeti kerimelerde bahsedilen kişiler ümmeti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Ve kime bahsediyor Allah-u Teala? Hazreti Musa'ya.
1: Evet, Hazreti Musa'ya. En son gelecek olan peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden bahsediyor.
0: Evet.
1: Onun ümmetinin ne kadar nasipli olduğundan bahsediyor. O ayeti kerimeyi bir daha okumak istiyorum. Uzundur ama çok ibret verici.
0: Evet hocam.
1: Allah-u Teala buyuruyor ki,
0: araya gidelim hocam. İnşallah. Aradan sonra bu ayet üzerine geniş çaplı konuşacağız.
1: İnşallah. Azabım vardır ki onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır ki o her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da, yani rahmetimi diyor ha, onu da muttakilere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım. Kimdir onlar? Şimdi bu muttakiler, zekatını verenler, ayetlerimize inananlar, onları açıklıyor Allah-u Teala devamında. Onlar da diyor, onlar ki o ümmi peygambere, yani Hazreti Muhammed'e tabi olurlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerdir diyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş olması gerekiyor. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup onun izinden giderler. Tevrat'ta da İncil'de de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğu ve peygamber olarak geleceği yazılır. Hatta İsa aleyhisselam kendi kavmine bunu müjdelemiştir. Estağfirullah. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدْ diyor.
0: Evet.
1: Meryem oğlu İsa dedi ki, ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın gönderdiği elçiyim. Önümdeki Tevrat kitabını tasdik eden ve benden sonra gelecek olup ismi Ahmed olan peygamberi müjdeleyen bir resulüm diyor. Allah'ın gönderdiği bir resulüm, bir elçiyim diyor.
0: Evet.
1: Ve mübeşşiren bir resulün yeti min ba'di, benden sonra gelecek olan bir peygamberi müjdeleyen kişiyim istediyor. İsmihu Ahmed. O peygamberin de ismi Ahmed'dir diyor.
0: Evet hocam, bunu zaten yıllar sonra, yaklaşık 600 yıl sonra meydana çıkıyor ki, hani Hazreti Hatice Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahiy geldiğinde kolundan tutup bir akrabasına götürüyor ya, Varaka bin Nevfel.
1: Evet.
0: Hristiyan kendisi, ama o da diyor ki sen bizim peygamberimizin müjdelediği peygambersin. Onlar da biliyor aslında yani.
1: Kesinlikle. Tevrat'ta da aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderileceği yazıyor. Devam ediyorum ayeti kerimeye.
0: Evet hocam.
1: Ümmetten bahsediyor. Onun izinden giderler. Yani peygamberin izinden giderler ki o, yani o peygamber onlara iyiliği emreder ve kötülüklerden alıkoyar. Temiz ve hoş şeyleri kendilerine helal kılar. Murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar. Sırtlarından, bak o peygamber ne yükler indirmiş sırtımızdan sallallahu aleyhi ve sellem. Sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar. İşte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle hürmet gösteren, ona yardımcı olan, onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır.
0: Evet.
1: Yani burada şunu da anlayabiliriz. Ona iman etmek, ona hürmet etmek huzuren de olur, gıyaben de olur. Gıyaben hürmet eden, ona yardımcı olan, onun dinini yaymaya çalışan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yardımcı olmuştur. Yardımcı olan kişilerdir. O dine hizmet eden kimseler ona yardımcı olan kimselerdir. Ümmeti Muhammed de Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimede müjdelemiş olduğu bu güzel şeylerin altına dahil olmuş oluyorlar. Bunun neticesinde Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'dan istekleri var.
0: Evet.
1: O peygamberin ümmetinin böyle olduğunu duyunca Cenab-ı Hak'tan, ki levhalarda yazılı bazı şeylerden de yola çıkarak Cenab-ı Hak'tan istekleri olacak. Evet, onları hocam dinleyeceğiz şimdi birazdan.
0: Semerkant Radyo'da Mana İklimi kısacık bir aradan sonra devam edecek sevgili dostlar. Lütfen radyomuzdan ayrılmayınız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Evet kıymetli dostlar, Mana İklimi Semerkant Radyo'da kaldığı yerden devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdeleyen ayet-i kerimeyi Hazreti Musa Aleyhisselam'a Allahu Teala göndermişti. Bunun sebebi de Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allahu Teala'ya yapmış olduğu bir duaydı. İsrailoğullarının nankörlüğü üzerine Musa Aleyhisselam şöyle bir dua etmişti. Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden hepimizi helak mı edeceksin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize acı. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Ve bize hem dünyada bir iyilik yaz hem de ahirette. Biz gerçekten de tevbe edip senin hidayetine yöneldik. Dedikten sonra Allah-u Teala da cevaben kendilerine, Hazreti Musa Aleyhisselam'a en son gelecek olan peygamberi ve onun ümmeti hakkında bilgileri içeren uzunca bir ayet-i kerimeyi indiriyor. İşte bu ayet-i kerimede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdeliyor Allah-u Teala. Başka bir peygamber üzerinden tüm insanlığa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun ümmetini müjdeliyor ve o ümmetin özelliklerini sayıyor bir bakıma. Şimdi onun o ayet-i kerimenin üzerine biraz konuşalım hocam, buyurun.
1: Ashab-ı kiramdan Katade bin Numan radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan naklettiğine göre Hazreti Musa aleyhisselam şöyle dedi. Dedi ki, ya Rabbi, ben levhalarda insanlar arasından çıkarılmış, iyiliği emreden, kötülükleri yasaklayan en hayırlı bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Allah'ım onları benim ümmetim kıl. İyiliği emredip kötülükleri nehyeden o ümmeti diyor ha. Benim ümmetim kıl onları ya Rabbi diyor. Allah-u Teala da cevaben buyuruyor ki, onlar Ahmet'in ümmetidir. Musa aleyhisselam diyor ki, ey Rabbim, levhalarda dünyaya gelişte son, cennete girişte ilk olan bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Ya Rabbi onları benim ümmetim kıl diye dua etti. Cenab-ı Hak duasına cevaben onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Musa aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi, yine levhalarda bir ümmetten bahsediliyor ki onların incilleri yani kitapları sadırlarındadır. Oradan ezberden okurlar. Halbuki onlardan önceki ümmetler kitaplarını bakarak yüzünden okurlar. Kitapları kaybolunca da ondan hiçbir şey hatırlamazlardı. Şüphesiz sen bu ümmete daha önce hiçbir ümmete vermediğin bir ezberleme ve muhafaza etme kuvveti vermişsindir. Allah'ım onları benim ümmetim kıl dedi. Allah-u Teala da onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Yine Musa aleyhisselam dedi, ya Rabbi, orada hem önceki kitaplara hem de son kitaba iman eden, her türlü sapıklıkla savaşan bir ümmet zikrediliyor. Onu benim ümmetim kıl diye dua etti. Allah-u Teala o Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Musa aleyhisselam yine duasında, ya Rabbi, orada öyle bir ümmet zikredilmektedir ki onlardan biri bir iyilik yapmaya niyet etse de onu yapamazsa ona karşılık ondan 700 katına kadar sevap verilmektedir. Niyet etmesiyle beraber yapamazsa dahi ondan başlayarak 700 katına kadar sevap verilmektedir. Ya Rabbi onları benim ümmetim kıl. Cenab-ı Hak cevaben onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Nakledildiğine göre Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın bu cevapları üzerine elindeki levhaları bir kenara bırakıp demiştir ki, Allah'ım beni de ümmeti Muhammed'den eyle. Böyle yalvarıyor Allah-u Teala'ya. Allah'ım beni de ümmeti Muhammed'den eyle. Bir peygamber bu duayı yapan.
0: Evet.
1: Onlar Ahmet'in ümmetidir diyor Allah-u Teala. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı söylüyor. Onun ümmetinin ne kadar nasipli bir ümmet olduğundan bahsediyor. Musa aleyhisselam bu kadar kısmetli bir ümmet olduğunu, bu kadar nasipli bir ümmet olduğunu görünce, ya Rabbi beni de Muhammed'in ümmeti eyle diye dua ediyor. Bizler hamdolsun ki meccanen, bizim gayretimiz sonucu değil, hiçbir bedel ödemeden Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi ile ümmeti Muhammed olarak dünyaya geldik. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Fakat her şeyin bir bedeli olduğu gibi bu nimetin de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmanın da bir nimeti vardır. Dolayısıyla ümmeti Muhammed olan bizler onun ümmeti olmanın mesuliyetini hakkıyla idrak etmeliyiz ve ona hayırlı bir ümmet olarak yaşamalıyız ki kıyamet günü onun civarında yer almaya ve şefaati uzmasına ermeye liyakat kazanabilelim. Evet. İnşallah o şefaati erenlerden oluruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın keyfini getirenlerden oluruz. Yaptığı hizmetlerle, yaptığı tebliğlerle, emri bil maruf nehyi anil münkerle, bunu her alanda yaymakla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın keyfini getirenlerden oluruz inşallah.
0: İnşallah hocam. Şimdi hocam, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'ya yalvarırken "O ümmeti benim ümmetim kıl" derken söylemiş olduğu bir cümle, sadece kendi adıma söylüyorum bunu, dikkatimi çeken cümle şu oldu: "Rabbim, levhalarda dünyaya gelişte son, cennete girişte ilk olan bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Onları benim ümmetim kıl." Tabi diğer bütün Hazreti Musa'nın saymış olduğu özelliklerin hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun ümmetinin özellikleri. Ama ben bunu okuyunca birazcık, hani diğerlerine yapamadığımız için mi olsa gerek, ben bunu biraz üzerime alındım ve aklıma sonra şu geldi. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh bir mecliste deseler ki burada bir kişi cennetliktir, ben onu üzerime alınırım. Deseler ki bir kişi cehenneme gidecektir buradan, ben yine onu üzerime alınırım. Diyor ya hani, evet. Burada ümmeti Muhammed deniliyor ki inşallah biz de o ümmeti Muhammed'in içine girenlerdenizdir. İnşallah. Ben buradan kendi üzerime bunu alındım. Diğer herkes artık, dinleyenler
1: Allah
0: kendi
1: mübarek
0: üzerine.
1: Etsin.
0: Allah razı olsun.
1: İnşallah öylelerinden olur.
0: İnşallah.
1: Oluruz. İnşallah. Tabii Musa Aleyhisselam'ın hayatı, peygamberlik hayatı, bir dönemi Firavun'la, onun zulmüyle uğraşmakla geçmiş. Hı hı. Sonraki dönemi de İsrail oğullarıyla imtihan olmakla geçmiş.
0: Aslında onları, İsrail oğulları daha zor bir imtihan hocam.
1: Onları yola getirmeye uğraşmakla hep geçmiş. Bu hadiselerden sonra o 70 kişi biz Allah'ı görmek istiyoruz diyen 70 kişinin meselesinden sonra bir müddet İsrail oğulları sakin yaşıyorlar. Hı hı. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir pürüz yok.
0: Hayret.
1: Fakat fakat sonra yine azıyorlar İsrailoğulları. Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki bu Tevrat'ın hükümleri ağır. Bunları tatbik etmekte biz zorlanıyoruz. Biz yapamıyoruz bunu. Halbuki tövbe ederken vermiş oldukları teminatı unutuyorlar. Allah-u Teala da onların bu isyanı üzerine başkaldırmadır bu yani. Allah-u Teala emir olarak göndermiş. Biz bunları kabul etmiyoruz dercesine başkaldırmaktır bu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Tur-i Sina'yı mucize olarak üzerlerine kaldırıyor.
0: Allah Allah.
1: Çok korkuyorlar. Secdeye kapanıyorlar İsrailoğulları. Dağ çökecek diye bekliyorlar. Ayet-i Kerime'de beyan buyuruldu ve çiğle arz edelim. Estağfirullah. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

0: dönmüştünüz. Eğer sizin üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. Fakat İsrailoğulları yine aynı hallerini sürdürdüler. İyice aşırı gidenler ilahi gazaba düçar oldular. Cenab-ı Hakk'ın bu uyarısına rağmen içlerinde sapkınlıklarını devam ettiren, günahlarında ısrar edenler olunca Cenab-ı Hak da onları gazaba sürükledi. Estağfurullah. Billah. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Biz bunu, yani maymunlaşmış insanları, hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi, müttakiler için de bir öğüt vesilesi kıldık. Şimdi burada enteresan bir hadise var. Allah-u Teala İsrailoğullarından kötülükte kasten ısrar edenleri maymun şekline sokmuştur.
1: Allah Allah.
0: Kasıtlı olarak o günahta ısrar edenleri. Sonra da onları helak etmiştir. Fakat bu olayın insanların maymun olduğu iddiasıyla bir alakası yoktur. Bunu da bilelim. Üstelik bu kişilerde nesil devamı da olmamıştır zaten. Maymuna çevrilmiş ve helak olmuşlardır.
1: Evet.
0: Yaşamlarını sürdürmemişlerdir. Dolayısıyla bir nesil onlardan varid olmamıştır. O olayla bir bağlantısı da yoktur. Allah-u Teala şöyle buyuruyor ayet-i kerimede. Estağfirullah. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. O kötülük yapanlardan bahsediyor Cenab-ı Hak. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler. Yani mukaddes kitaplarını tahrif ederler. Ya ihtar edildikleri hakikatlerden nasip almayı unuturlar. İçlerinden pek azı hariç onlardan daima hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah ihsan sahiplerini sever.
1: Evet.
0: Şimdi buradaki nüshayı değiştirme, emirleri değiştirme meselesi şöyle ki, Tevrat yalnızca bir nüshaydı. Bir kitaptı yani. Kimsenin ezberinde de tamamı mevcut değildi. İsrailoğulları Babillilere esir düşünce bu tek Tevrat nüshası kayboldu. Yıllar sonra İsrailoğulları esaretten kurtulunca hatırda kalan bazı bölümler tespit edilebildiği kadarıyla yeniden yazıldı. Bugün elde bulunan Tevrat'ta da tahrif edilmiş halde bu eksik bölümlerle kısmen Hazreti Musa'nın hayatı yazılıdır.
1: Evet.
0: Yani onu tahrif etmişlerdir, değiştirmişlerdir. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede beyan buyurduğu vecihiyle Tevrat kitabını değiştirenlerden bahsediyor. Hemen fırsat bulunca ihanet edenlerden bahsediyor. Allah-u Teala'nın emirlerini değiştirmeye kalkanlardan bahsediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e Allah-u Teala öyle bir mucize vermiştir ki Kur'an-ı Kerim ezberi kolay, acayip bir bereket var orada. Ezberi kolay, Kur'an-ı Kerim'den önceki hiçbir kitapta olmayan, Allah tarafından gönderilen hiçbir kitapta olmayan ezberlenebilme kolaylığı var. Ki Musa Aleyhisselam'ın da söylediği o. Öyle evet. Bir ümmet gelecek diyor. Kitabından bahsediyor. Onun ezberinin çok kolay olacağından bahsediyor. Aynen şöyle diyor Musa Aleyhisselam. Ya Rabbi diyor, levhalarda bir ümmetten bahsediliyor ki onların kitapları, İncil'leri yani kitapları sadırlarındandır. Oradan ezberden okurlar. Halbuki onlardan önceki ümmetleri kitaplarını bakarak yüzünden okurlar. Kitapları kaybolunca da ondan hiçbir şey hatırlamazlardı. Bu hadiseyi bahsediyor aslında Musa Aleyhisselam. Kitap kayboldu. Bir nüsha var zaten. Yeniden onu yazmaya çalışınca eksik, değiştirilmiş vesaire. Hepsi

0: ezberlerinde yok çünkü. Şüphesiz sen bu ümmete daha önce hiçbir ümmete vermediğin bir ezberleme ve muhafaza etme kuvveti vermişsindir. Ki öyledir, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Öyle diyor Musa Aleyhisselam da. Allah'ım onları benim ümmetim kıl diye dua etmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de böyle muhafaza olabilme özelliği vardır. Ezberlemesi çok kolaydır. Hafızlarımız çoktur. İlk hafız Hazreti Osman'dır. Radıyallahu anh. Sinnureyn. O Kur'an'ı ezberleyebilme şerefine nail olmak büyük bir bahtiyarlıktır. Bununla beraber onu muhafaza etmek de en az ezberlemek kadar önemlidir. İnşallah bu duaya lütfen dinleyenlerimiz de amin desinler. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlere, bütün ezberleyenlere Allah-u Teala o kitabı unutturmasın.
1: Amin hocam.
0: Ömür boyu, hayat boyu muhafaza etmeyi onlara nasip eylesin. Hatta ezberi daha da kuvvetlendirerek muhafaza etmeyi nasip etsin. Lütfen dinleyenler amin desinler. Bu çok önemli bir hadise.
1: Amin.
0: Kur'an-ı Kerim'i evet. ezberlemek kolay değil. Muhafaza etmek daha zordur. Dolayısıyla dua etmek lazım onlara. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendini, eğer bir adam Kur'an'dan uzaklaşıyorsa Kur'an-ı Kerim de kendini uzaklaştırıyor. O yüzden inşallah Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmayan ve onun neticesinde Kur'an'ın da bizden uzaklaşmadığı, onu daima hafızasında muhafaza edenlerden eylesin bizler Allah-u Teala. O hafızlık şerefine nail olanlara o bahtiyarlığı muhafaza etmeyi Allah-u Teala nasip etsin.
1: Amin
0: unutturmasın
1: inşallah.
0: Bu çok önemli. Hepiniz amin deyin, hepimiz amin diyelim, daim olsun inşallah.
1: İnşallah hocam. Ki zaten her hafız dinleyenler içerisinde de muhakkak ki vardır. Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ve onun ümmetinden bahsederken müjdelediği insanlardan birisi aslında her hafız.
0: Evet.
1: Onlar Kur'an-ı Kerim'i, yani ayet-i kerimede geçen ifadeyle İncil'lerini sadırlarında taşırlar. Müjdesine nail olanlar.
0: Yani, evet.
1: Evet, kitaplarını, kendi kutsal kitaplarını sinelerinde taşırlar. Müjdesine nail olanlar zümresindendir bütün hafızlar. İnşallah hepimize Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in kıymetini bilme mertebesini versin diyerek programımızı bitirelim sevgili dostlar. Mana iklimi yine bugün de Semerkant Radyo'da süresinin sonuna geldi. İnşallah yine haftaya ve yavaş yavaş sonuna doğru yaklaştığımız Musa Aleyhisselam'ın kıssasına devam etmek üzere biz burada olacağız sevgili dostlar. Sizleri de Semerkant Radyo'ya bekliyoruz. O zamana kadar muhabbetle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Hüseyin Kadıoğlu, Süleyman Salih Şahin.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99.

0: 99, domates 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyata ve edebiyatçıya dair, edebi meselelere dair konuları konuşmaya devam ediyoruz. Diğer programlarda olduğu gibi bugün daha çok bir edebiyatçıya dair konuşacağız. Kime dair konuşacağız? Yine Semerkant yayınlarından romanları yayınlanan rahmetli Şerif Benekçi'ye dair konuşacağız. Çok kıymetli eserleri, çok kıymetli romanları yıllardır Semerkant yayınlarından neşrediliyor. İstifade ediyoruz. Çok keyifli kitaplar, çok istifadeli kitaplar. Kiminle konuşacağız? Yine bir yazarla, bir akademisyen, bir edebiyatçı yazarla konuşacağız. Ama şöyle bir farkı var. Şerif Benekçi'nin yeğeni kıymetli hocamız. Yıllardır Şerif Benekçi hakkında konuşan kıymetli hocamız kimdir? Edebiyatçı yazar, doçent doktor Hakan Değirmenci ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet Bey.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: İyiyim Mehmet Bey, çok şükür. Güzel sözün, güzel sohbetin olduğu yerde insan kendini iyi hissetmez mi?
0: Eyvallah.
1: Sizin gibi genç, gayretli edebiyatçıların bu işlere gönül vermesi de ayrıca sevindirici.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
1: Radyoda, YouTube'da, farklı mecralarda edebiyatı insanlara ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Emeğinizi ve bu gayretinizi gerçekten çok takdir ediyorum.
0: Eyvallah, eyvallah. Dua yerine alalım inşallah hocam söylediklerinizi. Hocam biz önceleri tabii edebiyatçılar hakkında konuşuyorduk. Mesela Sezai Karakoç hakkında konuştuk, diğer Mehmet Akif Ersoy hakkında konuştuk. Ama bu mesela Sezai Karakoç uzmanıyla konuştuk. Ya da Mehmet Akif Ersoy hakkında eserler neşretmiş kişilerle konuştuk. Bu programda yine dediğim gibi Şerif Benekçi'yi konuşacağız ama bir farkla Şerif Benekçi sizin dayınız oluyor değil mi?
1: Böyle... Evet efendim.
0: Kan bağı olan bir hocamızla bir edebi şahsiyeti konuşmak bizim için ayrıca önemli. Bunu da belirtmiş olayım. Hocam Şerif Benekçi'ye geçmeden önce, rahmetli dayınıza geçmeden önce okuma ve yazma serüveninizi sizden alalım. Ondan sonra Şerif Benekçi'ye dair sorularımı ben size yönelteceğim. Muhabbetimiz o şekilde akacak gidecek inşallah.
1: Elbette, elbette. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben aslında

0: ortaokul lise yıllarından itibaren okumaya, öğrenmeye meraklı bir öğrenciydim. Lise yıllarında okuduğum sınıflarda edebiyattan en yüksek notları alırdım. Kompozisyonum iyiydi. Çok kitap okurdum galiba. Sonra edebiyat eğitimi aldık. 98'de liseye öğretmen olarak atandım. Ertesi yıl üniversiteye intisap ettim. İşte akademik çalışmalar, Marmara Üniversitesi'ndeki doktoram, doktora sonrası yayınlarım vardı. 3 telif kitabım var. 60'ın üzerinde makalem ya da kitap bölümümde katkım var. Bütün bunların arasında bunlardan bağımsız bir de şunu yapmaya çalıştım. Varlık gibi, dergah gibi, Hece, Türk Dili, Söğüt gibi ülkenin kalbur üstü dergilerinde de sanatsal yazılarımla görünmeye başladım bir süre sonra. Deneme türünde, sohbet türünde, gezi yazısı türünde. Yani artık akademisyenlikten ziyade biraz daha kendimi sanki yavaş yavaş bu alana kaydırmaya başladım.
1: Evet, evet, çok güzel, çok güzel hocam. Peki akademisyenlik sanat hayatınıza, sanatsal yazılarınızı destekledi mi yoksa ket mi vurdu?
0: Destekledi. Tam tersine sanatsal yazılarım akademik hayatıma olumsuz etki yaptı ama akademik yönüm sanat yazılarımı destekledi. Çünkü en azından mesela bir metni incelediğimiz zaman, bir romana, bir şiire nasıl bakacağımız zaman literatüre, usule, yönteme hakim olmak gerçekten büyük bir avantaj. Mesela ben bunu Mustafa Kutlu ağabeyin hikayelerinde görüyorum. Kendisi malum edebiyat lisansı okudu. Arkasından yine edebiyattan Orhan Oka'yla yüksek lisans yaptı Erzurum'da. Biz bunun etkilerini onun hikayelerinde görüyoruz. Buna benzer bir etki ben kendi hayatımda da hissettim. Ama tersine sanat hayatımın, akademik hayatıma olumsuz etkisi olduğunu söylerim. Çünkü yazılarımda pek çok kez biraz daha deneme üslubu oluşmaya başladı. Makale hakemlerden, ne bileyim zamanında doçentlik başvurumda hakemlerden bu türden olumsuz eleştiriler almıştım. Bu ikisini her zaman birbirinden ayırmak kolay olmuyor. Evet.
1: Evet. Peki hocam bu okuma yazma serüveninizde karşılaştığınız üstadlar, teşriki mesaide bulunduğunuz üstadlar oldu mu? Size ne gibi katkıları oldu? Bu bazen konuklarımızda birebir üstadla görüşmüş oluyor, teşriki mesaide bulunmuş oluyor. Bazen de hayır ben kimseyle görüşmedim ama kitap falanca şahsın kitapları beni eğitti, beni ehlileştirdi, yazımı ehlileştirdi gibi sözler duyuyoruz. Sizde nasıl oldu bu?
0: Tabii benzer süreçleri ben de yaşadım. Yani ortaokul yıllarına itibaren işte bilirsiniz o Kemalettin Tuğcularla başlar, lise yıllarında Ahmet Gümbay Yıldızlar diye böyle devam etti. Üniversiteye geldiğimde bilhassa üniversitedeki hocalarımızın büyük teşvikini gördüm bu konuda. Birinci sınıfta mesela Mustafa Aslan hocam Cemil Meriç okumamı önerdi. Hadi sen de bu ülkeyi oku, sonra notlar çıkar gel bana anlat dedi. Okudum getirdim, altını çize çize notlar çıkararak tartışarak. Şimdi de dedi Jurnal 1 ve Jurnal 2 okuyacaksın, Erol Güngör'ü okuyacaksın, Nurettin Topçu'yu okuyacaksın derken bir baktım bambaşka deryalardayım. Yani okurken yerli ya da yabancı diye çok ayrım yapmadım. Yani Dostoyevski'den de, Siddhartha'nın yazarı Hermann Hesse'den de hepsinden okudum. Zamanla okudukça kendi yönünüzü, yolunuzu bulmaya başlıyorsunuz. Evet. Mümkün oldukça bütün temel kaynaklara baktım. Zamanla tabii biraz bu mesleğin içinde olmamızın getirdiği bir avantaj. Okuduğum pek çok yazarla, şairle tanışma imkanı buldum. İşte bir tanesi bunlardan Mustafa Kutlu'dur. Şahsen tanışıyor olmak tabii işi başka yerlere götürüyor. Onun insan yönüyle de karşılaşıyorsunuz. Böyle şeyler oluyor.
1: Peki olumsuz yönü oluyor mu hocam çalıştığınız ya da okuduğunuz yazarla tanışmanın?
0: Benim olmadı. Şöyle ki ama olabilir. Yani özellikle ben gençlere fakültede edebiyat ya da Türkçe bölümünde derse girdiğim zamanlarda hep gençlere bu konuda küçük bir uyarıda bulunurum. Yani hayran olduğunuz bir şair ya da bir romancının kişisel hayatını çok merak etmeyin derim. Yani eğer merak ediyorsanız biraz cesur olmanız lazım. Buna hazır mısınız derdim. Çünkü yazılarında okuduğunuz kişi ile siz zamanla o kişinin şahsi hayatını özdeşleştiriyorsunuz, aynileştiriyorsunuz ama karşınıza çıkan kişi portresi bambaşka birisi olabiliyor ve bu bir hayal kırıklığı oluşturabiliyor. Evet. İşte bu hayal kırıklığını yaşamayacaksanız, bu ikisini birbirinden ayırabiliyorsanız buna devam edin, bu merakınızı da giderin. Ama aksi halde şimdilik oraya girmeyin diye hep uyarırım, hep verilen örneklerdir. Mesela Tevfik Fikret şiirlerini tanıdığım, bildiğim lisans dönemindeki Fikret'i biraz daha

0: daha içine girdiğimde bambaşka büyük karakterli bir insan olduğunu görüyorum.
1: Hı hı.
0: Büyük şair, çok büyük şair Necip Fazıl'ın da bu hep söylenir. İnsan yönüne baktığımız zaman bir takım hayal kırıklıkları görüyoruz ama hı hı. bunda bir şaşılacak bir durum yok. İnsanların evet. eserleri kamusal alandır. İnsanların eserleriyle kişisel hayatlarını birbirinden ayırmak lazım.
1: Evet, evet kesinlikle, kesinlikle hocam. Bu hayal kırıklığına uğramamak için değil mi?
0: Tabii bu hayal kırıklığını mesela Mehmet Akif'te yaşamıyorsunuz hocam. Hı hı. Yani sözüyle, özüyle
1: evet.
0: dümdüz bir şahsiyet.
1: Sözüm odun gibi olsun, kadar, hakikat olsun eser. Tek diyor.
0: Evet, evet.
1: Peki hocam, şimdi Şerif Benekçi'ye geçecek olursak, siz Şerif Benekçi'yi yakinen tanıyorsunuz, sizin dayınız oluyor, siz birçok seminerde anlattınız. Biz buradan tekrar size teşekkür ediyoruz Şerif Benekçi'yi anlatmak için, program teklifimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi Şerif Benekçi'yi biraz bize anlatır mısınız? Nasıl bir insandı, sizin hayatınızdaki yeri neydi? Buradan devam edelim.
0: Elbette. Şimdi bugün burada Şerif Benekçi'yi anlatmak benim için hayli zor. Çünkü akademisyen olarak baktığımda karşımda bir romancı var. Ama yeğeni olarak baktığımda ise karşımda dayımı görüyorum.
1: Evet.
0: Ben kendisini önce bir romancı olarak değil, dayım olarak tanıdım. Aile sofralarında, sohbetlerde, Nasrettin Hoca ve Keloğlan hikayeleri anlatışında, yüksek tansiyonuna bağlı ani öfkelerinde, bazen de o öfkeyi birkaç dakika sonra unutup hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesinde, merhametinde, latifelerinde ve şen kahkahalarında tanıdım.
1: Hı hı.
0: Mesela lise son sınıfta okurken bana edebiyat okuyacağımı söylediğimde bana edebiyat bu bölümü okuma yeğen, kütüphanecilik oku demişti. Oh demişti, atanırsın bir ilçeye müdür olarak sabahtan akşama kadar kitap okursun demişti. Yani ben dayımla tanıştım önce ama sonra zaman geçtikçe kitaplarını okudukça Geliz Meslek Yüksekokulu'nda mesai arkadaşlığı yaparken edebiyat ve hayat üzerine düşüncelerini yakından tanıdıkça, dostluğunu kazandıkça, ne bileyim en gizli sırlarını öğrendikçe, kaygılarını, umutlarını yüreğimde hissettikçe, yani yıllar sonra akademisyen olduğumda romanlarını yeniden ele alınca başka bir Şerif Benekçi ile karşılaştım. Ve bir noktadan sonra bu iki Şerif Benekçi birbirine karışmaya başladı. Yani biri aile albümümüzün içindeydi, diğeri kitapların sayfalarındaydı.
1: Hı hı.
0: Biri evine gidip geldiğimdi, diğeri edebiyatın dünyasında yaşıyordu. Biri latife yapıyor, şey kahkahalar atıyor, sohbet ediyordu. Diğeri ise insana yalnızlığı, ölümü, yetimliği, göçü, aşkı, inancı, ahlakı anlatıyordu. Hı hı. Ve hocam bir zaman sonra şunu fark ettim. Aslında bunlar iki ayrı Şerif Benekçi değildi. Belki de benim dayım ile romancı Şerif Benekçi aslında aynı insanın iki yüzüydü.
1: Ne farklar vardı hocam arada? Yani dayınız olan Şerif Benekçi ile romancı olan Şerif Benekçi arasında ne gibi farklar var?
0: İsterseniz hocam bu ikisini Şerif Bey'in romanlarının tamamında az ya da çok otobiyografik özellikler var.
1: Hı hı.
0: Bu sorunun cevabını bu konular üzerinden anlatayım, daha etkili olacak.
1: Tabii hocam. Tabii buyurun.
0: Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Çocukluğundan, Muhipler Köyü'nden ve özellikle babasının erken ölümünden söz edeyim.
1: Hı hı.
0: Ve bunların onun romancılığı üzerindeki etkilerinden bahsedeyim. Mehmet Hocam, Şerif Benekçi'nin hayatında Muhipler, yani Kütahya Gediz ilçesine bağlı Muhipler Köyü, Akdağ'ın güney eteklerinde ilçeye 7-8 kilometre uzaklıkta, tarımla meşgul bir köy, yeşillikler içinde bolca derelerin aktığı bir köy.
1: Hı hı.
0: Bu köy Muhipler. Muhipler yalnızca onun doğduğu yer değil. Muhipler onun hafızasının ilk büyük kelimesi. Oradaki insanlar, evler, tarlalar, kahvehaneler, cami avluları, yaşlılar, yoksul çocuklar, köy kadınları, türküler, gerçek aşklar, ansızın gelen ölümler hepsi onun hayatının ilk malzemeleri.
1: Evet.
0: Yaz aylarında Manisa Ovası'na gidiyorlar. Çünkü babası Mehmet Bey, yani dedem, Mehmet Benekçi, çevre köylerden işçiler götüren bir ustabaşı veya dayıbaşı. Şerif Bey daha ilkokulu bitirmeden sıcak altında tarlada çalışan insanlara su taşıyor orada, su taşıyor. Onun daha sonra bir romanında söylediği bir cümle var. Çatlak dudaklar soğuk suyu içerken dua ediyordu. Bu cümlede aslında onun çocukluğunun büyük bir kısmı var hocam. İnsan var, yoksulluk, emek, tarla, hı hı. ter. Bir insanın diğerine sunduğu bir bardak su var.
1: Evet.
0: 1964'e geliyoruz hocam. Henüz 14 yaşındayken küçük Şerif Benekçi babasını kaybediyor. Babasının ölümü onun hayatında

0: çok derin bir iz bırakıyor. Ölümü dışarıdan öğrenmedi çünkü. Ölümü hayatın içinde erken yaşlarda kendi tecrübesinin bir parçası olarak tanıdı. Hı hı. Bu yüzden Şerif Benekçi'nin romanlarının hemen hepsinde ölüm var. Birileri ölüyor, birileri ayrılıyor, birileri yalnız kalıyor. Hep hüzün var. Onun hı hı. ölüm ve hüzün onun için yalnızca bir son değil. Ayrılık, yalnızlık, yetimlik, insanın dünyadaki yerini sorgulaması anlamına geliyor.
1: Evet.
0: Hatta Şerif Benekçi bir röportajında şöyle der. Benim der, şuurum çok erken uyandı. Küçükken der, ben erken uyanan şuurumla bilirdim ki bayramlar geldiğinde hemen ağlardım. Çünkü bilirdim ki bayram başladı ve bitecek.
1: Ya.
0: Ve ekler, keşke der biraz daha geç uyansaydı bilincim der. Bence Mehmet Hocam bu cümle onun romanlarının altında duran hüznü anlamak açısından çok önemli.
1: Evet.
0: Hayat başlıyor ama bitecek. İnsan seviyor ama ayrılacak. Bir ev kuruluyor ama bir gün insan o evin ardından, o ev o insanın ardından baka kalacak. Mesela yoksulluk hocam. Yoksulluk, annesi, eğitim hayatı, edebiyatla tanışması onun kişiliğini ve romancılığını nasıl şekillendirdi?
1: Hı hı.
0: Bunun üzerinde de durmak gerekiyor.
1: Tabii tabii, buyurun hocam.
0: Şimdi babası öldüğünde, Mehmet Bey babası öldüğünde annesi Emine Hanım henüz 30'lu yaşlarda bir kadın.
1: Hmm.
0: Çocuklarıyla birlikte ciddi bir yoksulluğun ve yalnızlığın içinde kalıyor. 4 kardeş.
1: Evet.
0: Ama onun Benekçi'nin eğitim hayatının önünü açan da annesi oluyor. Hatta babasının sağlığında ilkokul öğretmeni çok kez annesine geliyor, diyor ki bu çocuk akıllı, bunu okutun, bunu okutun diyor. Fakat babası şöyle diyor, ne gerek var, vursun çapayı, alsın parayı. Düşünce bu. Babasının ölümünden sonra annesi onu okutuyor. Bu hikaye bana hep hüzünlü ve düşündürücü gelmiştir Mehmet Bey. Çocuğunun geleceğini düşünen ve onun için çırpınan ve bu yolda her fedakarlığı yapmaya hazır ümmi bir Anadolu kadını var burada.
1: Evet.
0: Ama cahil değil tabii. Ümmi ile cahil arasında.
1: Anadolu irfanı kimse. Diye bir şey var değil mi hocam?
0: Tam da tam da böyle Mehmet Bey.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Bu hikaye hem düşündürücü, kadın okumaları bakımından değerlendirilmesi gereken bir şey.
1: Hı hı.
0: Hem bir taraftan da hüzün verici benim açımdan.
1: Hı hı.
0: Sonra ilkokul bittiğinde babası vefat etmiş. Artık biz Şerif Benekçi'ye önce İzmir'de sonra Ankara İmam Hatip'te geliyoruz. Kütahya Lisesi'ne dönüyor ve lise diplomasını buradan alıyor. Hı-hı. Arkasından farklı eğitim tecrübeleri yaşıyor hocam. Bir taraftan Şerif Benekçi'nin otobiyografisine girdim. Hızlıca buraya aşayım diyorum.
1: Tabii tabii, buyurun hocam.
0: Liseden sonra bir dönem Almanya'ya gidiyor. O zamanki adı Federal Almanya. Orada Goethe Enstitüsü'nde eğitim alıyor.
1: Hı-hı.
0: Yurda dönüyor. ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümüne giriyor. Fakat burada da üniversite eğitimini tamamlayamıyor. Malum 80 öncesinin üniversitelerdeki atmosferi.
1: Evet.
0: Edebiyatla ilişkisine geldiğimizde aslında bu ilişki ta ortaokulda İzmir İmam Hatip'le başlıyor. Bütün dersleri çok iyi ama Türkçesi zayıf.
1: Hmm.
0: İlginç değil mi?
1: Evet,
0: sonra
1: ilginç.
0: Da romancı olacak. Bir gün Türkçe öğretmeni ona diyor ki bak diyor, Türkçeni geliştirirsen sınıfın en başarılı öğrencisi olacaksın diyor. Belki hmm. de bu cümle, Şerif Bey'den ben bu anıyı çok kez dinlemişimdir. Bu cümle onun edebiyat hayatındaki ilk kıvılcım. Daha sonra deli gibi böyle, Mecnun gibi düzeltiyorum, Türk ve dünya klasiklerini, şiiri, düşünce kitaplarını, romanları okumaya başlıyor.
1: Hı hı.
0: Mehmet hocam, Şerif Benekçi çok zeki bir insandı.
1: Evet.
0: Emin olun öyleydi. Ben daha zekisini hiç görmedim hayatımda. Üniversiteye giriş sınavında ilk yüze giren birinden bahsediyoruz, köyden çıkıp.
1: Çok iyi.
0: Ama ilginçtir, Şerif Benekçi hiçbir zaman lisans diploması alamadı, biliyor musunuz? Marmara İlahiyatı okudu, Erzurum İşletme'de okudu, ODTÜ İşletme'de okudu. Lisans diplomasına sahip olamadı hiçbir zaman. Yani hayatın önüne koyduğu imkanlardan ziyade zihninin ve ruhunun peşinden gitti. Daima böyle yaptı. Aslında bu çok şaşılacak bir şey değil Mehmet Hocam.
1: Evet.
0: Büyük insanlar böyledir. Yani okuyucularıma, dinleyicilerimize de sesleniyorum. Böyledir yani büyük insanlar. Yıldızları takip ederken önündeki çukurları her zaman göremezler. Ufka bakarlar, biz ise onlara neden taşa takıldığını sorarız. Saik Faik'te böyle taraflar vardır. Orhan
1: evet.
0: Kemal'de, Jack London'da, Charles Dickens'da, Mark Twain'de. Şimdi ne bekliyoruz biz bu yüksek yaratılışlı insanlardan hocam? Her şeyi bizim ölçütlerimizle mi yaşasınlar? Mesela Tokyo'ya yazısınlar, kredi çek, araba mı değiştirsinler? Kariyer basamakları mı hesaplasınlar? Olmaz, olmaz hocam.
1: Evet.
0: Çünkü bazı insanlar hayatlarını kurmak yerine hayatı anlamaya çalışırlar. Bazısı evinin çatısını düşünürken bazısı gökyüzüne bakar hocam. Bunun bedeli de çoğu zaman düzen, para ve güvenlik bakımından ağır olur.
1: Evet.
0: Şerif Benekçi'nin hayatına bakarken biraz da bunu görmek gerekir. Onu sıradan bir hayatın

0: sebepleriyle yargılamak adeta bir yıldızı cetvelle ölçmeye benzer hocam.
1: Evet, evet, evet. Peki hocam, Şerif Benekçi nasıl bir romancıydı? Özellikle 1986-91 arasındaki 5 romanlık dönemini ve sonrasındaki sessizliği nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi hocam, Şerif Bey ilk romanını daha lisedeyken yazıyor. Kütahya Lisesi'ndeyken. Romanın adı Dikenli Topraklar. Bu roman yerel bir gazetede, Dumlupınar Gazetesi'nde tefrika ediliyor. Şerif Benekçi daha sonra bu romanı geliştirip değiştiriyor. 1977'de, bakın burası çok önemli bu tarih, bu romana Yabancı Açlıklar ismi veriyor. Ve bu isimle roman Dündar Taşer Roman Armağanı yarışmasından teşvik ödülü alıyor.
1: Evet.
0: Töre Devlet Yayınları'na aittir. Dündar Taşer Roman Armağanı yarışması. Umay Günay'ın elinden alıyor hediyesini. Niye birinci olamadı? Çünkü karşısında rakibi çok güçlü. Kim biliyor musunuz hocam?
1: Kim?
0: Sevinç Çokum.
1: Ha.
0: Hatta evet, bu Yabancı Açlıklar daha sonra tekrar gelişiyor ve şimdi Ağlamak Vakti olarak Şerif Benekçi'nin ilk romanı oluyor.
1: Evet.
0: Tabii bu süreçte Mustafa Kutlu'nun teşviki var. Hekimoğlu İsmail'in katkıları var bu romanın yayınlanmasında.
1: Evet.
0: Buyurduğunuz gibi az evvel 1986'dan 91'e kadar çok yoğun bir roman dönemi yaşıyor. Sırayla sayayım, hemen 5 romanı var zaten. 86'da Şimdi Ağlamak Vakti, 87 Emin ile Selim, ki bu roman daha sonra Kırlangıçlar Erken Göçlü adını alacak. 88'de Bir Şafak Yürüyüşü, 90'da Kumsalı Olmayan Ada ve son olarak 1991'de Güvercin Geçidi. Hocam 5 yıl içinde 5 roman ve sonra hiç bitmeyen bir sessizlik başlıyor. Aslında yazmayı bırakmadayım. Başka projeleri vardı. Mesela memuriyet hayatının geliş safhasında Küçük Kentin Büyük İnsanları diye bir roman tasarlamıştı. İsme lütfen dikkat buyurun. Bir ilçeden, bir kasabadan bahsediyoruz. Küçük Kentin Büyük İnsanları. Küçük kent hayatını, insanların küçük hesaplarını, dar dünyalarını, gündelik çatışmalarını anlatmak istiyordu burada. Ama hayatının başka bir tarafı ağır bastı bu süreçte. Çünkü eski muhitler dediğimiz köyümüzün eski yerleşim yerinde böyle çok ihtişamlı bir ev yapmaya başladı. Ahşaptan, kendi elleriyle. Evi yaptı, beğenmedi, yıktı, yeniden yaptı. Hatta bazı kısımlarını kendi elleriyle yaptı bunları. Kendisi gerçekleştirdi. Bu arada iki tane de yarım kalmış eserinden söz edebiliriz. Bunlardan biri çocuk romanıydı. Yalnızca birkaç sayfası var elimde. Baş kahramanın adı Yasemin. Lakabı da 11. 11. Aslında bu yazarın küçük kızı Betül'den esinlenerek oluşmuş bir kurguydu. Biz hepimiz biliriz, Betül'e 11 diye seslenilirdi evin içinde. Bu aile arasında bir şakalaşmaydı bir tür. Diğeri de Azerbaycan'a görevli olarak gitmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı göndermişti. Ta 91 yılında ilk bu demir perde bloğu yıkıldıktan sonra gitmişti. Oradaki izlenimlerini ulusal önemli bir gazetede günlük olarak, gezi yazısı olarak neşretmişti. İşte o döneme ait bir roman kalkışması bu. Tala bölgesini anlatıyordu. Güzeldi. Tala'nın Kuşlukları adlı bir romandı. Fakat bu roman da tamamlanamadı. Yani diyeceğim şu ki, onun sessizliği edebiyattan tamamen kopuş değil 91 sonrası. Ama kabul ediyorum, romancı olarak en yoğun ve verimli dönemi 1986 ve 1991 arasında yaşandı.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşilere burada kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Edebi Söyleşilerde edebiyatçı yazar doçent doktor Hakan Değirmenci ile Şerif Benekçi'yi konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58.

0: 18, Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Şerif Benekçi'yi konuşmaya edebiyat yazar doçent doktor Hakan Değirmenci hocamla devam ediyoruz. Hocam, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şerif Benekçi ile alakalı bir şey söylüyordunuz. Buyurun.
1: Az önce şunu anlatmaya çalışıyordum aradan önce. Bir yazar dostumun, Şerif Benekçi'nin sanatını tanımlayan çok isabetli bir tespiti var. Bunu tırnak içinde söylememiz lazım. Diyor ki, ünü çapını aşamamış bir romancı. Ünü çapını aşamamış bir romancı. Bu bana çok büyülü bir tespit gibi gelirdi. Ta gençlik yıllarımdan itibaren ne kadar böyle meramı ifade eden dolu dolu bir cümle diye düşünürdüm. Hakikaten güzel bir tespit. Bunu yıllarca ben de sıkça kullandım. Neden çapı ününü aşamamış? Oysa Benekçi'nin 5 tane romanı var. Bunun yanında denemeleri, sohbet yazıları da var. Fakat eserleri sessiz sedasız yayınlanıyor. Neden ünlü değil? Şimdi bunun pek çok sebebi var Mehmet Hocam. Bence en önemlisi şu. Türkiye'de bir romancının kalıcı biçimde görünür olabilmesi için eser, yayın evi, dergi, eleştirmen, basın, edebi çevre, ödül organizasyon gibi unsurların birbirini desteklemesi gerekiyor. Bir başka neden de Benekçi'nin edebi mahfil problemi oldu. Türkiye'de edebiyat hiçbir zaman yalnızca bireysel yeteneklerin yarıştığı steril bir alan olamadı. Dergiler ve edebi çevreler yazarların görünürlüğünü belirlemede çok etkili oldu. Bu her zaman böyleydi. Türkiye'de şairler, yazarlar belirli bir grubun çevresinde bulunuyor. Herkesin bir mahallesi var. Solcular, Atatürkçüler, milliyetçiler, İslamcılar vesaire. Böyle olunca Mehmet Hocam, her mahallenin eleştirmeni onu yazıyor. Yayın evi onu sürekli destekliyor. Edebiyat toplantılarına çağırıyor. Böylece zamanla bir edebi çevre oluşuyor. Oysa Benekçi taşra kökenli bir insan ama taşralı bir romancı da değildi. Bütün romanlarını İstanbul'da yazıyordu, Beyazıt'ta. Burada bir şey daha aklıma geliyor hocam. Şerif Benekçi İslami duyarlılıkta yazar kategorisine sıkışma ihtimali. Onun romanlarında evet din, tasavvuf, ahlak, Anadolu kültürü, gelenek vesaire var. Bu kategorizasyona uygun malzemeler var ama bu da ana edebiyat, ana akım edebiyat eleştirisinde büyük romancı olarak değerlendirilmesini zorlaştırıyor. Bunu da görüyorum, kabul ediyorum. Tabii ön yargı çok kötü bir şey. Aynı zorlukları Mustafa Kutlu gibi bir hikayeci bile zaman zaman yaşamıştır. Diğer yandan bu durum, yani İslamcı yazar etiketi, kendi mahallesinde de pek işe yaramadı. Neden? Çünkü orada, lütfen buraya dikkat edin, roman nedir, modern roman nasıl olmalıdır konularında da eksiklikler vardı. Hala bu devam ediyor. Ahmet Gümbay Yıldız'ın, Emine Şenlikoğlu'nun yazdıklarını nitelikli bir roman zanneden bir kitle var karşımızda o mahallede. Bunların yazdığı şey roman falan değil hocam. Hidayet Erme hikayesi. Oysa bir romanı nitelikli kılan şey ana malzeme olarak dildir. Ama bunun yanı sıra değil mi? Anlatım teknikleri, kurgu, orijinalite, biçim, içerik örtüşmesi, bakış açısı, anlatıcının konumu, gerçekle arasına koyduğu mesafe gibi şeylerdir. Ayrıca Benekçi'nin bu mahallede romanları bir de felsefi ve daha derin kalıyor. Mesela hocam, okuyucularımızın çok hoşuna, dinleyicilerimizin çok hoşuna gidecektir. Bir Şafak Yürüyüşü romanında şöyle başlıyor roman. İki yıldır içinde yaşadığım iklim mevsim asaletinden yoksundu. Hemen daima kurşun rengi bir gökyüzü, akşam saatlerini giderek yoğunlaşan puslu bir hava bulurdum başımın üzerinde diyor. Bir yerde epizot şöyle. Karalar denizlerin kuşatması altında. Kıyıdan atılan birkaç taşla bu kuşatma yarılabilir mi? Mesela bir yerde de şöyle diyor. Gökyüzü, niye ağlıyorsun öyle? Yoksa anam mısın başucumda dikilen? Müthiş değil mi hocam?
0: Evet, yani evet, ifadeler anlamda, çok güzel.
1: Evet, felsefi anlamda oldukça dolu epizotlar var. Bu her romanında var, böyle karşılaşıyoruz. Bir de bir diğer sorun da bu mahallede edebi mahfil nasıl kurulur? Daha doğrusu bu iş nasıl nitelikli hale getirilir gibi konularda o yıllarda en azından çok gerideydi. Evet, son dönemde bir gayret var. Artık para var, imkan var ama hocam, gecikmişliğin telafisini yapalım derken, bu hırsla hareket edilirken bu hatalara da neden oluyor. Yani bazı

0: Bazen geç kalmışlığın telafisi adına yapılanlar, geç kalmanın kendisinden daha vahim sorunlar da doğurabiliyor. Toparlamak gerekirse Mehmet Hocam, Benekçi'nin problemi eserlerinin çapından ziyade eserlerinin etrafında onları görünür ve kılıcı kılacak bir edebi çevre, yayıncı ve kültürel dolaşım ağının yeterince oluşmaması idi.
1: Evet, evet. Peki hocam şöyle devam edelim isterseniz. Hem imam hem romancıydı. Mihraptaki romancı tabiriyle ne anlatıyorsunuz? Bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani genel olarak sanat anlayışı nasıldı?
0: Aslında mihraptaki romancı ifadesi bana ait değil. Nereden aldım, nerede gördüm ilk hatırlamıyorum bunu da. Fakat çok yerinde bir tespit. Mihraptaki romancı. Şimdi Benekçi 1985'te imam oluyor. İşte Gediz'in Dere Köyü'nde kısa bir süre bir teşehhüd miktarı imamlık yapıyor. Ardından İstanbul Sefaköy, Beyazıt'ta Saraç İshak Camii, Beyazıt Meydanı'nda üniversite kampüsünün önünden aşağı kum kapıya doğru inerken ince bir yol iner hocam. Orada bir Selahattin Camii'dir, İshak Paşa Camii. Şerif Benekçi'nin roman hayatında en velut olduğu dönem o camide imamlık yaptığı zamana denk gelir. Ve sonra Yeşilköy'de bir camide imamlık yaptı. Ben mihraptaki romancı tabirini bu yüzden kullanıyorum. Yani bir taraftan mihrap, bir tarafta mihrap var hocam, diğer tarafta roman var. Bunlar onun hayatında birbirinden aslında kopuk iki şey değil.
1: Evet.
0: Mesela Beyazıt Camii'nin avlusu o dönemde yazarların, sanatçıların ve dostların buluştuğu bir edebi mahfil haline gelmiş. Mehmet Nuri Yardım, Olcay Yazıcı, Ahmet Tüzün, Şaban Petek, Ahmet Kabaklı, Ergun Göze, Üstün İnaç gibi isimler sürekli oraya geliyorlar, çay içiyorlar, Seylan Çayı dayımın ellerinden. Geceleri roman yazıyor, sabahlara kadar çalışıyor Şerif Hoca, gündüzleri uyuyor. Bir taraftan da sürekli bunları yaparken ne olacak bu milletin, bu ümmetin hali diye dertleniyor. Yani Şerif Hoca'nın sanat anlayışının merkezinde tek bir kelime var hocam, samimiyet.
1: Evet.
0: Diyor ki sanatçı her şeyden önce samimi olmalıdır. Onun için sanat bir gösteriş değildi hocam. Sanatçı bir bedel öder, hisseder, çalışır ve sonra bunu insanlarla paylaşır. Böyle bir insan.
1: Evet.
0: Ve bir yerde şöyle diyor. Herkes dünya devşirirken sanatçı zor yokuşları tırmanır. Kalemiyle yol açar, dünyalar kurar. Sonra o yollarda insanlar arasında köprüler yapar. Bir de Şerif Hoca şöyle derdi her zaman. Sanatın halka ulaşması gerektiğini inanırdı. Nitelikli sanat derdi yalnızca belirli bir sınıfa hitap eder. Bu anlayışa karşı çıkardı. Ona göre sanatçı eserini insanların anlayabileceği bir dil ve teknik içinde ortaya koymalıydı. Yani toplum için yazan bir romancı, evet.
1: Evet, yani sanatın sağa solu olmaz zaten değil mi hocam? Sanat belli
0: kesinlikle
1: bir kitleye ithaf edilmez ya da ne bileyim belli bir kitleyi ilgilendirmez. Şimdi estetikle alakalı bir durum olduğu için sanat, sağcının da kalbi var, solcunun da kalbi var değil mi?
0: Kesinlikle hocam.
1: Hepsinin kalbi var, ondan dolayı çok yerinde bir bakış açısı. Hocam şöyle
0: çok
1: devam edelim. İslami roman dediniz az önce. İslami roman tartışmasına nasıl bakıyordu Şerif Benekçi? Romanların da din, tasavvuf, ahlak ve insan meselesi nasıl yer alıyor?
0: Hocam Şerif Benekçi İslami roman veya ne bileyim İslami sinema gibi etiketlerin sanatın önüne geçmesine sıcak bakmıyordu. Tabii ki bakmıyordu. Ama bu romanlarında İslam'ın, tasavvufun, ahlakın veya dini düşüncenin bulunmasına karşı olduğu anlamına da gelmiyor. Onun itiraz ettiği asıl nokta şu. Romanın bir propaganda veya ilmihal metnine dönüşmesi. Şerif Hoca buna karşı. Bir söyleşisinde bakın şöyle diyor. Önümdeki notta buldum. Müslümanlardaki İslamilik endişesini bir tarafa bırakırsak gerçek romana ulaşacağız. Özellikle romanda İslam'ı veriyoruz kaygısı öne çıkınca bu defa Müslümanları veremiyorsunuz.
1: Evet.
0: Onları ihmal ediyorsunuz. Hemen arkasından bir başka yerde de şöyle demiş. Roman yazılacaksa bu roman gibi olmalı. Mesaj elbette verilecektir fakat ilmihal bilgilerini peş peşe sıralayarak yapılan şey bu roman şeyi bu romandır diye takdim etmek son derece yanlıştır diyor. Yani onun romanlarında evet din var, tasavvuf var, ahlak var ama bunlar romanlarda birer ders konusu değil hocam. İnsan hayatının içinde bir sofrada, bir yolculukta, bir konuşmada, bir rüyada, bazen arkadan duyulan bir ezan sesinde, bir insanın vicdanında. Bu yüzden Şerif Benekçi'nin romanlarını yalnızca hangi fikri savunuyor sorusuyla okumak eksik kalır. Asıl mesele hocam o düşüncenin insan hayatına nasıl dönüştüğü.
1: Evet, evet kesinlikle hocam. Peki hocam, şimdi İslami romandan sonra yine

Şerif Benekşi'nin romanlarına baktığımızda ölüm, yalnızlık, aşk, tasavvuf ve kültürel devamlılık gibi temalar öne çıkıyor. Şerif Benekşi

0: hepsi var yani.
1: Evet.
0: Kendi hayatından izler taşıyor. İnsan var merkezde. Kırlangıçlar erken göçtü de Emine ile Selim arasındaki ilişki üzerinden, bunlar dede torundur bu arada. Hı-hı. İnsanın hafızası var, kayıp var, ölüm tekrar işleniyor. Burada da insan var. Bir şafak yürüyüşünde üç farklı dünya görüşüne sahip üç genç görüyoruz. Mehmet mesela sıkı bir Müslüman. İmam Hatip mezunu, tasavvufla ilgileniyor filan. Halil milliyetçi. Hı
1: hı.
0: Romanın üçüncü kahramanı, eş kahramanı. Özer. Özer ise devrimci.
1: Evet.
0: Yani bu üç kahraman 1970'li yıllarda Almanya'da aynı evde yaşamak zorunda kalıyor. Emin olun o yıllarda bu üç kahraman Türkiye'de bir kaşık suda birbirini görse boğarlardı. Ama gurbetin yalın hakikatleri karşısında hocam, küçücük bir çatı katında birbirlerini tanıma, anlama, dinleme imkanına kavuşuyor. Merkezde, hı hı, yine insan var.
1: Evet.
0: Kumsalı olmayan ada romanında yine aidiyet ve yalnızlık meselesi insan üzerinden işleniyor.
1: Hı hı.
0: Güvercin Geçidi'nde biz Mimar Aşkaroğlu, Mimar Reşit'i görüyoruz. Kültürel devamlılık fikri işleniyor.
1: Hı hı.
0: Hani o Beşir Ayvazoğlu'nun sıkça kullandığı imtidat meselesi vardır ya,
1: evet,
0: kültürel,
1: evet,
0: devamlılık.
1: Evet.
0: Onu sıkça görüyoruz. İnsan var. Şerif Benekçi Doğu ile Batı'yı birbirinin alternatif olarak hiçbir zaman görmedi hocam.
1: Hmm.
0: İnsanı işlerken evet kendi kültürel mirasını bilen ama dünyayı da okuyan bir insan ortaya koymaya çalıştı. Romanlarında tabii kültür var, kendi kültürü. Bakır kaplar, heybeler, işte musaflar, sedirler, kirmen deriz eskiden köylerde çok meşhurdu.
1: Hı hı.
0: Gaz lambası, gramofon, ekmek teknesi, bunların hepsi var. Bunlar sadece bir eşya değil, bir medeniyetin, bir evin, bir toplumun hafızasını taşıyorlar. Ama
1: tabii
0: romanlarda Hermann Hesse var, Dostoyevski var hocam, Confucius var, Beethoven var, Mozart var, hepsi var. Yani, hı-hı, onun istediği insan milli ama evrensel değerleri de tanıyan insan tipi.
1: Evet, evet hocam, ne güzel tarif ettiniz. Peki hocam, son olarak sizin kitabınızdan söz edelim. Kalbin Naif Sesi adını neden koydunuz ve bugünden bakınca Şerif Benekçi'yi birkaç cümleyle nasıl toparlarsınız?
0: Evet hocam, soru şeklinizden son soruyu sorduğunuzu anladım.
1: Eyvallah.
0: Bir şekilde toparlayayım hocam. Hocam 2024'te kaleme aldım ben bu kitabı.
1: Hı hı.
0: Kalbin Naif Sesi,
1: hı hı,
0: Şerif Benekçi ismini taşıyordu. Siz tabii kitabın isminde geçen epiteti soruyorsunuz. Kalbin Naif Sesi.
1: Evet.
0: Şimdi Şerif Benekçi üzerine yazdım bu kitaba Kalbin Naif Sesi diye başladım. Hatta bunu böyle yapacağımı planladığımda romanın kitabın yazılış sürecinde Betül'le, yazarın kızıyla sıkça irtibatımız vardı. Kitabın ismini bu şekilde koyacağımı duyduğunda küçük bir kahkaha attı. Hakan dedi, babam hiç de naif değildi dedi. Evet, haklıydı. Şerif Benekçi günlük hayatında çok da naif bir insan değildi. Öfkelenirdi, kızardı, bağırırdı, sert konuşurdu. Ama benim kastettiğim hocam, onun kişiliğinin bütününden ziyade onun romanlarının içindeki ses. Ne demek, hmm, istiyorum? Naif, malum olduğu üzere ince ruhlu, zarif, hassas demek. Sevgili Betül haklıydı. Dayım bu anlamda naif değildi. Ama ben burada romanlardaki naif sesten bahsediyorum. Çünkü Şerif Benekçi'nin romanlarında sık sık karşılaştığımız insanı bir düşünelim hocam.
1: Evet, evet.
0: Dinleyicilerimiz gözünde canlandırsın, hayal etsin. Yalnız, arayan, bazen kaybeden, bazen göç eden, yetim kalan, aşık olan, çoğu kez kavuşamayan, ölen, ansızın ölen. Yani kaybeden insan var. Tutunamayan kahramanlar var. Tutunamayan derken bu edebiyat tarihindeki tutunamayan karakterleri kastetmedim.
1: Hı hı.
0: Bu kelimeyi kullandım ve pişmanım. Kayıtlardan çıkalım. Sıkça gözleri dolan kahramanlar var. Irklığı,
1: evet,
0: düğümlenen,
1: evet,
0: bir kenarda sessizce ağlayan, bazen hıçkırarak ağlayan insanlar var.
1: Hı hı.
0: Bütün bunlara rağmen hayatın içinde bir anlam aramaktan vazgeçmiyorlar. Belki Şerif Benekçi'nin asıl meselesi de buydu. İnsanı kaybetmeden hayatı anlatmak.
1: Evet.
0: Sanatın asıl görevi belki de budur. İnsanın içindeki o ince, hassas, kolay incinen yere dokunabilmektir.
1: Ya,
0: o yüzden
1: tabii
0: hocam, ben onun sesini naif bir ses olarak duydum ve kitabımda adlandırdım.
1: Ne güzel.
0: Çünkü
1: ne
0: Benekçi'nin güzel bütün romanlarının, bütün arayışlarının, bütün acılarının,
1: hı hı,
0: umutlarının altında bana göre böyle bir ses var.
1: Eyvallah.
0: Yüksek sesle konuşmayan ama insanın içinde uzun süre kalan bir ses.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Hocam, bugün o sesi bir kez daha duyurabildiysek,
1: hı hı,
0: Şerif Benekçi'nin hatırasına küçük de olsa bir vefa gösterebildiysek,
1: eyvallah,
0: ne mutlu bize.

0: kuşat olsun.
1: Eyvallah.
0: Mekanı
1: eyvallah.
0: Cennet olsun.
1: Buradan bir
0: eserler.
1: Eyvallah. Buyurun hocam.
0: Bıraktığı naif ses hocam yaşamaya devam etsin.
1: Hı hı.
0: Sözlerimi onun bütün dostlarının çok iyi bildiği onu ona mahsus bir duayla noktalamak istiyorum hocam.
1: Buyurun.
0: Adn cennetlerinde şanlı peygamberimizin sancağı altında buluşalım.
1: Amin.
0: Şerif
1: amin.
0: Hocamıza, ana babamıza, eşimize, çocuklarımızla, hepsiyle, sevdiklerimizle, dinleyenlerimizle.
1: Eyvallah.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah, vallahi. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz hocam programa katıldığınız için, Şerif Benekçi'yi bizlere hatırlattığınız için, tekrar bizlere tanıttığınız için çok teşekkür ederiz. Ama ondan önce, programı kapatmadan önce, şimdi Kalbin Naif Sesi, Şerif Benekçi, Hayatı, Sanatı, Romanları isminde bir kitabınız var. Bu Şerif Benekçi ile alakalı diğer kitaplarınıza da ben burada değinmek istiyorum. Türk romanında Fetih ve Fatih kitabınız var. Mustafa Kutlu'nun hikayelerinde Ahlak kitaplarınız var. Bunlara da değinmeden geçmek istemiyorum hocam. Kaleminize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: Sağ olun hocam. Bütün dinleyicilerimize selamlar, saygılar.
1: Eyvallah, eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'in burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde Şerif Benekçi'yi konuştuk. Kiminle konuştuk? Yeğeni, edebiyatçı yazar, doçent doktor Hakan Değirmenci hocamla. Ben istifade ettim. Şerif Benekçi hocamızı buradan tekrar tanımak, hatırlamak çok güzeldi. Bir dua vesilesi olsun, bir Fatiha vesilesi olsun Şerif Benekçi hocamıza. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali etkinlik alanını ziyaret etti. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin teknoloji alanında ulaştığı seviyenin gurur verici olduğunu vurguladı. Sevgili gençler, başından sonuna kadar sizlerin imzasını taşıyan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in coşkusunu bu kez Şanlıurfa'mızda yaşıyoruz. Rabbimize hamdolsun. İstedi ki gençlerimiz köklerini unutmasın, ecdadın eserlerinden güç ve ilham alsın. Türkiye'nin istikbalini bu şuurla inşa etsin. İstedi ki dünyanın farklı ülkelerinden Teknofest'e katılan gençler Türkiye'nin bu değerlerini, bu derinliğini daha yakından görsün, tanısın. Biliyorsunuz bu etkinliğe 2018 yılında 4.333 takım başvurusuyla başlamıştık. Başvuru sayısı her sene daha da yükseldi. Maşallah bu yıl Teknofest Güneydoğu'ya ilgi itibariyle gerçekten yoğundu. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 binin aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımızsa 1 milyona yaklaştı elhamdülillah. Sevgili gençler, şunu özellikle merak ediyorum, sizler ne düşünüyorsunuz bilmek istiyorum. Burada sergilenen yerli ve milli savunma ürünlerini gördünüz değil mi? Kızıl Elma'yı, Kaan'ı, Gökbey'i, Atak'ı, Hürjet'i, Anka'yı, Bayraktar TB2'yi ve son teknolojiye sahip diğer hava platformlarını beğendiniz değil mi? Zaha, Pars, Gezgin, Bora, Fırtına, Korkut, Gökberk, Kalkan, Hisar, Ejderha ve diğer kar araçlarımız sizlerden tam not aldı değil mi? Albatros insansız deniz aracımız, TürkSat 6A uydumuz, Hisdef roketimiz, Yener tespit sistemimiz, gösteri uçuşlarımız bunlar sizleri heyecanlandırdı, gururlandırdı değil mi? Evet, bizler de tıpkı sizin gibi düşünüyoruz. Heyecanlıyız, coşkuluyuz. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerden dolayı tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizle kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz. Türkiye ürünlerini burada gördüğünüz firmalarımızın gayretleri, bizlerin de destekleriyle işte bugünlere geldi. Çalıştık, çabaladık. Zorluklar karşısında pes etmedik ve bunları başardık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla, rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Teknofest Güneydoğu'nun bir kez daha ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Savunma ve havacılık sanayinin ihracatı Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre %10.7 artışla 634 milyon dolara ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savunma sanayinin ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savunma ve havacılık sanayinde Eylül ayında gerçekleşen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %10.7 artarak 634 milyon dolara ulaştığını açıklayan Görgün, Ocak-Eylül döneminde toplam ihracatın %15.6 artışla 6 milyar 926 milyon dolara yükseldiğini vurguladı. Son 12 aylık ihracatın %30 artışla 10 milyar 941 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Görgün, bu rakamların arkasında yüksek katma değerli ürünlerimiz, mühendislik yetkinliğimiz, üretim kabiliyetimiz ve dünyanın farklı coğrafyalarında geliştirdiğimiz işbirlikleri var. Başkanlığımız koordinasyonunda ihracat odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Savunma sanayimizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya devam ediyoruz.

savunma sanayimize verdikleri destek için tüm ekosistemimiz adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, bu başarıda emeği bulunan tüm firmalarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümüyle Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü tebrik etti. Erdoğan paylaşımında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum ifadesine yer verdi. İçişleri Bakanlığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre il jandarma komutanlıklarınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik 16 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sinop, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıklarının tespit edildiği belirtildi. Değerli dinleyenler, İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca bazı şüpheliler hakkında eziyet, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarına ilişkin hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sabahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar'la TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in sulh ceza hakimindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar'ın tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik savcılığın talebi doğrultusunda Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga, Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acarab, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş'ın tutuklanmasına karar verdi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de olduğu 13 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ataşehir Belediyesi'ne yönelik inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği ve menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ekiplerce soruşturma kapsamında inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları ve belediye başkan yardımcılarının menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri iddiaları üzerine çalışmaları

yapıldığı öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet aydınlatıldı dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, bugüne kadar toplam 58 dosyada 65 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformundaki hesabından Eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu. İhracatın Eylül'de yıllık %15.4 arttığını ifade eden Şimşek, ihracat artışının ilk 3 çeyrekte yıllık %5.2 olduğuna işaret etti. Bakan Şimşek, yıllıklandırılmış ihracatın 283.7 milyar dolara ulaştığının altını çizerek, emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı. Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşı cari açığın milli geliri oranının %2.6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen ay mal ihracatında en yüksek Eylül ayı rekorunun kırıldığını belirterek, yıllık bazda %15.4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık dedi. Türkiye'nin yılın ilk yarısında %2,5 büyüdüğünü hatırlatan Bolat, son 16 yıldır pozitif büyümenin kesintisiz sürdüğünü, Covid-19 atlatıldıktan sonra da 24 çeyrektir büyümenin devam ettiğini anlattı. Bolat, 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık rakamıdır. Birincisi 2025 Aralık'ta 26 milyar 300 milyon dolardı. Yani 300 milyon dolarla Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Ocak-Eylül dönemi ihracatı da %5.2 artışla 211 milyar dolara ulaştı ve rekor kırdı. 2026 orta vadeli program hedefimiz 282 milyar dolardı. Eylül'de yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız 283.7 milyar dolara yükselmiştir. Bu rakam da yıllık mal ihracatı rekorudur. 14.1 milyar dolarlık artışla 282 milyar dolarlık orta vadeli plan hedefini yılın bitmesine henüz 3 ay varken aştık dedi. Konya merkezli 8 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yer aldıkları tespit edilenler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce Konya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetik işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu satıcılarına yönelik 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 985 kilo 777 gram uyuşturucuyla 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu satıcılarına yönelik 75 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana, İzmir, Samsun, Antalya, Ankara ve İstanbul'da aralarında bulunduğu illerde 1945 ekip, 4863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 985 kilo 777 gram uyuşturucuyla 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklandı. 179 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Kağıthane, Fatih ve Başakşehir'de bazı adreslere operasyon yapıldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir adrese yönelik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Buradaki aramalarda 10.900 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Soruşturmanın devamına yönelik çalışmalar kapsamında Fatih'te bir iş yerine polis ekiplerince operasyon yapıldı. İş yerinde çok sayıda

0: boş kapsülle hassas teraziyle geçirildi. Başakşehir'de de bir depoya yapılan operasyonda 785 kilogram uyuşturucu, 643.476 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'yu ziyaret etti. Festival alanına gelen Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı standını gezerek yetkililerden yürütülen çalışmalar ve sergilenen teknolojik sistemler hakkında bilgi aldı. Bakan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı gibi bakanlığına bağlı birimlerin standlarını ziyaret etti. Standlarda kamu güvenliği, asayiş, afet yönetimi ve sınır güvenliği alanlarında kullanılan yerli ve milli teknolojik sistemleri inceleyen çiftçi, görevli personelle sohbet etti. Sivas'ın Kangal ilçesine kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 9 kişi yaralandı. ÖÖ yönetimindeki yolcu otobüsü Sivas-Malatya Karayolu'nun Yeşildere Köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole indi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle otobüste bulunan yolculardan 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul 15-21, Bursa 14-20, Edirne 14-22, Kocaeli 17-21, Çanakkale 15-20, Balıkesir 13-21 derece. Ege bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. İzmir 16-26, Aydın 15-26, Manisa 14-26, Denizli 14-23, Muğla 11-24, Uşak 8-20 derece. Akdeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 20-28, Adana 19-30, Isparta 10-21, Mersin 20-28, Kahramanmaraş 16-29, Hatay 18-27 derece. İç Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 13-20, Konya 12-20, Kayseri 10-20, Sivas 9-20, Eskişehir 12-19, Nevşehir 10-18 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 16-23, Rize 17-23, Samsun 18-24, Ordu 16-23, Giresun 17-23, Zonguldak 16-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 7-20, Erzincan 12-22, Malatya 13-23, Van 10-21, Hakkari 14-22, Kars 6-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-28, Diyarbakır 13-28, Şanlıurfa 17-28, Gaziantep 15-27, Mardin 18-26 ve Siirt 18-25 derece.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Ol. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin

ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı'da şiiri anlatacağız. Şiirle uçsuz bucaksız bir aşk okyanusuna dalacak, şiirin insan vasfını pekiştiren, Allah ve Allah Resulüne duyulan aşkı tezahür ettiren atmosferine gireceğiz. Osmanlı'da şiir, devletin en üst mevkiinde bulunan padişahtan, halkın sıradan bir ferdine kadar, cemiyeti en mükemmel bir surette manen olgunlaştıran büyük bir müessirdir. Zira şiir, insandaki bakış ufuklarını genişleten, gönlü derinleştiren, tefekkür ve tahassüs zarafetiyle idrakleri incelten bir saha olmuştur. Şiir, tesir gücü yüksek bir zevki bedi'idir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz bazı beyanda büyüleyici bir güç vardır. Bu hakikat dolayısıyla Osmanlı, bu sahaya gerekli alaka ve rağbeti göstermiş, Anadolu'dan kendisine tevarüs eden, zengin şiir kültürünü daha da ilerilere götürmüştür. Denilebilir ki şiir, Osmanlı'da her gönlün seviyesine göre hitap edilen apayrı bir mektepti. Bu bakımdan şiir, en alt kademedeki sıradan bir ferdin hafızasında dahi mekan tutardı. En azından birkaç beyit bilmeyen kimse hemen hemen yok gibiydi. Rengini ve ahengini toplumun ruhi yapısından alan şiir, Osmanlı'da iman ve irfan ile meczup olmuştu. Bunun neticesi olarak da şairler, hususiyle Allah'ın varlık ve birliğini ifadeyle sıfatlarının bahsedildiği tevhidler, Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyaz dolu münacatlar ve Hazreti Peygamber muhabbetinin yanık bir şekilde terennümü olan naatler vücuda getirdiler. Böylece mükemmel bir tevhid, münacat ve naat edebiyatı doğdu. Öyle ki bunlar, divan yazmak isteyen her şairin takip ettiği bir usul haline geldi. Zira tevhidler, Allah'ın varlık ve birliğinden bahseden ebedi metinlerdir. Gönlü iman ve irfanla yoğrulmuş sanatkarlar, bu husustaki şiirlerini adeta bir ibadet, şevk ve heyecanıyla yazmışlar ve ihlasla derinleştirmişlerdir. Bu bakımdan tevhidler, iman vecdiyle yaşayan hayatın tabii olarak kelama aksetmesi demektir. Nitekim eserlerinde bu hususta müstakil şiir yazmayanlar bile, ya bir beyitte veya mensur eserlerinde mevzuyla alakalı ifadelere yer vermişlerdir. Tevhidlerde coşkun bir ruh halinin sonsuz ufuklara doğru kanat açış ve çırpışları vardır. Hususiyle mutasavvıf şairlerin yazdığı tevhidler, gönlü apayrı bir iman fezasında

siyah eyler. Süleyman Çelebi, tevhidi o nefis üslubuyla ne güzel bir zevki bedii içinde ifade etmektedir. Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Cümle alem yo iken var idi. Yaradılmıştan gani cebbar idi. Var iken ol, yok idi insü melek. Arşu ferşu ayü gün hem nuh felek. Şair Ahmedi de tevhidi şöyle dile getirir. Diye durur dilü can la ilahe illallah. Doludur iki cihan la ilahe illallah. Kulak içindeki sem eydürü basardaki nur. Dahi damardaki kan la ilahe illallah. Hüdayi Hazretlerine ait olan şu tevhid de ne kadar güzeldir. Buyruğun tut Rahman'ın, tevhide gel, tevhide. Tazelensin imanın, tevhide gel, tevhide. Sen seni ne sanırsın, faniye aldanırsın. Hoş bir gün uyanırsın, tevhide gel, tevhide. Hüdayi'yi cuş eyle, aşka gelip cuş eyle. Bu Kevser'den nuş eyle, tevhide gel, tevhide. Münacatlarsa bilerek veya bilmeyerek beşeriyet icabı irtikab edilmiş, günah ve hatalara karşı pişmanlık ve nedamet hissiyatıyla dolu şiirlerdir. Tazarru, yakarış, dua ve niyaz gibi isimler de aynı manadadır. Hak korkusuyla dolu gönüller, müstakbel akıbet olan ölüm, kabir ve hesap günü hususunda titrek, cılız bir kandil gibi Allah'a yalvarış halindedirler. Büyük bir endişeyle Yunus şöyle der. Acep bu benim halim, yer altında ahvalim, varıp yatacak yerim, akrep dolamı ya Rab. Can hulkuma geldik de, Azrail'i gördük de, bu canımı aldık da, asan olamı ya Rab. Münacat yani duadaki iltica, bir acziyet ifadesi ve yalnız ilahi dergaha sığınmanın bir nişanesi olduğu için dinen pek mühimdir. Osmanlı'da münacat edebiyatında cihan padişahları da tebası durumundaki fertlerden farklı değildirler. Şair sultanlar Cenab-ı Hakk'a el açıp niyaz ederlerken, ilahi kapıda bir merhamet dilencisi halinde günahlarının affedilmesi için acziyetle yalvarırlar. İkinci Bayezid Han'da, günah, isyan ve vebal baştan aştı. Adeta günah deryasında boğulduk. Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz! Bizleri mağfiret eyle. Manasına gelen münacatında şöyle der. Baştan aştı cürmü üsyanü vebal. Rabbena, ya Rabbena, fafirlena. Münacatlar aynı zamanda Allah sevgisini de ifade etmektedirler. Bunun için şair Ahmedi Dâi şöyle yakarır. Beni benden ayır, senden ayırma. Biz de bütün bu güzel dualara iştirak saadetinde amin diyoruz. Naatlere gelince, bu edebi mahsullerde Osmanlı'da müstesna bir yer teşkil etmektedirler. Allah sevgisinin de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmekle mümkün olacağı kıstasına binaen, naat hususunda şairler, ucu kıyamete uzanan birer aşk ve muhabbet kafilesi halinde, alemlerin efendisine ithafen yanık terennümlerde bulunmuşlardır. Naatlerde

0: Allah Resulü'nün Habibullah oluşu, miracı, ümmetine olan sevgisi ve mahşerdeki şefaati gibi mevzular dile getirilmiştir. Zengin bir muhtevası bulunan naatler, Osmanlı şiirinde vazgeçilmez bir muhabbet tezahürü halindedir. Halktan padişahına kadar şair olan hemen herkes, bu hususta pek kıymetli eserler vermişlerdir. Padişahlardan Sultan Yavuz'un ve 1. Ahmet Han'ın naatleri pek meşhurdur. Ayrıca Fuzuli ve Şeyh Galib'in naatleri de sahasında eşsizdir. Bilhassa Fuzuli'nin "Suya virsün baban gülzarı zahmet çekmesün, bir gül açılmaz yüzün tek virse bin gülzare su" beytiyle Şeyh Galib'in "Sen Ahmedü Mahmudu Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim" beyti naat edebiyatımızın şah beyitlerinden olmuş ve dilden dile devreleyip gönülleri yoğuran manevi bir muhabbet ve aşk hazzı halinde ebedileşmiştir. Yine peygamber aşıklarından şair Nabi, 1678 yılında devlet adamlarıyla beraber hac seferine çıkar. Kafile Medine'ye yaklaşırken Nabi heyecandan uykusuz kalır. Kafilede bulunan bir paşanın gafletten ayağını Medine-i Münevvere'ye doğru uzattığını görür. Bu durumdan çok müteessir olan meşhur naatini yazmaya başlar. Sabah namazına yakın kafile Medine-i Münevvere'ye yaklaşırken Nabi, yazdığı naatin Mescid-i Nebi'nin minarelerinden okunduğunu duyar. "Sakın terki edepten kûyi mahbubi hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Murat-ı edep şartıyla gir Nabi bu dergâha. Metaf-ı kutsiyandır, busegâh-ı enbiyadır bu." Bu beyitler özetle Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ve onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın makamı ve beldesi olan bu yerde edebe riayetsizlikten sakın. Ey Nabi, bu dergaha edep kaidelerine uyarak gir. Burası meleklerin etrafında pervane olduğu ve peygamberlerin eşiğini öptüğü mübarek bir makamdır manasına gelir. Bu durum karşısında çok heyecanlanan Nabi hemen müezzini bulur. "Bu naati kimden ve nasıl öğrendiniz?" diye sorar. Müezzin, "Bu gece Allah Resulü rüyamızda bize, ümmetimden Nabi isimli bir şair beni ziyarete geliyor. Bu zat bana son derece aşk ve muhabbetle doludur. Bu aşkı sebebiyle onu Medine minarelerinden kendi naatıyla karşılayın" buyurdu. "Biz de bu emri nebeviyi yerine getirdik" der. Nabi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Hem ağlar hem de şöyle der: "Demek ki Allah Resulü bana ümmetim dedi. Demek ki iki cihan güneşi beni ümmetliğe kabul buyurdu." İlahi aşkı şiirle yorulan erlerin yurdu olan Osmanlı Devleti'nde hükümdarlar da aynı aşk ve terennümle insanlık tarihinde ve de edebiyat dünyamızda çok saygın bir yer elde etmişlerdir. Üç kıtanın topraklarında at süren cihangir hünkârlar, aynı zamanda şiirin ince ve duygulu aleminde yer yer pervaz edip beyaz güvercinler gibi uçup mesafeler kat ediyor ve en büyük şairleri bile gıptaya sevk edici şiirler yazıyorlardı. Onlar özel dünyalarının engin duygu ve düşünceleriyle şairler meclisinde bezme katılıp yazdıkları şiirlerle içlerinin aydınlık dünyasını şerh ettiler. Bazen bir Zülfü Leyla'ya, bazen bir Gözü Ahu'ya sayısız gazeller söylüyor ve hiç kimseye açamadıkları gönül dünyalarının esrarlı yanlarını böyle ifade ediyorlardı. Ve yine bu cihangirlerden birinin bir veciz söz biçiminde tezahür ediyordu acıları ve sevdaları.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
5: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Son baskı.
8: Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklar. Ekonomiden siyasete geniş konu başlıkları. Farklı kalemlerin köşe yazıları son baskıda.
9: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Son baskı başladı, hoş geldiniz. Peki gündemde ne var diye biz kendi konumuza dönecek olursak.
8: Son baskı, Cengiz Demir'in sunumuyla hafta içi her gün saat 17'de Semerkant Radyo'da.
7: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
0: Osmanlı şiiri devletteki sosyal ve siyasi çözülmenin aksine sürekli bir gelişme ve yenilenme hali yaşamıştır. Divan şiiri 16. yüzyılda en parlak dönemini yaşadıktan sonra sosyal, siyasi ve ekonomik düşüşe zıt olarak yeni ve farklı üsluplar içerisinde gelişmesini sürdürmüştür. Osmanlı Sarayı gerek gerileme döneminin başladığı 17. yüzyılda ve gerekse çözülmenin artan gayliler ve ortaya çıkan sosyal buhranlarla iyice toplumu sardığı 18. yüzyılda şiirin bu kendine has gelişmesinden bilgane kalmamıştır. Bu dönemde ard arda tahta çıkan 4. Mehmet, 2. Ahmet, 2. Mustafa, 3. Ahmet, 3. Mustafa ve 3. Selim gibi sultanlar da şiir yazmışlardır. 2. Ahmet mahlas olarak Ahmet ismini tercih etmiştir. Sultan 2. Mustafa, İkbali, 3. Ahmet Necip, 3. Mustafa Cihangir ve 3. Selim de ilhami mahlaslarıyla şiirler yazmışlardır. 3. Ahmet aynı zamanda hattat idi. ve Topkapı Sarayı önünde yaptırdığı çeşmenin cephesine şu tarihi bizzat kendisi yazmıştır.

Osmanlı padişahları, sadrazam, vezir ve devlet ricali, saray, konak ve evlerini her türlü sanat etkinliklerine açarak sanatın gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Bu bakımdan Osmanlı şiirinin gelişmesinde padişah ve diğer devlet ricalinin destekleriyle oluşturulmuş edebi muhitlerin önemi büyüktür. Necip Mahlası ile şiirler yazan 3. Ahmet, aynı zamanda Lale Devri olarak anılan kültür ve sanat hareketinin de baş mimarı olmuştur. Nedim gibi divan şiirinin usta sanatçılarından birinin yetişmesi, Lale Devri'nin sanatçıya sunduğu imkanlar neticesinde gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti'nin musiki şinas sultanlarından 4. Mehmet ve 3. Selim'in besteleri bilinmektedir. Özellikle 3. Selim'in Suz-i Dilara makamını icat ettiği, devrin ünlü şairi Şeyh Galip'le yakın dostluğu neticesinde Galata Mevlevi hanesine sık sık giderek Şeyh Galip'le şiir sohbetlerinde bulunduğu bilinmektedir. Şeyh Galip, bu dostluğun nişanesi olarak 3. Selim için 10 kaside, 26 tarih, bir tercih ve bir kısa mesnevi kaleme almıştır. 3. Selim'in nakış yürük semai Suzi Dilara bestesi olan "Abütabıyla bu şebhaneme canan geliyor" bestesi ünlüdür. Bir padişahın ümmi olduğu bilinen şair mürekkepçi Enveri'nin şu beytini de bestelemiş olması Osmanlı sultanlarının engin sanat kültürünü ortaya koymaktadır. "Nideyim sahnı çemen seyrini cananım yok. Bir yanımca salınır servi hıramanım yok." 3. Selim'in pek çok makamda 103 civarında beste yaptığı bilinmektedir. Padişahın 20 esirinin güftesi, bizzat kendisinin yazdırdığı tek nüshası bilinen güfte mecmuasında bulunmaktadır. 3. Selim'in Suzi Dilara Yürük Semai makamındaki ünlü eseri şu beyitte başlayan eseridir. "Abü tabile bu şeb haneme canan geliyor. Halvet ülfete bir şemi şebistan geliyor." 3. Selim şiirlerinde çok samimi bir üslup kullanmaktadır. Onun divanında şiir serüvenini anlattığı şu şiiri mütevazı şahsiyetini de yansıtmaktadır. "Besmele ile ettim ana ibtida, yani mes'udede divanım hüda. Gerçi eşarımda nükte yok durur, hem fesahatta kusurum çok durur." 3. Selim'in mizacını ve mütevazı şahsiyetini yansıtan bir diğer şiiri de Saltanat Redifli Gazelidir. "Bağ-ı alem içre gerçi pek sefadır saltanat. Vakfetsen bir kuru gavgaya cadır saltanat. Bu zamanın devletiyle kimse mağrur olmasın. Kâm alırsan adl ile ol dembe cadır saltanat. Kesbeder mi vuslatın bin yılda bir aşık anun? Meyleder kim görse amma bi vefadır saltanat." Osmanlı sultanlarından 2. Mahmut ve kızı Adile Sultan'ın da sanatçı kişilikleri üzerinde durmak gerekmektedir. Hat ve musiki ile de uğraşan 2. Mahmut, adli mahlasıyla şiirler yazmıştır. Mahur, Hicaz ve Hisar Buselik şarkıları bilinen 2. Mahmut'un Hicaz Kalender bestesi şöyledir. "Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde, gül ruhlerinin handeleri çeşmi terimde. Sevdayı muhabbet esiyor şimdi serimde. Takdire ne çare, bu da varmış kaderimde." 2. Mahmud'un kızı Adile Sultan, Osmanlı hanedanında divan tertip etmiş yegane kadın şairdir. Hece vezniyle de şiirler yazmış olan Adile Sultan'ın şiirlerinde Yunus Emre, Fuzuli ve Şeyh Galip gibi şairlerin etkisi görülür. Şöyle ki, "Bugün meydanı aşk içre saladır, isteyen gelsin. Geçip canle hem baştan bu devranı bilen gelsin."

kim canına kıyan olur, cananına vasıl. Anun için meclisi tevhide hep cana kıyan gelsin. Adile Sultan'ın şiirleri aynı zamanda Osmanlı ailesinin tarihine ışık tutan vesikalar niteliğindedir. Gerek babası, annesi, gerekse kardeşleri hakkında yazdığı pek çok şiir, kendi aile çevresiyle ilgili önemli ipuçları taşımaktadır. Osmanlı Devleti'nin sanatkar sultanlarından biri de 2. Abdülhamid Han'dır. Onun şiir ve musiki ile ilgilendiği, gerek kendi hatıratında, gerekse yakınlarının naklettiklerinde dile getirilmiştir. 2. Abdülhamid Han'ın 1909'da tahttan indirilmesinden sonra yerine geçen Sultan Mehmet Reşad'ın Çanakkale Zaferi üzerine yazdığı şiirde Osmanlı sultanlarının şiir serüveni bakımından önem taşımaktadır. Salvet etmişti Çanakkale'ye Bahrüber'den, Ehli İslam'ın iki hasmı kabisi birden. Lakin imdadı ilahi yetişip ordumuza, oldu her bir neferi kal'a-i pulat beden. Asker evlatlarımın pişgehi azminde, aczini eyledi idrak nihayet düşmen. Kadr-ü haysiyet pamal olarak etti firar, kalbi İslam'a nüfuz eylemeye gelmiş iken. Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz Han, Batı müziğiyle ilgilenen ağabeyi Sultan Abdülmecid Han'ın aksine Türk müziğini tercih etmiştir. Ney üflemede de mahir olan Sultan Abdülaziz Han'ın besteleri arasında Şevk Evsa şarkı Ey Nevbahar Hüsnü An, Evcara şarkı Ettiğinden Utanmaz Mısın, Muhayya şarkı Bir Huzurum Nali'yi Mürgi Dili Divan Eden, Hicaz Sirto gibi sevilen eserler yer almaktadır. Osmanlı Devleti'nin son sultanı 6. Sultan Mehmet Vahidettin de sanatçı bir kişiliğe sahiptir. Kanuni ve bestekar olan Vahidettin'in bu yönü yakın zamana kadar teferruatıyla bilinmemekteydi. Vahidettin'in bestelerini yayınlayan Murat Bardakçı, son Osmanlı padişahının bu hususiyetini de ortaya koymuştur. Vahidettin'in çeşitli makamlarda toplam 41 beste yaptığı bilinmektedir. Son Osmanlı'nın 8 Mart 1923'te Taif'te Yegah makamında bestelediği şu şarkı, onun içerisinde bulunduğu ruh halinde yansıtmaktadır. Hayli demdir ben cüdayım laneyi viran eden, düşmüşüm vahşet iline cümleyi canan eden, aksi sada bile gelmez naleyi figan eden, kalmadı ümmidü kudret cismina tuvan eden. Ah yeter Allah'ım yeter, şuna insan dayanmaz, bunca mihen firkate hem tenü can dayanmaz. Sultan Vahidettin'in besteleri sürgünde bulunduğu sıradaki yalnızlığını ve üzüntülerini de ortaya koymaktadır. Onun güftesi Fuzuli'ye ait olan şu Nihavend şarkısı gurbetteki yalnızlık duygusuyla bestelenmiştir. Dost bi perva bi rahm devran bi sükun, dert çok hem dert yok düşmen kavi tali zebun. Sultan Vahidettin'in besteleri arasında dikkat çeken ana tema vatan hasretidir. Onun besteleri arasında bulunan ve muhtemelen güftesi de kendisine ait olan Suzi Değil şarkı bu hasreti yansıtmaktadır. Felaket bağını gezdim serseri, feryadu zarımı duyan kalmamış. Aradım o şahin yiğit erleri, yattıkları yerde nişan kalmamış. İşte Osmanlı'da şiirin gördüğü birinci vazife, aşk, vecd ve muhabbeti gönüllere nakşetmekti. Diğer taraftan şiirin bünyesindeki derinlik, incelik, zarafet, fesahat, belagat, selaset ve talakat dolayısıyla da bu saha, idareci, ilim ve irfan ehli kimselerin hassas, zarif ve ince ruhlu olarak yetiştirilmesinde ayrı ve vazgeçilmez bir zemin olarak da kullanılmıştır. Bununla şiirdeki

şekil yapısından iç muhtevaya kadar binbir mantık ve ifade derinlikleri, bilmece halinde teşekkül ettirilen cümleler, rumuzlar ve çeşitli sanatlarla yapılan mana oyunlarıyla lisan hususunda ayrı bir kıvraklık ve kabiliyet kazandırma yoluna gidilmiştir. Bu bakımdan Osmanlı'nın şiirdeki gayelerinden biri de bu şekilde lisan hususunda derinleşmek suretiyle kelamların en üstünü ve ulvisi olan Allah'ın kitabını daha isabetli bir vukufiyetle anlayıp kavrayabilmek olmuştur. Çünkü Osmanlı, şiirle kazanılacak seviyeden sonra ilahi kelamı idrake doğru atılan adımların hedefine ulaşabileceğinin şuurundaydı. Yani Osmanlı'da şiir, ferdin kalp aleminin ulvileşmesine müessir olan başlıca amillerden biriydi. Eski ilim erbabı, belagat, fesahat, selaset ve talakat bakımından gayet derin bir eğitimden geçerler, ondan sonra tefsir ve hadis ilminin inceliklerine girerlerdi. Yanı sıra şiir, Osmanlı'da adeta günümüz medyasının yaptığı vazifeyi de yapmaktaydı. Gerçekten Osmanlı'da kitleleri yönlendirmek, cemiyet meselelerini dile getirmek, fertlerin yürek seslerini duyurmak vesaire bakımlardan da şiir, büyük bir nüfuz ve tesir icra etmiştir. Nitekim tarih boyunca bilhassa Yunus Emre, Aşık Paşa, Süleyman Çelebi, Baki, Fuzuli, Şeyh Galip ve daha nice mümtaz şairlerin icra ettiği fonksiyonu hiç kimse inkar edemez. Bütün bunların yanında ifade etmelidir ki, İslam'ın diğer mevzularda olduğu gibi şiir hususunda da bir takım ölçüleri vardır. İslam, şairi menfi ve müsbet olarak ikiye ayırır. Menfi olanını son derece nehyeder ve ancak müsbet olanına izin verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: şiir söz gibidir. Güzeli güzel, çirkini de çirkindir. Bu düsturla Osmanlı şiirinde gelişen bir başka önemli tarzda hikemi şiirler yazmaktır. Hazreti Peygamber'in mübarek ifadelerinde "Şüphesiz bazı şiirlerde hikmet vardır" şeklinde yer alan bu tür şiirler, cemiyeti yönlendirip kemale erdirmede büyük vazifeler ifa etmiştir. Dolayısıyla birçok şair bu tarz şiirler yazmaktan hemen hemen müstahni kalamamışlardır. Halk da bu şiirleri severek ezberlemiş ve karşılaştıkları hadiseler karşısında o engin tecrübe deryalarından istifade etmiştir ve hala da etmektedir. Hikemi tarzda yazılan şiirleri tasvip buyuran Allah Resulü, zaman zaman şu mealdeki hikemi bir beyti Femi Muhsinlerinden terennüm ederlerdi. Günler senin bilmediğin şeyleri sana açıklayacak. Kendileri bu şekilde şiir terennüm ettikleri gibi bazı güzel şiirlerin okunmasını da arzu ederlerdi. Nitekim güzel kelamın değeri sadedinde bazıları, katında kelamdan daha kıymetli bir şey olsaydı, Allah insanlara onu inzal buyururdu demişlerdir. İşte şiirde maksut da bu güzelliği yakalamaktır. Son devrin büyük şairlerinden Üstad Necip Fazıl Kısakürek ne güzel beyan eder: şiir, hakikati arama işidir. Zira şiirin Allah'ı aramaktan başka bir vazifesi yoktur. Çünkü dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur. Türlü tecelli yoluyla Allah'tan gelip de bütün perdeleri devirerek yine Allah'a doğru yol açmaya giden şiir, gerçek ve makbul olan şiirdir. Şair de peygamber çiçeğinden başka çiçeklere konmayan bir bal arısı olursa şair olur. İşte bu ilhamla beslenip büyüyen Osmanlı'nın son devirlerinde Osmanlı hanedanının son üyelerinin Batı ile olan münasebetlerinin kültür ve sanat alanlarında da yoğunlaşmasının neticesinde daha ziyade Batı müziği ile ilgilendikleri bilinmektedir. Büyük bir edebi geleneğin yozlaşarak asli unsurlarını kaybetmesi bir sonun başlangıcı olmuş ve Dede Efendi'nin de belirttiği gibi artık bu oyunun tadı kalmamıştır. Şiir, Allah'a ve Habibine götüren en emin ve ehil vasıtalardan biri olduğu için
biz de bir duayla sözü hitama erdirelim. Ey Allah'ım, bizlere lisanımızın da kalplerimiz gibi hayli tahribe uğradığı şu demlerde hem onu yeniden mamur edecek hem de gönülleri nakış nakış işleyecek olan Yunus Emre'ler, Aşık Paşalar, Süleyman Çelebi'ler, Fuzuli'ler, Nabi'ler, Hüdayi'ler ve Şeyh Galip'ler yetiştirmeyi tekrar nasip eyle. Amin.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup, çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Reklamlar.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam. Teknolojinin dünyası.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Dile gelen mektuplar. İnsanlığın gönül teline dokunan mektuplar. Kalemlerden kalplere hitap eden sayfalar. Gönül ehlinden muhataplarına hikmetli sözler. Dini ve edebi nasihatler dile gelen mektuplarda. Dile gelen mektuplar. Pazartesi 12'de Semerkant Radyo'da.

0: Bu akşamki konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Göksel Bahadır Bey ile beraberiz. Bize bu akşam öksürükten bahsedecekler. Öksürük yapan nedenleri, bunların belirtileri nelerdir? Yanı sıra eşlik eden hastalıklar nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. En son kısımda da bunların tedavisine değineceğiz. Konumuz öksürük olduğu için en çok solunum sistemi hastalıklarında öksürük oluyor. Bunların da bir kısmı üst solunum sistemi, bir kısmı alt solunum diye ikiye ayrılıyor. Ve en çok göğüs hastalıklarından bu tür şikayetler gittiği için göğüs hastalıkları uzmanını bu hafta konuk ettik. Bize öksürüğü anlatacaklar. Evet Göksel Bey, hoş geldiniz diyelim, mikrofonu size uzatalım.
1: İyi günler diliyorum dinleyicilerimize. Bugün öksürük nedir? Hangi hastalıklarda görülür? Ne yapmak veya ne yapmamak gerekir? Ondan kısaca bahsetmeye çalışacağız. Öksürük demin de bahsettiğiniz gibi aslında solunum yollarını ilgilendiren bir rahatsızlıktır. Daha doğrusu belirtidir. Ancak solunum sistemi dışında da sindirim sistemi, kulak burun boğaz, sinir sistemi ve kalp hastalıklarında da bazen ilk belirti olarak öksürüğü görmekteyiz. Dolayısıyla birçok vücudumuzdaki birçok hastalıkla alakalı olduğu için genel anlamda öksürükten bugün bahsetmeye çalışacağız. Öksürük aslında vücudumuzun bir savunma mekanizmasıdır. Solunum yollarımız mikroplardan, tozlardan, yabancı cisimlerden bu şekilde öksürük refleksiyle temizlenir. Nefes alıp verirken havadaki tozlar, mikroplar, virüsler solunum yollarımıza girip yerleşebilmekte. Zararlı olabilecek miktarlara geldiği zaman da öksürük refleksiyle bu yabancı zararlı maddeleri, virüsleri, mikropları dışarı atabilmekteyiz. Öksürük aynı zamanda demin de dediğimiz gibi birçok hastalığın ilk belirtisidir. Özellikle solunum yollarını etkileyen hastalıkların ilk belirtisi öksürük olabilmektedir. Bugünlerde dikkat ederseniz çevremizde birçok insan öksürmektedir. Toplu halde insanların bulunduğu bir ortama girdiğinizde öksürük seslerinin yükseldiğini görürsünüz. Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarından dolayı bu solunum yolu enfeksiyonları arttığı için öksürük de artmaktadır. Bu solunum yolları enfeksiyonları demin de kısaca bahsettiğiniz gibi üst solunum yolları enfeksiyonları, örneğin nezle, grip, sinüzit gibi veya alt solunum yolları hastalıkları, bronşit, zatüre gibi alt solunum yolları enfeksiyonları öksürüğe yol açabilir. Alerjik hastalıklar, üst solunum yolları ve alt solunum yollarındaki alerjik hastalıklar öksürüğe yol açabilir. Mide reflüsü, yabancı cisimlerin yanlışlıkla solunum yollarımıza kaçması, akciğer kanserleri, bazı tansiyon ilaçlarının kullanımı öksürüğe yol açan en önemli sebeplerdendir. Tabi bunların dışında da çok fazla sebep vardır ama biz burada kısaca en çok öksürüğe yol açan hastalıklardan bahsetmeye çalışacağız.
0: Tabi en sık görülenlerden bahsedelim. Yoksa tabii, öksürük yapan bir sürü hastalıklar
1: yani
0: var.
1: Yani günlerce konuşacak
0: gitmez.
1: Üst solunum yolları enfeksiyonları bugünlerde oldukça yaygın. Biliyorsunuz havalar genelde bugünlerde bir sıcak gittiği için insanlar tabii dikkat edemiyorlar kendilerine, kıyafetlerini ona göre ayarlamadıkları için,
0: kalın giyinmedikleri için soğuk algınına maruz kalıyorlar.
1: Şimdi bazı günler kalın giyinip de terlemek de tehlikeli, çok ince giyinip üşümek de tehlikeli. Yani tam onu ayarlamak lazım. Aksi takdirde üşüdüğümüzde de veya terleyip

0: üzerimize ters olduğunda da soğuk algınlıkları, üst solunum yolları enfeksiyonları, gribal enfeksiyonlar daha kolay vücudumuza yerleşebilmekte. Çünkü vücudumuzun direnci zayıflamakta. Bugünlerde dediğimiz gibi oldukça yaygın. Çoğu grip vakasından sonra öksürük daha da şiddetlenmekte. Hatta hastanın asıl gribal şikayetleri geçtikten sonra dahi mesela ateş, eklem ağrıları, halsizlik, baş ağrıları düzelse bile şiddetli öksürük giderek artmakta ve hastalar genelde bundan dolayı doktora başvurmaktalar. Bugünlerde bu şekilde çalıştığımız klinikler olsun, başka hastanelere çok şiddetli öksürükten dolayı başvuran birçok hasta var. Bu gibi vakalarda da maalesef hastalara yanlışlıkla antibiyotikler başlanıyor. Halbuki hastaların şikayetlerini dikkatli dinlediğimiz zaman hastanın işte ateşinin, eklem ağrılarının, baş ağrısının, göğüs ağrısının olduğunu, daha sonra onlar geçtikten sonra da şiddetli öksürüğün başladığını anlıyoruz. Bu hastalarda kesinlikle antibiyotik başlamamak lazım. Hastaların birçoğu maalesef kendi kendine başlıyorlar bu antibiyotikleri. Halbuki gribal enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmak son derece yanlıştır. Ayrıca nedense bir de balgam sökücü ilaçlar hastalar tarafından çok tercih ediliyor. Hasta da doktoru da yanlış yönlendirebiliyor. Diyor ki göğsümde böyle öyle bir doluluk var ki o balgamı sökebilsem öksürüğüm geçecek şeklinde bir hisse kapılıyor. Aslında bu tamamen solunum yollarındaki daha doğrusu bronşlarındaki darlıktan kaynaklanmaktadır. Gribal enfeksiyonlardan sonra hafif bir bronşit oluşmakta. Hastanın solunumu zorlaştığı için hasta sanki göğsünde balgam olduğunu zannetmekte. Dolayısıyla balgam sökücü ve antibiyotikler kullanmakta. Bunlar öksürüğünü daha da artırabilir. Bu tip hastalıklarda halbuki istirahat, bol sıvı kullanımı, solunum yollarımızı rahatlatıcı bazı nebulizatörle verdiğimiz işte buharların kullanılması çok çok daha faydalı olmakta. Öksürük çok daha kısa sürede düzelebilmektedir. Yoksa haftalarca antibiyotik kullansak da bu öksürük kesinlikle düzelmemektedir. Zaten birçok hasta bize başvurduğunda 3 kutu, 4 kutu antibiyotik bitirdiğini, öksürüğün hala geçmediğini söylemekte, bundan şikayetçi olmaktadır. Halbuki bu öksürüğün zaten antibiyotikle bir alakası yoktur.
1: Yanlış teşhis ve yanlış tedavi.
0: Maalesef.
1: Tabii bu hekime gitmemekten kaynaklanıyor. Yani direkt eczaneden ilaç almak.
0: Evet, ilaç almaktan.
1: Ya da evdeki mevcut ilaçları hiç hekime danışmadan kullanmak sonucu gelişiyor.
0: Evet. Bu bugünlerde gerçekten çok önemli bir sorun. Gereksiz yere hastalar uzun süre öksürmekte. Ve bunun sonucunda da işte bir sürü antibiyotik fuzuliyle tüketilmektedir. Tabii sigara dumanı da bu öksürüğü maalesef artırmaktadır. Bu kişilerde bilhassa sigara dumanından, bu kişilerin mutlaka sigara dumanından uzak durmaları lazım.
1: Hele ki sigara içenler bu hastalık döneminde sigarayı bırakmaları lazım.
0: Kesinlikle, yoksa hastalık inanın 2 ay bazen 3 aya kadar sürebiliyor. 2-3 ay kadar hasta sürekli öksürüyor. Bazen uyuyamayacak hale geliyor. Zaten o zaman mutlaka doktora başvuruyorlar. Çünkü hasta gece boyu öksürükten uyuyamıyor. Bazen günlerce uyuyamıyor. Bu durumlarda mutlaka bir göğüs hastalığı uzmanına başvurmasında fayda var diye düşünüyoruz. Öksürüğe yol açan başka bir önemli bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Belki isim olarak herkese tanıdık gelmeyebilir ama toplumumuzda çok yaygın görülmekte ve Türkiye'de ve dünyada ölüme en çok yol açan üçüncü hastalık olduğu için bahsetmek istedim. Ve ilk belirtisi de bu hastalığın öksürüktür. KOA adını verdiğimiz bir hastalık. Dediğim gibi belki toplumda KOA hastalığı yaygın olarak bilinmeyebilir ama kronik bronşit ve anfizem dediğimiz hastalıkların ortak adına KOA diyoruz. Yani müzmin, kronik, tıkayıcı, akciğer hastalığı anlamına gelmektedir. Toplumumuzda dediğim gibi oldukça yaygın bir hastalık ve ölüme yol açtığı için mutlaka üzerinde durulması gerekir. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon KOA hastası olduğu tahmin ediliyor. 40 yaş üstünde yaklaşık toplumun %15'inde bu KOA hastalığı görülmektedir.
1: Tabi ileri devreler ölüme yol açıyor. Bütün KOA'lılar değil de.
0: Şimdi zaten o noktaya da değineceğim. KOA hastalığı 4 evreden oluşmaktadır. Birinci evresi, ilk başlangıç evresi ki en önemli sebebi yine sigaradır maalesef. Akciğerlerimizde yaptığı tahripten dolayı birinci evresinde tek belirti öksürüktür. Hastalar genelde sürekli öksürürler. Ama
1: sigara içtiği için bunu sigaraya bağlı.

0: Ağlarlar.
1: Tabii hastalarımızla konuştuğumuzda genelde bu öksürük sigara öksürüğü denmekte. Yani sigara öksürüğü diye bir şey aslında yoktur. Yani hasta sigara içiyor ve öksürüyorsa mutlaka bir hastalık söz konusudur. Yani ben sigara içiyorum, öksürüğümü ona bağlıyorum diye düşünmemek lazım. Eğer bir kişi 2-3 haftadan fazla öksürüyorsa mutlaka doktora başvurmalı. Çünkü bu dediğim gibi KOAH hastalığı çok yaygın ve ölüme yol açan bir hastalık. Birinci evresinde teşhis edilirse tedavisi de aslında çok kolay. Verilen ilaçlar ve işte bir takım önlemler, alınan önlemler, başta sigara gibi hastalık başlangıç
0: ikinci evreye çok girmeden rahatlıkla düzelir.
1: Genelde Türkiye'de yalnız hastalar ikinci evrede doktora başvurmakta. İkinci evrede biraz daha nefes darlıkları artıyor, öksürükleri artıyor. Bu safhada akciğerlerde artık kalıcı harabiyetler de oluşuyor ikinci evrede. Bu safhada genelde başvurulduğu için biraz daha ilerlemiş şekilde hastaları görmekteyiz. Dördüncü evreye tabii bırakmadan bu hastaların mutlaka doktora başvurması lazım. Çünkü belli bir noktaya geldikten sonra sigarayı da bıraksa hastalık artık ilerleyişine devam etmekte. Yani biz ne kadar ilaç da versek, hasta sigarayı da bıraksa hastalık dördüncü evreye doğru ilerlemektedir. Dördüncü evrede tabii hasta en ufak efor bile harcayamayacak hale gelmekte. Yani günlük en acil işlerini, yani bir lavaboya dahi gidemeyecek hale gelmekte. Ve yatağına bağlı, oksijen tüpüne bağlı şekilde yoğun bir şekilde ilaç kullanmakta ve ancak nefes alıp verebilmektedir. Onu da rahat yapamaz. Yani bu hastaları tarif etmek gerekirse şöyle, isterseniz kendiniz deneyebilirsiniz. Çok derin bir nefes aldıktan sonra nefesinizi tutun ve o şekilde tekrardan nefes alıp vermeye çalışın. Akciğerleriniz böyle çok dolmuşken iyice havayla o şekilde nefes almaya alıp vermeye çalışalım. Eğer denerseniz
0: aradaki farkı görürsünüz değil
1: mi? Tabii o kişilerin yaşamış olduğu sıkıntıyı o an için yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla bu kişiler demin de ilk başta bahsettiğimiz gibi öncelikle öksürüyorlar. Birkaç yıl, bazen uzun bir süre, yani belki 10 yıl 15 yıl sadece öksürük şikayetleri alıyor. Bu aşamada mutlaka doktora başvurdukları takdirde bir solunum fonksiyon testi, işte akciğer filmi gibi bir takım testlerle hastalığın teşhisi konabilmekte ve tedavi,
0: hangi seviyede olduğu tabii tespit ediyor. Ona göre tedavi düzenlenebiliyor. Yani bu safhalarda tedavisi var. Tabii. Yeter ki erken müracaat etsin.
1: Tabii çok önemli bir
0: kendi aslında haline kalırsa dördüncü döneme doğru hızlı bir gidiş oluyor. İlaç kullanmadığı için.
1: KOAH ölümleri kalp krizi ölümleri gibi değildir. Yani hasta
0: süründürü diyorsunuz.
1: Evet, dördüncü evreye girdikten sonra tamamen yatağa bağlanıyor. Mutlaka yanında bir oksijen makinesi veya oksijen tüpü oluyor ve yakınları da başından ayrılamıyorlar. Hem hasta mağdur oluyor hem yakınları mağdur oluyor ve bu birkaç yıl bu şekilde devam ediyor. Hasta sürekli hastaneye kaldırılıyor. İşte bir müddet yattıktan sonra eve gönderiliyor ama tekrardan işte aynı şekilde yatağa bağlı bir şekilde yaşıyor. Bu tabii hasta için de
0: yaşam kalitesini düşüren bir şey.
1: Zaten faktör. Yaşam kalitesi diye bir şey söz konusu olmuyor. Hasta sadece nefes alıp vermeye çalışıyor kalan ömrü içinde. Dolayısıyla çok kötü bir durum. Yakınları için de çok kötü bir durum. Ayrıca ülke ekonomisi için de çok büyük bir yük. Yani binlerce liralık, eski rakamlarla yani milyarlarca liralık ilaçlar kullanılıyor. Hiçbir işe de yaramıyor tabii son aşamaya gelince.
0: Bu sigara içenlerde daha çok oluyor değil mi?
1: Sigara en önemli sebep maalesef bu hastalıkta. Gerçi hava kirliliği, mesleki olarak da işte kirli dumanlı havada çalışmak. Bir de çok önemli bir mevzu. Anadolu'da tandır dumanına sürekli maruz kalan bayanlarda da bu hastalık görülebilmekte. Yani Anadolu'da bayanlar arasında önemli bir hastalık ve bu kişiler tandır dumanına çok uzun süre, uzun yıllar maruz kalan kişiler.
0: Hemen hemen tandır kalmadı. Yani şimdi herkes evet, fırından hazır yiyor.
1: Evet, ama eskiden Anadolu'da oldukça uzun süre, yıllarca maruz kalmışlar ve halen o sebepten tedavi gören birçok hasta var. O yüzden diyoruz ki bu hastalıkları yakalanmamak için tekrar düşünelim. Ciğerlerimizi koruyucu önlemler alalım. Kirli havadan, bilhassa sigara dumanından mutlaka uzak durmamız lazım.
0: Temiz hava ve bol oksijenli yaşam diyorsunuz.
1: Kesinlikle. Aksi takdirde çok hoş olmayan bir sürece giriyoruz. Burada sigara içip de öksürenler için KOAH açısından çok önemli bir uyarıda bulunmak lazım. Genelde işte dediğim gibi sigara içenler normalde bu öksürüğü çok normal karşılıyorlar. Mutlaka dediğim gibi sigara içip de eğer insan uzun süre 3 haftadan daha fazla öksürüyorsa mutlaka ve mutlaka doktora başvurmalı ve bu şekilde bir önlem almalıdır.
0: Yani basit soğuk algınlıkları 3 hafta içerisinde iyileştiği için 3 haftadan fazla sürerse tedbir almak lazım diyorsunuz. İlaç evet. kullanmak lazım.
1: Kesinlikle yani öksürüğü önemsemek ve ona göre önlem almak lazım. Öbür türlü oksijen tedavisi veya diğer ilaçlarla ancak hayatlarını sürdürebilecek haliyle. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Bu oksijen tedavisi birçok akciğer hastalığında çok önemli bir tedavidir. Gerçi konumuzun dışında ama oraya da bir parantez açmak istiyorum. Yani oksijen tedavisinde halkımız arasında yanlış bir inanış var. Yani işte oksijen kesin de kullanma, oksijen akciğerlerini bitirir gibi bir takım yanlış inanışlar var. Oksijen tedavisi birçok akciğer hastalığında en önemli tedavi yöntemlerinden birisidir. Bazen tek tedavi yöntemidir. Dolayısıyla oksijen kesinlikle akciğerlerimize zararlı değildir.
0: Tam tersine faydalıdır ya.
1: Tam tersine saçma şey olur mu? Faydalıdır ama toplumda böyle bir takım
0: yanlış, işte, inanış
1: yanlış inanışlar, hurafeler var. Ve hastalara yakınları tarafından kullandırılmıyor.
0: Akciğerlerin oksijene ihtiyacı var ve siz onu saf oksijen şeklinde veriyorsunuz. Tabii, bundan iyisi yani, olabilir mi?
1: İşte bunu maalesef böyle bir şekilde yanlış bir inanış yayılmış. Lütfen o hurafelere inanmayalım.
0: Kaldı ki aynı tüp gaz gibi boş tüpü veriyorsunuz, dolusunu alıyorsunuz. Bittikçe tekrar dolduruyorsunuz. Öyle bir hizmet de var yani. Depoziti verip önce bir tüpü alınıyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra kullandıkça tüp bitiyor tabii. Bitince yani
1: bizim zaten akciğerlerimizin görevi havadaki bulunduğumuz ortamda, ister evimizde olalım, ister dışarıda olalım, havadaki oksijeni süzüp kanımıza vermek. Kanımızdaki kirli maddeleri, karbondioksit dediğimiz zararlı gazı dışarıya atabilmektir. O akciğerlerimiz ana görevi budur. Dolayısıyla havadan aldığımız oksijeni eğer bir takım hastalıklardan dolayı akciğerlerimiz yeterince çalışmıyorsa biz tabii dışarıdan vermek zorunda kalıyoruz. Bu yani kesinlikle insana zararlı bir şey değildir. O inançtan vazgeçelim.
0: Evet, bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam ederiz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
0: İyi günler. Bu haftaki konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Göksel Bahadır Bey ile beraberiz. Bize öksürükten bahsettiler. Öksürük yapan nedenlerden başladık. En son kronik müzmin, solunumu tıkayıcı hastalıklara, akciğer hastalıklarına anlatmıştık. Bunun da en sık sebebin sigara olduğunu vurguladık. Sigaranın yapmış olduğu tahribatla oksijen bağımlılığı haline geleceğini, oksijen tüpüyle yaşanır vaziyete kadar yatağa düşeceğini vurguladık.
1: Dördüncü evrede hastalıkla iyice bir hastalarda iyice solunum yetmezliği gelişiyor. Dolayısıyla öksürük bizim için önemli bir belirtidir. Önemsememiz lazım. Önemsediğimiz takdirde birçok hastalığa erkenden teşhis koyup erkenden tedavi edebiliyoruz. Yoksa aksi takdirde ya bu sigaraya bağlı normal bir öksürüktür diye yanlış bir davranışla hareket edersek hastalıklarımız, birçok hastalık ilerliyor. Dediğimiz gibi öksürük aslında vücudumuzun bir savunma mekanizmasıdır. Solunum yollarımızın işte mikroplardan, tozlardan, yabancı cisimlerden temizlenmesini sağlar ama birçok hastalıkta da özellikle solunum yolları hastalıklarında ve diğer sistem hastalıklarında ilk belirti olabilmektedir. Bizim için önemli bir uyarıcıdır. Bir nevi kullandığımız cihazlarda arıza lambası vardır. Öksürük de vücudumuzun bir nevi arıza lambasıdır. Öksürüyorsak mutlaka altında bir problem vardır. O problemi bir şekilde araştırıp bulmamız gerekir. Bunun için doktora, gerekli uzmanlara başvurmamızda fayda var. Demin dediğimiz gibi Öksürük kronik müzmin tıkayıcı akciğer hastalığı dediğimiz KOAH hastalığının ilk belirtisidir. İlerlemeden başvurursak doktora çok kolay bir şekilde tedavi görebiliriz. Belli bir noktadan sonra hastalarda sigarayı bıraksak bile bu hastalık ilerlemekte ve solunum yetmezliğinden hastanın adeta boğularak ölmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla öksürük eğer birkaç haftadan fazla sürmüşse mutlaka hastanın doktora başvurması lazım. Ayrıca sigara içenler öksürüyorsa ve bu devam ediyorsa mutlaka bir doktora yine dediğimiz gibi başvurmamız lazım. Akciğer kanseri de çünkü birçok akciğer kanserlerinde ilk belirti öksürüktür. Başka hiçbir sebep yoktur. O yüzden çok sinsi bir rahatsızlık olduğu için akciğer kanseri uzun süre sadece öksürük belirtisi yapar. Hastalarda yine sigara içmeye bağladıklarından dolayı doktora başvurmakta çoğunlukla gecikmektedirler. Halbuki ilk aşamada çekilen çok basit bir akciğer filmiyle tanı erkenden konulup tedavi edilebilmektedir. Tabii tedavide o tümörün alınması, ameliyatla alınması gerekmektedir. Birkaç santimlik tümörler %100'e yakın başarıyla tedavi edilebilmektedir. Ameliyatla alınıp tedavi edilebilmektedir. Ama böyle bu şekilde 5-6 ay öksürüp ondan sonra gittiği zaman hastalara, doktora maalesef geç kalınmakta. Etrafa tümörler yayılıp vücudumuzda diğer organlara sıçradıktan sonra tedavi şansı çok çok düşmektedir. Demin KOAH'tan bahsederken yılda 40 bin kişinin KOAH'tan öldüğünden söz etmiştik. Aynı şekilde akciğer kanserinden de yılda Türkiye'de maalesef 40 bin kişi ölmektedir. Dolayısıyla çok önemli bir hastalıktır. Bizim de bu konuda hassas olmamız lazım. 40 bin kişiyi düşünürseniz bir arada büyük bir stadyumu dolduracak kadar insan ve aslında önlenebilen bir hastalıktan ölüyor bu kadar insan. Öksürükle alakalı, grip sonrası öksürükle alakalı bir soru gelmişti. Grip sonrası eğer hasta haftalarca öksürüyorsa inhalasyon, yani içe çekilen türde ilaçlar kullanmalı demiştik. Bunlar steroid içeren ilaçlar olmalıdır. Tabii onu uzman hekimler daha iyi bilir. Bunlarda çok düşük dozda da olsa kortizon vardır. Hazır söz açılmışken buna da değinmek istiyorum. Bu içe çekerek aldığımız ilaçlar, yani bronşit ve astımda kullandığımız ilaçlarda çok düşük dozda da olsa kortizon vardır. Ama bu kortizon o kadar düşük dozdadır ki kesinlikle insan vücuduna asla bu miktarda kullanıldığı zaman zarar vermemektedir. Yani yapılan araştırmalarda bu hastanın bir ay iki ay bu ilacı kullanmasıyla asla bir zarar oluşmamaktadır. Çünkü dolaşım sistemine fazla geçmemektedir. Yani hastalarımızda maalesef öyle bir ön yargı da görüyoruz. Hastaya böyle bir ilaç verdiğimiz zaman hocam bu ilaçta kortizon varmış, bu beni işte şöyle yan etkilerinden dolayı işte kemik erimesi olur, şu olur, bu olur şeklinde kullanmak istemiyorlar. Ama kesinlikle ben şunu söyleyeyim, bu ilaçlardaki kortizonlar mikrogram düzeyinde, yani hemen hemen miligramın binde biri kadar ve dolayısıyla çok çok azı da, bunun neredeyse %1'i de kan dolaşımına geçtiği için çoğu akciğerlerimizde kalıyor. Dolayısıyla herhangi bir zarar oluşturmuyor. Hastalarımız güvenle, içleri rahat bir şekilde bu tip ilaçları kullanabilirler. Bunların hiçbir zararı yok. Zaten zararı olan bir ilaç biliyorsunuz ki eczanelerde satılmaz. Yani öncelikle Sağlık Bakanlığı bunlara engel olur.
0: Yani bu ağızdan alınan veya iğne şeklinde yapılan kortizonlardan değil.
1: Şimdiki evet, tablet veya enjeksiyon şeklinde, iğne şeklinde yapılan kortizon tedavileri gerçekten uzun dönemde yan etki yapıyor. Ama bazen öyle hastalıklarda kullanılıyor ki bunlar. Yani ilacın yan etkisi hastalığın vermiş olduğu zarardan daha az olduğu için biz sonuçta o durumlarda da mecbur tercih ediyoruz. Sonuçta hastanın göreceği fayda.
0: Kar zararı hesabı yapmak lazım orada.
1: Tabii. Şimdi tekrardan akciğer kanserine dönmek istiyorum. Akciğer kanserleri ülkemizde maalesef yılda 40 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Yapılan araştırmada da Türkiye'de maalesef akciğer kanserinin bir numara sebebi sigaradır ve şu anda 40 yaş üzerinde sigara içme oranı erkeklerde %45, bayanlarda %25 gibi korkunç rakamlardadır. Önlenebilen bir hastalık dedik, akciğer kanserleri. Erken teşhisle %100 tedavi edilebilen bir hastalık ve aynı zamanda eğer sigara içilmese bu kanserlerin en az %90'ı önlenebilir. Dolayısıyla Dinleyicilerimize bizim acizane tavsiyemiz kendi sağlıklarını düşünmeleri. Ona göre bir kere daha kar zarar hesabı yapmaları diye düşünüyorum. Yani tabii ki bir sebebi vardır ama hiçbir sebep de insan sağlığından bence daha önemli değildir. Ona göre tekrardan isterseniz bir muhasebeye, kendi kendimize bir muhasebede bulunmakta fayda var. Ayrıca sigara bıraktırma için de artık birçok hastanelerde merkezler açıldı. Yani eğer kişi zorlanıyorsa sigarayı bırakmakta, yani bu merkezlere başvurabilir. 171 numaralı telefondan yardım isteyebilir. Çünkü 171 Alo 171 ile sigara bırakma konusunda danışma hizmeti alabiliyorsunuz ücretsiz olarak. Zaten Sağlık Bakanlığı bu konuda gerçekten çok ciddi çalışmaları var. Yani biz kötü bir duruma düşmeden, sağlığımızı bozmadan bu konuda bir çalışma yaparsak iyi olur diye düşünüyorum. Öksürük sebeplerinin bir diğeri de, ona da değinmekte fayda var, alerji. Poliklinikte çok sık karşılaştığımız bir durum. Benim mesela başıma gelen bir örnekten bahsedeyim. Hastam geliyor ve diyor ki bana, doktor bey ben yılda en az 15-20 defa grip oluyorum. Neredeyse her ay bir kere iki kere grip oluyorum. Acaba benim vücudumda bağışıklık sistemi zayıf mı? Niye bu kadar çok grip oluyorum? Şeklinde şikayette bulunuyor. Aslında bir insan yılda 15-20 defa grip olmaz. Yani hastanın tabii ki şikayetini dinlediğinizde aslında bunun grip değil de daha çok alerjiye bağlı bir rahatsızlık olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü hasta öksürük ve hapşırığı grip olarak tarif ediyor. Aslında grip çok ağır bir hastalıktır. Yüksek ateş, eklem ağrıları, baş ağrısı, göğüs ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, bazı hastalarda hatta bulantı, kusma ve ishale dahi yol açabiliyor.
0: Ve yatağa düşürüyor yani.
1: Kesinlikle ayakta geçirilecek bir hastalık değildir. Mutlaka hasta yatağa düşer. Bunu grip olarak kabul etmemek lazım. Ama eğer sadece öksürük ve hapşırık varsa, bu tabii ki basit bir soğuk algınlığı da olabilir. Nezle de olabilir. Bunlar daha hafif hastalıklardır. Ayakta geçirilir ama hastada 15 günde bir oluyorsa, ayda bir oluyorsa, bunu yine soğuk algınlığı ve nezle diye düşünmemek lazım. Yani kişinin bağışıklık sisteminin zayıflığı ile alakası yoktur. Bu çok büyük ihtimalle alerjik bir durumdur. Ki zaten böyle bu şikayetlerde başvuran hastalarda tabii biz bazı testler yapıyoruz. Bazı kan testleri yapılıyor. Solunum fonksiyon testleri yapılıyor ve sonuçta çoğunlukla alerjiye bağlı olduğu görülüyor. O yüzden dinleyicilerimiz arasında böyle 15 günde bir grip olduğunu düşünen varsa alerji açısından bir göğüs hastalığı uzmanına başvurmasına fayda var. Aynı şikayet çocuklar için de geçerli. Birçok anne baba çocuklarını getiriyor. Diyor ki işte bu çocuk 15 günde bir, 20 günde bir, ayda bir öksürüyor, grip oluyor, üşütüyor ciğerlerini. Acaba çocuğun bağışıklık sistemi mi zayıf? Kesinlikle yani böyle bir şey olamaz. Yani genelde ayakta atlatılan bu şekilde öksürükler bağışıklık sistemi zayıflığından değil, alerjidendir. Onun için uzman hekimine başvurmakta fayda var. Bir de bu nezle, hapşırık, öksürük şeklinde görülen alerjik nezlelerde erken teşhis yaparsak hastalık ilerleyen safhalarda astıma dönüşmüyor. Aksi takdirde bu hastalarda da %50 oranında astım oluşabildiği saptanmış. Dolayısıyla eğer sık sık böyle öksürük, hapşırık şikayetleriniz varsa hemen bir doktora başvurmanızda fayda var. Alerji toplumumuzda giderek daha sık görülen bir hastalık. Özellikle çocuklar arasında, yani yeni yetişen nesil arasında giderek inanılmaz derecede yüksek boyutlarda görülüyor. Eskiden kendi çocukluğumuzda neredeyse hiç hatırlamıyoruz etrafımızda alerjik bir çocuk olduğunu ama şu anda diyelim çocukların yaklaşık %20'si civarında alerjik şikayetler görülmekte. Dolayısıyla bu şikayetleri olanların, böyle bir öksürüğü, hapşırığı olan kişilerin alerji açısından değerlendirilmesinde fayda var. Bir diğer öksürük sebebi de mide reflüsüdür. Bu da toplumumuzda çok sık görülen bir rahatsızlık, mide reflüsü. Özellikle günümüzde insanlar geç saatlerde yemek yiyorlar.
5: Tok kanla yatıyorlar değil mi?
1: Yani yeterince acıkmadan yedikleri gibi çok geç saatlerde. Çünkü genelde iş yerleri saat 8'de 9'da kapanıyor. Tabii insanlar 10'da evlerine gidiyorlar. Birçok hastam soruyorum saat 10'dan sonra akşam yemeği yediğini söylüyor. Tabii yemek yiyip 12'de de yatıyorlar tok karnı. Tabii tok karnı yatıldığı zaman midedeki o aşırı asitli gıdalar yemek borusundan yukarıya doğru çıkıp boğazımıza, oradan da

0: solunum yollarımıza geri kaçıyor ve reflü dediğimiz rahatsızlık oluşuyor. Reflü de günümüzde giderek artan bir hastalık ve ilk belirtisi genelde öksürük oluyor. Hastalar doktor doktor dolaşıyorlar, birçok doktora gidiyorlar. Yanlışlıkla yine antibiyotikler kullanılıyor. Ancak hastaların eğer şikayetlerini dikkatlice dinlersek, gece geç saatte yemek yediklerini, baharatlı, tatlı gıdaları fazla tükettiklerini eğer anlarsak, bu kişilerde bir de şikayetlerin gece özellikle uykuda arttığını, sabah kahvaltında olduğunu o şekilde dinlediğimizde genelde sadece dinlemekle dahi teşhis konabiliyor. Ama genelde teşhis için, tabii kesin teşhis için endoskopi yapıyoruz. Bu arada şöyle bir gelişme de var son yıllarda. Bebeklerde dahi reflü görülebildiği saptanmış. Eskiden pek bilinmeyen bir konuydu. Son 4-5 yıldır göğüs hastaları kongrelerinde bahsediliyor. 1 yaşında, 2 yaşındaki ufacık çocuklarda bile hiç aklınıza gelmeyecek şekilde ciddi bir şekilde reflü hastalığı gözüküyor. Ve bu çocuklarda maalesef tabii yine uzun süre antibiyotikler kullanılıyor. Antibiyotikler fayda vermeyince alerji tedavisi başlıyor. Alerji tedavisi de fayda vermiyor ve öksürük bir türlü kesilmiyor. Bu çocukların da artık reflüden dolayı bu şekilde öksürdüğü saptanmış. Tabii onlarda teşhis koymak biraz daha zahmetli bir iş. Yemek borusuna bir takım basınç ölçer cihazlar indiriliyor. O şekilde konuyor veya işte hastada başka bir sebep bulunmazsa direkt reflü tedavisi de başlanıyor. Aynı erişkinlerdeki, yetişkinlerdeki gibi ilaçlar kullanılıyor. Hatta bazı eczaneler bu yazılan reçetelerin yanlışlıkla yazıldığını falan düşünüyorlar. Çünkü hastaya, bebeğe işte asit giderici ilaçlar, işte bir takım haplar, hapları tabii içindeki tozunu mamasına karıştırıp veriyorsunuz ama şunu söyleyeyim, daha birçok eczanede dahi böyle bir hastalık olduğu bilinmediği için.
1: Tabii Göğüs Hastalıklar Kongresi'ne katılmadığı için eczacı bilmez onu.
0: Evet, ama böyle bir problem tespit edilmiş. Çocuk bebeklerde de olabiliyor reflü hastalığı. O yüzden eğer hiçbir şekilde
1: tedavi edilemeyen öksürüğü varsa
0: sadece öksürüyorsa çocuk, o zaman
1: tok karnına yatırdığında kaynaklanıp
0: bu konuda bir
1: tedavi.
0: Evet, çocuk göğüs hastalıkları uzmanına başvurmasında fayda var diye düşünüyoruz.
1: Bu arada tok yatırmanın çaresine bakmak lazım değil mi? Bebek de olsa.
0: Yani hangi yaşta
1: en az
0: olsun,
1: 3 saat geçmesi lazım.
0: Tabii reflü çünkü gerçekten günümüzde giderek artan bir rahatsızlık. Dolayısıyla akşam yemeklerimizi mümkün olunca erken saatte yemek lazım. Yani ben işten 9'da çıkıyorum, 10'da çıkıyorum işte, ancak 11'de yemek yiyebiliyorum.
1: Mazeret
0: sağlığımız için geçerli değil. Başka bir çözüm bulmak lazım. Aksi takdirde
1: çorba içip yatsın, bir zararı yok.
0: Sadece zaten o aslında çok büyük bir toplumsal sorun ve sadece reflüye yol açmıyor biliyorsunuz. Kiloya yol açıyor. Kilo reflünün dışında da birçok hastalığa, şeker, tansiyon, kalp hastalıklarına yol açıyor. Başka problemlere de sebebiyet verdiği için mutlaka yemeğimizi normal yenmesi gereken saatte yemeliyiz. Saat 7'yi 7 civarında yemek en sağlıklısıdır. O saatte akşam yemeğimizi yemeye çalışmalıyız. İşimizi de ona göre ayarlamakta fayda var diye düşünüyoruz sağlığımız için.
1: Ya da iş yerinde yiyip şey de olabilir. Yani eğer gece 10'da 11'de geliyorsa. Yani burada önemli olan ana kriter şu: tok karnına yatmayacağız.
0: Kesinlikle.
1: Yani prensip bu olacak. Ona göre planlamasını yapsın. Tabii. Hayır, çok acıktı yiyorsa da hemen yatağa girmeyecek.
0: Evet, veya
1: bir 3 saat oyalanacak, bekleyecek yani.
0: İş yerinde yemek yenebilir saat 7'de.
1: Evet.
0: İlla akşamleyin eve gelip yatana kadar durmaksızın yemek yiyip ondan sonra uyumamak lazım.
1: Ya da çok uykusu geldi yatacaksa yüksek yastıkta yatmak lazım. Yani baş yukarıda olacak, meyilli olacak ki o mide muhteviyası boğaza kadar gelmesin. Meyilli olması lazım.
0: Evet.
1: Evet, bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam ederiz.

0: İyi günler. Bu haftaki konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı Göksel Bahadır Bey ile beraberiz. Bize göksürükten bahsettiler. Göksürük yapan hastalıklardan ve buna neden olan sebeplerden tek tek bahsettik. Bu ayrılan son kısımda da tedavilere değineceğiz. Bir iki madde daha kaldı anlatacağımız. Onları da anlattıktan sonra genel tedaviye bahsedeceğiz. Evet, radyosunu yeni açan dinleyicilerimizin bir tekrar bir giriş yapalım. Öksürük şöyle başlıklar evet. Halinde.
1: Evet, iyi günler sayın dinleyiciler. Bugün konumuz öksürük. Öksürük nedir? Hangi hastalıklarda görülür? Ne yapmalı ve ne yapmamalıyız? Şeklinde kısaca bir özetlemek istiyorum. Öksürük aslında vücudumuzun bir savunma mekanizmasıdır demiştik. Solunum yollarımızı mikroplardan, virüslerden, tozlardan ve yabancı cisimlerden temizleyen bir aslında savunma mekanizmasıdır. Ancak birçok hastalığında ilk belirtisidir. Özellikle solunum yollarımızdaki, üst solunum yollarımız ve alt solunum yollarımızdaki birçok hastalığında ilk belirtisi olduğu için ve bazı hastalıklarda özellikle erken teşhis açısından çok önemli olduğu için öksürükten bahsetmek istiyoruz tekrardan. Bu hastalıklardan mesela bugünlerde en çok rastladığımız gribal enfeksiyonlar demiştik. Gribal enfeksiyonlarda hastalığın belirtileri ateş, yaygın eklem ağrıları geçse bile, baş ağrısı geçse bile şiddetli bir öksürük kalmakta. Bazen haftalarca hatta 1-2 ay boyunca devam edebilmektedir. Bu hastalarımızın antibiyotik veya balgam sökücü kullanmamalarını tavsiye etmiştik. Çünkü kuru öksürükte antibiyotiğin ve balgam sökücülerin daha çok öksürüğü arttırabildiğinden bahsettik. Bu hastalarımızın solunum yollarını nemlendirici buhar makineleri veya içe çekilen türde ilaçlar kullanması gerektiğini, tabii bunun için göğüs hastaları uzmanlarına başvurmalarını tavsiye ettik. Bu vakalarda özellikle dediğim gibi kendi kendimize lütfen antibiyotik boş yere kullanmayalım. Bunların son derece zararları var. Öksürük sebeplerinden bir diğeri de kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz KOA. Diğer ismiyle müzmin tıkayıcı akciğer hastalığı dedik. Bu hastalığın da ilk belirtisi öksürüktür. 4 evreden oluşan bir hastalık. Birinci evrede hastada sadece öksürük olur ama genelde asıl tabii ana sebep sigara olduğu için, KOA'ya yol açan ana sebep sigara olduğu için hastalar bu öksürüğü önemsemiyorlar ve yıllarca öksürerek günlük yaşamlarına devam ediyorlar. Ancak hastalık ilerleyen safhalara geldiğinde doktora başvuruyorlar. Bu tabii tedaviyi güçleştiriyor. Dördüncü evrede zaten hasta tamamen oksijen makinesine veya tübüne bağlı yaşamakta ve sigara

0: yatmasına yol açan hastanın ağır bir hastalık. Lütfen o yüzden buna yol açan ana sebep sigaradır. O açıdan sigara içiyorsak eğer bir kere daha bu şeyimizi, alışkanlığımızı gözden geçirmekte fayda var demiştik. Öksürük aynı zamanda akciğer kanserinin de ilk belirtisidir. Birçok akciğer kanserinde sadece hastada öksürük olur. Eğer kişi sigara içiyorsa ve öksürüğü devam ediyorsa mutlaka bir doktora başvurup bu öksürüğün işte 3 haftadan fazla sürdüğünü ve kontrol olması gerektiğini bilmelidir. Çünkü akciğer kanserleri erken teşhiste %100'e yakın tedavi edilebilmekte. Onun için çok önemli. Eğer birazcık ilerlediği takdirde ileri evrelerde maalesef tedavi mümkün olmamaktadır. Onun için de yine öksürüğümüz eğer devam ediyorsa mutlaka doktora başvurmalıyız. Bir diğer öksürük sebebi alerji demiştik. Hastalar yanlışta bunu alerjiyi grip veya nezle ile karıştırmaktalar. Hasta genelde şikayetini şöyle tarif etmekte. Ben işte yılda 10-15 defa grip oluyorum. Ancak demin de dediğimiz gibi eğer kişi sürekli hapşırıp öksürüyorsa, bu sık sık tekrarlıyorsa alerji yönünden değerlendirilmesi gerekir. Yani bir insan sürekli nezle olmaz. Yılda birkaç defa nezle olabilir veya bir veya en fazla iki defa grip olabilir. Daha fazla bu şikayetleri yaşıyorsa bu kişide grip veya nezle yoktur. Alerjik bir durum olabilir. O açıdan bir alerji uzmanına, göğüs hastaları veya ilgili uzmana başvurmasında fayda var diye düşünüyoruz. Bir diğer öksürük sebebi de reflü demiştik. Reflü hastalığı da günümüzde toplumumuzda giderek artan bir hastalık. Tabii ki geç saatlerde yemek, tok karnına yemek yedikten hemen sonra uyumak reflüyü arttıran en önemli sebepler. Dolayısıyla bazı önlemler almayı tavsiye etmiştik. Akşam yememizi saat 7 civarında yemeliyiz. Tok karnına yatmamalıyız. İşte akşam yemeğinden sonra yatana kadar sürekli atıştırmalar, baharatlı yiyecekler, tatlılar, bunlar reflüyü arttıran sebepler. Bu arada ufak çocuklarda da, hatta bebeklerde dahi reflü görülebilmekte. Dolayısıyla bebeğiniz eğer sürekli öksürüyorsa ve herhangi bir enfeksiyon veya alerji bulunamadıysa reflü de mutlaka akla gelmelidir. Reflü de dediğimiz gibi önemli bir öksürük sebebidir. Bir diğer öksürük sebebi de kalp yetmezliğidir. Solunum yollarıyla da alakası olmasa da kişide eğer kalp hastalığı varsa, yaşlı kişilerde gece artan öksürük, nefes darlığı şikayetleri kalp yetmezliği ile alakalı olabilir. Eğer diyelim 50-60 yaşlarında bir kişi veya 70 yaşında bir kişi gece uykusunda ilerleyen saatlerde nefes darlığıyla uyanıyorsa ve öksürüyorsa bu kalp yetmezliğinin olabilir. Bu bazen kalp yetmezliğinin de ilk belirtileri olabilmektedir. Ve çok ilk başta yine erken teşhisle daha kolay tedavi edilebilmektedir. Dolayısıyla bu kişilerde bu şikayetler eğer başka bir sebep bulunmadıysa mutlaka kalp yetmezliği açısından bir kardiyoloji uzmanına kişinin başvurmasında fayda var. Bir diğer öksürük sebebi de sizin de asıl uzmanlık alanınız olduğu için tabii sizin aslında bahsetmenizde fayda var. Sinüzitler önemli bir öksürük sebebidir. Toplumumuzda oldukça yaygın görülmektedir. Sanırım daha çok size kulak burun boğaz uzmanı olduğunuz için size başvuruyordur hastalar. Tabii ki dahiliye, çocuk ve göğüs hastalığı uzmanlarına da bu hastalık sebebiyle birçok hasta başvurmakta. Özellikle gece yattığı zaman kişi öksürüyorsa, sabah kalktığında öksürük krizleri yaşıyorsa, geniz akıntısını hissediyorsa sinüzit akla gelmelidir. Sinüzit geniz akıntısı yaparak bu geniz akıntısının üst solunum yollarını, hatta gece ilerleyen saatlerde alt solunum yollarını tahriş etmesine bağlı, o iltihabi akıntının bronşlarımıza dolmasına bağlı, özellikle gece ve sabah kalktığımızda bilhassa çok şiddetli öksürük olur. Hasta hatta sabah balgam çıkarır. Çünkü gece boyunca akan o iltihaplı akıntı bronşlarımıza dolar, solunum yollarımıza dolar. Daha sonra öksürerek balgam şeklinde dışarıya atılır. Tabii bunda birçok sebep vardır. Bunlar sizin uzmanlık alanınıza girdiği için isterseniz size...
1: Yani bu akut ve kronik, yani taze ve eski diye ikiye ayrılıyor. Bir özetleyecek olursak, taze sinüzitlerde, yani yeni başlamış sinüzitlerde genellikle bakteriyeldir. Bunlar bakteriyel demek, mikrobik sinüzit. Bunlar ateşle beraber

0: olur, şiddetli baş ağrısı vardır. Bu dönemlerde hasta öksürükten daha çok baş ağrısı şikayeti olur. Bunları tabii biz antibiyotik ve kanal açıcı ilaçlarla sinüzitleri temizlemeleri ve iltihabı boşaltmak için tedaviye başlarız. Ama bu 4 haftayı geçerse, 4 ile 6 haftadan uzun süren sinüzitler müzmin sinüzit demektir. Bunun altında muhakkak bir tıkayıcı bir neden vardır. Kimisinde ettir, halk arasında et denilen polip oluşumu. Bir kısmında kemik eğriliği dediğimiz deviasyonlardır. Bazen de sinüs kanallarının tıkalı olması. Genellikle enfeksiyonların, geçirmiş enfeksiyonlara bağlı olarak sinüs ağzı kapalıdır. Buradaki havalanma boşluğu oblitere tıkalı olduğu için basınç ve akıntı etkisi yapar. Bu da ameliyatla açılır. Bu tür safhaların bir kısmı da ameliyata tedavi edilir. Eğer ameliyatlık bu kemik ve et oluşumu yoksa, bunlarda da tuzlu su iyi geliyor. Özellikle deniz suyu. Deniz suyu bu iltihabi akıntılarda çok güzel bir doğal tedavidir. Hele bir de denize girip su altı basınç olursa, yani başı suyun içerisine sokup da şöyle burundan derin bir nefes alınırsa, burnun her ince köşelerine kadar tuzlu su gittiği için her tarafı tuzlu suyla yıkanmış oluyor ve sinüsler de temizlenmiş oluyor. Hatta fark ederseniz denize çıktıktan sonra burnundan böyle sarı sarı akıntılar olur. Bu sinüslerin boşaldığının bir göstergesidir.
1: Zaten genelde yazın denize girme imkanı olanlar sinüzitten kurtulduklarından bahsediyorlar ama tabii ki doğru. Maalesef herkesin böyle bir imkanı olmadığı için maalesef bu tedaviden istifade edemiyorlar ama gerçekten son derece doğal ve faydalı bir tedavi yöntemi. Ve ülkemizde de sinüzit gerçekten çok görülen bir
0: çok hastalık. Yaygın bir hastalık, evet.
1: Bu herhalde burun içinde deviasyon dediğimiz kemik eğriliğinin Türk halkında çok fazla olmasından kaynaklanıyor tahmin ediyoruz.
0: Deviasyon da genelde burunla geçirilen darbelerden oluşuyor. Yani küçüklük dönemimizi hatırlayacak olursak hemen hemen her bebek ya beşikten ya kanepeden bir yerlerden düşmüştür. Yani burun üzerine düştüğü zaman bu burundaki darbeye bağlı olarak aksı, yani ortada olması gereken bölme sağa ya da sola kayarak normal yatağından çıkmış oluyor. Normal yatağından çıktığı için de solunum yolunu tıkıyor ki bu bebeklik döneminde burundan nefes alamama, ağız açık uyuma, horlama gibi belirtilerle kendini gösterir.
1: Evet.
0: Zaten çok şiddetli darbelerde de burun kanaması olur. Hı-hı. Ama ailelerin çoğu bu burun kanamasını şey yapmaz, önemsemez. Ve o eğri haliyle kaynar gidiyor. Halbuki sıcağı sıcağına korkmaz uzmanına giderse o eğriyi ufak bir müdahaleyle düzeltilir. Hiç ameliyata gerek kalmadan tıkanıklık açılmış olur.
1: Aksi takdirde 18 yaşına kadar beklemek evet. gerekiyor galiba değil mi?
0: Evet. Yani kemik gelişimi bitene kadar beklemekte fayda var. Erken çağlarda ameliyat oluyor ama çok tıkalı olan, hiç nefes alamayan durumlarda erken dönemde de ameliyat olabilir. Tabi bu müzmin sinüzit akıntıları genizden akıntı olduğu için gıcık öksürüğü yapar. Yani boğazdan gelen bir öksürük der. Yani akciğerlerden, aşağılardan değil de hasta onu çok güzel tarif ediyor. Bende gıcık öksürüğü var diyor. Geçmeyen gıcık öksürüğü. Bunların da büyük bir kısmında neden? Dediğiniz gibi sinüzitlerdir. Yani müzmin sinüzitlerdir. Evet. Akıt sinüzit değil de müzmin sinüzitlerdir. Bunlar da bahsettiğiniz gibi iki ayrı. Bir kısmı ameliyatlık, bir kısmı ameliyatsız. Ameliyatsız olanlar bu tuzlu su, eğer Anadolu'da yaşıyorsa, denize gitme imkanı yoksa tuzlu suyu evde de kendisi hazırlayabilir veya eczaneden serum fizyolojik adı altında satın alabilir. Onlarla burnunu yıkayabilir. Daha da kolay pratik yöntemi, evde bir su bardağı suya bir çay kaşığı tuz atıp onu iyice karıştırdıktan sonra avucuna dökecek, abdest alır gibi avucundan burnuna çekecek. Burada önemli olan buruna çekerken tuzlu suyun genzine kadar gidiyor olması lazım.
1: Evet,
0: ön tarafa değil arkaya kadar gidecek.
1: Öncelikle ellerini bir sabunlayıp temiz ellerle bu işi
0: tabii önce eller sabunlanacak ki temiz temiz olsun.
1: Evet.
0: Evler temiz olduktan sonra bu tuzlu suyu bardaktan alamayacağına göre bardaktaki suyu avucuna dökecek. Abdest alır gibi avucundan burnuna doğru genzine kadar çekecek.
1: Evet.
0: Bu çok faydası olan, sık sık yapılabilen, bağımlılığı olmayan, alışkanlık yapmayan bir uygulama. Burada önemli olan tuzlu suyu arkaya ta genize kadar çekiyor olmak lazım.
1: Evet.

0: Evet, sinüzit akıntılarda böyle yani.
1: Sinüzitlerde önemli bir öksürük sebebidir. Bu müzminleşmiş sinüzitlerde de Doktor Süleyman Bey'in bahsettiği yöntemleri uygulamak ve boş yere şişe şişe antibiyotik kullanmamak lazım. Maalesef bu tip durumlarda da demin bahsettiğimiz başka sebeplerde olduğu gibi hastalar şişe şişe antibiyotik kullanıyorlar ama fazla bir faydası olmuyor.
0: Tabii müzminlerde faydası yoktur. Müzminlerde evet. Bir de alerjik sinüzit var mıdır? Alerjik rinit, onu bahsettiniz kısmen. Alerjik burun akıntıları, o da yine aynı şekilde genize akıntı yaptığı için alerjik hastalıklardaki öksürükler de bu gruba dahil. Zaten bahsettiniz, uzun süre devam ederse astıma çevirebiliyor.
1: Evet.
0: Alerjik rinit mevsimsel olabilir. Mevsimle bağlantısı olmayan yıl boyu süren tipler olabilir. Tabii bunlar bünyeye göre ve kişiye göre değişen faktörler ve hastalıklar. Bunun da hepsinde tedavisi var. Yani
1: tabii özellikle erken teşhisli çok daha basit tedaviler olabiliyor. O yüzden programımızın başından beri dediğimiz gibi eğer öksürüyorsak çok fazla gecikmeden doktora başvurmakta fayda var. Bir sebepten daha bahsetmek istiyorum. Aslında çok fazla sebep var öksürüğe yol açan. Ancak sık gördüğümüz sebeplerden bahsediyoruz programımızda. Çünkü programımızın süresi sınırlı. Toplumumuzda kullanılan bazı ilaçlar da öksürüğe yol açabilmektedir. Bunlardan en sık gördüklerimiz de bazı tansiyon ilaçlarıdır. Biliyorsunuz Türkiye'de milyonlarca tansiyon hastası var. Dolayısıyla milyonlarca hasta tansiyon ilacı kullanıyor. Çok önemli. Tabii kullanılması gerekiyor. O ayrı bir konu. Ancak bu ilaçlar içinde bazıları gıcık tarzı öksürüğe yol açıyor ki gerçekten rastladığımız hastalarımız inanılmaz rahatsız oluyorlar. Yani gece gündüz uyuyamamaktan son derece rahatsız edici gıcık bir öksürükten bahsediyorlar. Hatta bazen bu hastalarda böyle haftalarca aylarca teşhis de konulamıyor. Yani çünkü görünen hiçbir şey yoktur. Bu hastalarda herhangi bir film, herhangi bir tahlille de bu teşhis edilemediği için hastaların şikayetleri dinlenirken doktor tarafından çok dikkatli dinlenmelidir ve mutlaka hastanın tansiyon ilacı kullanıp kullanmadığı sorulmalıdır. Ki ACE inhibitörü yazan, yani ki kutuların üzerinde de yazar, ACE inhibitörü yazan ilaçları kullanan hasta.
0: ACE. Tek tek kodlayacak olursak Adana, Ceyhun, Edirne.
1: Evet, Adana, Ceyhun, Edirne. Bu tür tansiyon ilacı kullanan hastalarda eğer son derece şiddetli, rahatsız edici, gıcık tarzı bir öksürük varsa ve bu haftalardır devam ediyorsa hastanın tansiyon ilacından şüphelenmesi ve doktora başvurduğunda tansiyon ilacını kullandığını söylemesi lazım. Bazen çünkü hastalarımız bu ilaçlardan bahsetmiyor, unutuyor. Eğer doktor da bu ilacı kullanıp kullanmadığını sormadıysa boş yere hastalığı uzamakta, şikayetleri devam etmekte, başka ilaçları gereksiz öksürük kesici ilaçlar verilmekte ve tabii sonuç alınmamaktadır. Çünkü bu ilacı kesmekten başka hiçbir tedavi yoktur. Onun yerine başka türde tansiyon ilaçları var. Onları hemen veriyoruz ve hastanın öksürüğü bir hafta içinde inanılmaz bir şekilde geçiyor ve hasta gerçekten çok rahatlıyor. Çünkü bazı hastalar bir seneye yakın bu ACE inhibitörü denilen ilaçlara bağlı öksürük çeken hastalarımız oluyor. Ve birçok doktora başvuruyorlar. Maalesef dediğimiz gibi hasta şikayetini anlatırken tansiyon ilacından bahsetmediği için de gözden kaçıyor. Dolayısıyla bu da toplumumuzda çok sık öksürüğe yol açan bir sebeptir.
0: Bu açıdan aile hekimliği güzel bir uygulama. Aile hekimliğinde olduğu zaman aile hekimi o kişinin o ilacı kullandığını bildiği için bu tür şikayetini kendi doktoruna söylediği zaman tamam sana şu ilacı başlamıştık, bu öksürüğün sebebi budur, hemen bunu keselim, bunun yerine öksürük yapmayan falan ilaca geçelim diye düzenlemesini yapabilecektir.
1: Aslında aynı hekimin takip etmesi bir hastayı baştan beri anlattığımız birçok hastalığın da erkenden teşhis edilmesini sağlayabilir. Yani hasta öksürüyorsa ve bu hastada bir akciğer kanseri başlamışsa aile hekimi bunu daha iyi tahmin edebilir. Veya
0: keşmişini bildiği için,
1: keşmiş tabii rahatsızlığını bildiği için veya KOAH dediğimiz hastalığın da erken evrede yakalanmasını sağlayabilir. Çünkü aynı hekimin takip etmesi, tabii hekimlerimizin yani bizim gibi de yani bizlerin daha doğrusu hekim olarak çok dikkatli olmamız gerekiyor. Her belirtiyi çok iyi tabii ki değerlendirmemiz lazım. Ama KOAH olsun, kanser olsun, işte alerjiler, astım, reflü gibi rahatsızlıklar aynı hekim tarafından takip edilirse hasta çok daha kolay teşhis edilecektir. Ve gereksiz yere geç kalmalardan hastanın tedavi şansını

0: getirmesinden böylece kaçınmış olacağız. İnşallah bu aile hekimliği bu şekilde çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Tabii bir hekimin kontrolünde olduğu için takibi de çok kolay olacak. Bunun paralelinde de erken teşhis edilmiş olacak.
0: Evet.
1: Erken ve teşhis tedavi çok önemli. Evet, bize ayrılan süre burada doldu. Dinleyicilerimize tekrar bir başka hafta, bir başka konukta beraber olmak ümidiyle hayırlı günler dileriz.
0: Hayırlı günler.

Kıymetli dinleyenler, yine bir tarih programında hepinize beraberiz. Konuşan tarihten hepinize sevgiler ve saygılar efendim. Geçenki programımızda Bizans'ın teşvikiyle Avrupa'da bir hareketlenme olup Osmanlı köylerini basıp insanları katlettiğini, Lala Şahin Paşa'nın da bunlara mukabil müdafaa ettiğini bu konuda sizi bilgilendirmiştik kıymetli dinleyenler. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizans kuvvetlerinin Orhan Gazi'nin ölümünü fırsat bilerek Çorlu'yu yeniden ele geçirmesi Bizans'ta bayram havası estirdi. Papa'nın talimatı gereği bu diyarda yaşayan bir tek Müslüman kalmayacaktı. Çorlu Hisarı'nı fetheden Bizans kuvvetleri kendi aralarında hücrelere ayrılarak çok sayıda sivil çete görümüne bürünüp katliamları sivil halk yaptığı havası oluşturma gayreti içine girdiler. Çorlu'da iskan etmekte olan Müslümanlar büyük tedirgin içindeydi bu aralar. Daha önce çevrede yapılan acımasız katliamların tesiri henüz kaybolmadığı için Osmanlı köyleri kendi çapında ili kılıç tutan köylerde bir araya gelerek savunma sistemleri oluşturmaya başlamışlardı. Fakat sivil Müslüman köylerinin en büyük korkusu Hristiyanların Grajuva Rum ateşiyle ormanlar dahil her yeri ateşe vermesiydi. Ekinler, ahırlar, bağ ve bahçeler ateşe verildiğinde hayvan ve insan çığlıkları ayyuka çıkıyor. Bu durum merhamet deryası Osmanlı akıncılarını çok etkiliyordu. Osmanlı akıncılarının başındaki Lala Şahin Paşa, Evrenoz Gazi, Hacı İl Bey ve Karaca Bey komutasında Bizanslıların ele geçirdiği Burgaz ve Malkara civarındaki Müslüman katliamlarını önleyerek suçluları cezalandırmaları Çorlu'da yaşayan Müslümanlara cesaret vermişti. Eli kılıç tutan kadın erkek her Müslüman bulunduğu mekanı koruma kararı aldı. Akıncılar da köylerin civarında bulunan ormanların ateşe verilmemesi için gerekli tedbirleri aldı. Çorlu'yu işgal eden Bizans kuvvetlerinin papazların organize ettiği saldırganlarla işbirliği yaparak giriştikleri Müslüman katliamı ters tepmiş, ava giden avcı adeta avlanmıştı. Katliama giden çeteler akıncıların önderliğindeki Müslümanlar tarafından katledildiler. Osmanlıların kahramanca kendilerini savunmaları, Rumeli'de yaşayan Müslümanların moralini düzeltirken, Orhan Gazi'nin ölümünü bayram olarak kutlayan Hristiyan güçlerin moralini bozmuştu. Hele Anadolu'daki işlerini tamamlayan Murat Han, Rumeli'ye geleceği haberi Müslümanların maneviyatını zirveye çıkarırken, Hristiyan güçlerini adeta yasa sokmuştu. Kıymetli dinleyenler, Murat Hüdavendigar'ı artık Rumeli'de görüyoruz. Murat Han, askeri teşkilatta bir takım yenilikler yapmış, Rumeli'de girişeceği fütuhat harekatında ihtiyaç hissedeceği asker kaynakları için yeni sistem kurmuş, kapı kulu ve yeniçeri ocakları yanında kalelerin zayiatsız fethedilmesi için top kullanılmasına karar verip topçu ocağında kurdurmuştu. Sevgili dinleyenler, bütün bunlar saltanatı süresinde Konstantinopolis'in fethedilip sevgili peygamberimizin müjdesine nail olmak içindi. Bunun için ilk iş olarak Rumeli fütuhatı sırasında askeri ehemmiyetini takdir ettiği Edirne'yi fethine karar verdi. Bundan dolayı Edirne'nin gerisini emniyet altında bulundurmak ve Konstantiniye tarafından gelecek bir Bizans taarruzuna mani olmak için Çorlu, Keşan, Dimetoka, Pınarhisar, Baba Eski ve Lüleburgaz'ı fethetmek için teşebbüse başladı. Kendisi ordusuyla Lüleburgaz önüne geldiğinde padişah Bursa'dayken Rumeli'yi muhafaza ederek gazaya devam eden Evrenoz Gazi, Hacı İl Bey'i ve padişahın Rumeli Beylerbeyi tayin ettiği Lala Şahin Paşa, Murat Han'ın huzuruna çıkarak hayır dua ile birlikte Edirne'nin fethiyle ilgili görüş alışverişinde bulunmaya başladılar. Murat Han kendi yokluğunda Rumeli'de gazaya

devam eden üst düzey kumandanlarının halini hatırını sorduktan sonra onlara nasihata başladı. Şöyle buyurdu Murat Han. Niyet kastetmek, kalbin bir şeye yönelmesi ve kişinin ibadetleri, emre itaat ve Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak için yaptığı kalbinden geçmesidir. Her işte iyi niyet yapmalıdır. Kalp ile halis olarak Allah-u Teala emrettiği için niyet etmedikçe hiçbir ibadete ve işe başlanılmamalıdır. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Kul birçok iyi ameller işler. Bu ameller mühürlü bir zarf ile melekler tarafından Allah'a yükseltilir. Ve bu zarf Allah'ın huzuruna konur. Allah-u Teala bu zarfı atınız zira bunun içindeki amel benim rızam için yapılmamıştır buyurur. Sonra Allah-u Teala melekleri çağırır ve şu amelleri ona yazınız buyurur. Melekler ya Rabbi o bunların hiçbirini yapmadı deyince Allah-u Teala yapmadı ama yapmaya niyet etti buyurur. Murat Han şöyle devam eder. Can yoldaşlarım, bilirsiniz ki her konuda niyet çok önemlidir. Haramlardan kaçıp farzları yerine getiren, dinimize hizmet niyetinde olanın her adımı zikir sayılır. Bunun için her işte güzel niyet etmeyi unutmamalıdır. Her sabah yola çıkarken Allah rızası için ibadet ve dinimin yolunda cihat etmeye, rızkımı helalden kazanmaya diye niyet edenin yaptığı her iş, attığı her adım zikir sayılır. Kıymetli dinleyenler, Murat Hüdavendigâr nasihatine devam etti. Netice olarak her şey niyetle kaimdir ve her şey niyete bağlıdır. Şimdi bizim niyetimiz Edirne Kalesi'ni fethetmek, sonra da Konstantinye'yi fethetmektir. Niçin böyle bir hedef koyduk? Sultan Murat Han ve şöhret sahibi olsun diye mi? Hayır beylerim, paşalarım. Sultan Murat eğer şan ve şöhret uğruna bu işe girişirse bunun sonu perişanlıktır. Firavun'un şanı şöhreti gibi geçici bir seraptır. Oysa cennet mekan ecdadımın maksadı nizam-ı alem idi. Bu uğurda cihat ettiler. Ben dahi ecdadımın yolunda bu uğurda cihat etmeye niyet ettim. Cennet mekan ecdadım Konstantinye'yi fethedip sevgili peygamberimizin müjdesine nail olmaya niyet etmişlerdir. Ben dahi Sultan Murat bu niyetten başka bir maksat sahibi değilim. Sevgili dinleyenler, Sultan Murat Han kumandanlarıyla kurduğu harp meclisinde Evrenoz Gazi'yi, Çorlu, Keçan, Dimetoka, Hacı İlbeyni ise Pınarhisar, Baba Eski ve Lüleburgaz'ın fethedilmesiyle görevlendirdi. Diğer taraftan da Anadolu Türkmen güçlerinin yola çıkarılması için ferman buyurdu. Akıncıların yeni fethedileceği bu diyarlara Anadolu'dan gelecek Türkmenleri yerleştirerek buraların Müslümanlaşmasını sağlayacaktı. Lala Şahin Paşa da mühim bir kuvvetin başında Edirne'ye gönderildi. Bulgarların Rumlara yardım etmeleri ihtimaline karşı sağ koldan Karadeniz sahiline doğru ilerleyen bir kısım kuvvetler Kırklareli'ni ele geçirip o kısmı tuttular. Diğer taraftan Serez ve Drama taraflarında bulunan Sırpların da müdahaleleri düşünülerek sol kola memur edilen Evrenoz Bey kuvvetleri de Dimetoka'nın batısına doğru sevk edilerek müdafaa tertibi aldılar. Evrenoz Gazi, padişahın Rumeli'ye adetinden önce Müslüman yerleşim bölgelerini muhafaza maksadıyla başlattığı harekatın da tesiriyle Çorlu, Keşan ve Dimetoka'yı çok kısa bir zamanda fethetti. Padişahın Rumeli'ye gelmesi asker üzerinde çok olumlu tesir bırakmıştı. Osmanlı askeri ve akıncıları adeta kanatlanmış uçarcasına cihat etmek istiyorlardı. Sevgili dinleyenler, Hacı İlbey'i de Evrenoz Gazi'den geri kalmayıp Pınarhisar, Baba Eski ve Lüleburgaz'ı fethederek bol miktarda ganimetle geri döndü. Sultan Murat Han'ın tahmin ettiği gibi Bulgarlar Edirne'nin düşmemesi için Rumlara yardıma gelmiş, Bulgar ve Rum kuvvetleri Baba Eski ve Pınarhisar arasındaki Sazlıdere mevkine ulaşmışlardı. Bulgar ve Rum kuvvetleri sayıca Osmanlı ordusundan fazlaydılar. Uzun zamandır Orhan Gazi

Gazi'nin ölümünü kutlayan kafir ordusu Sultan Murat Han'ın Rumeli'ye gelişiyle sükut hayale uğramıştı. Aylardır gece gündüz sarhoş olan Hristiyan askerleri binlerce masum sivil Müslümanı katletmenin korku ve endişesini taşıyor, tedirginlik duyuyorlardı. Adeta katlettikleri Müslümanları hortlayıp gelerek onlardan hesap soracaklarmış gibiydi. Bu tedirginlik ve korku içinde yaprak kıpırdasa hemen bir ok gibi atıyor, akıncılar baskın yaptı zannediyorlardı. Bu korku içinde bazen birbirlerini okla vurdukları dahi oluyordu. Ancak korkunun ecele faydası yoktu. Bu sayıca kalabalık Hristiyan ordusunun geceleri sol cenahına Evrenuz Gazi, sağ cenahına Hacı İlbey'ine bağlı akıncılar akın düzenliyor, Rum ve Bulgar askerlerini ekin gibi biçiyor, koskoca ordudan ganimet ve esir alıyorlardı. Gece olup hava karardığı vakit Hristiyan Haçlı ordusu üzerine adeta bir kabus çöküyordu. Sevgili dinleyenler, Lala Şahin Paşa Rum-Bulgar ittifak ordusunun karşısına karargahını kurmuştu. Közler vururken zaten büyük korku içinde bulunan kafirler endişeli bir bekleyiş içine girdiler. Müslümanlar sünnet-i seniye gereği harbe başlamadan önce kafir ordusuna Müslümanlığı kabul etmesini teklif eder. Bunu kabul etmezse cizye vermelerini teklif eder. Bunu da kabul etmezlerse o zaman harp ederlerdi. Lala Şahin Paşa, büyük İslam alimi ve büyük devlet adamı Çandarlı Kara Hayrettin Paşa'yı kafir ordusuna elçi olarak göndererek İslamiyet'i kabul etmelerini teklif etti. Bulgar Rum müttefik ordu kumandanı Çandarlı Kara Halil, Hayrettin Paşa'nın teklifini bildikleri, doğruluğuna inandıkları, dinlerini savunmak ve Müslüman elçisinin fikirlerini çürütmek için meşhur Rum papazı Nikola'yı onun karşısına çıkardılar. Hristiyanlar savaşta mağlup olsalar da inançlarından taviz vermek istemiyorlardı. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa müttefik kumandana hitaben Müslüman ve Hristiyan müttefik ordusu arasında harp başlamadan önce kan dökülmemesi için size sulh teklif ediyoruz dedi. Papaz Nikola teklifiniz nedir diye sorunca Allah-u Teala'nın birliğini ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun son peygamber olduğunu kabul ederek Müslüman olmanız. Müslüman olmanız kan dökülmesine mani olacaktır. Papaz Nikola'nın ağzı bıçak açmaz oldu. Çandarlı Kara Halil ondan ses çıkmayınca ordu kumandanına döndü. İslam adedi gereği aramızda kan dökülmemesini arzu ediyoruz. Bulgar Rum müttefik ordu kumandanı Osmanlı elçisi Çandarlı Kara Halil'in bu teklifi altında ezilip üzülen kumandan hayır bu mümkün değil diye cevap verdi. Yani savaş istedikleri anlaşıldı. Çandarlı teklifine devam etti. O zaman cizye vermeyi kabul ederek Edirne'yi teslim edin dedi. Kumandan hayır bu da mümkün değil cevabını verince Çandarlı o zaman aramızdaki meseleyi kılıç çözecek diyerek müttefik ordugahından ayrıldı. Sevgili dinleyenler, Lala Şahin Paşa Hristiyan ittifak ordusunun sulh teklifini kabul etmeyeceklerini zaten biliyordu. Halbuki onlara büyük bir alim olan Çandarlı Kara Halil Paşa'yı elçi olarak göndermiş, kendi dinlerinin batıllığını bizzat ispat etmişti. Buna rağmen ne Müslüman olmayı ne de cizye vererek kaleyi teslim etmeyi kabul ettiler. Papaz Nikola ile Çandarlı Kara Halil'in yaptığı münazara halka açık yapılsaydı kendi dinlerinin batıl olduğunu anlayan aklı selim Hristiyanlar mutlaka Müslüman olacaktı. Ama siyaseti ve dini kendi menfaatlerine alet eden mutasip bir zümre buna engel oluyor. Birçok insanın hidayete ermesine mani oluyorlardı. Zaten Nizam-ı Alem davasının özünde bu yatıyor. Cihat ve gazalar bunun için yapılıyordu. Gece boyu gene Evrenuz Gazi ve Hacı İlbey'in akıncıları müttefik Hristiyan ordusuna dalışlar yaparak esir ve ganimetler getirdi. Gecenin karanlığında kurt korkusundan birbirine iyice yanaşan koyun sürüsü gibiydi Hristiyan ordusu. Ölüm korkusundan tir tir titremeye başlamışlardı.
Sabah ezanlarını okuyan mücahitlerin gür sedası Hristiyan ordusunun üzerine bomba gibi patlamıştı.

ölüm korkusunu bastırabilmek için gece boyu şarap içerek sarhoş olan Hristiyanlar bu lahuti sesten nasip alamıyorlardı. Osmanlı askerleri Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa'nın ardında cemaatle sabah namazını kıldılar. Kur'an-ı Kerim okundu. Dualar edildi ve Lala Şahin Paşa ayağa kalkarak ateşli bir konuşma yapmaya başladı. Gazilerim benim, yiğit mücahitlerim, sizler Nizam-ı Alem davasının mimarlarısınız. Bu dava dünyayı küfür pisliğinden temizleme davasıdır. Bu dava ezilen, zulüm gören mazlumların kurtarılarak insanca bir düzene kavuşturulması davasıdır. Bu dava yeryüzünde insanlar arasında adaletle hükmetme davasıdır. Bu dava yetimlerin hakkını alma davasıdır. Bu dava yeryüzünde aç insan kalmaması için mücadeledir. Nizam-ı alem kurt ile kuzunun yan yana yaşamasını temin eden bir sistemdir. Bu dava ilahi kelimetullah davasıdır. Bu dava uğrunda ölenler şehit, kalanlar gazidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdular ki, Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz. Onlar dirilerdir. Fakat siz bilemezsiniz. Bugün burada ölenler ölü değildir. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine gark olan şehitlerdir. Mücahit kardeşlerim, ben de sizinle beraber sizin başınızda düşmana taarruz edeceğim. Bana hakkınızı helal edin. Tüm ordu hep birazdan bağırdı. Helal olsun. Ben de hakkımı sizlere helal ettim. Eğer bu dünyada bir daha görüşmek nasip olmazsa cennette sevgili peygamberimizin sancağı altında bir arada olacağız. Cenab-ı Hak yardımcınız, kazamız mübarek olsun diyerek sözlerini tamamladı. Onun sözleri Osmanlı askerini kararına getirmiş ve hep birazdan Allah büyüktür, Allahu Ekber sadaları arasında hücum emri verildi. Efendimiz Gazi, Lala Şahin Paşa'nın sağ tarafında Hacı İl Bey'i sol tarafındaydı. Tecrübeli Akıncı Beyleri, Beyler Bey'inin ateşli konuşmasıyla etkilenmiş, bu yaştan sonra şehit olmayı arzu eder bir şekilde Hristiyan İttifak ordusunu kuşatmıştı. Sevgili dinleyenler, Lala Şahin Paşa 80 yaşına merdiven dayanmış, ihtiyar aslan atını mahmuzlamış, kılıcını sallayarak düşmana saldırmıştı. Ortalık ana baba gününe dönmüştü. Kalabalık Hristiyan ordusu yerinden kımıldamaya fırsat bulamadan sağdan, soldan ve önden kıskaca alındılar. Kısa zamanda sağ cenahı felç eden Evrenoz Gazi müttefik Hristiyan ordusunun gerisini de kapattı. Koskoca ordu 2 saat gibi bir zaman içine dağılıp kaçmaya başladı. Akıncılar kaçan Rum ve Bulgar askerlerini kovalayarak son kalıntıları da bertaraf ettiler. Sevgili dinleyenler, Lala Şahin Paşa ordunun başında Edirne'ye girdi. Yaşlı kumandan kan ter içinde kalmıştı. Bu harpte şehitlik nasip olmamıştı ona. Doğruca Edirne Kilisesi'ne vardı. İslam geleneğine göre harple fethedilen şehirdeki en büyük kilise camiye çevrilirdi. Burayı cami yapıp şükür secdesi yaptı. Kıymetli dinleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşüp buluşuncaya kadar sağlık ve esenlik içinde kalın efendim.

Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani'den nasihatler. Sakın yaptığın işlerde ve bulduğun manevi halde kendi gücünü görmeyesin. Bu hal kişiyi azdırır ve Yaradan'ın rahmet nazarından uzak kılar. Sakın sözünü dinletme ve kabul ettirme hevesine de kapılmayasın. Önce temeli at, sonra üzerine binayı çık. Kalbini derin kas ki oradan hikmet pınarları fışkırsın. Sonra ihlas ve iyi işlerle o binayı yükselt. Bu işlerden sonra halkı o köşke davet et. Başkasında bulunan bir hatayı def etmek istersen nefsinle yapma, imanınla yap. Kötülükleri ancak iman yıkar. Bu durumda Rabbin sana işlerinde yardımcı olur. O kötülüğü yok etmek için arkadaş olur. O kötülüğü ezer, ortadan kaldırır. Eğer bir kötülüğü nefsin için, halkın seni tanıması için ortadan kaldırmaya niyet edersen rezil olursun. Her işte Hakk'ın rızası aranmalıdır. İslam gömleğin yırtık, iman elbisen pis, kalbin cahil, için kederle dolu, gönlün İslamiyete açık değil. İç alemin harap, dışın mamur, bütün sayfaların günah karası. Sevdiğin ve arzuladığın yalnızca dünya.

Kabir kapısı açık ve ahiret sana doğru gelmekte. En kısa zamanda aklını başına topla, yalnız dünya azığı toplamaktan vazgeç de ahiret azığını toplamakta acele et. Sabırlı kulların bu dünyada çektiği cefa, Yüce Allah'ın Celle Celaluhu gözünden kaçmaz. Siz bir an olsun onun uğruna sabır yolunu tutun. Yıllarca ecrini alırsınız. Ömrü boyunca kahraman lakabıyla gezen, onu bir anlık cesareti sonunda kazanmıştır. Ey evlat, önce nefsine öğüt ver, onu yola getir, sonra da başkalarını. Senin henüz ıslaha muhtaç hallerin var. Bunu sen de biliyorsun. Bunu bildiğin halde başkalarının ıslahı ile uğraşma yolunda nasıl başarılı olabilirsin? Gözlerin bir adım öteyi görmüyorken körleri neyle yola getirme sevdasındasın? Size gereken yüce Yaradan'ı sevmek ve ondan başka kimseden korkmamaktır. Ve bütün işleri onun rızasını gözeterek yapmak. Bunlar kalple olur. Dil gürültüsüne getirip söze boğmakla olmaz. Sonra mihenk taşına vurulunca utanırsın. Kuru davaya kimse inanmaz. Halk arasında söylediğin sözleri yalnız kaldığında söylüyor musun? Aynı duyguları tek başına kaldığın zaman da duymak mümkün oluyor mu? İşte bunları yapabiliyorsan mesele yok. Kapı önünde tevhid, içeriye girince şirk yakışır mı? Bu nifak iki yüzlülük alametidir. İçi bozuk olmanın ta kendisidir. Acırım sana. Sözün kötülükten sakınma hakkında, kalbinse fitne çıkarmaya istekli. Şükrü dilinden bırakmıyorsun ama kalbin daima itiraz halinde. Geliniz aşırı uygun olmayan arzularımızı bir yana atıp Yaradanımıza koşalım. Bu yolda biraz perişanlık çekelim. Ne olur sanki biraz zahmet çeksek. Ona vardıktan sonra bütün çekilen sıkıntılar unutulur. İçimize ve dışımıza hükmeden nefsimizi hak yoluna çevirelim. Rabbimizin elçisine, sevgilisine başvuralım. Onun eteğini bırakmayalım. Bütün amacın yemek, içmek ve arzularının tatmini olmasın. Bunların hepsi amaç değil. Yüce Allah'a Celle Celaluhu ulaşmak için birer araçtır. Bütün hedefin sana en çok gerekli olana ulaşmak olmalı. Sana en gerekli olan ise Yaradan'dır. Onu ara. Her şeyin bir bedeli olur. Dünyaya ahiret, yaratılmışlara ise bedel yaratandır. Dünyayı kalbinden atarsan yerini hak alır. Yaşadığın günü ömrünün son günü bil. İşlerini ona göre ayarla. Bu duygu sana yeter. Allah'tan Celle Celaluhu başka ilah yoktur dediğinde bir dava peşine düştün demektir. Her dava da şahit isterler. Şahit olmayanın davası kaybolur. Her davada şahit isterler. Şahit olmayan davasını kaybeder. Ayrıca bu uğurda gelecek her türlü sıkıntıya göğüs gerip sabır göstermek de birer şahit sayılır. Bunları yaparken ihlaslı olmak gerekir. Hiçbir söz amelsiz ve ihlassız kabul edilmez. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem yolu ihlastan ibarettir. Dünyalık toplarken dikkatli ol. Gece odun toplayan gibi olma. Elini uzattığında neyi alacağını önceden kestirmelisin. Gece odun toplayan eline ne geçeceğini bilemez. Seni de ona benzetiyorum. Ayık ol, sonra felaket büyük olur. Hakla çekişme. Nefsin için onu kötüleme. Malın azaldı diye onu itham etme. İnsanlar sana yüz vermiyor diye onu suçlama.

suçu kendinde ara. Her işi kendi keyfine uygun olmasını istiyorsun. En büyük hüküm senin mi yoksa onun mu? Sen mi fazla biliyorsun yoksa o mu? Merhametin onunkinde.

Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani'den nasihatler. Yaradan'ın rızasına erme yolunda yapmacık hareketler fayda getirmez. Bu yolda yersiz arzu ve boş temenniyle yürünmez. Hele içi başka dışı başka birinin eline hiçbir şey geçmez. Bir de yalancılık ortaya çıkarsa felaket o zaman başlar. Eğer bu hallerin azı sende varsa hemen tevbe et ve tevbeni bozma. Tevbe etmekten ziyade tevbeyi bozmamak esas hünerdir. Böbürlenmeyi bırakın. Yüce Allah'a karşı büyüklük satmak da neymiş? Kullara da kibirli davranmayın. Haddinizi bilin. Varlığınıza tevazuyu yerleştirin. Önceden ne olduğunuzu düşünün. Bir damla su. Sonrası ne olacak? Malum. Bir hendeğe yuvarlanacak bir ağırlık. Hali böyle olana büyüklük taslamak yaraşır mı? Hırsa kapılmayın. Kötü arzular sizi esir etmesin. Dünyalık adamların kapısını aşındırmayın. Ezilip büzülerek onlardan dünyalık dilenmek size yakışmaz. Sabırla doğru yoldan nasibini ararsan daha iyi olmaz mı? Ya bir de yaptığın dilenciliğin sonu boş çıkarsa? Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem en büyük bela nasipte olmayanı aramaktır buyruğunu hiç duymadın mı? Nasipte olmayanı kullar hiçbir zaman veremez. Dünya oğullarının buna hiçbir zaman gücü yetmez. Ey ilim iddiasında bulunan, hani ağlaman? Yüce Allah'ın Celle Celaluhu korkusundan gözlerin yaşarıyor mu? Ondan korkman ve günahları itirafın nerede? Nefsinle cenk etmek ve onu terbiye etmek yok mu? Onu hak tarafına çağırman nerede? Bunların hiçbiri sende yok. Bütün derdin kasa masa yemek ve eğlenmek. Aklını başına al. Dünyadaki nimetlerden sana gelecek bir kısmetin varsa gelir. Üzülme, içini ferah tut. Bekleme yükünden kurtulursun. Hırsın ağırlığı seni yormaz. Eğer bu şekilde davranmazsan, bütün bu uğraşmalarından sana ne kalacak dersin? Sadece bir yorgunluk ve ağır bir hesap. Doğruluk olmadan bilginin sana ne yararı dokunur? Doğruluğun olmadığı için bilgi sana bela olur. Öğrendin, namaz kıldın, oruç tuttun, sebebi sana mal versinler, iyiliğini görsünler, seni övsünler oldu. Sana yakışır mı bu düşünceler? Farz et ki halkın sana ilgisi arttı. Bunun ölüm anındaki sıkıntıya bir faydası olur mu acaba? Seni sevenlerle aranda uçurumlar olacak o anda. Topladığın malları başkaları paylaşacak. Hesabı ve cezası da sana kalacak. Yazık sana. Cehennemlik işleri yaparken cenneti umuyorsun. Geçici şeylerle avunuyor, onları seviyor ve senin sanıyorsun. Ama yakında elinden alacaklar. Yaradan hayatı sana emanet olarak verdi. Onun rızası yolunda yaşamanı emretti.

Sen ise kendi isteğin, heveslerinin peşinde hayatını tükettin. Sana verilen zenginlik, makam, sıhhat birer emanettir. Bütün bunları yaratıcının rızasına uygun yolda kullan. Ey evlat! Ana rahminde seni kim besledi? O haldeyken ne kadar acizdin? Bu hale seni getiren kim? Sen ise kendi varlığına ve halka dayanmaktasın. Parana, mevkiine, bilgine güveniyorsun. Güvendiklerin bugün var, yarın yok olabilirler. Yüce Allah'tan Celle Celaluhu başka her kime güveniyor veya kimden korkuyorsan, o senin ilahındır. Yakında bütün güvendiklerin yok olur, kullarla aran açılır, sana karşı kalpleri katılaşır, kapıları yüzüne vururlar, seni kapı kapı dolaştırırlar. Çağırsan yardımına koşan olmaz. Bütün bunlara sebep Hak'tan başkasına güvenmiş olman, onun nimetlerini başkalarından bilmiş olmandır. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu dininde olmayan şeyleri yapmaya çalışma. Elinde iki şahit olsun. Biri kutsal kitabımız, diğeri sünnet-i Resulullah. Bunlar seni Rabbine ulaştırır. Ama sen bu şahitleri bırakıp nefsinin peşinden gitmeye devam ediyorsun. Elinde iki şahidin var. Biri zayıf aklın, diğeri de şahsi arzun. Şüphesiz bunlar seni ateşe iter, Firavun gibilerin arasına kadar. Ey içi bozuk, yakında öleceksin. Öldükten sonra yaptıklarına çok pişman olacaksın ama çok geç. Dilin güzel söze alıştığı için konuştu ve aldandı. Ama kalbin hiçbir şeyden anlamaz bir halde. Bu durum seni kurtarmaz. Güzel konuşmayı kalp yapmalı. Yalnızca dilin iyi söz söylemesi faydasızdır. Ey Allah yolcularını bulamayan, varlığını ve yaratılmışları hak varlığına perde eden kişi, ağla. Başkasına bir ağlarsan, kendine bin defa ağla. Rabbimiz, alan değil, veren ellerin affedici olduğu için affedilenlerin, hak ile doğan, hak ile yaşayan, hak ile ölenlerin ve sonsuz hayatta yeniden doğanların safına katılmayı bizlere nasip et. Amin.

Mehmet Emin Tokadi. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı.

0: Bulan ben. Nereye koymuştum? Dur bakalım, ceketimin cebinde olmalı. Ha işte burada. Şimdi annemi uyandırmadan gelebilirim. Saat neredeyse gecenin 3'ü. Mışıl mışıl uyuyordur. Hay Allah, bu kapının deliği de nerede ya? Ha tamam. İşte oldu. Aman yavaş oğlum Aydın, çok sessiz olmalısın. Annem uyanırsa yandım. Kurtulamam dırdırından. Etraf ne kadar da karanlık. Burnumun ucunu bile göremiyorum. Bir şey devirmeden varabilsem bari odaya. Şu duvara tutuna tutuna gidersem doğruca antikaların olduğu odayı bulurum. Neredeyse geliyorum, evet. Hay Allah. Oh, kediye basmışım. Oh, ödüm koptu. Her yanım titriyor. İnşallah annem duymamıştır. Ses seda yok. Devam etmeliyim. Bir an önce şu eşyaları alıp çıkmalıyım bu evden. Odanın kapısını bulduk sonunda. Tamam. Şu el fenerini yakabilirim artık. Evet, işte dolap. Antikalar uslu uslu beni bekliyor. Annem çok üzülecek ama başka çarem yok. Çok paraya ihtiyacım var. Favicim sıkışmış, açılmıyor. Şöyle kuvvetlice çekersem. Ay, kapak birden açıldı. Annem bu gürültüye mutlaka uyanır. Şu feneri kapatıp sessiz olmalıyım.
1: Aydın, Aydın oğlum sen misin? Geldin mi?
0: İşte uyanmış, odama gidiyor. Beni orada bulamayınca mutlaka buraya da bakar. Ne yapsam acaba? Kapının arkasına gizlensem. Ama yerdeki eşyaları görürse anlar. En iyisi böylece beklemek. Belki buraya gelmez.
1: Hay Allah, odasında da yok. Ah, peki neydi o gürültü? Şu odadan mı geldi yoksa?
0: Eyvah, buraya doğru geliyor galiba. Evet evet evet, kapıdan da girdi işte. Işığı yakacak şimdi.
1: Aydın?
0: Anne.
1: Ne yapıyorsun burada?
0: Kıskıvrak yakalanmak diye buna derler oğlum Aydın. En iyisi doğruyu söylemek.
1: Aydın, neden yatıyorsun orada? Söyle bana, ne oldu? Bak, yoksa gene sarhoş musun sen ha?
0: Yok bir şey, yok bir şey anne. Biraz içkiliyim ama sarhoş değilim.
1: İçkiliymiş, ne kadar da rahat söylüyor. Bir de bir, bini de bir şu zıkkımın. İnsan biraz utanır, leş gibi de kokuyorsun.
0: Uzatma be, içkiliysem
1: hadi,
0: ne
1: hadi,
0: olmuş?
1: Kalk kalk, çık da odana yak hadi.
0: Hayır, bu antikaları almadan bir yere gitmem.
1: Ne? Sen ne diyorsun oğlum?
0: Senin hatıra diye sakladığın şu küf kokulu pislikleri alıp gideceğim dedim. Duymadın mı yoksa?
1: Asıl sen ne dediğini duymuyorsun galiba. Onlara dokunamazsın bile.
0: Öyleyse gözlerinle gör. Bak, hepsini şu bavula doldurup gideceğim.
1: Dokunma onlara.
0: Bana bağırma. Bana yat diyeceğine sen git yat. Çünkü önünde sonunda bunları alıp gideceğim, anladın mı? Bana engel olamayacaksın.
1: Onlara dokunacağına beni öldür.
0: Gerekirse onu da yaparım, çekil önümden.
1: Ata yadigarı hepsi. Hepsinin de bir hatırası, bir manası var bende. Biraz merhametli ol da bırak onları oğlum.
0: Bana engel olma, bunlara ihtiyacım var. Bugün bunları götürüp satmazsam beni bir daha göremeyeceksin.
1: Neler söylüyorsun? Seni bir daha göremeyecek miyim?
0: Evet, yoksa beni öldürecekler.
1: Ne? Ne dedin, seni öldürecekler mi?
0: Evet anne,
1: kim,
0: öldürecekler.
1: Kimden öldürecek, neden?
0: Çok borçlandım. Borcuma karşılık hayatımı istiyorlar. Bugün son günüm. Borcumu ödemezsem bana kıyacaklar. Şimdi söyle bakalım, oğlunun canı mı kıymetli yoksa şu eski eşyalar mı?
1: Elbette sen daha kıymetlisin. Sen benim hayattaki tek varlığım, biricik oğlumsun. Senden başka kimim var benim?
0: Öyleyse çekil önümden.
1: Elbette, canımı istesen canımı vereyim mi oğlum? Ama anlat bana, neden bu kadar borçlandın? Susma, söyle neden? Kumar yüzünden değil mi? Aman yarabbi, nedir bu başıma gelenler? Oğlum ne hallere düştü? O kadar da üstüne titremiştim. Babasızlığını hissettirmemek için hiçbir şeyden mahrum bırakmamıştım onu. Allah'ım sen oğluma selamet ver. Ona doğru yolu göster, onu delaletten kurtar.
0: Tamam, şu bakır ibriği de koyduk mu bitti. Bu da ne? Bir kitap ha? Epey eskiye benziyor. El yazması olsa gerek, bayağı para eder.
1: Oğlum, onu da mı satacaksın?
0: Tabii satacağım.
1: Ama o çok kıymetlidir. Rahmetli babana dedesinden kalmış. Dedesine de kendi dedesinden kalmış. Onu satamazsın.
0: Satarım. Para eden her şeyi götüreceğim.
1: Bak yavrum, o kitabın değeri parayla ölçülmez. Tokatlı Mehmet Emin Hazretlerinin hayatını menkıbelerine anlatıyor.
0: Kimin kimi?
1: Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin.
0: O da kim?
1: Büyük bir Allah dostu. Baban elinden hiç düşürmez, durmadan okur okur ağlardı. Hatırası büyük. Bırak o bari kalsın.
0: Olmaz dedim sana. Hem ne işe yarıyor ki? Gözlerini iyi görmüyor, okuyamıyorsun bile.
1: Evet, okuyamıyorum ama onun evde kalmasının bereketi yeter. Ne olur oğlum, onu satma.
0: Bereketi yetermiş. Asıl satarsak bereketleniriz. Dediğin kadar değerliyse bayağı para eder ha?
1: Ne olur bana ver onu.
0: Çekil önümden.
1: Hayır, onu bana vermezsen şuradan şuraya kıpırdamam.
0: Çekil be, çekil önümden dedim sana. Yoksa çekmesini bilirim ben ha.
1: Ay yarabbim, yarabbim, bu
0: şöyle.
1: Ne
0: hal? Hadi, şimdi bana eyvallah.
1: Yarabbim, bu ne hal? Sen oğlumu kurtar. Bu kumar illetinden kurtar. Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine oğlumu ıslah eyle. Bir hayırsızlık etmesin.
0: Şu bavulu taşımaktan kolum koptu. Karnım da amma acıktı ha. Öğlen geçti. Hiçbir antikacı değerini vermiyor bunların. Hepsi üç kağıtçı. Bir simit alıp şu parkta oturayım biraz. O da ne? Bir antikacı dükkanı. Allah Allah. Bugüne kadar hiç görmemiştim. Bir de şuraya gidip göstereyim bari. Selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam evlat, hoş geldin. Buyur.
0: Burada bir antikacı dükkanı olduğunu bilmiyordum. Yeni açtınız herhalde.
2: Ya yeni sayılır. Satılacak antikan mı var?
0: Evet, çok eski, çok değerli antikalar.
2: Bırak da ona ben karar vereyim evlat. Bu iş benim işim. Aç bakalım bavulunu.
0: Açarım açarım ama beni kandırmaya çalışmayın, yoksa fena olur.
2: Kandırmak mı? Bu bizim lügatimizde yok evlat. Ne demişler? Yaptığımız her şeyi elbette ki yazan var. İyilikte mükafat, kötülükte hazan var.
0: Vay canına be, sen şair misin amca? Şiirden anladığın kadar antikadan da anlıyor musun bakalım ha?
2: Oo, buram buram tarih koktu senin bavulu açınca. Anlaşılan çok eski eşyalar. Evet evet, çok kıymetli bunlar.
0: İşte buna sevindim. Siz antikadan anlıyorsunuz galiba.
2: Anlarım ben. Antikanın da insanın da iyisinden anlarım.
0: İnsanlar da antikalar gibi küf mü kokar yoksa?
2: Hayır evlat, hayır. Ham insanlar küf kokar. Çünkü onların kalpleri kararmış, paslanmıştır. Merhamet buz tutmuştur onlarda. Ham insan kalp de kırar, haram da işler. Ama senin gibi genç olursa kalbindeki pas daha kolay silinebilir.
0: Ama antika adamsınız ha. Neyse, bırakalım şimdi gevezeliği de işimize bakalım. Kaç para vereceksiniz bunlara?
2: Paha biçemem, hepsi de çok kıymetli.
0: Öyleyse ver bedellerini de gideyim. Ha bak, burada bir de kitap var. Tam sana göre. Dedemin dedesinden kalmış. Bu da yüklü miktar demektir.
2: Ver bakayım. Evet, el yazması. Güzel bir nesih hattıyla yazılmış.
0: Çok para eder, çok.
2: Para mı? Her şeyi parayla mı ölçersin sen?
0: Evet, her şey parayla satın alınmıyor mu? Neyse, biz alışverişimize bakalım. Ne kadar eder bunlar?
2: Dedim ya, hepsi de paha biçilmez nadide şeyler. Satın alamam ben bunları. Çünkü bunların değerini verecek param yok. Ne fiyat söylesem seni kandırmış olurum. Oysa ben insanları kandırmak istemem.
0: Öf, amma belaya çattık ha. Deli bu adam ya. Neredeyse akşam olacak. Bugün borcumu ödemeliyim. Allah Allah, hala konuşuyor.
2: Hele bu kitap, hele bu kitap. Allah Allah, bir definenin yerini anlatıyor. Burada yazılı olan definenin ne kadar ettiğini anlasaydın bu kitabı hiç satmazdın sen.
0: Define mi? Ne definesi?
2: Define ya, öyle bir define ki dünyadaki bütün hazineleri toplasan onun kadar kıymetli olamaz. Ne oldu? Bakıyorum gözlerin parladı birden.
0: Neredeymiş o define, yazıyor mu? Ha? Yazıyor mu, söylesene.
2: Dur, anlamak için kitabın tamamını okumam lazım. Dur bakalım.
0: Ver bakayım o kitabı bana. Satmaktan vazgeçtim.
2: Satmazsan iyi edersin.
0: Peki bu eşyalara ne veriyorsun?
2: Dedim ya, onlara değer biçemiyorum.
0: Canım bir şeyler söyleyin, anlaşalım.
2: Anlaşılan senin acilen paraya ihtiyacın var.
0: Evet, hem de hemen.
2: Ne kadara ihtiyacın varsa bunları o kadara senden satın alıyorum. Sana bir nasihatim var. Sakın o kitabı kaybetmeyesin. O kitapta anlatılan defineyi bulup elde edersen ebediyen kurtulursun. Anlaştık mı?
0: Tamam, anlaştık.

0: Ay şu kedi. Çekil şuradan.
1: Ay Aydın oğlum, biraz merhametli olsana. Durup dururken neden vuruyorsun şu zavallı kedi?
0: Ayaklarımın dibinde dolaşmasına sinir oluyorum da ondan.
1: Neyse. Ödedin mi borcunu?
0: Ödedim. İşte kitabını satmadım ona.
1: Ah canım oğlum benim, satmayacağını biliyordum. Rahmetli babam bunu çok okurdu.
0: Demek çok okurdu ha. Peki okuyunca ne yapardı?
1: Ne mi yapardı? Ağlardı.
0: Ağlar mıydı? Hı-hı. Başka bir şey yapmaz mıydı? Ne bileyim yani, bir yere falan gitmez miydi?
1: Evet. Zeyrek yokuşundaki Mehmed Emin Tokati Hazretlerinin kabrine giderdi.
0: Zeyrek yokuşuna giderdi ha? Demek ki defini oralarda bir yerde olmalı. Peki babam neden bulamadı? Belki de adamcağızın ömrü yetmedi. Ama anneme mutlaka bir şeyler söylemiştir. Ana be, orada ne yaparmış babam, sana hiç söylemez miydi?
1: Dua ederdi benim için, senin için, hepimiz için. Rahmetli baban en çok da senin için. Hayırlı bir evlat, iyi bir insan olman için Allah'a yalvarırdı. Ama sen...
0: Tamam ana, tamam, yine başlama. Sen şu kitaptan okusana biraz ha.
1: Dur bakayım. Şu gözlüklerimi bir sileyim. Yok, harfleri seçemiyorum. Sanki hepsi üst üste binmiş. Maalesef gözlerim iyice bozuldu yavrum.
0: Okursun ana, okursun, dikkatlice bak.
1: Yok yavrum, okuyamıyorum. Hem mutfakta işim var, sofrayı hazırlayacağım. Sen de seslenince gelirsin.
0: Okuyamadı. Birini bulup bu kitabı mutlaka çözdürmeliyim. Bu defineyi bulursam yaşadım. Evet. Bu sayfede acayip şekiller var. Sanki sonradan çizilmiş gibi. Mutlaka definenin yerini tarif ediyor olmalı. Bir mağaraya benziyor. Demek define bir mağaranın içinde, ama nerede? Babamın gittiği o yere gidip baksam. Ama bu harfleri çözemem ki. Yanında biri olmalı. Tek başıma yapamam. Bu yazıyı okuyabilen güvenilir birini bulmam lazım.
1: Antikaları değerine satabildin mi bari?
0: Antikaları mı? Hı? Aa evet. Borcumu ödeyecek kadar ettiler. Hay Allah, bunu neden düşünemedim? Evet antikacı, hem güvenilir biri hem de bu yazıyı okuyabilir. Hemen gitmeliyim. İnşallah dükkanı kapatmamıştır.
1: Aydın nereye oğlum? Sofrayı hazırlamıştım.
0: Biraz işim var ana, sen yen.
1: Yarabbi, Mehmed Emin Tokadi Efendi'nin hürmetine oğluma doğru yolu göster, onu koru.
0: Selamünaleyküm.
2: Ve aleykümselam oğul. Hoş geldin.
0: Kapatmışsınızdır diye çok korkmuştum.
2: Kapatmadım. Seni bekliyordum.
0: Senin? Beni mi bekliyordunuz?
2: Evet. Geleceğini biliyordum.
0: Nasıl?
2: Söylediler.
0: Kimler?
2: İbrikler, leğenler, antikalar, eşyalarla konuşurum ben. Onlar da beni anlar. Sen gidince hepsi konuşmaya başladı. Dediler ki gitti ama gene gelecek. Sevdaya tutuldu o. Define sevdasına. Gitti ama dönüp gelecek. Bekledim ben de. İşte geldin sonunda.
0: Adam antikanın biri ya. Eşyayla konuşuyormuş. Daha neler. Biraz kaçık herhalde. Nasıl güvenilir bu adama? Ama başka biri yok ki. Hem belki de böyle olması daha iyi. Definin hepsine ben konarım. Evet, sana bir teklif yapmaya geldim. Gel bu defineyi birlikte arayalım ha. Bulursak yarı yarıya paylaşırız, tamam mı?
2: Tamam, ben varım. Ama sen kendine güveniyor musun?
0: Elbette, güvenmesen buraya gelmezdim. Bak, kitabın kıyısında bir takım işaretler var. Bir mağara girişini gösteriyor olmalı, öyle değil mi?
2: Ver bakayım. Bu öyle bir şifre ki ancak ehli olanlar anlar. Mecaz manalarla dolu.
0: Doğru mu söylüyor acaba? Yoksa beni kandırmaya mı çalışıyor? Defineye tek başına konacak herhalde. Hadi çabuk oku şunu.
2: Acele etme, bu öyle kolay anlaşılmaz. Dedim ya, mecaz manalarla dolu. Önce okuyacağım, sonra mana çıkaracağım.
0: Anladım. Uyanığa bak, içinden okuyup beni kandıracak.
3: Yüksek sesle oku da ben de çözmeye çalışayım ha?
2: Peki öyleyse. Bu kitap Tokatlı Mehmed Efendi'nin hayatını ve menkıbelerini anlatıyor. Onun risaleleri ve onun hakkında yazılanları Seyit Hasip Efendi adında bizzat toplamış ve çok kıymetli bir kitap haline getirmiş. Definenin yerini de bunların arasına gizlice yerleştirmiş.
0: Hadi bir an evvel okumaya başla hadi.
2: Peki dinle öyleyse. O evliyalar bahçesinin her yaprağında ayrı güzellikler bulunan bir gülüdür. O hidayet yolunun rehberi, o evliyaların hocasıdır. İstanbul'da Eshab-ı Kiram'dan sonra metfun bulunan üç büyük evliyadan biridir. 1664 senesinde Tokat'ta doğmuş ve 83 yaşındayken İstanbul'da vefat etmiştir. Un kapanına inen caddeyle Zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde Soğuk Kuyu Piri Paşa Medresesi kabristanına defnedilmiştir.
3: Tamam, tamam, işte şifre. Defineden bahsediyor. Define orada olmalı, kabristanda. Hemen gidelim hadi.
2: Define Mehmed Emin Tokadi Hazretlerinin defnedildiği yerde olabilir. Ama şifreyi tam çözmeliyiz.
3: Doğru. Hadi, hadi çabuk okumaya devam
2: et. Tamam, tamam, sen de dikkatle dinle. En küçük bir kelimeyi bile kaçırma.
3: Hiç kaçırır mıyım? Hadi oku sen hele.
2: Evet. Mehmed Emin bir dervişin oğluydu. Babası ona birçok şey öğretti. Bir gün ilmini arttırmak için alimler diyarı İstanbul'a geldi. Uzun müddet ilim öğrendi, kendini çok iyi yetiştirdi. Bu sırada başruznameci Ali Efendi adında bir zatın oğluna ders vermeye başladı. Ona bütün bildiklerini aktarıyor, talebesine nazlı bir çiçek gibi itina gösteriyordu. Fakat bir müddet sonra Ali Efendi'nin oğlu aniden vefat etti.
4: Ey kıymetli oğul, daha dün her istediğini kolayca yapabilecek bir haldeydin. Genç, sıhhatli ve kuvvetliydin. Malın vardı, rahattın. Şimdi şu bir yığın toprağın altında çaresiz bir haldesin. Yarın bizler de senin gibi bu fani dünyaya elveda diyeceğiz. Öyle ümit ediyorum ki sen genç yaşta fazla günah işlemeden gitmenin huzuru içerisindesin. Ya bizim gibi ömrünün her anı gaflet, malayani ile geçen, her hali hata ve kusur olanlar ne yapacak? Allahü Teala bizlere ölümünden ibret almak, sana da rahmet nasip eylesin. Bütün haklarımı helal ettim. Ya Rabbi, onu affet. Haddini aşarak talebe olmadan mürşid olmaya kalkan şu aciz kulun emini de affet. Bana dostlarının kapısında hizmetçi olmayı nasip et. Her türlü işimi terk ederek hacca gitmek istiyorum. Sonumu hayırlı eyle. Bana yol göster ya Rabbi.
3: Ya Rabbi, bize de yol göster. Ya amca, ben hiçbir mana çıkaramadım, ya sen? Hadi Mehmed Emin Efendi'nin yolu Mekke'ye, bizimki nereye?
5: Dur hele, sabırlı ol, anlayacağız.
3: Sabırlı olmuş. Kitabın yarısına geldik, daha bir şifre çözemedin. Hani anladın sen bu işlerde?
2: Anlamıyor musun? Mehmed Emin Efendi de bir define aramaya çıkıyor aslında. Define gömülmüş demektir. Yani yerin altına gireceğiz. Bak, buraya şekillerle sarnıç çizilmiş. Mağaraya benziyor dediğin şey. Sarnıçlardan ikincisi işaretlenmiş.
3: Ya nasıl anlamışım ama. Hadi o zaman kalkıp gidelim, yürü.
2: Dur hele, dur, iyice anlayalım, öyle gideriz. Hem hava biraz daha kararıp etraf sakinleşsin.
3: Doğru.
2: Öyleyse okumaya devam. Mehmed Emin Efendi genç talebesinin kabri başında Allahü Teala'ya böyle yalvarır ve her şeyi bırakıp istifa etmeye karar verir.
6: Safa geldiniz Hacı Emin Efendi. Buyurun, bir kahve içelim.
4: Efendim, elhamdülillah bizi Hacı Şerif ile müjdelediniz.
6: Evet. Hacca gitmek ne büyük saadet. Allahu Teala sizi bilinen nimetlere ve bilinmeyen saadetlere kavuştursun. Siz hacca gitmeye niyet ettiniz, biz de tebrik ettik.
4: Allah Allah, ne büyük insan. Hacca gitmeye niyet ettiğimi biliyor. Niyetim öyle efendim. İstifamı bildirmek için daireye gidiyorum.
6: Evladım, sizi tanıyalı pek az bir zaman oldu. Ama ki sizdeki cevheri gördüm. İnşallah bu yolda çok büyük nimetlere kavuşursunuz.
4: Talebemin vefatına çok üzüldüm.
6: Merhum talebenizin ölüm acısı her ne kadar pek şiddetli ve çok çetin ise de biz kullar için sahibinin işinden razı olmaktan başka çare yoktur. İnsan bu dünyada kalmak için yaratılmadı Emin.
4: Efendim, anladım ki ben ham bir insanım. Asıl benim hocaya, rehbere ihtiyacım var. Onun için ders vermeyi bırakıp ders almak istiyorum.
6: Arzu ettiğiniz rehbere inşallah pek yakın zamanda kavuşursunuz evladım.
4: İnşallah efendim.
6: Size bir tavsiyem var. Mekke'ye varınca Ahmet Yektest Cüryani Hazretlerinin huzuruna gidersiniz. Bizim de selam ve hürmetlerimizi arz eder, onun talebesi olursunuz.
4: Ahmet Yekdest Cüryani Hazretler mi buyurdunuz?
6: Evet. Yekdest, malumunuz üzere tek elli demektir. Ahmet Cüryani ticaret için Hindistan'a giderken yolda eşkıyalar basıp mallarını aldılar ve sol kolunu kestiler. Çok üzüntülü olarak Serhend şehrine geldi. Müceddidi Elfisani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğlu olan Muhammed Masum-ı Faruk'un hizmetiyle şereflendi. 11 sene sonra hilafet verilip Mekke'de irşada emrolundu. Şimdi o mübarek diyarda talebeler yetiştirmektedir. İnşallah siz de onun talebesi olursunuz. Haydi varın şimdi. Yol hazırlığınızı yapın.
4: İnşallah efendim. Bizi dua ve teveccühünüzden eksik etmeyin.
6: Selametle gidiniz. Emanetimizi sahibine vermeyi unutmayınız.
4: Peki efendim.
7: Mehmet Emin Efendi bu kerametin tesiriyle kendinden geçip bu mübarek zatın yanından ayrılır. Bütün dostlarıyla vedalaşıp yola çıkar. Menzili Efendimizin sevgili yurt buyurdukları Mekke-i Mükerreme'dir. Yükü kalbindeki Resulullah aşkıdır. Bir de Muhammed Efendi'nin emaneti. Ahmet Yekdest Cüryani Hazretlerine gönderilmiş olan Allah selamı. Mekke'ye varınca ilk gün Kabe'yi tavaf ve ziyaret eder. Ertesi gün sabah namazını Harem-i Şerif'te eda eder. Tam çıkacağı sırada dikkatini bir kalabalık çeker.
4: Allah Allah! Bu kişiler niçin çıkmıyor? Niçin böyle halka halinde oturmuşlar? Acaba ders için hocalarını mı bekliyorlar? Gidip ben de yanlarına oturayım. Beni fark etmediler. Hepsi başlarına eğmiş edeple oturuyor. Halkanın ortasında oturan zat hocaları olmalı. Dikkatle bana bakıyor. Ya Rabbi, ne kadar da heybetli ve sevimli. Bakışlarından ürperiyorum. Dayanamayacağım. Gözlerimi kapatmalıyım.
8: Ey kardeşlerim, bize gelen bela ve sıkıntıların Allahü Teala'nın takdiriyle olduğunu bilirim. Bu dünyanın esası mihnet, sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntınınsa sabretmekten başka ilacı, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar taatte, yani Hakk'a kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabırdır. Ey kardeşlerim, artık işlerinize dağılabilirsiniz. Allahü Teala hepinize selamet versin.
4: Amin. Allah, herkes dağıldı. Ben yerimden kalkamıyorum. Sanki buraya çakılıp kaldım. İşte geliyor. Bana doğru yaklaşıyor.
8: Selamün aleyküm.
4: Ve aleyküm selam.
8: Hoş geldin Emin Efendi. Nasılsın?
4: Hoş bulduk. Fakat siz...
8: Hadi buyurun, bize gidelim. Bu akşam misafirimsiniz. Hadi durma öyle. Gel.
4: Peki efendim.
8: Evim uzak sayılmaz. Harem-i Şerif'in yakınında. Buyurun içeri girin Emin Efendi. Şöyle oturun bakalım. Siz açsınızdır. Birazdan sofrayı getirirler. Sofrayı getirdiler. Buyurun. Getirin. Şuracığa koyun. Allah razı olsun evlatlarım.
4: Önce siz buyurun efendim.
8: Peki öyleyse. Bismillah.
4: Allah Allah. Ellerini ekmeğe uzatmasaydı görmeyecektim. Bu mübarek zatın sol eli bileğinden kesik. Edirne'deki Muhammed Efendi'nin bahsettiği Ahmet Cüryani Hazretleri bu zat olsa gerek. Sübhanallah. Biz onu ararken o bizi buldu.
8: Yolculuğunuz nasıl geçti Emin Efendi? Anlatın bakalım.
4: Elhamdülillah efendim, rahat bir yolculuk yaptık. Ta

0: görmeden buraya gelene kadar bir sıkıntıya maruz kalmadık.
1: Üzerinizde bize verilecek emanet var mı?
0: Allahu Ekber. Ya Rabbi, bu ne büyük nimet. Evet, bu zat hakikaten Ahmet Yekdest Juryani Hazretleri. Siz osunuz. Verin mübarek elinizi öpeyim efendim. Evet, Muhammed Efendi'nin size selam ve hürmetleri vardır. Bizi de size havale etmişlerdir.
1: Ve aleyküm selam. Biz dahi sizi kabul ettik Emin Efendi.
2: Allah Allah, ben hiçbir şey anlayamadım. Bunun neresi defineyi anlatıyor?
3: Anlatıyor, anlatıyor da sen anlamıyorsun.
2: Masal gibi bir şey. Adamı görmeden tanıyorlar. Olmaz böyle şeyler canım.
3: Olmaz mı? Nice olmazlar da olur vardır da, bunu her göz göremez, her gönül anlayamaz. Sen körsen güneşin suçunu evladım. İşte tokatlı Emin Efendi'nin hayatı. İşte kavuştuğu büyük nimet. O defineyi buldu evladım.
2: Sen ne definesinden bahsediyorsun? Bize altınlar lazım. Hadi uzatma lafı da oku amca. Oku da bir an önce şu definenin nerede olduğunu anlayalım.
3: Bulacağız, sabret biraz. Mehmet Emin Efendi'nin duası kabul edilmiş, bir Allah dostuna talebe olmuştu. Tam 3 sene Ahmet Yekdest Hazretlerinin hizmetinde, derslerinde ve sohbetinde bulunur. 3 sene sonunda bir gün Ahmet Yekdest Hazretleri İstanbul'a dönmesi için emir verir. Ayrılık Mehmet Emin Efendi'yi can evinden vurur ama emir edepten üstündür. Derhal yolculuk hazırlıklarına başlar ve vedalaşmak üzere hocasının huzuruna gelir.
1: Bu dünyada en kıymetli, en faydalı şey Allahü Teala'nın marifetine kavuşmaktır. Yani onu tanımaktır. Emin.
0: Buyurun efendim.
1: İş budur. Bundan başkası hiçtir.
0: İş budur. Bundan başkası hiçtir.
1: Mısır üzerinden mi, Şam'dan mı gideceksin?
0: Efendim, bir arkadaşım var. Beraberce Şam hacılarıyla dönmeye niyet ettik.
1: Otur bakalım karşıma.
0: Emredersiniz efendim.
1: Bakalım hangi kafileyle gitmeniz takdir olunmuştur. Otur evladım, otur. Hadi gözlerini yum. Yumdun mu gözlerini?
0: Evet hocam.
1: Peki ne görüyorsun? Söyle bakalım.
0: Efendim.
1: Çekinme. Ne görüyorsan onu söyle.
0: Efendim, Hira Dağı üzerindeyim. Mekke'yi seyrediyorum.
1: Mekke'den ne görüyorsun?
0: Bir kafile var. Mekke'den çıktı, Şam tarafına doğru yol alıyor.
1: Kafilenin başına bak. Ne görünüyor?
0: Büyük bir şehir görüyorum hocam.
1: Bu gördüğün şehir Şam'dır. İyice bak. Kafile Şam'a ulaştı mı?
0: Evet efendim, ulaştı.
1: Sen kafile içinde var mısın?
0: Yokum hocam.
1: Şimdi tekrar Mekke'ye bak. Ne görüyorsun söyle.
0: Bir başka kafile Mekke'den çıkıp ilerliyor efendim.
1: Kafireye iyi bak. Kendini görebiliyor musun?
0: Evet efendim. Bir arkadaşımla beraber sohbet ederek yol alıyoruz.
1: Kafilenin baş tarafına bak. Görünen hangi şehir?
0: Kahire efendim. Gelirken Mısır yoluyla gelmiştim.
1: Şimdi aç gözünü.
0: İşte hocamın karşısındayım. Mübarek hocamın bir kerameti bu.
1: Şimdi git. Sana yolculukta arkadaş olacak o gördüğün kişiyi bul. Yolculuğunuz Mısır tarafınadır.
0: Nasıl emrederseniz.
1: Emin evladım, ayrılık vakti gelip çattı. Bundan sonra seninle Allahu Alem bir daha görüşemeyiz. Bizden bir arzun, bir isteğin var mıdır?
0: Efendim.
1: Çekinme evladım, söyle.
0: Dua istiyorum efendim. Dua ediniz. Benim vefatımdan sonra kabrime gelip bir Fatiha okuyan kimsenin vücudu cehennem ateşinde yanmasın.
1: Elhamdülillah. Talebimiz Emin, kendisi için istediklerini başkaları için de istiyor. Kalbi yumuşacık, merhamet dolu. Hiçbir kimsenin cehennem ateşinde yanmaması için çırpınıyor.

0: Ebu Bekir Sıddık Efendimizin büyük merhametini hatırlattı.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
0: Ey Emin, bu arzunun yerine gelmesi için dua edeyim. Lakin söyleyeceklerim vardır. Vasiyet et ki vefatından sonra kabrini kolay bulunacak bir yere yapmasınlar. Viranelik bir yere defnetsinler. Kimse bilmesin. Ancak nasibi olanlar gelip dua etsinler.
2: Nasıl münasip görürseniz efendim.
0: Allahü Teala seni duası makbul olan kullarından eylesin. Senin kabrine gelip bir kere Fatiha okuyan müminlerin bedeni cehennem ateşinde yanmasın. Seni vesile ederek yapılan dualar makbul olsun. Senden kimse eli boş dönmesin. Bu hal kıyamete kadar böylece sürsün.
2: Amin.
0: Amin oğlum. Emin, İstanbul'a varınca nerede kalacaksın?
2: Efendim, malumunuz kendi evim yoktur. Siz nerede kalmamı emrederseniz orada kalmak isterim.
0: Al bu mektubu. İstanbul'da Hacegân-ı Divan-ı Hümayun'dan Hüseyin Paşazade Kumul Muhammed Bey vardır. Varınca ona verirsin. Seni onun sohbetine havale eyledik. Ne buyurursa ona itaat et. Ona teslimiyetin bize teslimiyettir. Emin, yıkayıcı elindeki ölü gibi ol. Olmak için ölmek lazımdır.
2: Baş üstüne efendim.
0: İnşallah birkaç sene sonra buraya tekrar gelirsiniz. Fakat bizi bulamazsınız. Bizde olan emanetinizi Medine-i Münevvere'de bulunan Hacı Abdurrahim'e verdik. Onunla görüşünce sana teslim eder. Hadi Allah yolunu açık etsin.
3: Vay canına be, vay canına.
4: Ne oldu oğlum? Neden vay canına, vay canına deyip duruyorsun?
3: Şu işe bak. Ben olsaydım başka şeyler isterdim.
4: Ne gibi şeyler?
3: Ne bileyim, para mara işte. Ben de zannettim ki hocasından define isteyecek. Hani bizim aradığımız defineyi getirip buralarda gömecek ha? Biz de gidip onu çıkaracağız. Ne gülüyorsun?
4: Onda merhamet, sende hırs. Bu zıtlığa gülüyorum.
3: Bana bak amca, sakın burada da mecazi bir şey olmasın ha. Hani hiç şifre çözdüğü falan yok da. Ha babam okuyorsun. Biz de şaka maka kaptırdık hikayeyi, iyi mi?
4: Çözdük ya evladım, çözdük. Define un kapanına inen yoldaki sarnıçların orada. İkinci delikten gireceğiz.
3: Ne duruyoruz öyleyse, hemen gidelim o zaman.
4: Sarnıçların içinde ama neresinde? Onu iyice anlamak için okuyorum.
3: Hadi orada devam ederiz. Karanlık çöktü. İnsanlar ortalıktan el ayak çekti. He? Tam define aramak vakti.
4: Şimdi tam namazın vaktidir evlat. İşitmiyor musun? Yatsı ezanları okunuyor. Namazımı eda edeyim, öyle gideriz. Hadi ya, bismillah.
3: İyi iyi, sen namazını kılarken ben de kazma kürek falan ayarlayayım. Bir de şöyle koca bir fener.

0: Çok heyecanlıyım. İçim içime sığmıyor. Yanımıza biraz daha piy alsaydık keşke. Ama yeter değil mi? Vay canına, şu arabaya bak. Son model. Ah, şu defineyi bir bulsak, bir bulsak. O zaman böyle bir araba çekeceğim altıma işte. Görecek şu koca İstanbul aydın.
1: Sessiz ol, sessiz ol. Bütün İstanbul'a duyurdun ne yapacağımızı.
0: Ne yapayım, heyecan işte. Ama siz neden oradan gidiyorsunuz? Buradan gitmeyecek miydik?
2: Önce kabristana gideceğiz dedik ya.
0: Ne, kabristana mı?
2: Ne o, korktun mu yoksa? Korkuyorsan şimdiden vazgeç. Çünkü yerin altına girdiğimizde dönüşün olmayacak.
0: Yok canım, neden korkayım? Sadece mezarlıkta ne işimiz var, onu merak ettim.
2: Ziyaret, dua, himmet, bunlar için. Mehmed Emin Tokadi Hazretlerinden defini

0: bulmak için himmet isteyeceğim.
1: Ya öyle mi?
0: Mehmet Emin Tokadi Hazretlerini vesile ederek yapılan duaları Allahü Teala geri çevirmez, kabul eder. Demin okuduk ama tabii şartlarını yerine getirmek lazım.
1: Şart mı? Duanın da şartı mı olur?
0: Elbette evladım. Önce doğru bir itikada, yani ehli sünnet vel cemaat itikadına sahip olmak lazım. Sonra haramlardan kaçınmak ve ibadetlerde devamlı olmak gerek.
1: Ya öyleyse ben de defineyi bulmak için dua edeyim.
0: Önce selam ver, sonra bildiğin sureleri oku. Sonra da Mehmet Emin Tokadi Hazretlerini vesile ederek muradını Allahu Teala'dan iste.
1: Burada birçok mezar var, hangisi olur?
0: Şu demir parmaklıkla çevrili olan mezar var ya, işte o.
1: Mehmet Emin Tokadi. Bu ismi duydukça içim ürperiyor. Sabahtan beri dönüp dolaşıp bu ismi duyuyorum. Çok garip. İçimde acayip bir his var. Sanki bir tuzak bekliyor beni. Bir tuzağa düşecek gibiyim. Gerçekten garip. Bu tuzak sanki çekiyor beni. Şu antika adamın peşine takıldım gidiyorum. Tamam amca, tamam, hadi ettim, gidelim aşağıya hadi.
0: Hadi bakalım, yürü öyleyse.
1: Hadi amca, biraz hızlı yürü. Elimizde kazma kürekle bekçilere yakalanmayalım. Duymuyor musun? Ağustos böceği gibi cır cır ötüşüp duruyorlar.
0: Korkma, Mehmet Emin Efendi'den himmet istedik ya.
1: Vay canına, ne acayip iş ya. Daha bu öğlen tanıdım seni ama şimdi seninle ava gidiyoruz. Garip bir şey bu. Beni çeken bir şey var, sanki bir tuzak. Ya amca, ben de sizin gibi tuhaf konuşmaya başladım.
0: Üzüm üzüme baka baka kararır derler. Bak, birinci girişi gördün.
1: Evet, işte ikincisi de orada. Oradan gireceğiz değil mi?
0: Kitapta öyle işaretlenmiş.
1: Vay be, amma da karanlık ha.
0: Evet, karanlık, dipsiz bir mağara. Ağzını açmış bizi bekliyor. Korktun mu yoksa?
1: Yok, hayır. Hadi girelim. Tabii siz korkmuyorsanız.
0: Bismillah. Unutma ey define avcısı. Unutma ki ava giden avlanır.
1: Ben önden gireyim de size biraz cesaret gelsin.
0: Sakın kitabı kaybetme. Kitabı kaybedersen bir daha çıkış yolunu bulamayız.
1: Tamam, kaybetmem. Hay Allah, su birikintisi varmış, ayaklarım ıslandı.
0: Oo, daha şimdiden sızlanmaya başladın, yürü bakalım.
1: Ama nereye, ölümü bile göremiyorum ki.
0: Elindeki feneri yak. Hey kafanı, orada yol daralıyor.
1: Tam da zamanında yakmışım feneri, neredeyse kafamı çarpacakmışım.
0: Hadi beyzadem, siz geçin de biz de gidelim.
1: Tamam. Ama sıkıştım ben burada, ilerleyemiyorum.
0: Nazlanma, hadi gayret et biraz. Oluyor.
1: Kolum sıkıştı, çekemiyorum.
0: Az kaldı, biraz daha gayret. Oldu işte.
1: Her tarafım çamur içinde kaldı, derim sıyrıldı. Neyse, hadi sıra sizde.
0: İşte oldu.
1: Vay canına, ne kolay ne çabuk geçtiniz. Benden de iki kaçışma. Bu ihtiyarda bir gariplik var ama anlayamadım.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Ne mi yapacağız? Defineyi arayacağız tabii.
0: Evet ama nerede? Baksana, az ileride yol ikiye ayrılıyor.
1: Tabii ki şu büyük olandan, öbüründen geçemeyiz ki, çok dar.
0: Belli olmaz ki. Kitabı okumamız lazım.
1: Olur mu amca? Oradan gitmek çok zor. Şuna baksana ne kadar geniş. Hadi gel buradan gidelim.
0: Başlangıcı geniş ve ferah olan yolların sonu karanlıktır. Hiç belli olmaz. Ya define yoksa, boşuna tehlikeye atılamayız.
1: Galiba haklısın.
0: Tut şu feneri bakalım. Nerede kalmıştık?
1: Hani bir mektupla Mekke'den ayrılmıştı.
0: Ha evet, işte bu sayfadaydı. Mehmet Emin Efendi hocasından dua almıştı. O bir müjde taşıyordu Anadolu toprağına, İstanbul'a.
2: Kardeşlerim, beni iyi dinleyin. İnsanların gidecekleri yol iki türlüdür. Biri dalalet yolu, öbürü ise hidayet yolu. Dalalet yolu insanı ebedi felakete sürükler. Hidayet yolu sırat-ı müstakimdir. Ebedi saadete götürür. Evlatlarım, sizler doğru yoldan ayrılmayın. Dalalet yolu dünyaya düşkün, zevke düşkün olanlarındır. Tatlı, çekici görünür ama sonu karanlıktır. Hidayet yolu çileli görünse de sonu aydınlıktır.
1: Vay canına. Bu sözler hakikaten dar ağızlı geçidi işaret ediyor. Haklı mısın amca?
0: Anladım mı şimdi? Hadi öyleyse yürü bakalım.
1: Peki amcacığım, sen emret. Yürümek değil, koşarım be. Define orada şu karanlığın içinde ışıl ışıl bizi bekliyor.

0: Ya Allah hepimizi kabir azabından korusun. Burada nefes alabiliyoruz, kıpırdayabiliyoruz. Ya mezarda öyle mi?
1: Sus şimdi, dinle. Duyuyor musun?
0: Evet, yarasa çığlıkları bu sesler.
1: Ne kadar da korkunç.
0: Bırak şimdi yarasaları, defineyi düşün. Hadi kıpırda.
1: Tamam geliyorum.
0: Korkuyor musun?
1: Yarasa sesleri kulaklarımı parçalayacak neredeyse.
0: Duyunma, dinleme, yürü.
1: Yürüyorum ya. Yok, olamaz. Yarasalar saldırıyor.
0: Işığı tut üzerlerine. Ha? Evet, işte öyle. Bak nasıl da yapıştılar mağara duvarlarına. Işığa dayanamazlar.
1: Şimdilik pilimiz var. Bitince ne yapacağız?
0: Allah kerim.
1: Sabah olunca aydınlanır mı burası?
0: Sabah mı? Yerin altında sabah hiç olmaz ki. Yerin altında ölüler yatar. Güneş yaşayanlara doğar.
1: Ya beni korkutmak için böyle konuşuyorsunuz değil mi?
0: Seni korkutmak mı? Hayır, hakikati söylüyorum sadece.
1: Yani şimdi mezardaki ölü gibiyiz öyle mi?
0: Mezar mı? Mezara göre saray sayılır burası. Ne sorgu var ne de sual. Kabirde ise azap var, yalnızlık var, hesap var.
1: Rahattım da düştüm bu ihtiyarın ardına. Ne kadar da aptalım. Hep beni korkutmak için konuşuyor. Bırakalım bunları da bir an önce bulalım şu defineyi, hadi.
0: Dikkat et. Önümüzde büyük bir su birikintisi var. Belimize kadar batacağız. Bak, giderek derinleşiyor.
1: Ayağıma bir şey battı, yürüyemiyorum.
0: Öyleyse bana tutun, hadi sıkı, daha sıkı tutun. İşte sudan çıktık.
1: Dur, ne olur biraz dur. Yürüyemiyorum. Baksana ayağı nasıl kanıyor, görüyor musun?
0: Evet, gerçekten fena yarılmış. Böyle devam edemezsin. Bunu sarmamız lazım. Dur, şu gömleğimden biraz yırtayım.
1: Benim için gömleğinizi parçaladınız.
0: Hadi fazla konuşma da uzat şu ayağını. Şöyle.
1: Çok acıyor.
0: Bak, sardım işte. Biraz gücünü toplayınca kalkarız.
1: Sağ olun, sardığınız çok iyi oldu. Siz de bu arada okumaya devam edin. Belki bir ipucu çıkartırız ha?
0: Peki. İşte tam burada kalmıştık. Mehmet Emin Efendi İstanbul'a dertlilere derman olmaya geliyordu. İstanbul'a vardığında doğruca Kumul Muhammed Efendi'nin yanına gitti.
2: Safa geldiniz kardeşim.
3: Safa bulduk efendim.
2: İsminiz Muhammed Emin midir?
3: Evet, fakat...
2: Biz de sizi bekler dururduk. Hoş geldiniz. Gelin sizi bir kucaklayayım. Şimdi üzerinizde mübarek Mekke toprağının, hocamın kokusu vardır.
3: Evet efendim. Hocamızın bende bir emaneti vardır. Buyurun. Bu mektubu size gönderdi.
2: Teşekkür ederim Emin Efendi. Bizi ziyadesiyle sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Müsaadenizle hemen okumak istiyorum.
3: Estağfurullah efendim. Buyurun. Allah Allah. Bu ne sevgidir. Hem okuyup hem ağlıyorlar.
2: Emin efendi, bundan böyle bizimle kalacaksınız. Sizin için bir odayı hazırlatmıştık. Şimdilik buyurun istirahat edin.
3: Peki efendim.
2: Emin efendi, buraya geldiğinizden beri tam 3 gün geçti. Artık misafirliğiniz tamam oldu. Bugün sohbete çıkacağım. Size de benim yanımda bir minder hazırlanacak. Buyurup oraya oturursunuz.
3: Emredersiniz efendim.
0: Mehmet Emin Tokadi Hazretleri şimdi de Muhammed Kumul Efendi'nin derslerine başlar. Ondan tasavvufun inceliklerine ait bilgiler öğrenir. Bir müşkili, bir suali olunca daha o sormadan Muhammed Kumul Efendi bir menkıbe anlatır. Anlattıklarıyla sualini cevaplandırmış olurdu.
1: Vay canına be, müthiş bir hayat ha. Hakikaten büyük insanlarmış onlar amca. Ama ben bunlardan bir mana çıkaramadım. Şifre bu hikayenin neresinde?
0: Sen define aramıyor musun?
1: Evet amca.
0: O halde dinle. Şu fenere biraz daha yaklaşayım. Şöyle. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'a dönünce İstanbul'da 5 sene daha kalır. 1710 senesinde Muhammed Kumul Efendi önce Habeş eyaletine, sonra da Kudüs-ü Şerif valiliğine tayin edilir.

0: Tokadi Hazretleri de onunla beraber gider, yanında katiplik yapar. Bu seyahat 6 sene sürer. Nihayet 1717 senesinde Muhammed Kumul Efendi'nin İstanbul'a çağrılması üzerine İstanbul'a döner. 1726 senesinde Muhammed Kumul Efendi vefat eder. Mehmed Emin Tokadi Hazretleri Fil Yokuşu'nda bir ev kiralar ve orada ders verip ilim öğretmeye başlar. Yani o da bir avcı olur. Saadet avcısı.
1: Saadet avcısı mı? Çok avcı duydum. Aslan avcısı, keklik avcısı ama böylesini ilk defa duyuyorum.
0: Böyle bizim bilmediğimiz nice avcılar vardır evlat. Nasiplisini saadet tuzağına düşürmek için pusuda beklerler. Ve vakti saati gelince işte Tokatlı Emin Efendi misali. Daha o Tokatlıyken ta Edirne'de onu bekleyen vardı. Mekke'de bilen, İstanbul'da bulan.
1: Tuzak. Bu antikacı da sanki bana tuzak kuruyor olmasın ha? Tekin bir adam değil. Eşyalarla konuşuyormuş. Benim dönüp geleceğimi biliyormuş. Şu tabancayı çaktırmadan kontrol edeyim. Bakalım belimde mi? Ha, tamam, burada. Hani bir amca? Hani şifre? Neredeymiş define?
0: Kitaba bakalım.
1: Bence şifre sayılarda. Mesela 1717. 1717 metre daha ilerleyelim manasına gelmesin.
0: Hayır, hayır. Şifre sözlerde. Kitaba devam edeceğiz.
1: Şu ayağım. Ayağım yaralanmasaydı biliyordum ne yapacağımı ama çaresizim. Peki amca, devam edelim.
0: 1727 senesinde pırıl pırıl 16 yaşında bir genç olan Yahya'nın babası vefat eder. Yahya çok fakirdir. Buna rağmen hat sanatı çalışmakta, sulus öğrenmektedir.
1: Hayda, şimdi bir de Yahya çıktı. Bu hikayede amma uzadı ha.
0: Sözümü kesme de dinle evladım. Kıssadan hisse çıkar. Belki de alınacak büyük bir ders vardır. Bu genç bir gün birisiyle karşılaşır. Bu kimse Yahya'ya hoca olmak ister. Fakat nedense birkaç gün sonra, oğlum maalesef senin sahibin, hocan varmış. İnşallah en kısa zamanda bizden daha üstününe kavuşursun, kusura bakma deyip vazgeçer. Genç Yahya bundan bir şey anlamaz. Hat dersine devam eder. Bir gün hocaları birden dersi kesip ayağa kalkar. O anda dershaneye giren zat Muhammed Emin Efendi'dir. Emin Efendi Hazretleri tam genç Yahya'nın karşısına oturur ve mübarek gözlerini ona diker.
2: Molla Yahya.
3: Buyurun efendim.
2: Gel, yanıma gel. Bana biraz su getirir misin?
3: Tabii efendim. Buyurun efendim.
2: Bismillah. Elhamdülillah. Su ne büyük, ne aziz nimettir. Sağ olasın evladım. Bu içtiğimiz leziz suyu İstanbul'a Sultan Süleyman Han getirmiştir. Ama nasıl biler misiniz? Binlerce kuyu kazdırmış, fakat bir türlü muvaffak olamamıştır. Bunun için üzülüp dururken bir zat, ancak bir Allah dostunun duasını almakla bu işin mümkün olacağını söylemiştir. Süleyman Han Hazretleri de bir velinin duasını alınca su İstanbul'a gelebilmiştir. Mübarek padişah çok hayra sebep olmuştur. Hoca efendi, sizleri dersinizden almayayım. Bana müsaade ediniz. Yahya evladım, bana asamı getirir misin?
3: Elbette efendim. Buyurun.
4: Yahya evladım, bu zat kimdir bilir misin?
3: Hayır, bilmem hocam.
4: Bu zat Tokatlı Emin Efendi'dir. Allah'ın evliya kullarından olduğuna kimsenin şüphesi yoktur. Hatta sana hiç görmediği ve tanımadığı halde isminle hitap etmedi mi? Bunun bir hikmeti vardır elbet. İnşallah neticesini görürsün.
3: İnşallah.
1: Tamam, şifreyi çözdüm.
0: Neymiş?
1: Su. Buralarda mutlaka su olmalı. Define suyun yanında.
0: Evet, doğru. Ama bu suya kavuşmak pek kolay olmamış. Ancak bir velinin duasını almakla erişilmiş. Bizim de defineye kavuşmamız pek kolay olmayacak galiba.

0: İyi, o zaman sen de bana dua et.
1: Sen de eğer ana baba duası almışsan bu defineye kavuşursun.
0: Vay canına, bu adam boş değil. Sanki o da beni tanıyor. Bu iş artık midemi bulandırmaya başladı. Bakalım buralarda su var mı?
1: Dinle. Duymuyor musun?
0: Evet evet. Buralarda bir yerde su var. Hadi hemen kalkalım. Of, kalkamıyorum. Ayağım hala acıyor.
1: Biraz daha dinlen öyleyse.
0: Evet biraz daha. Sen de oku bakalım Yahya'ya ne olmuş.
1: Bakıyorum defineyi unutup hikayeyle ilgilenmeye başladın.
0: Sen dedin ya amca, her hikayeden alınacak bir ders vardır. Oku da biz de alalım dersimizi.
1: Öyleyse dinle. Aradan bir iki ay geçer. Yahya mahallesinin berber dükkanında otururken aksakallı bir zat girer içeriye.
2: Selamün aleyküm.
3: Aleyküm selam.
2: Yahya, siz misiniz delikanlı?
3: Evet benim, buyurun.
2: Bir dostunuz size selam eder ve sizi ister. Buyurun gidelim.
3: Peki efendim. Allah Allah, ne oldu bana? Neden düştüm bu ihtiyarın peşine? O dostun kim? Sen kimsin diye neden sormadım? Şimdi hızlı hızlı yürüyor. Ta Zeyrek mahallesine geldik. Ah, durdu. Kapıyı açıyor.
2: Gel Yahya, hadi içeri girelim.
3: Peki.
4: Yahya, hoş geldin. Ben de seni beklerdim. Elhamdülillah geldin.
3: Siz Mehmet Emin Hazretlerisiniz efendim. Elinizi öpeyim.
4: Harabat ehlini hor görme Zakir. Defineye malik nice viraneler var.
1: Ya işte böyle. Nasıl ki Ahmet Cüryani Hazretleri kendisini bulduysa, o da Yahya'yı buldu işte. O da avını yakalayıp saadet tuzağına düşürdü.
0: Bu adam da beni tuzağa düşürecek galiba. Daha sabah tanıştık ama sanki beni senelerdir tanıyor. Gerçekten garip. Yahya gibiyim. Ben de küçük yaşta babasız kaldım. Onun gibi aksakallı bir zatın peşine düştüm. Bakalım bu işin sonu neye varacak. Sanki o define istemiyor gibi sadece beni götürüyor. Biraz sonra kalkarım ayağımca.
1: Sen kendine bak evladım. Az kaldı. Define şuracıkta bizi bekliyor. Bulunca ne yapacaksın bakalım?
0: Ne mi? Allah Allah. Hakikaten ne yapacağımı şu anda düşünemiyorum. Ama çok zengin olurum herhalde. Arabalarım olur, konaklarım, her şeye sahip olurum. İyi yaşarım.
1: Tabii bu dünyada. Ahiret hayatını parayla satın alamazsın ki. Elindeki hiçbir kuruş seni kabir azabından, cehennem ateşinden koruyamaz. Ancak yaptığın iyi ameller işine yarar.
0: Beni korkutmak istiyor. Susturmalıyım şunu. Ya amca sen beni bırak da bir an evvel defineyi bul ya. Sonra ne olmuş? Yahya ne yapmış?
1: Peki okuyalım bakalım. Yahya senelerce Mehmet Emin Hazretlerinin yanında yetişir. Onun halifesi olur. Yahya gibi daha niceleri düşer onun saadet tuzağına. Bunlardan biri de Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendidir.
0: Hadi amca şu suyu bulalım. Bak kalktım ayağa.
1: Hadi bakalım yürü öyleyse.
0: İşte bak. Şurada su var.
1: Evet ama onun yanında iki tane daha yol ayrılıyor.
0: Vay canına hakikaten. Peki hangisinden gideceğiz?
1: Bilmem.
0: Nasıl bilmezsin? Kitaba baksana.
1: Olur oğlum bakayım. Oo, kitap bitmiş. Ya. Evet. Nihayet 1754 senesinde 83 yaşındayken her fani gibi bu alemden ahirete göçtü. Allah rahmet eylesin. İşte kitap bitti. Yalnız buraya bir not düşülmüş. Bakayım ne yazıyor. Bu define ancak tevbe etmiş ve sırf Allah'ın rızasını kazanmak için çalışan kimselerin eline geçer. Amacı dünya olan kimseler boşuna çaba sarf etmeyeler. Aranılan hazinenin nişanını verdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da.
0: Bu da ne demek şimdi?
1: Gayet açık. Tevbe edip niyet

0: niyetini düzelteceksin.
1: Nasıl?
0: Yaptığın bütün kötü amellerden pişmanlık duyup bir daha işlememeye söz ver yeter.
1: Tamam tamam, tevbe ettim, tamam.
0: Öyleyse vur kazmayı. Olmadı, olmadı. Samimi değilmişsin demek.
1: Ama nasıl olur birdenbire?
0: Birdenbire mi? Hala anlamıyorsun. Düşün işte. Ölüm var, ölüm. Bu definiyi ele geçirip zengin olsan bile sonunda öleceksin. Sonunda varacağın yer mezarlık. Şu mağaraya bak. Ne kadar karanlık. Girişte dar bir yere sıkışmıştın. O halini hatırla. Hani hiç kıpırdayamaz olmuştum. Bir gün gelip her şeyi bırakıp o hale düşeceksin. Orada define olduğunu unut. Asıl define, demin hayatını anlattığım Mehmet Emin Efendi'nin sahip olduğu iman ve ahlaktır. Sen de bunu isteyerek tövbe et. Ben onun hayatını anlatırken bir kez daha niçin yaratıldığımı anladım. Asıl gaye Allah'a kulluk.
1: Haklı. Bir gün gelip sonunda yerin altına girecek olduktan sonra defineye sahip olsam ne olacak? Hem biliyorum ki ne bulsam onu kumarda kaybedeceğim. Garip. Bu defineyi aramak için yerin altına girdim. Allah Allah. Bir gün içinde neler geldi başıma. Haklısınız. Tevbe edeceğim. Bir daha... Nereye gitti bu?
2: Amca! Amca!
1: Amca! Yok. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Kitap da ondaydı. Artık çıkış yolunu da bulamam. Bu ses de ne? Yarasam. Hemen pilleri takmalıyım. Ne oldu? Ama piller çok zayıf. Bana bir şaka yapıyor olmalı. Birdenbire kaybolmuş olamaz. Ne yapsam acaba? Burada böylece duramam ki. Eyvah, yapayalnızım. Allah'ım beni affet. Evet, ben çok hata ettim, pişmanım. Bana yol göster Allah'ım.
0: Hadi vur şimdi kazmayı.
1: Nereye kayboldunuz, neredeydiniz?
0: Buradaydım. Ne o, korktun mu yoksa?
1: Evet çok korktum. Bak amca, ben defineden vazgeçtim. Bir an önce buradan çıkmak, kurtulmak istiyorum. Çabuk şu kitaba bakın, yolu bulup çıkalım hadi.
0: Bak, çıkış yolumuz da bu duvarın arkasında. Bu duvarı yıkman lazım. Hadi savur şu kazmayı.
1: Peki, bismillah. İşte oldu. Tövbem kabul olmuş. Bak, duvar yıkıldı. Allah, yine kayboldu. Ama içeride hiçbir şey yok. O da ne? Bir rahle. Üzerinde de bir kitap var. Dur bakayım. Olamaz. Bu kitap benim kitabım. Hayal görüyor olmalıyım. Yo, bu gerçek. Bu kitap benim kitabım. Ama nasıl olur? Az önce antikacı amcanın elindeydi. O da benim yanımdaydı. Şimdi nerede? O da ne? İşte çıkış yolu. Sahil görünüyor. Allah'ım şükürler olsun. Hemen eve dönmeliyim.

0: Bak şu yaramaz kediye. Gene ayaklarımın altında dolaşıyor. Ne o? Özledin beni yoksa? Ha?
1: Aydın, oğlum.
0: Anne, sen uyumuyor muydun?
1: Az evvel kapının çalındığını duydum. Kalktım baktım kimsecikler yoktu. Sonra kapıyı açtım. Bir de ne göreyim? Dün senin sattım dediğin antika eşyaların hepsi orada duruyor. Öylece duruyor.
0: Ne? Antikalar mı? Kimin bıraktığını görmedin mi?
1: Hayır, görmedim. Şimdi sen söyle bakayım. Bütün gece nerelerdeydin? Gene kumar mı?
0: Öyle sayılır anne. Fakat bu gece kazandım. Define aramaya gittim.
1: Buldun mu peki?
0: Buldum ya. İşte Define. Define Mehmet Emin Efendi'nin hayatı.
1: Yavrum, Aydın'ım. Bir gün doğru yolu bulacağından emindim. Baban da bu kitap bir hazine derdi. İnsanı Allah'a kavuşturan yolu, evliyaların yolunu anlatıyor derdi.
0: Elhamdülillah. Ben de buldum işte anne. Elini öpmek istiyorum. Kusurlarım o kadar çok ki utanıyorum. Beni affet ve bana hakkını helal et anne.
1: Oğlum, yavrum, Aydın'ım benim.
0: Allah Allah. Acaba yanlış yere mi geldim? Ya işte burası olmalı. Fakat burada bir tek antikacı dükkanı yok. Ama nasıl olur Allah Allah? Şu dükkanda evet eminim. Ama burada kaportacı. Neyse şu çocuğa bir sorayım. Bakar mısın?
2: Buyur abi.
0: Siz yeni mi açtınız burasını?
2: Ne yenisi abi? Senelerdir buradadır bu tezgah.
0: Peki bu cadde üzerinde bir antikacı dükkanı yok mu?
2: Antikacı mı? Ne gezer buralarda?
0: Evet. Peki. Kolay gelsin.
2: Güle güle. Amma antika herif ya.
0: Anladım. Ava giden avlanır demişti. Ben de avlandım. Bir tuzağa düştüm. Ama elhamdülillah saadet tuzağına.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.

Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle birlikteyiz. Bugün de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide ahlakından, takvasından bahsederek sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Takva, Allahü Teala'dan sakınmak. Takva, dini mübin İslam'ı en ince ayrıntısına kadar titizlikle, dikkatle Allahü Teala'nın emirlerine sarılmak ve dahi yine yasaklarından da aynı titizlikle sakınmak. Mevlana Celaleddin Rumi Kattasallahu Sırrul Aziz buyurur ki, takvalı olmak sakıncası olabilir düşüncesiyle sakıncası olmayan şeyleri dahi terk etmektir. Hatta zaman zaman mübah olan şeyleri dahi terk etmek demektir. Gerçekten takva bakıldığında her yönüyle bütün hayır çeşitlerini içinde toplayan bir haslettir. Takvanın hakikati Allah'ın Celle Celaluhu itaatiyle Allahü Teala'ya emirlerine uymakla onun azabından korunmaktır. Takvanın hakikati. Hatta takvanın bir şey ile korunma manasına geldiği de ifade edilir. Falan kendisini kalkanı ile korudu cümlesinde takva kelimesini kullanırlar Araplar ifade ederken. Bu konuda Ebu Said Hudri radıyallahu anh efendimizden rivayetle Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gelerek "Ey Allah'ın peygamberi, bana bir tavsiyede bulun." demesi üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular: "Takvadan ayrılma. Gerçekten takva bütün hayırları içinde toplayan bir şeydir. Sana gereken bir vazife de cihattır." diye devam eden hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam tavsiye olarak takvayı öğütlemiştir. Yine sahabe-i kiram efendilerimizden Peygamber aleyhissalatü vesselamın o bütün güzel ahlakını bir bir üzerlerinde bulunduran, yaşayan, özüyle, sözüyle Peygamber aleyhissalatü vesselamı bir bütün olarak temsil eden ashab-ı kiram efendilerimiz Hazreti Ali keramallahu vece efendimiz onlardan bir tanesi. Takva üzerine buyuruyor ki Kümeyl bin Ziyad radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Ali ile birlikte dolaşmaya çıktık. Medine'nin mezarlığına geldiğimizde durdu ve kabirlere doğru yönelerek şöyle dedi: "Ey kabir ehli, ey çürümeye mahkum olmuş cesetler, ey yalnızlık yurdunun halkı, sizden ne haberler var? Bizdeki haberleri soracak olursanız, mallarınız taksim edildi, çocuklarınız yetim kaldı, kadınlar kendilerine başka eşler, erkekler de yeni hanımlar buldu. Bunlar bizim tarafımızdan olan haberlerdir. Sizde ne gibi haberler var?" diye sanki yaşayan bir kimse, sanki etiyle, kemiğiyle, kanıyla canlı karşısında birileri varmışçasına hitap ediyor. Daha sonra Hazreti Ali radıyallahu anh bana döndü ve "Ey Kumeyl, eğer onlara cevap vermeleri için izin verilseydi, dünyada en hayırlı azık takvalı olmak" diyeceklerdi. Hazreti Ali keramallahu vece efendimiz böyle dedikten sonra gözlerinden yaşlar boşaldı. Ağladı ve devamla şöyle buyurdu: "Ey Kumeyl, kabir bir amel sandığıdır. İnsan ancak öldüğü zaman içindekilerin haberi kendisine bildirilir." Bu hadisede üzerinde durulan, vurgu yapılan hadise takvadır. Yani en hayırlı azık, en hayırlı elbise, farklı farklı ifadelerle hep takvanın üzerinde durulmuştur. Bakıldığında bütün amelleri olgunluk seviyesine ulaştıran, Allahü Teala'nın rızasına ulaştıran, kabule şayan hale getiren takvadır. Herhangi bir ibadet ki içerisinde takva yoksa, herhangi bir Allahü Teala'nın emirlerine sarılırken, Allahü Teala'nın azabından korkarak onun emirlerine sarılmak, yine yasaklarından kaçarken Allahü Teala'nın azabından korkarak, yani Allahü Teala'dan sakınarak hareket etmek, bütün ibadetleri kemal noktasına ulaştıran çok mükemmel bir ahlaktır, müminde olması gereken bir özelliktir. Yine takva ile alakalı o kadar üzerinde durulan bir hadisedir ki, o kadar mühimdir ki, bu ehemmiyeti anlayabilmemiz adına takva
türevleriyle beraber, yani korku anlamında zikredilir, sakınma anlamında zikredilir. Türevleriyle beraber Kur'an'da 250 küsür yerde geçmektedir. Bu da takvanın ne kadar mühim, ne kadar üzerinde durulması gereken, mümine ne kadar lazım olan bir haslet olduğunu aslında bir anlamda ortaya koymaktadır. Takva, sakınmak. Baktığımız zaman tasavvufi anlamda, tasavvufun Kur'an-ı Kerim'de arayışında olan kimseler var. Diyor ki bu yapmış olduğunuz iş Kur'an-ı Kerim'de nerede geçer, nasıl geçer? Tasavvuf Kur'an'da geçmez. Kur'an'da geçmeyen bir şeyin bizim için bir geçerliliği yoktur vesaire. Böyle yanlış, tabir yerinde ise belki ağır olacak ama cahilane bir şekilde yermeye çalışıyorlar. Halbuki bakıldığında tasavvuf Kur'an-ı Kerim'de arandığı zaman karşımıza takva olarak çıkar. Zira tasavvuf dinin özüne inerek dini yaşamaya çalışmak. Dinin emirlerinde hassasiyetleşmek demek. Bakıldığında takva da aynı manaya çıkıyor. Yani bir iş yapacağımız zaman Allahü Teala'nın rızasına uygunluğunu araştırmak, Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmak, razı olmadığı, sakındığı işlerden de son derece sakınmak. Hani helal dairesi bellidir. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ya, helal beyan edilmiş bellidir, haram da bellidir. Her ikisi arasında tam manasıyla açıklanmamış şeyler var ki bunlar da şüpheli şeylerdir. İşte onlardan sakınmaktır takva. Elmalı Hamdi Yazır tefsirinde bunu şöyle ifade eder. Şüpheli şeylerden sakınmakla alakalı. Her padişahın bir korosu vardır. Koro, padişaha münhasır, padişah ve onun ev ailesinin dolaştığı, dinlendiği, hani belki avlandığı, ona has, çevrilmiş, özel koruma altına alınmış ağaçlık, orman, arazi, koro diye isimlendirilir. Her padişahın bir korosu vardır. Allahü Teala'nın da korosu nar-u cehennemdir. Bir çoban düşünün ki padişahın korosu etrafında hayvanlarını otlatmaktadır. Oraya çok fazla yaklaşırsa, çok fazla o koronun etrafında dolaşırsa, engel olamayacak bir gün o sürüsünden bir hayvan oraya geçebilir. Yasak olan bölgeye geçebilir ve o bir hayvana, engel olamadığı o bir hayvanın o koruyu ihlal etmesinin neticesinde cezalandırılır. O çoban padişah tarafından cezalandırılır. İşte Hak Teala'nın da korosu nar-ı cehennemdir. Şüpheli şeylerle oranın etrafında fazla dolaşmaması lazım insanın. Takva kalkanı ile kendini koruması, oradan uzak durması, sakınması lazım. Özellikle yediği içtiği şeylere çok dikkat etmesi lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir gün süt ikram edildiğinde sorar. Bunu nereden getirildi? Denir ki felancanın koyunundan sağıldı. O koyun nereden geldi onlara? Felancadan geldi. Buradan ötesine gitmez. Çünkü buradan ötesi işi zorlaştırır. Ama hiç de sorgusuz sualsiz hemen onu içmez. Hemen onu yemez. Sorar. Hani bir ifade vardır ya, belki çok yanlış, aslında belki de demek de doğru değil, tamamıyla yanlış bir ifade var. Müminin kesinlikle tam olması gereken ahlaka zıt üzümlüye bağını sorma derler ya, mümin bağını sormak zorunda. Araştırmalı. Yediği lokmada, giydiği elbisede ince eleyip sık dokunmak zorunda. İbadetlerinde, her halinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide ahlakından, takvasından bir nebze

0: olsun istifade etmek zorunda.
1: Hocam, bu takva konusuna ben birkaç misalle konuya değişik bir boyuttan yaklaşmak istiyorum. Sizin de ifade buyurduğunuz üzere takva, Allah-u Teala'dan çekinmek, Allah-u Teala'dan sakınmak. Yani takva, hassas olmak. Şunu düşündüğümüz zaman, bu dünyada herkesin bir uğraştığı dünyevi meşguliyet var. Kimisi memurdur, kimisi işçidir, kimisi idarecidir. Her insanın bulunduğu bir görevi, uğraştığı bir meşguliyet, bir sanat, rızık yediği bir rızık kapısı muhakkak vardır. Ve bu çerçevede insanların görevleri vardır. Bu dünya sahasında, dünya işlerinde bir insanın yaptığı işte hassas, titiz, dengeli ve düzenli olmasıyla dağınık, düzensiz olması arasında ne kadar çok fark vardır. Mesela bir boyacı düşünelim. Bir boyacı işini düzgün yapan, hassas yapan, titiz yapan bir boyacı ile bir sanatkarla işini yapmayan veyahut da yaptığı zaman da çok alelade yapan, çok uydurukça yapan bir insanın yaptığı iş arasında ne kadar çok fark vardır. İkisi de boyacıdır. İkisi de bir yeri boyar. Ama biri öyle bir boyar ki orayı tanınmayacak derecede güzelleştirir. Çevresini, çehresini pırıl pırıl yapar. Bir boyacı da vardır ki girdiği yeri eski halinden daha çok berbat eder çıkar.
0: Biri tanınmayacak derecede güzel yaparken bir diğeri bakılmayacak derecede berbat yapabiliyor.
1: Tabii. Bu her işte böyledir. İdarecilikte de böyle, amirlikte de böyledir, memurlukta da böyledir, işveren olsan da böyledir, işçi olsan da böyledir, öğrencilik de böyle. Hayatta bütün uğraşılan her şey, bir şoförlükten bir esnafa varıncaya kadar, hepsi yapmış olduğu işte düzgün olanla olmayan arasında ne kadar çok fark var. Yani takva işte bu demek. Yaptığın işi hassas yapmak, güzel yapmak, düzgün yapmak, dengeli yapmak, olması gerektiği gibi gereken ölçüler çerçevesinde yapmak. Kulluk da insanın dünyada yaptığı en önemli iş, en önemli amel kulluktur.
0: En birinci vazifesi.
1: Tabii. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de çok açık ayeti celle ile beyan ettiği üzere, ben cinleri ve insanları hiçbir maksat için değil, sadece ve sadece kulluk yapsınlar diye yarattım. Ve buradan da biliyoruz ki bizim birinci vazifemiz Allah-u Teala'ya kulluk. Cenab-ı Allah'a ibadet. Yani kul demek, dedi ki kul, köle anlamındadır. Biz Rabbimizin kölesiyiz. Kölenin işi nedir? Kölenin işi şudur denilmez. Köle, efendisi ne emrediyorsa onu yerine getirmektir.
0: Mutlak itaattir.
1: Tabii. Kölenin görevi itaattir. Onun için bizim vazifemiz de sahibimiz, Rabbimiz, yoktan var edenimiz, bize ne emrediyorsa o emredileni baş üstüne deyip onu yapmak. Yaparken de kusursuzca yapmak. Yani bir dükkanımız olduğunu düşünelim. Elimizin altında çalışan bir işçimiz veya bir çırağımız, vermiş olduğumuz işi, vazifeyi güzel yerine getirmese, güzel ifa etmese, bu bizi de üzer, o işini yaptığı insanın insanı da üzer. Biz de kulluğu güzel yapmazsak onun bize zararı olur ve Cenab-ı Allah da bizden razı ve memnun olmaz. Kulluk insanın dünyada yaptığı en hassas iştir. En titiz davranması gereken. Çünkü büyükler böyle anlatıyorlar. Bu din çok hassastır. Çok titizdir. Çok dikkatli olmak gerekir diye. Hani biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Yani bir koruluğun hemen kıyısında dolaştırırsa insan hayvanlarını, oraya kafasını bir çevirdiği zaman oradan otlayabilir. Böyle bir tehlike vardır. Onun için son derece hassas, dikkatli olmak. Mesela düşünelim ki bir doktor, doktorluk ne kadar önemli, ne kadar hassas bir şeydir. Bir de doktorlar içerisinde de özellikle ameliyat doktorları, cerrahlar, cerrahların içerisinde de mesela beyin ameliyatı gerçekleştiren bir doktorun veyahut da bir omurilik ameliyatı veyahut da bir açık kalp ameliyatı yapan bir doktorun o esnada ne kadar hassas olduğu, ne kadar terlediği, ne kadar stres altına girdiği, ne kadar yorulduğu hepimizin malumu.

0: Bazı ameliyatlar var ki saatler sürer. Ve o ameliyatı gerçekleştiren doktor ne kadar terler. Çok hassas olmalı, çok titiz olmalı. Kulluk da böyle hassastır, böyle titizdir. Ameli ibadeti yaparken düzgün yapmalı. Hem yapmalı, yaparken de düzgün yapmalı. Mesela sahabe-i kiram efendilerimizin, Allah dostlarının hayatları anlatılırken, mesela Hazreti Ali Efendimizin yine bir olayı anlatılmıştı. Orada Hazreti Ali Efendimiz namaz hazırlığı yapıyor. Abdest almaya başladığı zaman yüzünün rengi değişiyor, yüz ifadesi değişiyor. Hani böyle biraz rengi soluyor. Hazreti Ali Efendimiz'e dedikleri zaman ki, ya Ali, siz hayırdır, bir rahatsızlık mı oldu? Bir şey mi var ki hani böyle bir şeyden korkmuş gibi renginiz soldu diyor. Birazdan Rabbimin huzuruna duracağım da o aklıma geliyor. Yani biraz sonra namaz kılacak. O namaz nedir? Yaptığı en önemli iş. Dünyanın en önemli işi. Nerede duruyor orada? Rabbinin huzurunda duruyor. Cenab-ı Allah'ın karşısında. Eli önünde bağlı, boynu önünde bükük, bir anlamda mahcup ve mahzun bir edayla, ya Rabbi, bütün kusurumla, bütün günahımla senin huzuruna vardım. İşte ben buyum. Günahımı da itiraf ediyorum, kusurlarımı da itiraf ediyorum. Senin büyüklüğünü, yüceliğini, kuvvetini, kudretini de idrak ediyorum. Sen benim Rabbim, ne kadar azametlisin. Ben senin ne kadar hakir ve zayıf bir kulunum diye, bir köle efendisinin karşısında nasıl mahcup ve mahzun bir şekilde durursa, namaz da öyledir. İşte bunu zaten şekil olarak yapıyoruz da, bir de bunu hissetmek, yani biraz ürpermek, biraz korkmak, yaptığımız işi güzel yapmak, kulluk işini hassas yapmak, severek yapmak, korkarak yapmak, bu da işte takvadır.
1: Evet hocam, şimdi buyurduğunuz gibi her işinde hassas olmak. Bakıldığında hani daha önce de sürekli ifade ediyoruz ya, Allahu Teala Azze ve Cel bize vermiş olduğu emirlerinde hep bir terbiye, hep bir talim. Sürekli bununla karşı karşıyayız. Dediğiniz gibi namaz, bütün kötülüklerden insanı alıkoyan namaz. Eğer hatırlarsa insana vaaz eder namaz. Namazda takva üzere olursa bir kimse, namazda o güzellikle erişirse, namaz dışında da buyurduğunuz gibi bütün işlerinde aslı itibariyle titiz davranacaktır. Sakınacaktır. Neden sakınacaktır? Namazda Allahu Teala'nın rızasına uygun yapamamaktan korkacak, sakınacak. Dışarıda yine aynı şekilde Allahu Teala'nın rızasına uygun olmaz bu yaptığım iş diyerek sakınacak. Takva insanı öyle güzel mevkilere, öyle güzel hasletlere ulaştırır ki dikkat çekicidir. Hemen baktığımız zaman Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en başında, hemen Bakara suresinin ilk ayetlerinde Elif Lam Mim, Allah-u Teala buyuruyor ki bu kitap, içinde hiç şüphe olmayan bu kitap, yani emin olandan, Mevla Teala'dan, emin bir yolla, emin olan kimseyle, Cibril Aleyhisselam, emin bir kimseye, Muhammedül Emin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hiç şüphesiz gelmiş. Hudellil Muttakîn buyuruluyor. Muttakilere hidayet rehberidir bu kitap. Demek ki sakınanlara, korkup sakınanlara, işinde kulluğunda hassas davrananlara hidayet rehberidir. Yoksa helale harama dikkat etmeden, helal haram ver Allah'ım, aciz kulun yer Allah'ım mantığıyla hareket eden insanlara değil, ince eleyip sık dokuyan, titiz davranan kimselere bu kitap hidayet rehberidir. Ve müttakilerin kim olduğunu anlatıyor. Onlar ki namazlarını kılarlar. Onlar gaybe iman ederler, namazlarını kılarlar. Anlatıyor. Gelmek istediğim bir nokta var. İşte en son Elif Lam Mim, hemen en son ayetinde, o sayfanın sonunda öyle söyleyeyim. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. İşte onlar gerçek manada felaha ulaşmış kimselerdirler. Yani Kur'an'ın rehber olabilmesi kişinin takvası ölçüsünde. Kur'an'ın rehberliğinde kişinin felaha ulaşabilmesi yine Allahu Teala'dan sakınabildiği kadarıncadır. Onun için takvalı olmak, sakınmak, müttakiler arasında

aranın ardından tekrar birlikteyiz. Hocam, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh efendimizin bir sözünü nakletmiştiniz. Yapmış olduğum bir amelin hak katında kabulü bana her şeyden, hatta yeryüzü kadar altından daha iyi gelir, daha sevimli gelir buyurmuştu. Şimdi onların değerlerine baktığımız zaman bizimkiyle onların değerleri arasında çok büyük fark var. Çünkü onların dini mübin İslam'ı algılamaları, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan görmeleri hasebiyle daha bir farklı, daha bir değişik, daha bir uç noktada dini mübin İslam'ı yaşamışlar. Bizler tabii ki tam manasıyla onların algıladığı gibi algılayamayız belki ama en azından onun gayreti içerisinde olmalıyız. Şimdi baktığımız zaman ashab-ı kiram efendilerimizden çok çok sonra yaşamış

olmuşlar ama gerçekten muttakiler hayatlarına yön verirken Allahü Teala'dan ne derece sakınılması gerektiğini ve en ufak bir dikkatsizliğin nelere mal olabileceğini görmüşler ve aynı titizlikle hep hareket etmişler. Birkaç muttaki zatların örneğiyle ben devam etmek istiyorum. Gerçek muttakilerden İbn-i Sirin. Hakikaten müellif der ki, gerçek muttaki İbn-i Sirin gibi olur. Bir defasında İbn-i Sirin 40 külek yağ satın almıştı. Hizmetçisi küleklerden birinden ölmüş bir fare çıkartıyor. Mübarek İbn-i Sirin Hazretleri hangisinden çıkardığını sorunca, hizmetçi bilmiyorum diyor. Bunun üzerine İbn-i Sirin o bütün yağları hepsini birden döküyor. Hangisinden çıktığını bilmediğinden dolayı ihtimaldir ki hangisini eline atsa ondan çıkmış olabilecek. Yine o muttakilerden Beyazlı Bessami Hazretleri, o da yine Hemedan mevkiinden bir miktar tohum almıştı, anlatılır. Tohum biraz da fazla olmuştu. Bistam'a döndüğü zaman tohumun içinde iki tane karınca görüyor. Onları yerinden ayırdım diyerek tekrar Hemedan'a döndü ve karıncaları oraya getirdiği yere bıraktı. Yine Beyazlı Bessami Hazretleri anlatıldığına göre arkadaşıyla beraber Hak'tan o kadar korkuyor, o kadar sakınıyor ki elbiselerini yıkıyorlar. Arkadaşı elbiseyi şu bağın duvarına asalım deyince Beyazlı Bessami Hazretleri başkasının duvarına kazık çakılmaz cevabını veriyor. Arkadaşı öyleyse ağacın dalını asalım. Beyazlı Bessami Hazretleri olmaz. Ağacın dalını da kırabiliriz, zarar verebiliriz. Arkadaşı o zaman şu otların üzerine serelim deyince Beyazlı Bessami Hazretleri hayır olmaz. Onlar hayvanların yiyeceğidir. Üzerini örtemeyiz. Sonra netice itibariyle sırtını güneşe döndü. Elbiseyi sırtına atıp bir tarafını kuruttu. Sonra diğer tarafını çevirip o tarafını da sırtında kuruttu. Böylece hiç kimsenin hakkı üzerine geçmemiş oluyor. Bu nasıl bir incelik? Bu nasıl bir takva? Hiç kimsenin hakkını üzerine almamak için uğraş veriyor. Hem de görüldüğü üzere zorlaştırıyor belki ama netice itibariyle bugün biz halen daha onların yaşantılarından almış olduğumuz ışıkla yolumuzu aydınlatıyoruz. Yine İbrahim bin Ethem Hazretleri anlatıyor. Bir gece Kudüs, Beytül Makdis'te o büyük kayanın altında geceledim. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkarken kayanın üstünden çıktı ya, kaya da beraber yükseldi. İşte gecenin bir miktar ilerlemesinin ardından iki melek indiler, aralarında şöyle bir konuşma geçiyordu. Buradaki şahıs kimdir? Diğeri İbrahim bin Ethem. O Allah Teala'nın derecelerinden birini düşürdüğü kimsedir. Manevi derecelerinden birini düşürdüğü kimsedir. Konuşuyorlar. Niçin düşürdü ki? Cevap veriyor. Çünkü o Basra'da bir bakkaldan hurma aldı. Bakkalın hurmalarından bir tanesi bunun aldığı hurmaların üzerine düştü. Onu görüp sahibine geri vermedi. İbrahim Ethem demiştir ki ben bunu işitince hemen Basra'ya gittim. Aynı adamdan yine hurma satın aldım. Aldığım hurmalardan birini onun hurmaların içine düşürdüm ve böylece ödeşmiş oldum. Sonra tekrar Beytül Makdis'e geri döndüm. Geceyi o kayanın altında geçirdim. Gecenin bir kısmı geçince yine iki melek indiler. Biri diğerine buradaki kim diyordu. Diğeri İbrahim bin Ethem. Yine öbür melek bu Allah'ın kendisine önceki makamını geri verdiği ve derecesini yükselttiği kimsedir buyurdu. İşte takva öyle bir şey ki kimi zaman insanın bulunduğu mevkiden aşağı inmesine, terk edildiği zaman, hani hep ifade ettik ya, Allahü Teala'nın azabına karşı bir kalkandır, insan onunla kendisini korur. İşte o kalkanı düşürmemek lazım. Düştüğü zaman neticesini Allahü Teala veli dostlarına bildiriyor ki dostluğuna yükseltmiş olduğu kimselerin mertebesinin düşmesine gönül, hani Mevla Teala'nın rızası olmadığından dolayı ikaz etmiş, uyarmış. Yine o kadar ince ki Beyazlı Bessami Hazretleri anlatıldığına göre bir gün camiye giriyor, asasını bir yere dikti. Asa zayıf dikildiği için yere düşüyor.
ve yan tarafta bir ihtiyarın dikili asasının üzerine geliyor. Onu da beraberinde yere düşürünce ihtiyar yere eğilerek asasını aldı ve gitti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri

0: Bu nasıl bir titizliktir? Bu nasıl bir hassasiyettir? Demek ki onları Beyaz Libesami yapan, onları hakiki anlamda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın alim dediği, ehli beytim dediği kimseler arasına yükseltmiş. Hani rivayet edilir ya, takva üzere yaşayan bir kimse, muttaki olan bir kimse, Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz naklediyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in Ali, yani ailesi kimdir diye sorulunca Peygamber aleyhissalatü vesselam haber verdi. Bütün muttakilerdir buyurdu. İşte onlar bu davranışlarıyla, bu hassasiyetleriyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın ailesi olma şerefine nail olmuşlar. Takva o kadar ince, o kadar mühim, o kadar ayrıştırıcı bir özellik ki insanlar arasında hiçbir üstünlük yok iken gerçekten Allah katında sizin en üstün ve şerefli olanınız, ona karşı en takvalı olanınızdır ayeti cellesiyle ayrıştırıcı özellik, üstünlük tarafı olarak tespit etmiş Mevla Teala. Sa'du billah, inne ekremakum indallahi etkakum ayeti cellesinde üstünlük, fazilet ancak takvada. Böyle olduğu için onlar dikkat etmişler, üzerine titizlikle eğilmişler, her işlerinde hakka hukuka o kadar riayet etmişler ki asası yere düştü, eğildi diye senin eğilmene ben sebep oldum diyebilecek derecede incelmişler. Biz bırakın o kadar incelmeyi, hakikaten gerçek manada zarar verdiğimiz insanlara dahi hiç aklımıza geliyor mu acaba? Dönüp bir özür dilemek, dönüp bir helallik almak hiç aklımıza geliyor mu acaba? Ama yine de hamd etmek, şükretmek lazım ki öyle büyüklerimizin yanında olmamızdan, onlarla birlikte olmamızdan, Sadat-ı Kiram efendilerimizin dizi dibinde olmamızdan öğrendiğimiz bir şey var. Dikkat ederseniz biz öyle özür dilerim cümlesini kullanmayız. Özür icap eden bir yerde ne deriz? Hakkını helal et kurbanım. Yani hakkını helal et kelimesi bizim lügatimize öyle bir yerleşmiş ki özrün yerini tamamıyla doldurmuş. Niye? Çünkü mesele hak. Hakka dikkat etmeli. Yine Utbe-i Gulam kış günü bir yerde durmuş düşünüyor. Ve vücudundan da terler boşanıyordu. Kendisine bu hali sorulunca nedir bu halin? Niçin böyle ter atıyorsun, sıkılıyorsun? Cevaben diyor ki burası bir zaman benim Allah'a isyan ettiğim bir yerdir dedi. Allah'a isyan ettim deyince hele söyle kusurun ne? Ne olduğu soruluyor kusurunun. Buyuruyor ki misafirim elinin yağını silsin diye şu duvardan bir miktar toprak almış. Fakat gidip sahibinden helallik almamıştım. Onu hatırladım da onun için terledim buyuruyor. Bir toprak. Duvarından bir toprak almış. Aynı yerde ter atıyor. Hakikaten bizim terlememiz icap eden o kadar yer var ki, o kadar hadiseler içerisindeyiz ki. Ama Mevla Teala en azından hatırlamayı bizlere nasip eylesin.
1: Amin. Hakikaten. Hocam bu anlatmış olduğunuz örneklerde geçmiş büyüklerin yani bir hayvanın hakkını, hatta bir karıncayı korumanın ya korumayı bile ne kadar ciddiye aldıklarını görüyoruz. Yani onu incitmemeye o kadar özen göstermişler ki yani belki bugün yapılsa yani dinen bunun haramlığı söz konusu değildir. Ama onlar hani şu ifade var ya bizim nice mubah gördüğümüz şeylerden bile onlar şiddetle kaçınmışlar.
0: Hani sohbetimizin başında Mevlana Celaleddin Rumi Kadısallahu Sülaz buyuruyor ya sakıncalı olabilir düşüncesiyle sakıncası olmayan şeyleri terk etmişler.
1: Hani yine ifade etmiştik Kanuni'nin Ebu Suud Efendi'ye sormuş olduğu bir soru vardı şiir şeklinde. Soru da çok güzel. Soruyu sorma tarzı da çok güzel. Sorunun içerisindeki hassasiyet daha güzel. Diyor meyve dalına konsa bir karınca vebali olur mu karıncayı kırınca? O da ona cevaben yazıyor. Yani efendim bir şey olmaz falan demiyor. Yarın hak divanın kurunca kanuniden hakkın alır karınca. İşte bu takvadır. Takva öyle bir haslettir ki

0: öyle güzel ahlaktır, öyle bir güzel meziyettir ki, ona sahip olan bir insana artık şurada şöyle yap, burada böyle yap, şunu şöyle dikkat et, bunu böyle güzel yap demeye ihtiyaç kalmadan o her şeyde o inceliği, o nezaketi arar. Ve o takva ölçüsüne bürünen insan, o veliler, o salihler, o sadıklar yapmış oldukları ibadetleri, itaati, kulluğu güzel yaptıkları gibi dünya işlerini de güzel yaparlar. Yani onları da baştan savma yapmazlar. Mesela biz bugün tarihte olduğu gibi yine bugün de velilerin, sadıkların, salihlerin yapmış oldukları dünya işlerinde de ne kadar mahir ve hassas olduklarını görüyoruz. Bir inşaat yapılıyorsa, bir yerde duvar örülüyorsa, o duvarın düzgün örülüp örülmediğini kontrol ederler. Yapılan bir işin nasıl gittiğini kontrol ederler. Ölçüsüne uygun olup olmadığını, ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağına çok önemli dikkat ederler. Yani yeri gelir kumla, çimentoyla, betonla ilgilenirler. Onun güzel yapılması için gayret gösterirler, kontrol ederler ve onun en iyi bir şekilde olmasını temin ederler. Dünya işlerinde de hassastırlar, beceriklidirler, ahiret işinde de. İşte bu ahlaka, bu takvaya sahip olan bir insan bir hayvanı dahi incitmez, incitmek istemez. O takvaya sahip olan bir insan eşini, çoluk çocuğunu üzmez, üzmek istemez. Akrabalarıyla dargın ve kırgın, küskün olmak istemez. Arkadaşlarıyla uyum içerisinde, güzel diyaloglar içerisinde bulunmak ister. Ve yine ölçü tartıda hile yapmaz. Orada bir karışıklığa, bir haksızlığa meydan vermemek için son derece hassas ve gayretli olur. Çünkü öyle bir bakış açısı yakalamıştır ki Cenab-ı Allah'ın verdiği takva gözlüğüyle, takva gözüyle, o bakış açısıyla olaylara baktığı zaman kainat bambaşka olur. Yani bir çiftçi tarlasında andızları yakmak için birisi hiç oradaki yaşayan böcekleri, hayvanları düşünmeden kibriti çakıp yakar, sadece işim görülsün der ama orada nice haşerat da onunla beraber ölmektedir. Haşeratın ölmesi bir yana, esas mahzurlu olan bir canlının yakılarak yok edilmesidir. Bu yasaktır. İnsan evine giren bir fareyi dışarıya çıkarmak ister. Hatta onun için, onun zararından korunmak için onu öldürebilir de. Çünkü o haşerat mikrop taşıyacaktır, mikrop taşıyıcıdır. Bir sinek, bir sivrisinek mikrop taşıyıcıdır. O ev halkına zarar verir, zarar verecektir. Bunu önlemek için öldürebilir belki. Ama onu yakması, ateşe atması asla caiz değildir. Dinimizde buna fetva yoktur. Ve suda boğması da yine caiz değildir. Hiçbir canlının, ister karınca, ister böcek, ister fare, ne olursa olsun, suda boğulması veyahut da ateşe atılıp yakılması asla uygun değildir. Burada o hayvanın hakkı söz konusudur. Eğer bu takva gözlüğüyle, gözüyle eğer olaylara bakmazsa, düşünmez onun içerisinde haşerat var mıydı, onlar yanarak mı öldü, nasıl öldü, onu düşünmez. Ama eğer takvaya sahipse, bu hassasiyeti kazanmışsa, o olaylara daha başka bakar. Yine Ebu Derda radıyallahu anh bir sözünde şöyle naklediyor: Allahü Teala'nın benim bir tek namazımı kabul ettiğini bilmem benim için dünya ve içindeki her şeyden daha sevimlidir. Yani onu en çok sevdiren şey, nice evlere, nice bineklere, nice dünyanın güzel lezzetlerine sahip olmak değil, Allahü Teala'nın bir ibadetini kabul etmesidir. En çok haz aldığı şey. İşte bu olaylara bakış açısı, ibadete bakış açısıdır. Diyor, nitekim Allahü Teala bir ayeti cellede şöyle buyurur. Mealen Maide suresinde, onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerindense kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş kıskançlık yüzünden andolsun seni öldüreceğim dedi. Diğeri de Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder dedi. Bu ayet-i cellede cereyan eden olay Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu Habil ve Kabil arasında geçiyor. Kabil Allahü Teala'nın emrine karşı gelmiş, Habil ise Allahü Teala'nın emrine itaat etmiştir. Aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için de Cenab-ı Allah'ın emriyle Adem Aleyhisselam onlara birer kurban takdim etmelerini emretti. Habil güzel bir koç Allahü Teala'ya kurban etti, kurban olarak sundu. Kabil ise kötü bir buğday sundu. Cenab-ı Allah Habil'in sunduğu kurbanı kabul etti. Buradaki kabule şayan olan husus, ayette de ifade edildiği gibi Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Sunduğu işte, yaptığı amelde takva sahibi oluşundandır. Yoksa koçun güzel oluşundan değil veyahut da koç sunmasından değil, onu takva ile Allahü Teala'ya sunmasındandır. İşte takva olunca da işin güzelini yapıyor. Yine Cenab-ı Allah ayeti cellede beyan buyuruyor kurban konusunda mesela. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Ancak sizin takvanız Allah'a ulaşır buyurarak kurban ibadetinde de önemli olan oradaki takvanın söz konusu olduğu, Cenab-ı Allah'ın da onu kabul edeceğini ifade buyuruyor. Evet değerli dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar Semerkant sohbetlerinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

0: arayınız bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
3: Kalktık kasırgen gittik.
1: O sacatere gördüm.
3: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
4: Kanun cazibeyi, cazbeveranı, sultanı gibi.
2: Yani bir sembol. Dinimizin bir sembol.
5: Aynı sürekli seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Terleceler.
5: Kendi gitti. Sevgisine gitti.
6: Ey kasrı ve...
5: O da sevgisine.

Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Seherde uyanırlar cümle kuşlar. Dillü dillerince tesbihe başlar. Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok

semavatın kapılarını açarlar. Müminlere rahmet suyun saçarlar. Seherde kalkana hülle biçerler. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim diye güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. İşte böyle ifade ediyor Sultan 3. Murat Han gaflet uykusunda olduğumuzu. İnsan kelimesinin bir anlamı da unutandır. Gerçekten de ne çok unutuyoruz. Gecenin ve gündüzün birbirini takip ettiğini, güneşin tepemizde bizim için asılı durduğunu, hayat kaynağımız suyun yerden göğe, gökten yere durmadan devrettiğini, topraktan beslenmemiz için nimetler bittiğini, bütün kainatın adeta etrafımızda pervane olduğunu ve hizmetimize verildiğini unutuyoruz. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyoruz. Gafletimiz bununla da sınırlı kalmıyor. Dünyalık işlerimizde Rabbimizi hatırlamadığımız gibi onun huzuruna çıkarken, namaza dururken bile bedenimiz ibadetle meşgulken kalbimiz ayrı telden çalıyor. Dünyalık düşünüyor, dünyalıkta boğuluyor. Rivayet edildiğine göre İsa bin Meryem aleyhisselam şöyle demiştir. İçinde Allah'ın zikri geçmeyen her konuşma batıldır, boştur. Tefekkürsüz her sükût gaflettir. Kendisinde ibret bulunmayan her bakış oyun, eğlencedir. Kelamı zikrullah, sükûtu tefekkür ve bakışı ibret olan kimselere ne mutlu.

gafletten dünyada uyanmayanlar, Allah korusun, ahirette uyanırlar ki bu çok acıdır. Allah dostları, bütün kötülüklerin kaynağının gaflet, yani Allah'ı unutmak olduğunu bildirmişlerdir. Gafletten uyanmanın alametleri neyse şöyle sıralamışlardır. Dünya işlerinde kanaat ehli olmak, acele etmemek. Ahiret işlerinde ise tam aksine çok hırslı ve aceleci olmak. Dinin emir ve tavsiyelerini yerine getirebilmek için ilim ve gayrete yapışmak. Halkla ilişkilerde ise nasihatleri dinlemek ve idare yolunu tutmak.

Allah dostları bastıkları yeri, bastıkları gönlü gaflet uykusundan uyandırırlar. Allah'ı unutmanın acısını tattırır, daima Allah ile olmanın zevkine vardırırlar. Kasrik dergahına

0: Gelenler de hallerini böyle tarif ettiler. Gaflet uykusundan uyandık dediler. Dünyanın sahteliğini anladık, gerçek hayatın farkına vardık, manen dirildik dediler.
1: Kapısımızın görür görmez herkes gayri ihtiyari Allah diyor Celle Celaluhu. Çünkü onların vasıfları diyor malum Allah dostlarının. Onları görerken, gören kişi hemen Cenab-ı Hakk'ı hatırlar. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatıyor. Cenab-ı Hak'tan gaflete dalındığı zaman hemen istiğfar ediyor. Ya Rabbi diyor ben işte şu kadar zamanım gafletle geçti diyerekten hemen Mevla'ya bağlanmak istiyor. İstiğfar ediyor efendim. Kulluk vazifesi ne gerektiriyorsa onu yapmaya, bol bol ameli salihler işletmeye gayret ediyor. Tövbe aldık. O gecede vazifeleri yapınca efendim şartları yerine getirin. 8 elek diyorum ben ona. 8 elekten tam geçilirse alemler orada efendim. Bizim senelerce geçirmiş olduğumuz gece gündüzümüz efendim baktık ki hep gaflette geçmiş. O sabah efendim alemler değişti. Ondan sonra efendim Kur'an okumalar değişti. Cemaat tat almaya başladı. Namazlardan tat almaya başladı. Bizim en fazla tat aldığımız bu ezanlar okunuyor kardeşim. Ezanda çok işler var. Ondan önce ezan çok okuduk, dinliyorduk ama gafletle dinliyormuşuz. Namaz sonra. Namaz kılmak istiyor insan böyle. Namazdan tat alamıyor efendim. O kadar bir namaz içerisinde. Sonra Cenab-ı Hakk'ın sohbetinin yapılmasını istiyor. Cenab-ı Hakk'tan hiçbir an kalbimiz Allah'tan ayırmamak için hep Allah'ın sohbetinin yapılmasını istiyor insan. Evet. Sohbeti dinleyenler çok muhabbetli dinliyorlar. Devamlı konuşulsun istiyorlar.
2: Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor. İnsanların gidişatı değişiyor. İnsanların görüşü değişiyor. İnsanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Saadat-ı İkram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor.
1: İşte insan hiçbir an Cenab-ı Hakk'ı hatırımızdan çıkartmayacağız. Çünkü dünyaya bağlanırsa insan diyor bir ayet celide iman eden kullarım. Nazargahı ilahi olan kalbi hiçbir şey meşgul etmesin diyor. Ne meşgul evlat, mallarınız ve evlatlarınız orayı meşgul edip de benim yerimi almasın. Beni unutturursa fevlâike mülhâs sonra husrana düşersiniz diyeceğim. Ora benim yerimdir efendim. Oraya kimse girmesin diyor Cenab-ı Hak. Bunu istiyor bizden. Cenab-ı Hak nimetlerinden tadarken evveli besmele sonra elhamdülillah ile Allah'tan gafletsiz olarak yani bu her şeyi değişiyor efendim. Yani değişmeyen bir şey yok. Bütün alemler değişiyor.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
3: Yani onun nerede menfaatlarını görmedik. Yani ben çok Kavs'ın himmetini gördüm. Her yönde. Dünyevi ve uhrevi, maddi manevi. Maddiyata da Kavs kefildir. Maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir.
4: Yasin Temel 1938 yılında Trabzon'a bağlı Yeşiltepe kazasında dünyaya gelen Yasin amcanın Gavs-ı Kasrevi Hazretleri ile tanışması bundan tam 43 yıl öncesine tekabül eder. Mekan Ankara 8. caddede bulunan saadete mazhar bir evdir. Yasin amca Gavs Hazretlerini görür görmez dünyada bir Gavs varsa o da bu zattır diyerek intisap eder. Ve bir intisap hikayesi daha böylece başlamış olur.
3: Hacı Mehmet Temel oğlu Yasin Temel, Trabzon, of Yeşiltepe doğumlu 1938 doğumluydu efendim. 1957'den taşeronlara başlayarak müteahhitlik yapıyorduk. 2000 senesine de bıraktık bu müteahhitliği. 69'da efendim Gavs Hazretleri

0: rahmetullah Hacı Davut Temel kardeşim bizi ona efendim tanıştırdı. Mübarek zat rahatsızdı ve Ankara'ya biz 8. caddede oturuyorduk. O da 4. caddeye geldi. Bizim Hacı Davut Temel bize dedi ki Kavus Hazretleri geldi, ziyaret edelim. Böyle gece yatsı daha olmamak üzere. Biz de eve yakın idi. Ankara 4. cadde, Emek Mahallesi 4. cadde, biz de 8. caddeydik. Gittik o mübareği görünce o bambaşka bir nurani bir Allah dostu olduğuna şey ettik yani, hiç zerre şüphe yok. Kurban o eve sanki bir güneş nur gibi parladı yani. Orada zaten biz ne bilelim, orada cemaat oturuyor ama acaba Kavus Hazretleri kimdir? Zaten kendini belli etti Kavus'un. Yani evladı Resul Davut'un anlattığı şekilde o mübarek zat karşımıza çıktı. Biz hemen şüphesiz yani başka şeyhim var mı, hiç onu şey etmeden Kavus'un tövbesini aldık. Aldığımız zaman da kurban tabii bir insan sanki yani evladı Resul'ün elini tutmuş gibi hal geldi bize yani. O kadar o mübarek zatını elini tutmamızla ona intisap etmemiz ayrı bir gönlümüz tasdikle mutmain oldu. Ama artık onun ne tarifi mümkün değil yani, güneş gibi bir nuri cemali vardı kurban. Hele teveccühe girmek başladığı zamanlar sanki güneşe bakamadığımız gibi gözlerimiz kamaşıyorsa, o Kavus'un zatın sana bakarsa insan yere eriyor yani, o kadar cemaline bakamıyorsun zaten desek de o mübarek nispeti o kadar etkiliydi Kavus. Ve Kavus olduğuna da söylediklerine de hiç zerre kadar şüphemiz olmadı. Kime dediysek kurban, arkadaşlarımız bizi güvenenler hep gitti Kavus Hazretleri'ne intisap ettiler. Böyle bir mürşit görmedim. Bundan da başka kurtuluş yok. Çok arkadaşları, sarhoşları, devamlı evine 50-70 yaşına olan insanlara oraya getirdi ve irşad oldu, namaza başladılar.
1: Ömrü boyunca karanlık bir mekanda bulunan kişi, güneşin tüm aydınlığıyla arz-ı endam ettiği bir vakitte dışarı çıkarılırsa, elleriyle yüzünü kapatır, çöküp kalır olduğu yerde, hareket edemez bir süre. Çünkü gözleri karanlığa alışmış ve güneşin kudretinden o ana dek hiç haberdar olmamıştır. Allah'ın veli kullarından bir zatı, hayatı boyunca ilk kez gören bir insan için de durum işte böyledir. Bu yüzdendir Evliyaullah'ı gören nasiplilerin gözlerinin kamaşması ve bu yüzdendir cezbeden cezbeye tutulmaları. Bir de nasibi olmayanlar vardır ki karanlığa müptela olmuşlardır onlar artık. Karanlık uğruna gözlerini verip kör olurlar da güneşe bir an dahi tahammül edemezler. Her insanın hayatında en az bir kez bir Allah dostunu ziyaret etmesi duasıyla Yasin amcanın Kavus Hazretlerini gördüğü ana gidiyoruz şimdi.
0: Ankara'da gelmişti ya, uğramıştı. Biz de ondan sonra gittik kasrı. Biz Ankara'da ilk görüşmemizden sonra gittik Ankara'ya. Kasrı. Biz kasrı da bilmezdik. Kendi arabamla gittim. Çok arkadaşlarımız vardı yani. Tanıdığımız arkadaşlar var. Arabayı aldım. Bizim efendim şey vardı, Hacı Ahmet Bayraklı Bezenek, onu götürdüm, o da Hozayir'e gitmişti, onunla beraber gittik. Diyarbakır'dan Veysel Karani Hazretleri'nin oradan bir yol alıyor dediler, karşı sorduk oraya da. Veysel Karani dedi, Kasrık köyü Kavus Abdülhakim senin yeri neresi? Dediler, git biraz daha ile yol döner. Yolda kurban araba ancak gidiyor. Kötü bir yol yani, öyle şey değil yani, asfalt değildi. Arabamız Kasrı'ya evinin yanına kadar gittik onunla. Kavus içerideydi. Kendi ev hanesindeydi. Gelen acemi kimse, o zaman da karabalık yoktu. Yani Kavus Hazretleri'ne doğudakiler yani bizim Anadolu.

gençlerinden ya 3-5 tane olabilir ama biz de götürdük oraya. Kavs Hazretleri'nden gazete adam aldık. Hatta suda, avlede bir su akardı. Kardeşimizin bir tanesi çok sarhoş, 70 yaşlar civarında adayıp yapacak. Dedi ya ben burada yapamam dedi. Çok yani onun da bize sebep olan gene bizim Davut, Allah rahmet etsin. O götürdü. İçeri eve geldi. Namaz niyaz yoktu. Kavs'a gittiği zaman da bambaşka bir hal oldu. Ehlakı değişti. Ailesine saygısı değişti. Namaza başladı. İskiyi bıraktı. Ve dediler şu sudan şey yap. Usulü ya ben o su soğuk. Kasıktı. Kasık su. Dediler hele bir bak dedi. Suya bir baktı kurban. Su sıcak. Ağza bağladım dedi su sıcak. Şaratlara bir şey zorluk yok ki. Adam aldı ve o kardeşimiz de ondan şey aldı, tövbe aldı. Ondan sonra her zaman Gavs'a giderdi, çok sık giderdi ve hacca da devamlı bir hal aldı. Hacca giderdi, devamlı izin işlerdi, giderdi yani. Gavs'a aşık olmuştu o arkadaşımız da. Yani Gavs'ın nazarı güneş gibidir yani. Güneş nereye vuruyorsa oraya yakar. Gavs'ın öyle nazarı vardı. Yani inan ki kurban gözlerinin nürüne bakmak imkanı yoktu. Ana bakamayız ki. Gözleri insanı yakar.

0: Rauf Hazretleri gittim menzile. Menzile gittikten sonra biz gittik tekrar Rauf Hazretleri'ne. Onun mübarek şeyine durmamız, yani müteahhitlik de yapıyoruz ama hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Onunla durduğumuz zaman sanki böyle bir mübarek bir Allah'ın dostuyla beraber oturuyoruz. Kalplerimiz böyle ihlaslı, manevi halde oturuyoruz. Yani dedim kurban, bir ricam var. O Batmanlı Ömer'de yani şöyle de nedir? Dedim kurban, ben hac bana farz oldu mu? İnşaat var, satılmamış. Param var. Babam her şeyle ilgisi yoktur. Hacca gidebilir miyim? Dedi ki maslahat alırsan arkadaşından hacca gitmen lazım dedi. Dedim alırım kurban. Rahmetli İdris Kuruş kardeşimizden dedim. Dedi ne demek dedi. Ne kadar istiysem vereyim. Ölürsen helal olsun. Ölmesen gele verirsin. Ben dedim vesiyetimi çocuklara ettim. İladeleri ettim. Öderler inşallah. Gavsun bana oradaki hacca gitmemin sebebi olmasıyla çok bir manevi hallerini gördüm ben hacde Kavs Hazretleri'nin. O zat zaten olmasaydı ben Kavs Hazretleri'ne rahmetli annemi de aldım getirdim. Şey de vardı efendim, yalnız gittik, kimse yok, Arapça da bilmiyorum ama Kavs'un himmetiyle öyle bizi götürdü ki ilk Mekke'ye gittik, 40 küsur gün kaldık. O zaman Kavs Hazretleri'nin nispeti Seyyid Abdussemed isminde, biz Seyyid'ik, evladı Resulüz demiş ve oraya gittik. Adam bize çok bir tarzı müstakil bir oda verdi. Bu Kavs'un himmetiyle oldu. Yoksa bizim şeyimiz değildi. Onun himmeti, paramızı da ona verdik, teslim ettik. Ondan para alıp harcıyorduk. Kavs'un bir nasihati oldu hacca bana müsaadece. Sakina dedi, orada Araplar var, onlar Resulullah'ın şeyleridir, komşularıdır. Hiçbir şeye şey etmeyin, hiçbir şeye bakmayın, ibadetle meşgul olun. Hac'dan geldik, bize uğra dedi, geldikten sonra Ankara'ya. Ankara'dan sonra Kavs Hazretleri'ni ziyarete gittik mübareğe. O vakit hemen hemen cami de bitmiş idi, çalışıyordu. O büyük bir şey vardı orada, konak ilk aldığı yer, eski bir konağı vardı ev. Uğradık ve dedik Kavs Hazretleri'ye ki, geldiniz mi? Dedik evet kurbanım. Ve Kavs Hazretleri'nden divan vardı, eski evden böyle bir divanı vardı, ona oturuyorduk. Biz o divana geçin dedim. Divana geçtik, oturduk kurban. Oturunca biz çorba ikram ettiler. Divan ayrıydı yani, o şey yeri ayrı. Misafirler içindi o zaman. Biz çorbamızı iç ve esasında Şah Hizna'nın torunu geldi. Şeyh Ahmet Heznevi'nin oğlunun torunu. Ufak çocuk yani, 2-3 yaşına kurban. Gelme esnasında Kavs Hazretleri'ye haber verdiler. Dediler kurban böyle böyle. O çocuğa taciben kurban Kavs Hazretleri ayağa kalktı, aldı yanına oturtturdu. Yani bizim anladığımız kadar bir müşid-i kamile insan terakki adaptan yükselir. Adap olmazsa hiçbir şey olmaz kurban. Kavs'un şeyi o kadar yani. O çocuğu adap edince artık koca Kavs, zamanın Kavs'i gelmişti efendim, ona kalktı. O niye kalkmayabiliyordu? O kalkınca hepimiz kalktık kurban.
1: İmam Şahrani Hazretleri şöyle diyor: bütün tarikat ehli arifler, insanın kalben Allah'ın huzuruna çıkmasına engel olan sıfatların giderilmesinde yardımcı olabilecek ve yol gösterecek bir kamil mürşide bağlanmanın zaruri olduğunda ittifak etmişlerdir. Böyle bir mürşidi aramak ve bulmak herkes için zaruri ve vaciptir. Zira namazın kemali de, tamamı da bu huzura bağlıdır. Bu, vacibin tamamlanmasına yardımcı olan şeylerin de vacip olmasıyla ilgili bir kuraldır. Bu kural burada da geçerlidir. Namaz vacip olduğu gibi, namazı tamamlayan kalp, huzuru da vaciptir. Mürşid-i Kamillerin rehberliğiyle hem dünya hem ahiret saadeti elde edilir. Onlar nefislerini terbiye etmiş, ruhlarını tanımış olduklarından insan tabiatını çok iyi bilirler. Kimin huzuru neye bağlıysa tespitini yapar ve ilacını verirler. Maddi ve manevi nimetlere kapı olurlar. Yasin amcadan dinliyoruz.
0: Yani onu nerede menfaatlarını görmedik. Yani ben çok Gavs'un himmetini gördüm. Her yönde. Dünyevi ve uhrevi. Maddi manevi. Maddiyata da Gavs kefildir. Maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir. Çünkü o zatın şeyini bizim kantarımız çekecek şey değildir. Kuvvette yüzümüzü yoktur. Ama o zatın tarifi işte teveccühlerde girdik. Benim karşılıkta iki defa menzile gelmeden gittik geldik. Yani buna da sebep olan kardeşim Davut Temel oldu yani. Her şeyde bir sebep. Sebepsiz şey olmaz. Davut'a da sebep olan Mehmet Yarbay. Davut dediğimiz kardeşimiz cezbelendi. Doğru yola tuttu. Kendisi hafız-ı kelamiydi. Hakikaten gitti. Gavs'a erişti. Hidayet Allah'tandır zaten. Allah ona nasip etti. Ve bu kadarda insanlar bütün bu kapıya gelip kurtulan milyonlarca insan. Aileyle huzur gören. Gavs olmasa bunlar hep çoğusu ailesiyle iski hastalıklarından kurtulamaydı. Ama buna sebep olan Gavs Hazretleri'dir bu bana. O kadar himmetleri var yani. Bunu tarifini anlatmak yüzüm dilim yetemiyor. Çünkü büyük himmetleri oldu. Manevi himmetleri oldu. Zamanın kavsiydi. O mübarek zat Seyyid Abdülbaki Hazretleri de zamanın kavsini işaret vermişti Kavs Hazretleri. O da zamanın kavsi şu anda. Verdiği işarete göre öyledir. Kavs'a intisap edip muhabbet, ihlas, teslimiyetle teslim olanlar hiç kimse buna şeytan da musallat olmuyor. Ama şeriattan, Kur'an'dan, Resulullah'ın sünnetinden ayrılmamak kaydıyla öyle irşadı vardı.

Seyir Hazretleri parayı verecek, hesabını kapatacak ameliyat olunca, yok dedi, ben bir şey almıyorum, bu zatın ameliyatını ben de yapmadım ama kim yaptığını bilmiyorum. Ve o zatın mübarek rahmetlik oldu, bize de işte o Seyir Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek, kimisine postini, kimine efendim namazını, kimine şeyini ayrı ayrı Seyir Hazretleri hediye etti. Biz de onları saklıyoruz.

0: Hicret bir peygamber sünnetidir ve bu sünnet her ne kadar 622 yılında başlamış olsa da bu yolculuk o günden bugüne devam etmektedir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinden Şah-ı Nakşibend'e, ondan Mevlana Halid Hazretlerine, bütün Allah dostlarının hayatı hep rıza-i ilahi uğruna hicretle geçmiştir. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de bu hicret halkasını devam ettirenlerden olmuştur. Önceleri Bitlis'in Taruni köyü, oradan Bilvanis, Kasrik ve son olarak Menzil köyü. Evet, Gavs Hazretlerinin hicret yolculuğunun son durağı Adıyaman'ın Menzil köyü olmuştur ve halen oradan dünyaya rahmet akmaktadır. Yasin amca anlatıyor.
1: Bir iki defa Gavs'ı ziyaret ettik Kasrik'te. Sonra dediler Kasrik'ten ne Gavs Hazretleri Adıyaman Menzil Kahta Menzil'de bir yer aldı. Daha gelmemişti oraya. O mübarek zat tekrar menzili almıştı. Devam ediyordu oranın organize imarına. Biz de gittik menzile geldiği zamanda biz de menzile gittik kendimiz 1970. Yeni bir cami başladı. Biraz oraya çalıştık. Camiye çalıştık. Su şeyleri yapıyordu. Orada mübarek başımıza geliyordu sabahleyin. Erken o zat orada dururdu. Biz de çalışıyorduk. Serbest olun diye başımızda dinleniyordu ve ben Ankara'ya döndük. Tekrar biz Kavs'a ziyarete gittik. Kavs Hazretleri teveccüh yaptı bize menzilde. 2-3 defa Allah nasip etti. Kavs'ımız teveccühüne oturduk. O zaman o cami yapıyordu. Camiye başladığı zamanla Batmanlı Hacı Ömer tercümanlığını yapıyor. Yani Türkçe de biliyor da mübarek ekseriyette tercüman olarak söylediğini biz ona söyledik. Daha iyi bize anlatıyordu. Tercümanlığından sonra dedi ki Kavs Hazretleri rahmetullah diyor ki dedi teveccüh yapılınca diye sabahleyin hiçbir şey yemeyin. Teveccüden sonra efendim çorba içersiniz. Biz de verdiğine saati o arkadaşımız Batmanlı Ömer söyledik. Kavsumuzun şeyini girdik. Sarflandık cami altta. Teveccüh etti. Bütün istimdat. Oradaki kardeşlerimizle ayrı ayrı bir manevi hal. Herkesin üzerine ayrı bir teveccüh yaptı. Teveccüden çıktık. Tekrar efendim biz izin istedik. İzin isteyince dedi kalın dedi Kavs Hazretleri. Bizde bir kardeşimiz var aceleydi illa gidelim dedi. Ya kardeşim biz buraya geldik bir manevi kavsumuz her zaman yanına değildik duralım dedik. O da gidelim dedi. Biz de ona şimdi Kavs Hazretleri rahmetullah izin istedik. Gitmeseniz iyi olur dedi. Biz de o laf üzerine arkadaşımızı kırmadık. Dedik ya beraber iki geldi. Bari biz yola girelim. Girdik Fırat Nehri'ne inmeden Kahta'dan iniyoruz deriye. Lastikler patladı. Kaldık oraya. Oradan da menzil yakın sayılır. Hadi bakalım dedim. Git bakalım nasıl gideceksin. Biz bir manevi bir müşire bağlandıysak bir fayda görmek için geldik. Yani biz gezmeye gelmedik. Döndük geldik. Dedi geldiniz mi? Ne dedi. Size dedim kalın dedim size. Tabii o da bir hikmeti ilahi oldu. Ayrı kalsın nispetiyle. Sabah kaldık o akşamı. Sabah oldu. İzin istedik. Gidersiniz. Gittik.
2: Hayatta en zor işlerden biri bir insanı an be an taklit etmektir. Bunu çocuklar oynar kimi zaman aralarında. Karşıdaki ne söylerse aynısı söylenir, gülerse gülünür, ciddi bir ifadeye bürünürse ciddileşir. Ne var ki oyun da olsa fazla uzun sürmez bu durum. Burada bir insanın başka bir insan gibi davranması değildir kastımız. Bir insanın başka bir insanı özümsemesidir. Buna kainatta en uygun yaratılmış ise hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ın veli kulları Allah'a olan yakınlıklarını sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutabat ederek elde etmişlerdir. Makamlarının sırrı bu mutabatta gizlidir. Bu sırdan evvel elde edilmesi gerekense, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden zerre şaşmayan bir mürşidi kamile teslim olmaktır. Gavs Hazretlerinin mürşidi Şah-ı Hazne'ye duyduğu bağlılık ve teslimiyet, son nefesine kadar görenlerde hayranlık uyandırıcı bir aşkla sürmüştür. Öyle ki bir ameliyat masasına yatmak dahi Gavs Hazretleri için mürşidine mutabat vesilesi olmuştur. Yasin amcadan 1972 Mayıs ayının son günlerini dinliyoruz şimdi.
1: Ankara'ya geldi, Çankaya Hastanesi'ne karar verdi. Dedi Şahizna, benim ameliyatımdan aynı ameliyat oldu, kendi ona intisaben ben de aynı ameliyata karar verdi, olma. Gavs Hazretleri ameliyat olduğu hastanenin adresini verdi bize, gittik orada. Öğle ile kendi arasında kurban. Aşağı yukarı o ameliyat 3,5 saat sürdü. Öyle bir ameliyat ki, yani doktor da hayret etti. Ağır bir ameliyattı. Buna doktor Alaaddin, efendim, doktor Ahmet var, çağ. O zat da vardı efendim. Osman Aydınlık, evet, Osman Hoca vardı. O doktor Alaaddin Bey ameliyat olunca Seyyid Daha Hazretleri de var. Var ama ameliyatta var. Biz sadece Gavs'un kayını Hazreti Sıtkı rahmetullah onunla bir kapıda bekliyoruz. Yani yatacağı odada. Tabii kendi oldu, biraz vakit geçti. Ezan okundu. Gavs Hazretleri ameliyat şeyinden geliyor. Öyle bir narkoz vermişler ki uyuşturmuşlar. Ama kapıdan içeriye girince Gavs Hazretleri böyle tekerlekli arabalan gelmezse gülümsedi mübarek. Nasılsınız demiş. Doktor da peşine, Seyyid Ağa Hazretleri peşinde gelip selam verdi. Doktor Seyyid Hazretleri parayı verecek.

İnşallah ahirete onun da faydası olur. Kavs Hazretleri yatağına koydu. Hazreti Sıtkı kayınına dedi ki ben namaz kılacağım. Mübarek zaten ameliyat bez üzerinde hemen teyemmüm ettirdi. Orada işaretle namazını kıldı, terk etmedi. Hazreti Sıtkı'ya ameliyattan sonra biz devamlı hastaneye gidiyorduk, eve gidip geliyorduk. Mehmet Yarbay, efendim Doktor Ahmet Sağ, Seyda Hazretleri, Seyit Muhammed Hürşit Kavs'un büyük oğlu, bizim de Ayrancı'da 4. caddede bina var, satılmamış. Biz 3. kata duruyoruz. Doktor Ahmet dedi bize ki, tabii samimi olduğumuz için Doktor Ahmet'le gidip geliyorduk, Diyarbakır'a onunla görüşüyorduk, Kavs'un doktoruydu. Dedi, bu evi dedi bize tahsis eder misin? Dedim, kurban niye misafirimsin ki? Yok dedi. Çorbamızı da biz yapacağız, sen karışma dedi, sağladılar öyle istiyor dedi. Şeyde de yataklar mataklar serildi odaya salan birinci katta. Mehmet Yarba geldi, artık onun etrafı Seyyid Abdülbaki Hazretleri, efendim Seyyid Hazretleri, Seyyid Muhammed Hürşit son gün geldi. Demek ki rahmeti, Allah'ın rahmetine kavuşmak esnasındaydı. Geldi efendim, orada yattıyla o akşam Mehmet Yarbay şunu dedi. Arkadaşlar dedi, bizzat bu akşam Resulullah'ın kapısını çalacağız demiş. Sabah oldu, saat 4:30'da rahmetli oldu. Fayda yok dedi, Mehmet Yarbay dedi bunu. Peki, gittik biz sabahına hastane. Bu sefer hastaneden getireceğiz ama bizim eve getiriyoruz onu kurban. Başka gidecek yeri yok zaten. Tanıdığımız oydu, kimsenin evine de gidiyor. Bizim ev boş idi, zemin kat. Bizim bir kardeşimiz vardı, Hasan Koz isminde, o bir tabut yaptırdı. Getiriyor, ben de Hacı Bayram'dan gittim, aldım bir tabut. Daha büyük, o götürdüğü tabuta Kavs Hazretleri sığmadığı için ben Hacı Bayram'dan aldığım tabutu getirdik ve ona Kavs Hazretleri rahmetullahi ona koyduk, eve getirdik. Eve şimdi bunu hazırlıyoruz. Allah şefaatlerini nail etsin cümlemize inşallah. Hazırlayınca kurban otobüs, büyük bir otobüs tanzim ettiler. Taksi de vardı ayrı tanıdıklarını. Otobüs efendim kurban alt kısmında Kavs Hazretleri'ni kucağında dediler yok. Otobüsün dediler üstteki arka şeyini, koltuğunu şey yapalım, onunla koyalım onu. Biz de onun yanına yattık. Tabutladılar, koydular. O hangi yeni tabut götürdü, o kaldı oraya şeyde, bizim daireye zeminde. Ve sabah erken aldıktan sonra hemen öğle olmadan yola çıkacağız ama kurban bir yağmur tuttu Ayrancı'da, bir yağmurdan efendim Dikmen tarafından gidiyoruz ama abi Dikmen'le efendim aşana kadar öyle bir yağmur girdi ki mübarek sanki oraya toktu. Diğer yerler güneş, Kavs'ın şeyini dediler orada arkadaşlar, Kavs'ın rahmeti bir ahirete, bir alemin gitmesi, bir alemin yok olmasıdır dedi. Görüyor musunuz dedi, şu rahmet ilahi var mıydı burada, yağmur yok. Kavs Hazretleri'nin yol başından sonra yağmur yok. Kurban hikmet ilahi geldik. Menzile geliyoruz otobüsten. Menzile ilmekte ördekler vardı, koyunlar vardı, hayvanlar vardı. Sabah güneşi daha doğmak üzere, daha doğmamış. O esnasında kurban hayvanlar, ördekler bir bağırma çıktı, biz de dayanamadık kurban. Kavsı girince onlar bağırdılar. O esnada kavsı götürdük. Caminin bir medresesi vardı, oraya getirip koyduk. Doktor Ahmet, Osman, Hacı Molla Yahya vardı oranın, Molla rahmetullah, o da rahmetlik oldu İstanbul'a sonra halifeydi. O da vali koyduk insan, Kavs Hazretleri rahmetullah orada yıkama şeyini şey ettiler. Burada yıkarız dediler. Yıkandıktan sonra yerini hazırladılar şeyde, menzildeki kabrini hazırladılar. O anda Bolu milletvekili ameliyat yapan kişimiz, biz orada
cenazesi

0: Seni kırdık Kavsar dedin ama o yetişemedi. Gelince dedi de böyle böyle Bolu milletvekili efendim Doktor Alaaddin Bey geldi. Tekrar cenazesinin namazını kılalım. Kabirde götürdükten sonra cenaze namazını orada tekrar kılındı. O mübarek oraya defedildi. Gavs'un Gavs'ımızın kayını Hazreti Sıtkı. Gavs'un sohbeti var. Bütün sofralar bir sene devamlı efendim Yasin-i Şerif okusun der dedi.
1: Gavs Hazretleri dünyasını değiştirirken ardında yeni bir gün bırakıyordu. Yeni bir başlangıç. İslam coğrafyasının en güzide dergahlarından birini, asrın karanlığını boğmak için ateşlenen ulu bir meşale gibi Anadolu topraklarına bırakıyordu. Gavs Hazretleri ardında pek çok kıymetli hatıra bırakmıştır, hiç şüphesiz. Bunlara kullandığı bazı eşyalar da dahil. Ancak geride bıraktığı sufiler ve her geçen gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda bir adım daha ilerleyen Kasrek dergahı onun en büyük hatırasıdır. Gavs Hazretleri ile tanıştıktan sonra hayatını dini İslam'ın emirlerine göre yaşamaya başlayan binlerce gönül, Gavs Hazretleri'nin bu dünyada bıraktığı en büyük eserleridir. Her biri ciltler dolusu kitap edecek bu hayatları sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.
0: Ve o zat-ı mübarek rahmetlik oldu. Bize de işte Sıla Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek kimisine postini, kimine efendim namazhane, kimine şeyini ayrı ayrı Sıla Hazretleri hediye etti. Biz de onları saklıyoruz. Öyle Sıla Hazretleri verdiği zaman Gavs'ın misvakidir sana vereyim dedi. Bizim Gavs Hazretleri zaten evden kalktığında hediyelerini herkese verir. Biz de ona dedik. Adam dedi utanıyoruz yani işlemeye de. Abdüssemet dediğimiz halife o da şeydi, şeyi verdi ya. Namazcağını verdi ya. O böyle bir bağırdı bu bana yeter kurban. Bir şey daha talep etmedi. Herkesini Süleyman Kuruş'a da verdi. Bir kısım tebellen cübbeler mi böyle. Misvakı bana verdi. Çakı bıçağı kullandığı çakı bıçağını verdi. Efendim rahmetli Hazine Emel babam sakallarını şey etti. Ben de o zaman yanındaydım. Sakallarını bana verdi. Ben de aldım. Onları teberrüke saklıyorum. Ayrıca de efendim sarığı vardı mübareğin. O sarığı kullanıyordu bizzat şeyinde başına sarıyordu. Rahmetli babama verdiğini babamdan da bana kaldı. Babam ölünce öyle saklıyoruz teberrüğünü. Gavs'ın çok hikmetli kerametleri vardı kurban. Yani çok faydalandık. Hala daha şu anda intisabım Gavs'ın ile o dergahadır. Efendim ne kadar anlatsa Gavs'ın şeyinden bitmez kurban. Allah razı olsun. Çok yani ümmeti Muhammed'e Gavs'ımızın şeyi var. Usta olmalı ki kendinden daha iyi usta yetiştirirsin dedi. Bunu da diyen Gavs'tır. Demek ki evlatlarını ona göre yetiştirmiş. Ey sofiler, kendinizin birbirinizle kardeşsiniz, din kardeşisiniz. Kardeşinizden daha üstünsün. Bir yere şeysin, yemeğinizi, şeyinizi bir sofi kardeşinizin evine gidip şeysiz yiyebilirsiniz. Ve bu nasihatlarda bulundu. Namazlarınızı kılın. Yani çok çok nasihatta ve çok kişiler de aile efradını kurban, barıştıran, çok kişileri sarhoşluktan namaza başlatan Gavs Hazretleri rahmetullahın şeyidir, irşadidir. Allah ondan razı olsun. Allah ümmeti Muhammed'e kıyamet sonuna kadar da baki kılsın. Allah iman-ı kamille Gavs'ımız Resulullah'ın civarına libaul hamd-ı sancağın altına hepimizi ümmeti Muhammed ihsan etsin inşallah. Gavs'ın ümmetleri çok. Onun tarifi mümkün değil.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali etkinlik alanını ziyaret etti. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin teknoloji alanında ulaştığı seviyenin gurur verici olduğunu vurguladı. Sevgili gençler, başından sonuna kadar sizlerin imzasını taşıyan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in coşkusunu bu kez Şanlıurfa'mızda yaşıyoruz. Rabbimize hamdolsun. İstedi ki gençlerimiz köklerini unutmasın, ecdadın eserlerinden güç ve ilham alsın, Türkiye'nin istikbalini bu şuurla inşa etsin. İstedi ki dünyanın farklı ülkelerinden Teknofest'e katılan gençler Türkiye'nin bu değerlerini, bu derinliğini daha yakından görsün, tanısın. Biliyorsunuz bu etkinliğe 2018 yılında 4.333 takım başvurusuyla başlamıştık. Başvuru sayısı her sene daha da yükseldi. Maşallah bu yıl Teknofest Güneydoğu'ya ilgi itibariyle gerçekten yoğundu. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 binin aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımızsa 1 milyona yaklaştı elhamdülillah. Sevgili gençler, şunu özellikle merak ediyorum, sizler ne düşünüyorsunuz bilmek istiyorum. Burada sergilenen yerli ve milli savunma ürünlerini gördünüz değil mi? Kızıl Elma'yı, Kaan'ı, Gökbey'i, Atak'ı, Hürjet'i, Anka'yı, Bayraktar TB2'yi ve son teknolojiye sahip diğer hava platformlarını beğendiniz değil mi? Zaha, Pars, Gezgin, Bora, Fırtına, Korkut, Gökberk, Kalkan, Hisar, Ejderha ve diğer kara araçlarımız sizlerden tam not aldı değil mi? Albatros insansız deniz aracımız, TürkSat 6A uydumuz, Hisdef roketimiz, Yener tespit sistemimiz, gösteri uçuşlarımız, bunlar sizleri heyecanlandırdı, gururlandırdı değil mi? Evet, bizler de tıpkı sizin gibi düşünüyoruz. Heyecanlıyız, coşkuluyuz. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerden dolayı tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizle kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz. Türkiye ürünlerini burada gördüğünüz firmalarımızın gayretleri, bizlerin de destekleriyle işte bugünlere geldi. Çalıştık, çabaladık. Zorluklar karşısında pes etmedik ve bunları başardık. İnşallah daha iyi yerlere

geleceğiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla, rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Teknofest Güneydoğu'nun bir kez daha ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Savunma ve havacılık sanayinin ihracatı Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre %10.7 artışla 634 milyon dolara ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savunma sanayinin ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savunma ve havacılık sanayinde Eylül ayında gerçekleşen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %10.7 artarak 634 milyon dolara ulaştığını açıklayan Görgün, Ocak-Eylül döneminde toplam ihracatın %15.6 artışla 6 milyar 926 milyon dolara yükseldiğini vurguladı. Son 12 aylık ihracatın %30 artışla 10 milyar 941 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Görgün, bu rakamların arkasında yüksek katma değerli ürünlerimiz, mühendislik yetkinliğimiz, üretim kabiliyetimiz ve dünyanın farklı coğrafyalarında geliştirdiğimiz işbirlikleri var. Başkanlığımız koordinasyonunda ihracat odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Savunma sanayimizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya devam ediyoruz. Savunma sanayimize verdikleri destek için tüm ekosistemimiz adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, bu başarıda emeği bulunan tüm firmalarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümüyle Türk Devletleri İşbirliği gününü tebrik etti. Erdoğan paylaşımında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum ifadesine yer verdi. İçişleri Bakanlığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre il jandarma komutanlıklarınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik 16 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sinop, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıklarının tespit edildiği belirtildi. Değerli dinleyenler, İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca bazı şüpheliler hakkında eziyet, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarına ilişkin hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sabahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar'la TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in sulh ceza hakimindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar'ın tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri

işlemleri tamamlandı. Hakimlik savcılığın talebi doğrultusunda Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga, Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş'ın tutuklanmasına karar verdi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de olduğu 13 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ataşehir Belediyesi'ne yönelik inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği ve menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ekiplerce soruşturma kapsamında inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları ve belediye başkan yardımcılarının menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri iddiaları üzerine çalışma yapıldığı öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet aydınlatıldı dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, bugüne kadar toplam 58 dosyada 65 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformundaki hesabından Eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu. İhracatın Eylül'de yıllık %15.4 arttığını ifade eden Şimşek, ihracat artışının ilk 3 çeyrekte yıllık %5.2 olduğuna işaret etti. Bakan Şimşek, yıllıklandırılmış ihracatın 283.7 milyar dolara ulaştığının altını çizerek, emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı. Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşı cari açığın milli geliri oranının %2.6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen ay mal ihracatında en yüksek Eylül ayı rekorunun kırıldığını belirterek, yıllık bazda %15.4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık dedi. Türkiye'nin yılın ilk yarısında %2.5 büyüdüğünü hatırlatan Bolat, son 16 yıldır pozitif büyümenin kesintisiz sürdüğünü, Covid-19 atlatıldıktan sonra da 24 çeyrektir büyümenin devam ettiğini anlattı. Bolat, 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı, 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık rakamıdır. Birincisi 2025 Aralık'ta 26 milyar 300 milyon dolardı. Yani 300 milyon dolarla Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Ocak-Eylül dönemi ihracatı da %5.2 artışla 211 milyar dolara ulaştı ve rekor kırdı. 2026 orta vadeli program hedefimiz 282 milyar dolardı. Eylül'de yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız 283.7 milyar dolara yükselmiştir. Bu rakam da yıllık mal ihracatı rekorudur. 14.1 milyar dolarlık artışla 282 milyar dolarlık orta vadeli plan hedefini yılın bitmesine henüz 3 ay varken aştık dedi. Konya merkezli 8 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yer aldıkları tespit edilenler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce Konya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu satıcılarına yönelik 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 985 kilo 777 gram uyuşturucuyla 1 milyon 537

0: 6667 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu satıcılarına yönelik 75 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana, İzmir, Samsun, Antalya, Ankara ve İstanbul'da aralarında bulunduğu illerde 1945 ekip, 4863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 985 kilo 777 gram uyuşturucuyla 1.537.667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklandı. 179 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Kağıthane, Fatih ve Başakşehir'de bazı adreslere operasyon yapıldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir adrese yönelik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Buradaki aramalarda 10.900 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Soruşturmanın devamına yönelik çalışmalar kapsamında Fatih'te bir iş yerine polis ekiplerince operasyon yapıldı. İş yerinde çok sayıda boş kapsülle hassas terazi ele geçirildi. Başakşehir'de de bir depoya yapılan operasyonda 785 kilogram uyuşturucu, 643.476 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'yu ziyaret etti. Festival alanına gelen Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı standını gezerek yetkililerden yürütülen çalışmalar ve sergilenen teknolojik sistemler hakkında bilgi aldı. Bakan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı gibi bakanlığına bağlı birimlerin standlarını ziyaret etti. Standlarda kamu güvenliği, asayiş, afet yönetimi ve sınır güvenliği alanlarında kullanılan yerli ve milli teknolojik sistemleri inceleyen çiftçi, görevli personelle sohbet etti. Sivas'ın Kangal ilçesine kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 9 kişi yaralandı. ÖÖ yönetimindeki yolcu otobüsü Sivas-Malatya Karayolu'nun Yeşildere Köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole indi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle otobüste bulunan yolculardan 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul 15-21, Bursa 14-20, Edirne 14-22, Kocaeli 17-21, Çanakkale 15-20, Balıkesir 13-21 derece. Ege bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. İzmir 16-26, Aydın 15-26, Manisa 14-26, Denizli 14-23, Muğla 11-24, Uşak 8-20 derece. Akdeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 20-28, Adana 19-30, Isparta 10-21, Mersin 20-28, Kahramanmaraş 16-29, Hatay 18-27 derece. İç Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 13-20, Konya 12-20, Kayseri 10-20, Sivas 9-20, Eskişehir 12-19, Nevşehir 10-18 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 16-23, Rize 17-23, Samsun 18-24, Ordu 16-23, Giresun 17-23, Zonguldak 16-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 7-20, Erzincan 12-22, Malatya 13-23, Van 10-21, Hakkari 10-21.

14-22, Kars 6-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-28, Diyarbakır 13-28, Şanlıurfa 17-28, Gaziantep 15-27, Mardin 18-26 ve Siirt 18-25 derece.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yani onun arkadaşlarının Peygamber aleyhisselam Efendimizle beraber yaşadıkları en önemli hadiselerden biri de şüphesiz hicret hadisesiydi. Hicret çok büyük bir olaydı. Hani bugünümüzün şartları gibi değil. Bugün hemen herkes her yerden her yere rahatlıkla seyahat edebilmekte. Ama o gün insanlar seyahatlerini ancak bir ticaret için yapabilirler. Fakat kimse bulunduğu beldeyi terk edip de ben artık işte şu şehirde değil de bundan sonra falan şehirde yaşayayım demezdi. Herkes kendi bulunduğu şehirde doğar, büyür, orada yaşasını temin eder ve orada ölürdü. Bu atalarından beri yani 10 ata ileri, 20 ata, 30 ata böyle cetler, dedeler hep aynı beldenin insanlarıdır. Ama bir şey oldu. İslamiyet geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de bunu tebliğ etti. Fakat Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'e, sahabelere Mekke-i Mükerreme'yi dar ettiler. Yaşanmaz hale getirdiler. Çok eziyetler ettiler. Peygamber Efendimiz aleyhisselam da Cenab-ı Allah'tan bir emir bekledi. Yani bu engellemeye karşı ne yapılacaktı? Peygamber Efendimiz de kendi fikrine göre bir tepki ortaya koyamıyordu. Hatta sahabelerden bir kısmı hani karşı gelelim ya Resulallah dediğinde Peygamber aleyhisselam henüz Cenab-ı Allah bununla ilgili bir emir indirmediğini buyuruyordu. Yani bu işkencelere karşılık vermek de bir çözümdü. Onlarla savaşmak da bir çözümdü. Bunlara karşı bir mücadele yöntemi geliştirmek veyahut da işte kim onları öldürüyorsa onlar da Müslümanlar da onlardan birini öldürmek veyahut da hicret etmek gibi. Ama Cenab-ı Allah'ın emrini bekledi Peygamber Efendimiz ve Cenab-ı Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine-i Münevvere'ye hicret etmesini emir buyurdu. Bu talimatı aldıktan sonra sahabelere hicrete izin verildi buyurdu ve bu hicret gerçekleşti. Yani o gün bu hicret çok büyük bir olaydı. Hani bir kişinin iki kişinin değil bir halk kitlesinin Mekke'deki Kureyş kabilesinin önemli bir kısmının belki onlarcasının hatta yüzün üzerinde olan sahabelerin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye başka bir şehre gitmesi. Bu gitme öyle kolay değil. Herkes bütün ailesini, bütün malını, mülkünü götüremedi. Kimisi kendi gitti, ailesi kaldı. Kimi Müslümanlar gidemedi. Hasta olanlar vardı, zayıf olanlar vardı. Gidenler malını götüremedi. Onların da bir hayat birikimleri vardı. Yani hicret çok büyük bir olaydı. Bu olay gerçekleşti. Bunun gerçekleşmesine sebep olan şey Allah-u Teala'nın emriydi. Yani dini mübini İslam'dı. İnsan İslam için her şeyi yapabildiğini gösterdi. Her türlü fedakarlık yapabilir insan dini için. İslam için her şeyden de vazgeçebilir. Rahatından, keyfinden, mahallesinden, yaşadığı yerden, alışkanlıklarından, dünyasından, birikimlerinden, her şeyinden vazgeçebilirdi. Ve sahabe-i kiram efendilerimiz işte bunu uyguladı. Biz bunu anlatıyoruz. Sahabelerin bu büyük fedakarlığını anlatıyoruz. Hem de haftalardır devam ediyor. Şimdi de Hazreti Dumre bin Ebu'l-İs'in hicreti hadisesi bize naklediliyor. Kur'an-ı Azimuşşan'da Nisa suresinin 95 ve 96. ayeti nazil olduğunda fakirlikten dolayı hicret edemeyip de Mekke'de kalanlar bu ayetten hicret etmeme konusunda kendilerine bir izin verildiği manasını çıkardılar. Ayet-i Celle şöyleydi. Estağfirullah. La yestevi. Cenab-ı Allah buyuruyor ki eşit değildir. El ka'idune minel müminin. Müminlerden oturanlar gayru ulit darari vel mücahidune fi sebilillahi bi emvalihim ve enfusihim. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalanlarla Allah yolunda cihad edenler
mallarıyla, canlarıyla savaşanlar bir olmazlar. Ayet-i Cellesi indi. Ve devamında faddalallahu'l mücahidine bi emvalihim ve enfusihim alel qaidine derece. Allah mallarıyla, canlarıyla savaşanları derece itibariyle evlerinde oturanlardan üstün kılmıştır. Hani burada malıyla, mülküyle Allah yolunda cihat etmek anlatılıyor. Ve kullen va'adallahu'l husna. Bununla beraber Allah ikisine de cenneti vaat etmiştir. Ve faddalallahu'l mücahidine alel qaidine ecran azima. Ama Allah mücahitlere ikramların üstünde büyük bir mükafat ihsan etmiştir. Bu Nisa suresi 95. ayet. 96. ayette şöyle: Estağfirullah. Daracatim minhu ve mağfireten ve rahme. Bu karşılık ondan gelen bir rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Muhakkak Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir buyuruluyor. Fakat bundan sonra da şu ayeti celile iniyor. Estaizu billah. İnnellezîne tevaffâhumul melâiketu zâlimî enfusihim kâlû fîme kuntum. Şüphesiz ki melekler ruhlarını alırken nefislerine zulmedenlere, onlara susturmak için ne haldeydiniz diye sordular. Kalu kunna mustad'afina fil ard. Onlar biz yeryüzünde zayıf kimselerdik cevabını verirler. Kalu melekler şöyle derler. Elem tekun ardullahi vasi'ah fetuhaciru fiha. Allah'ın arzı, yeryüzü geniş değil miydi? Onda hicret etseydiniz ya derler. Fe ulaike mevahum cehennem. İşte onların yeri cehennemdir. Ve sa'et mesira. O ne kötü bir dönüş yeridir. Bu da Nisa suresinin 97. ayeti. Bu ayet üzerine hicret etmeyen bu insanlar, yani fakir olup da hicret etmeyenler, artık bizim için başka bir seçenek yoktur dediler. Ve daha sonra da şu ayeti kerime nazil oldu. Nisa suresi 98 ve 99. Estaizu billah. İllel müstad'afine miner rical veddisa velbildan. Erkek, kadın ve çocuklardan zayıf olanlar bundan müstesnadır. Demek ki hem erkeklerden hem de kadınlardan hem de çocuklardan zayıflar müstesna tutuldu. La yestati'une hileten ve la yehtedune sebila. Hiçbir çareye gücü yetmeyip hicret için bir yol bulamayanlar. Hani oldu, yaşlı var, hasta var, kadın var, gelemeyen var, gidemeyen var, çocuk var, aciz olan var. Evet, onlara izin verildi. Yani hicret etmemelerinden dolayı bir kınama yapılmadı. فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Allah onları affetmesi umulur. وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا. Allah çok affeden ve çok bağışlayandır. Beni Leys kabilesinden iki gözü kör olan fakat zengin biri olan Dumre bin Ebu'l-İs bu ayeti kerimeleri duyduğunda kendi kendine gözlerim kör diye ben bu işten sıyrılamam, hicret etmeliyim çünkü malım ve kölelerim var dedi ve adamlarına beni bir deveye bindirin diye emretti. Onu bir deveye bindirdiler. Hasta olmasına rağmen Medine'ye doğru hicret için yola çıktı. Tenim denilen yere geldiğinde orada vefat etti. Bugün hac ve ümreye gidenler bilirler. Tenim, yani Hazreti Ayşe Mescidi'nin olduğu yer. Bizim ümre ihramına girdiğimiz ve Mekke'deyken pek çok defa ümre yapmak için kullandığımız mikatın adıdır. Tenim, Hazreti Ayşe Mescidi. Orada da vefat ediyor ve oraya defnediyorlar. Daha sonra onun hakkında şu ayeti kerime nazil oldu. Bu da Nisa suresinin 100. ayeti. Estaizu billah. وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Her kim Allah yolunda hicret ederse, bulunduğu beldeyi terk ediyor ve bunu Allah için yapıyor. يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَ. Yeryüzünde girecek çok yer ve genişlik bulur. Yani insan kendi rahatını, keyfini, düzenini
sırf Allah için bozup onu terk ediyorsa çok genişlik ve imkanlar bulacaktır. Ve ben yahrucu min beytihi muhaciran ilallahi ve rasulihi. Her kim de Allah'a ve Resulüne hicret maksadıyla evinden çıkarsa, sümme yudrikhul mevt, sonra yolda kendisine ölüm yetişirse, yani o hicret yolunda ölürse, işte o Hazreti Dumre bin Ebu'l-İs Hazretleri gibi radıyallahu anh, o yolda vefat etti ya, işte onu anlatıyor Cenab-ı Allah. Sonra da o hicret maksadıyla yola çıkıyor ama yolda da ölürse, fakat vaka'a ecruhu alallah, muhakkak ki onun mükafatı Allahü Teala'ya aittir. Ve kanallahu gafurar rahima, şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir diye bildiriliyor. İşte burada o sahabe efendimizin gayreti, azmi, yani bir şey için evinden çıktı. Nereye doğru gidiyordu? Allahü Teala'ya, Resulullah Aleyhisselam'a, Allahü Teala'nın emrine, Peygamber Aleyhisselam'a kavuşmaya, hicret emrini uygulamaya gidiyordu ama yolda vefat etti. İşte onun mükafatı Allahü Teala'ya aittir. Demek insanın günahları terk etmek için bir gayret sarf etmesi, kötülükten uzaklaşmak için bir yerlerden hareket etmesi, yerini değiştirmesi, günahtan kaçınması da insan için ne büyük bir ferahlık, ne büyük bir genişliktir. Bir diğer rivayette şöyledir. Cündüp oğlu Dumre hicret maksadıyla evinden çıktı ve aile efradına, beni bir deveye bindirin, müşriklerin topraklarından çıkarıp Hazreti Peygamber'e götürün dedi. Fakat Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a kavuşamadan yolda vefat etti. İşte bunun üzerine Nisa suresinin 100. ayeti kerimesi nazil oldu. Evet, hicret çok kıymetli, çok değerli ve çok büyük bir olay. İşte bunun ayrıntıları, detayları, teferruatı bize ayet-i cellelerle haber veriliyor. Yine sahabeden Vasile bin el-Eska radıyallahu anh'ın hicreti bize şöyle naklediliyor. Kendisi anlatıyor. Müslüman olmak niyetiyle Medine'ye doğru yola çıktım. Medine'ye ulaştığımda Hazreti Peygamber'i mescitte namaz kılarken buldum. Ben de son safa girerek onlarla birlikte namaz kıldım. Namazdan sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselam yanıma geldi. Bana niçin geldiğimi sordu. Ben de Müslüman olmak için geldim dedim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Sonra da hicret eder misin buyurdu. Buna da evet diye cevap verdim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu kez batıniyenin hicreti mi yoksa badiyenin hicretini mi yapmak istersin diye sordu. Ben hangisi daha hayırlıdır ya Resulallah dedim. Peygamber Aleyhisselam batıniyenin hicreti daha hayırlıdır buyurdu ve ekledi. Batıniyenin hicreti Allah'ın Resulünün yanında kalmandır. Badiyenin hicreti ise iman ettikten sonra eski yerine, yani evine dönmendir. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselam devamla şunları buyurdu. Bollukta ve darlıkta, keyifli ve keyifsiz zamanlarında daima itaat edip her türlü zorluğa göğüs gereceğine söz veriyor musun? Ben de evet dedim. Daha sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselam elini uzattı. Ben de elimi uzattım. Bu saydıklarından hiçbir istisna yapmadığımı gören Peygamber Aleyhisselam, yapabileceğin kadarını kabul et buyurdu. Ben de yapabildiğim kadarıyla dedim. Böylece elimi tutarak benden biat almış oldu. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli huzurunda gerçekleşen bir iman etme hadisesi, bir sahabe daha o kutlu halkaya dahil oluyor ve bu Medine'de gerçekleşiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o yanında bulunmak bile bir hicret olarak tarif ediliyor. Tabii Müslüman olmak ve biat, bunlar
hem Kur'an-ı Azimüşşan'da bildirilen mesela Rıdvan biatı gibi Peygamber Efendimiz'e yapılan biatlar ve yine hadislerde de nakledildiği üzere sahabeler hani iman etmekle beraber bir de hususi olarak Peygamber Aleyhisselam'ın elini tutup biat etmişler. Haramlardan uzaklaşacaklarına, Allah ve Resulünün dinine hizmet edeceklerine, yalan söylemeyeceklerine, iftira atmayacaklarına, nice maddeler üzerine bizatihi söz vermişlerdir. Yani Müslüman, evet hepimiz Müslümanız. Genel olarak bir iman dairesindeyiz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik ama aslında Kur'an'ın bize emrettiği her bir maddenin, Peygamber Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerine buyurduğu her bir maddenin, İslam'ın, dinimizin sakındırdığı her bir madde bizim için bir biat konusudur. Aslında her biri için de teker teker bir söz vermiş olmaktayız. Buna da ayrıca dikkat etmemiz gerekir. Yine sahabe efendilerimizin hicretine devam edecek olursak, Eslemoğullarının hicreti şöyle naklediliyor. Eslemoğulları salgın bir hastalığa yakalanmışlardı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam onlar

Siz ve köylüleriniziz. Siz bizi çağırdığınızda biz sizlerin yardımına koşacağız. Biz de sizi çağırdığımızda aynı şekilde siz de bizim imdadımıza geleceksiniz. Sizler nerede olursanız olun muhacirsiniz buyurdu. Yani o gün tabii muhacir olmak çok kıymetli bir vasıf. Hani hicret esnasında olan hadiselerde insanlar muhacir oldular, yani hicret ettiler, ama hicret bittikten sonra da yine ben muhacir olabildim mi nin gayreti vardı sahabe-i kiram efendilerimizde. Peygamber aleyhisselam da Eslemoğullarına işte bu hadise üzerine siz de muhacirsiniz buyurarak onları da o hicret edenler sıfatına dahil etmiş oluyor. Hazreti Cünade bin Ebi Ümeyye'nin hicreti şöyle naklediliyor. Hazreti Cünade bin Ebi Ümeyye şöyle naklediyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam zamanında hicret etmiştik. Bu hicret hakkında ihtilafa düşüldü. Kimimiz hicretin kesildiğini, kimimiz de henüz kesilmeyip devam ettiğini söyledik. Hani bu şundan oluyor. Çünkü Peygamber aleyhisselam artık Medine'ye hicret etmiş. Medine'ye hicret ettikten sonra işte Müslüman olanlar var, Peygamber aleyhisselam yanına gelenler var. Hani bunlar da biz de hicret ettik diyorlar. Tabi hicret oldu mu olmadı mı işte bu soruluyor Peygamber aleyhisselama. Resulullah aleyhisselam kafirlerle savaşıldığı müddetçe hicret kesilmez. Yani hala fiilen savaşılıyor veyahut da savaşın çıkması an meselesi olan o günlerde hala bu tehlike devam ettiği için hicretin kesilmediğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Daha çok da Efendimiz aleyhisselam Mekke'nin fethine kadar olan o bölümde kendisine kavuşanlara, beldelerinden çıkıp gelenlere, hani onların da hicret ettiğini Efendimiz aleyhisselatü vesselam bildiriyor. Ama Mekke'nin fethiyle beraber artık hicretin de sonlandığını haber veriyor. Hani Mekke'nin fethinden sonra artık gelenler, Müslüman olanlar, işte Mekke'ye gelenler, Medine'ye gelenler, onlar artık muhacir sayılmıyorlar. Yine Abdullah bin Es-Sadi şöyle naklediyor. Beni Sa'd bin Bekir kabilesinden birkaç kişiyle birlikte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gittik. Grubumuz 7 ya da 8 kişiden oluşuyordu. Ve içlerinde yaş bakımından en küçük olanları da bendim. Beni yüklerin yanında bekçi olarak bırakıp istediklerini söylemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gittiler. Onların dönüşünden sonra ben de gittim. Ve Hazreti Peygamber aleyhisselama, ey Allah'ın Resulü, benim bir isteğim vardır dedim. Peygamber aleyhisselam isteğinin ne olduğunu sordu. Ben, bazı kimseler hicret sona ermiştir diyorlar, siz ne buyuruyorsunuz dedim. Hani bunu söyleyen sahabe efendimiz de yüklerin yanında bekçi olarak bırakılan yaşı küçük olan biri. Geliyor Peygamber aleyhisselama böyle bir soru soruyor. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam, senin isteğin diğerlerinin isteğinden daha hayırlıdır buyurdu ve sonra da şöyle ekledi. Kafirlerle savaşıldığı müddetçe hicret kesilmez buyurdu. Yine Safvan bin Ümeyye ve başkalarına hicret konusunda bazı şeyler söylendi. Safvan bin Ümeyye Mekke'nin yukarı mahallelerinden birinde oturuyordu. Kendisine hicret etmeyenin dini yoktur dediler. Tabi Hazreti Safvan bin Ümeyye daha sonradan Müslüman olmuş, Hüneyn gazvesi sırasında Müslüman olmuş ve Mekke'de oturan biri. Ama sahabe ona da diyorlar ki hani hicret etmeyenin dini yok, yani sen Medine'ye gitmedin, onun için senin dinin yok diye bir söz ona söylüyorlar. O da gidip bunu Hazreti Peygamber aleyhisselamdan sormadıkça dönmeyeceğim diyerek doğruca Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Orada Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın evine misafir oluyor. Sonra da Peygamber aleyhisselamın huzuruna çıkıyor. Resulullah aleyhisselam ona, ey Ebu Vehib, seni buraya getiren şey nedir diye sordu. Hazreti Safvan bin Ümeyye radıyallahu anh da, bana hicret etmeyenin dini olmadığı söylendi. Ben de bunu öğrenmek için sizin yanınıza geldim ya Resulallah dedi. Peygamber aleyhisselam efendimiz, ey Ebu Vehib, Mekke'nin vadilerine dön ve orada kal, hicret etme. Safvan İslam'ı anlamış ve onu din olarak kabul etmiştir. Fetihten sonra artık hicret

etmiştir. Ancak cihat ve niyet devam etmektedir. İmam sizi cihada çağırdığında ona derhal icabet edin buyurdu. İşte bu da Mekke'nin fethinden sonra gerçekleşen bir olay olduğu için Hazreti Safvan bin Ümeyye radıyallahu anh Efendimiz de Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olduğu için Mekke'de kalmasını, orada dinini yaşamasını, artık fetihten sonra da hicretin kesildiğini Peygamber aleyhisselam böylece bildirmiştir. Ama tabii ki imam, yani devlet başkanı, komutanı halkı, insanları cihada çağırdığında da cihada gitmenin gerekli olduğunu Peygamber aleyhisselam yine haber vermiş oluyor. Füdeyk radıyallahu anh Hazreti Peygamber aleyhisselama gelerek, ey Allah'ın Resulü, insanlar hicret etmeyen kimselerin helak olacaklarını iddia ediyorlar. Bu konuda ne buyuruyorsunuz diye sordu. Yani telaşlanıyorlar tabii ki. Onlar Müslüman olmuşlar ama birileri bir şey diyor. Hani o imandan nasibini alamayacak mı diye üzülüyorlar. Hazreti Peygamber aleyhisselam da, ey Füdeyk, namazı kıl, zekatı ver ve kötülüklerden de uzaklaş. Bundan sonra nerede bulunursan bulun, muhacir sayılırsın buyurdu. Yani Peygamber aleyhisselam ona hani kötülüklerden uzaklaşmasını, günahlardan kaçmasını, bunun da bir hicret olduğunu, kötülüklerden ve günahlardan kaçan kimsenin de muhacir sayılacağını Peygamber aleyhisselam haber veriyor. Hani insanın tabi günahtan uzaklaşması da şöyle oluyor. Kişi günahla mücadele etmez, günahtan kaçar, günahtan uzaklaşır. Günahın işlendiği mekanlara gitmez, günahın işlendiği kişilerle irtibatlı olmaz, mahallesini onlardan ayırır, irtibatını onlardan keser. Yani aslında insan günahı yok etmez, günahtan kaçar, günahtan uzaklaşır. Günah ortamından, günah işleyenlerden, günah söylenen sözlerin olduğu ortamlardan uzaklaşır. Böylece kendini muhafaza etmiş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde sahabe-i kiram efendilerimiz Resulullah aleyhissalatü vesselamın etrafında kümeleniyorlar. Hani acaba biz muhacir miyiz, ensar mıyız, hicret sevabına erebilecek miyiz, eremeyecek miyiz? Bunların telaşında, bunların derdindeler. Yani bir vasfı kazanabilme, bir sevabı işleyebilmenin gayreti ve mücadelesini veriyorlar. İşte bize düşen, sahabe-i kiram efendilerimizin bu Allah-u Teala'nın methettiği sıfatlara kavuşmak var ya, onlara ulaşabilmenin gayreti. Bu aslında bugün de olabilir. Mesela camiye gitme, erkenden ulaşma, ön safa gitme, ön safın faziletini kapma, sadaka verenlerden olma, gece teheccüd namazına kalkanlardan sayılmak. Nice güzel hasletler var. Anne ve babasına iyilik edenlerden sayılmak, ailesiyle iyi geçinen, ailesine iyi davranan kişilerden sayılmak. Yani güzel vasıf sahibi olmak için bizler de bugün gayret göstermeli, mücadele etmeli ve bir azim ortaya koymalıyız. Evet, bugün sahabe olamayız ama sahabenin sadakatine ulaşabiliriz. Sahabe olamayız ama saadete ulaşabiliriz. Onların gösterdiği, dinimiz için ortaya koydukları ahlakı bizler de dinimiz için fedakarlık yaparak, onu yaşamak için gayret göstererek ortaya koyabiliriz. Onların saadete kavuştuğu gibi biz de kavuşuruz. Onların sadakate ulaştığı gibi biz de sadakate ulaşabiliriz. Zaten önemli olan kısım da bizim için onu elde edebilmek, takva sahibi olabilmek, Cenab-ı Allah'tan korkan kişilerden sayılabilmek. Cenab-ı Allah bizleri de güzel ahlaklı kullarından eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyata ve edebiyatçıya dair, edebi meselelere dair konuları konuşmaya devam ediyoruz. Diğer programlarda olduğu gibi bugün daha çok bir edebiyatçıya dair konuşacağız. Kime dair konuşacağız? Yine Semerkant yayınlarından romanları yayınlanan rahmetli Şerif Benekçi'ye dair konuşacağız. Çok kıymetli eserleri, çok kıymetli romanları yıllardır Semerkant yayınlarından neşrediliyor. İstifade ediyoruz. Çok keyifli kitaplar, çok istifadeli kitaplar. Kiminle konuşacağız? Yine bir yazarla, bir akademisyen, bir edebiyatçı yazarla konuşacağız. Ama şöyle bir farkı var. Şerif Benekçi'nin yeğeni kıymetli hocamız. Yıllardır Şerif Benekçi hakkında konuşan kıymetli hocamız kimdir? Edebiyatçı yazar, doçent doktor Hakan Değirmenci ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet Bey.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: İyiyim Mehmet Bey, çok şükür. Güzel sözün, güzel sohbetin olduğu yerde insan kendini iyi hissetmez mi?
0: Eyvallah.
1: Sizin gibi genç, gayretli edebiyatçıların bu işlere gönül vermesi de ayrıca sevindirici.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
1: Radyoda, YouTube'da, farklı mecralarda edebiyatı insanlara ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Emeğinizi ve bu gayretinizi gerçekten çok takdir ediyorum.
0: Eyvallah, eyvallah. Dua yerine alalım inşallah hocam söylediklerinizi. Hocam biz önceleri tabii edebiyatçılar hakkında konuşuyoruz. Mesela Sezai Karakoç hakkında konuştuk, diğer Mehmet Akif Ersoy hakkında konuştuk. Ama bu mesela Sezai Karakoç uzmanıyla konuştuk. Ya da Mehmet Akif Ersoy hakkında eserler neşretmiş kişilerle konuştuk. Bu programda yine dediğim gibi Şerif Benekçi'yi konuşacağız ama bir farkla Şerif Benekçi sizin dayınız oluyor değil mi?
1: Böyle... Evet efendim.
0: Kan bağı olan bir hocamızla bir edebi şahsiyeti konuşmak bizim için ayrıca önemli. Bunu da belirtmiş olayım. Hocam Şerif Benekçi'ye geçmeden önce, rahmetli dayınıza geçmeden önce okuma ve yazma serüveninizi sizden alalım. Ondan sonra Şerif Benekçi'ye dair sorularımı ben size yönelteceğim. Muhabbetimiz o şekilde akacak gidecek inşallah.
1: Elbette, elbette. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben aslında ortaokul lise yıllarından itibaren okumaya, öğrenmeye meraklı bir öğrenciydim. Lise yıllarında okuduğum sınıflarda edebiyattan en yüksek notları alırdım. Kompozisyonum iyiydi. Çok kitap okurdum galiba. Sonra edebiyat eğitimi aldık. 98'de liseye öğretmen olarak atandım. Ertesi yıl üniversiteye intisap ettim. İşte akademik çalışmalar, Marmara Üniversitesi'ndeki doktoram, doktora sonrası yayınlarım vardı. 3 telif kitabım var. 60'ın üzerinde makalem ya da kitap bölümümde katkım var. Bütün bunların arasında bunlardan bağımsız bir de şunu yapmaya çalıştım. Varlık gibi, dergah gibi, Hece, Türk Dili, Söğüt gibi ülkenin kalbur üstü dergilerinde de sanatsal yazılarımla görünmeye başladım bir süre sonra. Deneme türünde, sohbet türünde, gezi yazısı türünde. Yani artık akademisyenlikten ziyade biraz daha kendimi sanki yavaş yavaş bu alana kaydırmaya başladım.
0: Evet, evet, çok güzel, çok güzel hocam. Peki akademisyenlik sanat hayatınıza, sanatsal yazılarınızı destekledi mi yoksa ket mi vurdu?
1: Destekledi. Tam tersine sanatsal yazılarım akademik hayatıma olumsuz etki yaptı ama akademik yönüm sanat yazılarımı destekledi. Çünkü en azından mesela bir metni incelediğimiz zaman, bir romana, bir şiire nasıl bakacağımız zaman literatüre, usule, yönteme hakim olmak gerçekten büyük bir avantaj. Mesela ben bunu Mustafa Kutlu ağabeyin hikayelerinde görüyorum. Kendisi malum edebiyat lisansı okudu. Arkasından yine edebiyattan Orhan Oka'yla yüksek lisans yaptı Erzurum'da. Biz bunun etkilerini onun hikayelerinde görüyoruz. Buna benzer bir etki ben kendi hayatımda da hissettim. Ama tersine sanat hayatımın, akademik hayatıma olumsuz etkisi olduğunu söylerim. Çünkü yazılarımda pek çok kez biraz daha deneme üslubu oluşmaya başladı. Makale hakemlerden, ne bileyim zamanında doçentlik başvurumda hakemlerden bu türden olumsuz eleştiriler almıştım. Bu ikisini her zaman birbirinden ayırmak kolay olmuyor. Evet.
0: Evet. Peki hocam bu okuma yazma serüveninizde karşılaştığınız üstadlar, teşriki mesaide bulunduğunuz üstadlar oldu mu? size ne gibi katkıları oldu. Bu bazen konuklarımızda birebir üstadla görüşmüş oluyor, teşriki mesaide bulunmuş oluyor. Bazen de hayır ben kimseyle görüşmedim ama kitap falanca şahsın kitapları beni eğitti, beni ehlileştirdi, yazımı ehlileştirdi gibi sözler duyuyoruz. Sizde nasıl oldu bu?
1: Tabii benzer süreçleri ben de yaşadım. Yani ortaokul yıllarına itibaren işte bilirsiniz o Kemalettin Tuğcularla başlar, lise yıllarında Ahmet Günbay Yıldızlar diye böyle devam etti. Hı hı. Üniversiteye geldiğimde bilhassa üniversitedeki hocalarımızın büyük teşvikini gördüm bu konuda. Birinci sınıfta mesela Mustafa Aslan hocam Cemil Meriç okumamı önerdi. Hı hı. Hadi sen dedi bu ülkeyi oku, sonra notlar çıkar gel bana anlat dedi. Hı hı. Okudum getirdim, altına çize çize notlar çıkararak tartışarak. Şimdi de dedi Jurnal 1 ve Jurnal 2 okuyacaksın, Erol Güngör'ü okuyacaksın, Nurettin Topçu'yu okuyacaksın derken bir baktım bambaşka deryalardayım. Yani okurken yerli ya da yabancı diye çok ayrım yapmadım. Yani Dostoyevski'den de, Siddhartha'nın yazarı Herman Hesse'den de hepsinden okudum. Hı hı. Zamanla okudukça kendi yönünüzü, yolunuzu bulmaya başlıyorsunuz. Evet. Mümkün oldukça bütün temel kaynaklara baktım. Zamanla tabii biraz bu mesleğin içinde olmamızın getirdiği bir avantaj. Okuduğum pek çok yazarla, şairle tanışma imkanı buldum. İşte bir tanesi bunlardan Mustafa Kutlu'dur. Hı hı. Şahsen tanışıyor olmak tabii işi başka yerlere götürüyor. Hı hı. Onun insan yönüyle de karşılaşıyorsunuz. Böyle evet. Şeyler oluyor.
0: Peki olumsuz yönü oluyor mu hocam çalıştığınız ya da okuduğunuz yazarla tanışmanın?
1: Benim olmadı şöyle ki ama olabilir. Yani özellikle ben gençlere fakültede edebiyat ya da Türkçe bölümünde derse girdiğim zamanlarda hep gençlere bu konuda küçük bir uyarıda bulunurum. Yani hayran olduğunuz bir şair ya da bir romancının kişisel hayatını çok merak etmeyin derim. Yani eğer merak ediyorsanız biraz cesur olmanız lazım. Buna hazır mısınız derdim. Çünkü yazılarında okuduğunuz kişi ile siz zamanla o kişinin şahsi hayatını özdeşleştiriyorsunuz, aynileştiriyorsunuz ama karşınıza çıkan kişi portresi bambaşka birisi olabiliyor ve bu bir hayal kırıklığı oluşturabiliyor. Evet. İşte bu hayal kırıklığını yaşamayacaksanız, bu ikisini birbirinden ayırabiliyorsanız buna devam edin, bu merakınızı da giderin. Hı hı. Ama aksi halde şimdilik oraya girmeyin diye hep uyarırım, hep verilen örneklerdir. Mesela Tevfik Fikret şiirlerini tanıdığım, bildiğim lisans dönemindeki Fikret'i biraz daha içine girdiğimde bambaşka büyük karakterli bir insan olduğunu görüyorum. Hı hı. Büyük şair, çok büyük şair Necip Fazıl'ın da bu hep söylenir. İnsan yönüne baktığımız zaman bir takım hayal kırıklıkları görüyoruz ama hı hı. Bunda bir şaşılacak bir durum yok. İnsanların evet. Eserleri kamusal alandır. İnsanların eserleriyle kişisel hayatlarını birbirinden ayırmak lazım.
0: Evet, evet kesinlikle, kesinlikle hocam. Bu hayal kırıklığına uğramamak için değil mi?
1: Tabii bu hayal kırıklığını mesela Mehmet Akif'te yaşamıyorsunuz hocam. Hı hı. Yani sözüyle, özüyle
0: evet.
1: Dümdüz bir şahsiyet.
0: Sözüm odun gibi olsun, kadar, hakikat olsun eser. Tek diyor.
1: Evet, evet.
0: Peki hocam, şimdi Şerif Benekçi'ye geçecek olursak, siz Şerif Benekçi'yi yakinen tanıyorsunuz, sizin dayınız oluyor, siz birçok seminerde anlattınız. Biz buradan tekrar size teşekkür ediyoruz Şerif Benekçi'yi anlatmak için, program teklifimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi Şerif Benekçi'yi biraz bize anlatır mısınız? Nasıl bir insandı, sizin hayatınızdaki yeri neydi? Buradan devam edelim.
1: Elbette. Şimdi bugün burada Şerif Benekçi'yi anlatmak benim için hayli zor. Çünkü akademisyen olarak baktığımda karşımda bir romancı var. Ama yeğeni olarak baktığımda ise karşımda dayımı görüyorum.
0: Evet.
1: Ben kendisini önce bir romancı olarak değil, dayım olarak tanıdım. Aile sofralarında, sohbetlerde, Nasrettin Hoca ve Keloğlan hikayeleri anlatışında, yüksek tansiyonuna bağlı ani öfkelerinde, bazen de o öfkeyi birkaç dakika sonra unutup hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesinde, merhametinde, latifelerinde ve şen kahkahalarında tanıdım. Hı hı. Mesela lise son sınıfta okurken bana edebiyat okuyacağımı söylediğimde bana edebiyat bölümü okumayı yiyen kütüphanecilik oku demişti. Hı hı. Oh demişti, atanırsın bir ilçeye müdür olarak sabahtan akşama kadar kitap okursun demişti. Yani ben dayımla tanıştım önce ama sonra zaman geçtikçe kitaplarını okudukça Geliz Meslek Yüksekokulu'nda mesai arkadaşlığı yaparken, edebiyat ve hayat üzerine düşüncelerini yakından tanıdıkça, dostluğunu kazandıkça, ne bileyim en gizli sırlarını öğrendikçe, kaygılarını, umutlarını yüreğimde hissettikçe, yani yıllar sonra akademisyen olduğumda romanlarını yeniden ele alınca başka bir Şerif Benekçi ile karşılaştım. Ve bir noktadan sonra bu iki Şerif Benekçi birbirine karışmaya başladı. Yani biri aile albümümüzün içindeydi, diğeri kitapların sayfalarındaydı. Hı hı. Biri evine gidip geldiğimdi, diğeri edebiyatın dünyasında yaşıyordu. Biri latife yapıyor, şen kahkahalar atıyor, sohbet ediyordu. Diğeri ise insana yalnızlığı, ölümü, yetimliği, göçü, aşkı, inancı, ahlakı anlatıyordu. Ve hı hı. Hocam bir zaman sonra şunu fark ettim. Aslında bunlar iki ayrı Şerif Benekçi değildi. Belki de benim dayım ile romancı Şerif Benekçi aslında aynı insanın iki yüzüydü.
0: Ne farklar vardı hocam arada? Yani dayınız olan Şerif Benekçi ile romancı olan Şerif Benekçi arasında ne gibi farklar var?
1: İsterseniz hocam bu ikisini Şerif Bey'in romanlarının tamamında az ya da çok otobiyografik özellikler var. Hı hı. Bu sorunun cevabını bu konular üzerinden anlatayım, daha etkili olacak.
0: Tabii
1: hocam.
0: Tabii buyurun.
1: Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Çocukluğundan, Muhipler Köyü'nden ve özellikle babasının erken ölümünden söz edeyim. Hı hı. Ve bunların onun romancılığı üzerindeki etkilerinden bahsedeyim. Mehmet Hocam, Şerif Benekçi'nin hayatında Muhipler, yani Kütahya Gediz ilçesine bağlı Muhipler Köyü, Güney Akdağ'ın güney eteklerinde, ilçeye 7-8 kilometre uzaklıkta, tarımla meşgul bir köy, yeşillikler içinde, içinde bolca derelerin aktığı bir köy. Hı hı. Bu köy Muhipler. Muhipler yalnızca onun doğduğu yer değil. Muhipler onun hafızasının ilk büyük kelimesi. Oradaki insanlar, evler, tarlalar, kahvehaneler, cami avluları, yaşlılar, yoksul çocuklar, köy kadınları, türküler, gerçek aşklar, ansızın gelen ölümler hepsi onun hayatının ilk malzemeleri.
0: Evet.
1: Yaz aylarında Manisa Ovası'na gidiyorlar. Çünkü babası Mehmet Bey, yani dedem Mehmet Benekçi, çevre köylerden işçiler götüren bir ustabaşı veya dayıbaşı. Şerif Bey daha ilkokulu bitirmeden sıcak altında tarlada çalışan insanlara su taşıyor orada, su taşıyor. Onun daha sonra bir romanında söylediği bir cümle var. Çatlak dudaklar soğuk suyu içerken dua ediyordu. Bu cümlede aslında onun çocukluğunun büyük bir kısmı var hocam. İnsan var, yoksulluk, emek, tarla, hı hı. ter. Bir insanın diğerine sunduğu bir bardak su var.
0: Evet.
1: 1964'e geliyoruz hocam. Henüz 14 yaşındayken küçük Şerif Benekçi babasını kaybediyor. Babasının ölümü onun hayatında çok derin bir iz bırakıyor. Ölümü dışarıdan öğrenmedi çünkü. Ölümü hayatın içinde erken yaşlarda kendi tecrübesinin bir parçası olarak tanıdı.
0: Hı hı.
1: Bu yüzden Şerif Benekçi'nin romanlarının hemen hepsinde ölüm var. Birileri ölüyor, birileri ayrılıyor, birileri yalnız kalıyor. Hep hüzün var. Onun hı hı. ölüm ve hüzün onun için yalnızca bir son değil. Ayrılık, yalnızlık, yetimlik, insanın dünyadaki yerini sorgulaması anlamına geliyor.
0: Evet.
1: Hatta Şerif Benekçi bir röportajında şöyle der, benim der şuurum çok erken uyandı. Küçükken der ben erken uyanan şuurumla bilirdim ki bayramlar geldiğinde hemen ağlardım. Çünkü bilirdim ki bayram başladı ve bitecek.
0: Ya.
1: Ve ekler, keşke der biraz daha geç uyansaydı bilincim der. Bence Mehmet Hocam bu cümle onun romanlarının altında duran hüznü anlamak açısından çok önemli.
0: Evet.
1: Hayat başlıyor ama bitecek. İnsan seviyor ama ayrılacak. Bir ev kuruluyor ama bir gün insan o evin ardından, o ev o insanın ardından baka kalacak. Mesela yoksulluk hocam. Yoksulluk, annesi, eğitim hayatı, edebiyatla tanışması onun kişiliğini ve romancılığını nasıl şekillendirdi?
0: Hı hı.
1: Bunun üzerinde de durmak gerekiyor.
0: Tabii Mehmet. Tabii buyurun hocam.
1: Şimdi babası öldüğünde, Mehmet Bey babası öldüğünde annesi Emine Hanım henüz 30'lu yaşlarda bir kadın.
0: Hmm.
1: Çocuklarıyla birlikte ciddi bir yoksulluğun ve yalnızlığın içinde kalıyor. 4 kardeş.
0: Evet.
1: Ama onun Benekçi'nin eğitim hayatının önünü açan da annesi oluyor. Hatta babasının sağlığında ilkokul öğretmeni çok kez annesine geliyor diyor ki bu çocuk akıllı bunu okutun bunu okutun diyor. Fakat babası şöyle diyor, ne gerek var vursun çapayı alsın parayı. Düşünce bu. Babasının ölümünden sonra annesi onu okutuyor. Bu hikaye bana hep hüzünlü ve düşündürücü gelmiştir Mehmet Bey. Çocuğunun geleceğini düşünen ve onun için çırpınan ve bu yolda her fedakarlığı yapmaya hazır ümmi bir Anadolu kadını var burada.
0: Evet. Evet.
1: Ama cahil değil tabii. Ümmi ile cahil arasında.
0: Anadolu irfanı diye bir şey var değil mi hocam?
1: Tam da böyle Mehmet Bey.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Bu hikaye hem düşündürücü, kadın okumaları bakımından değerlendirilmesi gereken bir şey.
0: Hı hı.
1: Hem bir taraftan da hüzün verici benim açımdan.
0: Hı hı.
1: Sonra ilkokul bittiğinde babası vefat etmiş. Artık biz Şerif Benekçi önce İzmir'de, sonra Ankara İmam Hatip'te geliyoruz. Kütahya Lisesi'ne dönüyor ve lise diplomasını buradan alıyor. Arkasından farklı eğitim tecrübeleri yaşıyor hocam. Bir taraftan Şerif Benekçi'nin otobiyografisine girdim. Hızlıca buraya aşayım diyorum.
0: Tabii buyurun hocam.
1: Liseden sonra bir dönem Almanya'ya gidiyor. O zamanki adı Federal Almanya. Orada Goethe Enstitüsü'nde eğitim alıyor. Yurda dönüyor. ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne giriyor. Fakat burada da üniversite eğitimini tamamlayamıyor. Malum 80 öncesinin üniversitelerdeki atmosferi.
0: Evet.
1: Edebiyatla ilişkisine geldiğimizde aslında bu ilişki ta ortaokulda İzmir İmam Hatip'le başlıyor. Bütün dersleri çok iyi ama Türkçesi zayıf. İlginç değil mi?
0: Evet,
1: sonra
0: ilginç.
1: Da romancı olacak. Bir gün Türkçe öğretmeni ona diyor ki, bak diyor, Türkçeni geliştirirsen sınıfın en başarılı öğrencisi olacaksın diyor. Belki de bu cümle, Şerif Bey'den ben bu anıyı çok kez dinlemişimdir. Bu cümle onun edebiyat hayatındaki ilk kıvılcım. Daha sonra deli gibi böyle, Mecnun gibi düzeltiyorum, Türk ve dünya klasiklerini, şiiri, düşünce kitaplarını, romanları okumaya başlıyor. Mehmet hocam, Şerif Benekçi çok zeki bir insandı.
0: Evet.
1: Emin olun öyleydi. Ben daha zekisini hiç görmedim hayatımda. Üniversiteye giriş sınavında ilk yüze giren birinden bahsediyoruz, köyden çıkıp.
0: Çok iyi.
1: Ama ilginçtir, Şerif Benekçi hiçbir zaman lisans diploması alamadı, biliyor musunuz? Marmara İlahiyatı okudu, Erzurum İşletme'de okudu, ODTÜ İşletme'de okudu. Lisans diplomasına sahip olamadı hiçbir zaman. Yani hayatın önüne koyduğu imkanlardan ziyade zihninin ve ruhunun peşinden gitti. Daima böyle yaptı. Aslında bu çok şaşılacak bir şey değil Mehmet hocam.
0: Evet.
1: Büyük insanlar böyledir. Yani okuyucularıma, dinleyicilerimize de sesleniyorum. Böyledir yani büyük insanlar. Yıldızları takip ederken önündeki çukurları her zaman göremezler. Ufka bakarlar, biz ise onlara neden taşa takıldığını sorarız. Saik Faik'te böyle taraflar vardır. Orhan
0: evet.
1: Kemal'de, Jack London'da, Charles Dickens'da, Mark Twain'de. Şimdi ne bekliyoruz biz bu yüksek yaratılışlı insanlardan hocam? Her şeyi bizim ölçütlerimizle mi yaşasınlar? Mesela Tokyo yazısınlar, kredi çekip araba mı değiştirsinler? Kariyer basamakları mı hesaplasınlar? Olmaz, olmaz hocam.
0: Evet.
1: Çünkü bazı insanlar hayatlarını kurmak yerine hayatı anlamaya çalışırlar. Bazısı evinin çatısını düşünürken bazısı gökyüzüne bakar hocam. Bunun bedeli de çoğu zaman düzen, para ve güvenlik bakımından ağır olur.
0: Evet.
1: Şerif Benekçi'nin hayatına bakarken biraz da bunu görmek gerekir. Onu sıradan bir hayatın ölçüleriyle yargılamak adeta bir yıldızı cetvelle ölçmeye benzer hocam.
0: Evet, evet, evet. Peki hocam, Şerif Benekçi nasıl bir romancıydı? Özellikle 1986-91 arasındaki 5 romanlık dönemini ve sonrasındaki sessizliği nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi hocam, Şerif Bey ilk romanını daha lisedeyken yazıyor. Kütahya Lisesi'ndeyken. Romanın adı Dikenli Topraklar. Bu roman yerel bir gazetede, Dumlupınar Gazetesi'nde tefrika ediliyor. Şerif Benekçi daha sonra bu romanı geliştirip değiştiriyor. 1977'de, bakın burası çok önemli bu tarih, bu romana Yabancı Açlıklar ismi veriyor. Ve bu isimle roman Dündar Taşer Roman Armağanı yarışmasından teşvik ödülü alıyor.
0: Evet.
1: Töre Devlet Yayınları'na aittir. Dündar Taşer Roman Armağanı yarışması. Umay Güney'in elinden alıyor hediyesini. Niye birinci olamadı? Çünkü karşısında rakibi çok güçlü. Kim biliyor musunuz hocam?
0: Kim?
1: Sevinç Çokum.
0: Ha.
1: Hatta evet, bu Yabancı Açlıklar daha sonra tekrar gelişiyor ve şimdi Ağlamak Vakti olarak Şerif Benekçi'nin ilk romanı oluyor.
0: Evet.
1: Tabii bu süreçte Mustafa Kutlu'nun teşviki var. Hekimoğlu İsmail'in katkıları var bu romanın yayınlanmasında.
0: Evet.
1: Buyurduğunuz gibi az evvel 1986'dan 91'e kadar çok yoğun bir roman dönemi yaşıyor.
0: Hı hı.
1: Sırayla sayayım, hemen 5 romanı var zaten. 86'da Şimdi Ağlamak Vakti, 87 Emin ile Selim, ki bu roman daha sonra Kırlangıçlar Erken Göçtü adını alacak.
0: Hı hı.
1: 88'de Bir Şafak Yürüyüşü, 90'da Kursalı Olmayan Ada ve son olarak 1991'de Güvercin Geçidi. Hocam 5 yıl içinde 5 roman ve sonra hiç bitmeyen bir sessizlik başlıyor. Aslında yazmayı bırakmadayım. Başka projeleri vardı. Mesela Memuriyet Hayatının Geliş Safhasında Küçük Kentin Büyük İnsanları diye bir roman tasarlamıştı. İsme lütfen dikkat buyurun. Bir ilçeden, bir kasabadan bahsediyoruz. Küçük Kentin Büyük İnsanları. Küçük Kent Hayatını, insanların küçük hesaplarını, dar dünyalarını gündelik çatışmalarını anlatmak istiyordu burada. Ama hayatının başka bir tarafı ağır bastı bu süreçte. Çünkü eski muhipler dediğimiz köyümüzün eski yerleşim yerinde böyle çok ihtişamlı bir ev yapmaya başladı ahşaptan kendi elleriyle. Evi yaptı, beğenmedi, yıktı, yeniden yaptı. Hatta bazı kısımlarını kendi elleriyle yaptı bunları, kendisi gerçekleştirdi. Bu arada iki tane de yarım kalmış eserinden söz edebiliriz. Bunlardan biri çocuk romanıydı. Yalnızca birkaç sayfası var elimde. Baş kahramanın adı Yasemin. Lakabı da 11, 11. Aslında bu yazarın küçük kızı Betül'den esinlenerek oluşmuş bir kurguydu. Biz hepimiz biliriz Betül'e 11 diye seslenilirdi evin içinde. Bu aile arasında bir şakalaşmaydı bir tür. Diğeri de Azerbaycan'a görevli olarak gitmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı göndermişti. Ta 91 yılında ilk bu demir perde bloğu yıkıldıktan sonra gitmişti. Oradaki izlenimlerini ulusal önemli bir gazetede günlük olarak, gezi yazısı olarak neşretmişti. İşte o döneme ait bir roman kalkışması bu. Tala bölgesini anlatıyordu. Güzeldi. Tala'nın Kuşlukları adlı bir romandı. Fakat bu romanda tamamlanamadı. Yani diyeceğim şu ki onun sessizliği edebiyattan tamamen kopuş değil 91 sonrası. Ama kabul ediyorum romancı olarak en yoğun ve verimli dönemi 1986 ve 1991 arasında yaşandı.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere burada kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Edebi söyleşilerde edebiyatçı yazar, doçent doktor Hakan Değirmenci ile Şerif Benekçi'yi konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Şerif Benekçi'yi konuşmaya edebiyatçı, yazar, doçent, doktor Hakan Değirmenci hocamla devam ediyoruz. Hocam, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şerif Benekçi ile alakalı bir şey söylüyordunuz. Buyurun.
1: Az önce şunu anlatmaya çalışıyordum aradan önce. Bir yazar dostumun, Şerif Benekçi'nin sanatını tanımlayan çok isabetli bir tespiti var. Bunu tırnak içinde söylememiz lazım. Diyor ki, ünü çapını aşamamış bir romancı. Ünü çapını aşamamış bir romancı. Bu bana çok büyülü bir tespit gibi gelirdi. Ta gençlik yıllarımdan itibaren ne kadar böyle meramı ifade eden dolu dolu bir cümle diye düşünürdüm. Hakikaten güzel bir tespit. Bunu yıllarca ben de sıkça kullandım. Neden çapı ününü aşamamış? Oysa Benekçi'nin 5 tane romanı var. Bunun yanında denemeleri, sohbet yazıları da var. Fakat eserleri sessiz sedasız yayınlanıyor. Neden ünlü değil? Şimdi bunun pek çok sebebi var Mehmet Hocam. Bence en önemlisi şu. Türkiye'de bir romancının kalıcı biçimde görünür olabilmesi için eser, yayın evi, dergi, eleştirmen, basın, edebi çevre, ödül organizasyon gibi unsurların birbirini desteklemesi gerekiyor. Bir başka neden de Benekçi'nin edebi mahfil problemi oldu. Türkiye'de edebiyat hiçbir zaman yalnızca bireysel yeteneklerin yarıştığı steril bir alan olamadı. Dergiler ve edebi çevreler yazarların görünürlüğünü belirlemede çok etkili oldu. Bu her zaman böyleydi. Türkiye'de şairler, yazarlar belirli bir grubun çevresinde bulunuyor. Herkesin bir mahallesi var. Solcular, Atatürkçüler, milliyetçiler, İslamcılar vesaire. Böyle olunca Mehmet Hocam, her mahallenin eleştirmeni onu yazıyor. Yayın evi onu sürekli destekliyor.
0: Evet.
1: Edebiyat toplantılarına çağırıyor. Böylece zamanla bir edebi çevre oluşuyor. Oysa Benekçi taşra kökenli bir insan ama taşralı bir romancı da değildi. Bütün romanlarını İstanbul'da yazıyordu, Beyazıt'ta. Burada bir şey daha aklıma geliyor hocam. Şerif Benekçi İslami duyarlılıkta yazar kategorisine sıkışma ihtimali. Onun romanlarında evet din, tasavvuf, ahlak, Anadolu kültürü, gelenek vesaire var. Bu kategorizasyona uygun malzemeler var ama bu da ana edebiyat, ana akım edebiyat eleştirisinde büyük romancı olarak değerlendirilmesini zorlaştırıyor. Bunu da görüyorum, kabul ediyorum. Tabii ön yargı çok kötü bir şey. Aynı zorlukları Mustafa Kutlu gibi bir hikayeci bile zaman zaman yaşamıştır. Diğer yandan bu durum, yani İslamcı yazar etiketi, kendi mahallesinde de pek işe yaramadı. Neden? Çünkü orada, lütfen buraya dikkat edin, roman nedir, modern roman nasıl olmalıdır konularında da eksiklikler vardı. Hala bu devam ediyor. Ahmet Gümbay Yıldız'ın, Emine Şenlikol'un yazdıklarını nitelikli bir roman zanneden bir kitle var karşımızda o mahallede. Bunların yazdığı şey roman falan değil hocam. Hidayet Erme hikayesi. Oysa bir romanı nitelikli kılan şey ana malzeme olarak dildir. Ama bunun yanı sıra değil mi? Anlatım teknikleri, kurgu, orijinalite, biçim içerik örtüşmesi, bakış açısı, anlatıcının konumu, gerçekle arasına koyduğu mesafe gibi şeylerdir. Ayrıca Benekçi'nin bu mahallede romanları bir de felsefi ve daha derin kalıyor. Mesela hocam, okuyucularımızın çok hoşuna, dinleyicilerimizin çok hoşuna gidecektir. Bir Şafak Yürüyüşü romanında şöyle başlıyor roman. İki yıldır içinde yaşadığım iklim mevsim asaletinden yoksundu. Hemen daima kurşun rengi bir gökyüzü, akşam saatlerini giderek yoğunlaşan puslu bir hava bulurdum başımın üzerinde diyor.
0: Evet.
1: Bir yerde epizot şöyle. Karalar denizlerin kuşatması altında. Kıyıdan atılan birkaç taşla bu kuşatma yarılabilir mi? Mesela bir yerde de şöyle diyor. Gökyüzü, niye ağlıyorsun öyle? Yoksa anam mısın başucumda dikilen? Müthiş değil mi hocam?
0: Evet, yani evet, ifadeler anlamda, çok güzel.
1: Evet, felsefi anlamda oldukça dolu epizotlar var. Bu her romanında var, böyle karşılaşıyoruz. Bir de bir diğer sorun da bu mahallede edebi mahfil nasıl kurulur? Daha doğrusu bu iş nasıl nitelikli hale getirilir gibi konularda o yıllarda en azından çok gerideydi. Evet, son dönemde bir gayret var. Artık para var, imkan var ama hocam, gecikmişliğin telafisini yapalım derken, bu hırsla hareket edilirken bu hatalara da neden oluyor. Yani bazen geç kalmışlığın telafisi adına yapılanlar geç kalmanın kendisinden daha vahim sorunlar da doğurabiliyor. Toparlamak gerekirse Mehmet Hocam, Benekçi'nin problemi eserlerinin çapından ziyade eserlerinin etrafında onları görünür ve kılıcı kılacak bir edebi çevre, yayıncı ve kültürel dolaşım ağının yeterince oluşmaması idi.
0: Evet, evet. Peki hocam, şöyle devam edelim isterseniz. Hem imam hem romancıydı. mihraptaki romancı tabiriyle ne anlatıyorsunuz? Bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani genel olarak sanat anlayışı nasıldı?
1: Aslında mihraptaki romancı ifadesi bana ait değil. Nereden aldım, nerede gördüm ilk hatırlamıyorum bunu da. Fakat çok yerinde bir tespit. Mihraptaki romancı. Şimdi Benekçi 1985'te imam oluyor. İşte Gediz'in Dere Köyü'nde kısa bir süre bir teşehhüt miktarı imamlık yapıyor. Ardından İstanbul Sefaköy, Beyazıt'ta Saraç İshak Camii, Beyazıt Meydanı'nda üniversite kampüsünün önünden aşağı kum kapıya doğru inerken ince bir yol iner hocam. Orada bir Selahattin Camii'dir, İshak Paşa Camii. Şerif Benekçi'nin roman hayatında en velut olduğu dönem o camide imamlık yaptığı zamana denk gelir. Ve sonra Yeşilköy'de bir camide imamlık yaptı. Ben mihraptaki romancı tabirini bu yüzden kullanıyorum. Yani bir taraftan mihrap, bir tarafta mihrap var hocam, diğer tarafta roman var. Bunlar onun hayatında birbirine aslında kopuk iki şey değil. Mesela Beyazıt Camii'nin avlusu o dönemde yazarların, sanatçıların ve dostların buluştuğu bir edebi mahfil haline gelmiş. Mehmet Nuri Yardım, Olcay Yazıcı, Ahmet Tüzün, Şaban Petek, Ahmet Kabaklı, Ergun Göze, Üstün İnaç gibi isimler sürekli oraya geliyorlar, çay içiyorlar, seyran çayı dayımın ellerinden. Geceleri roman yazıyor, sabahlara kadar çalışıyor Şerif Hoca, gündüzleri uyuyor. Bir taraftan da sürekli bunları yaparken ne olacak bu milletin, bu ümmetin hali diye dertleniyor. Yani Şerif Hoca'nın sanat anlayışının merkezinde tek bir kelime var hocam, samimiyet.
0: Evet.
1: Diyor ki sanatçı her şeyden önce samimi olmalıdır. Onun için sanat bir gösteriş değildir hocam. Sanatçı bir bedel öder, hisseder, çalışır ve sonra bunu insanlarla paylaşır. Böyle bir insan.
0: Evet.
1: Ve bir yerde şöyle diyor. Herkes dünya devşirirken sanatçı zor yokuşları tırmanır. Kalemiyle yol açar, dünyalar kurar. Sonra o yollarda insanlar arasında köprüler yapar. Bir de Şerif Hoca şöyle derdi her zaman. Sanatın halka ulaşması gerektiğini inanırdı. Nitelikli sanat derdi yalnızca belirli bir sınıfa hitap eder. Bu anlayışa karşı çıkardı. Ona göre sanatçı eserini insanların anlayabileceği bir dil ve teknik içinde ortaya koymalıydı. Yani toplum için yazan bir romancı, evet.
0: Evet, yani sanatın sağ solu olmaz zaten değil mi hocam? Sanat belli kesinlikle bir kitleye ithaf edilmez ya da ne bileyim belli bir kitleyi ilgilendirmez. Şimdi estetikle alakalı bir durum olduğu için sanat, sağcının da kalbi var, solcunun da kalbi var değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Hepsinin kalbi var, ondan dolayı çok yerinde bir bakış açısı. Hocam şöyle çok devam edelim. İslami roman dediniz az önce. İslami roman tartışmasına nasıl bakıyordu Şerif Benekçi? Romanlarında din, tasavvuf, ahlak ve insan meselesi nasıl yer alıyor?
1: Hocam Şerif Benekçi İslami roman veya ne bileyim İslami sinema gibi etiketlerin sanatın önüne geçmesine sıcak bakmıyordu. Tabii ki bakmıyordu. Ama bu romanlarında İslam'ın, tasavvufun, ahlakın veya dini düşüncenin bulunmasına karşı olduğu anlamına da gelmiyor. Onun itiraz ettiği asıl nokta şu. Romanın bir propaganda veya ilmihal metnine dönüşmesi. Şerif Hoca buna karşı. Bir söyleşisinde bakın şöyle diyor. Önümdeki notta buldum. Müslümanlardaki İslamilik endişesini bir tarafa bırakırsak gerçek romana ulaşacağız. Özellikle romanda İslam'ı veriyoruz kaygısı öne çıkınca bu defa Müslümanları veremiyorsunuz. Evet. Onları ihmal ediyorsunuz. Hemen arkasından bir başka yerde de şöyle demiş. Roman yazılacaksa bu roman gibi olmalı. Mesaj elbette verilecektir fakat ilmihal bilgilerini peş peşe sıralayarak yapılan şey bu roman şeyi bu romandır diye takdim etmek son derece yanlıştır diyor. Yani onun romanlarında evet din var, tasavvuf var, ahlak var ama bunlar romanlarda birer ders konusu değil hocam. İnsan hayatının içinde bir sofrada, bir yolculukta, bir konuşmada, bir rüyada, bazen arkadan duyulan bir ezan sesinde, bir insanın vicdanında. Bu yüzden Şerif Benekçi'nin romanlarını yalnızca hangi fikri savunuyor sorusuyla okumak eksik kalır. Asıl mesele hocam o düşüncenin insan hayatına nasıl dönüştüğü.
0: Evet, evet kesinlikle hocam. Peki hocam şimdi İslami romandan sonra yine Şerif Benekçi'nin romanlarına baktığımızda ölüm, yalnızlık, aşk, tasavvuf ve kültürel devamlılık gibi temalar öne çıkıyor. Şerif Benekçi'nin roman dünyasını nasıl tarif edersiniz?
1: Hocam, Şerif Hoca'nın roman dünyasının merkezine insan var. Yalnız insan var, arayan insan var, kaybeden, göç eden, seven ama çoğu kez kavuşamayan insan var. Romanlarının hocam adları bile onun dünyasını anlamamıza yardımcı oluyor. Lütfen bu arada dinleyicilerimiz adlara odaklaşsın. Yani isim sembolizasyonu çok güçlü bu roman isimlerinde. Mesela Şimdi Ağlamak Vakti romanı var. Burada ölüm, yetim, yoksulluk hepsi var yani.
0: Evet.
1: Kendi hayatından izler taşıyor. İnsan var merkezde. Kırlangıçlar Erken Göçtü de Emine Ağa ile Selim arasındaki ilişki üzerinden, bunlar dede torundur bu arada. İnsanın hafızası var, kayıp var, ölüm tekrar işleniyor. Burada da insan var. Bir Şafak Yürüyüşü'nde üç farklı dünya görüşüne sahip üç genç görüyoruz. Mehmet mesela sıkı bir Müslüman, İmam Hatip mezunu, tasavvufla ilgileniyor filan. Halil milliyetçi. Romanın üçüncü kahramanı, eş kahramanı Özer. Özer ise devrimci.
0: Evet.
1: Yani bu üç kahraman 1970'li yıllarda Almanya'da aynı evde yaşamak zorunda kalıyor. Emin olun o yıllarda bu üç kahraman Türkiye'de bir kaşık suda birbirini görse boğarlardı. Ama gurbetin yalın hakikatleri karşısında hocam küçücük bir çatı katında birbirlerini tanıma, anlama, dinleme imkanına kavuşuyor. Merkezde yine insan var.
0: Evet.
1: Kumsalı Olmayan Ada romanında yine aidiyet ve yalnızlık meselesi insan üzerinden işleniyor. Güvercin Geçidi'nde biz Mimar Aşkaroğlu, Mimar Reşit'i görüyoruz. Kültürel devamlılık fikri işleniyor. Hani o Beşir Ayvazoğlu'nun sıkça kullandığı imtidat meselesi vardır ya, kültürel devamlılık.
0: Evet.
1: Onu sıkça görüyoruz. İnsan var. Şerif Benekçi Doğu ile Batı'yı birbirinin alternatif olarak hiçbir zaman görmedi hocam. İnsanı işlerken evet kendi kültürel mirasını bilen ama dünyayı da okuyan bir insan ortaya koymaya çalıştı. Romanlarında tabii kültür var, kendi kültürü. Bakır kaplar, heybeler, işte musaflar, sedirler, kirmen deriz eskiden köylerde çok meşhurdu. Gaz lambası, gramofon, ekmek teknesi bunların hepsi var. Bunlar sadece bir eşya değil, bir medeniyetin, bir evin, bir toplumun hafızasını taşıyorlar. Ama
0: tabii
1: romanlarda Hermann Hesse var, Dostoyevski var hocam. Confucius var, Beethoven var, Mozart var, hepsi var. Yani onun istediği insan milli ama evrensel değerleri de tanıyan insan tipi.
0: Evet, evet hocam ne güzel tarif ettiniz. Peki hocam son olarak sizin kitabınızdan söz edelim. Kalbin Naif Sesi adını neden koydunuz ve bugünden bakınca Şerif Benekçi'yi birkaç cümleyle nasıl toparlarsınız?
1: Evet hocam, soru şeklinizden son soruyu sorduğunuzu anladım.
0: Eyvallah.
1: Bir şekilde toparlayayım hocam. Hocam 2024'te kaleme aldım ben bu kitabı. Kalbin Naif Sesi, Şerif Benekçi ismini taşıyordu. Siz tabii kitabın isminde geçen epiteti soruyorsunuz. Kalbin Naif Sesi. Şimdi Şerif Benekçi üzerine yazdım bu kitapta. Kitaba Kalbin Naif Sesi diye başladım. Hatta bunu böyle yapacağımı planladığımda romanın kitabın yazılış sürecinde Betül'le, yazarın kızıyla sıkça irtibatımız vardı. Kitabın ismini bu şekilde koyacağımı duyduğunda küçük bir kahkaha attı. Hakan dedi, babam hiç de naif değildi dedi. Evet haklıydı. Şerif Benekçi günlük hayatında çok da naif bir insan değildi. Öfkelenirdi, kızardı, bağırırdı, sert konuşurdu. Ama benim kastettiğim hocam onun kişiliğinin bütününden ziyade onun romanlarının içindeki ses. Ne demek istiyorum? Naif malum olduğu üzere ince ruhlu, zarif, hassas demek. Sevgili Betül haklıydı. Dayım bu anlamda naif değildi. Ama ben burada romanlardaki naif sesten bahsediyorum. Çünkü Şerif Benekçi'nin romanlarında sık sık karşılaştığımız insanı bir düşünelim hocam.
0: Evet, evet.
1: Dinleyicilerimiz gözünde canlandırsın, hayal etsin. Yalnız, arayan, bazen kaybeden, bazen göç eden, yetim kalan, aşık olan, çoğu kez kavuşamayan, ölen, ağızsızın ölen, yani kaybeden insan var. Tutunamayan kahramanlar var. Tutunamayan derken bu edebiyat tarihindeki tutunamayan karakterleri kastetmedim. Bu kelimeyi kullandığıma pişmanım. Kayıtlardan çıkalım. Sıkça gözleri dolan kahramanlar var. Irklığı düğümlenen, bir kenarda sessizce ağlayan, bazen hıçkırarak ağlayan insanlar var. Bütün bunlara rağmen hayatın içinde bir anlam aramaktan vazgeçmiyorlar. Belki Şerif Benekçi'nin asıl meselesi de buydu. İnsanı kaybetmeden hayatı anlatmak.
0: Evet.
1: Sanatın asıl görevi belki de budur. İnsanın içindeki o ince, hassas, kolay incinen yere dokunabilmektir.
0: Ya,
1: o yüzden hocam ben onun sesini naif bir ses olarak duydum ve kitabımda adlandırdım.
0: Ne güzel,
1: çünkü Benekçi'nin bütün romanlarının bütün arayışlarının, bütün acılarının, umutlarının altında bana göre böyle bir ses var. Eyvallah. Yüksek sesle konuşmayan ama insanın içinde uzun süre kalan bir ses.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Hocam, bugün o sesi bir kez daha duyurabildiysek, Şerif Benekçi'nin hatırasına küçük de olsa bir vefa gösterebiliriz.

0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah. Vallahi. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz hocam. Programa katıldığınız için, Şerif Benekçi'yi bizlere hatırlattığınız için, tekrar bizlere tanıttığınız için çok teşekkür ederiz. Ama ondan önce, programı kapatmadan önce, şimdi Kalbin Naif Sesi Şerif Benekçi Hayatı Sanatı Romanları isminde bir kitabınız var. Bu Şerif Benekçi ile alakalı diğer kitaplarınıza da ben burada değinmek istiyorum. Türk romanında Fetih ve Fatih kitabınız var. Mustafa Kutlu'nun hikayelerinde Ahlak kitaplarınız var. Bunlara da değinmeden geçmek istemiyorum hocam. Kaleminize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: Sağ olun hocam. Bütün dinleyicilerimize selamlar, saygılar.
1: Eyvallah, eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'in burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde Şerif Benekçi'yi konuştuk. Kiminle konuştuk? Yeğeni, edebiyatçı yazar, doçent doktor Hakan Değirmenci hocamla. Ben istifade ettim. Şerif Benekçi hocamızı buradan tekrar tanımak, hatırlamak çok güzeldi. Bir dua vesilesi olsun, bir Fatiha vesilesi olsun Şerif Benekçi hocamıza. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı'da şiiri anlatacağız. Şiirle uçsuz bucaksız bir aşk okyanusuna dalacak, şiirin insan vasfını pekiştiren, Allah ve Allah Resulüne duyulan aşkı tezahür ettiren atmosferine gireceğiz. Osmanlı'da şiir, devletin en üst mevkiinde bulunan padişahtan, halkın sıradan bir ferdine kadar cemiyeti en mükemmel bir surette manen olgunlaştıran büyük bir müessirdir. Zira şiir, insandaki bakış ufuklarını genişleten, gönlü derinleştiren, tefekkür ve tahassüs zarafetiyle idrakleri incelten bir saha olmuştur. Şiir, tesir gücü yüksek bir zevki bediidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz bazı beyanda büyüleyici bir güç vardır. Bu hakikat dolayısıyla Osmanlı, bu sahaya gerekli alaka ve rağbeti göstermiş, Anadolu'dan kendisine tevarüs eden, zengin şiir kültürünü daha da ilerilere götürmüştür. Denilebilir ki şiir, Osmanlı'da her gönlün seviyesine göre hitap edilen apayrı bir mektepti. Bu bakımdan şiir, en alt kademedeki sıradan bir ferdin hafızasında dahi mekan tutardı. En azından birkaç beyit bilmeyen kimse hemen hemen yok gibiydi. Rengini ve ahengini toplumun ruhi yapısından alan şiir, Osmanlı'da iman ve irfan ile meczu olmuştu. Bunun neticesi olarak da şairler, hususiyle Allah'ın varlık ve birliğini ifadeyle sıfatlarının bahsedildiği tevhidler, Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyaz dolu münacatlar ve Hazreti Peygamber muhabbetinin yanık bir şekilde terennümü olan nahtler vücuda getirdiler.